0: para piyasalarının fonlarının bazıları içine bu tip hisseleri de koydular. Şimdi bu tip hisseleri
1: örnek
0: koyunca...
1: Örnek 3 fon var burada evet, şu anda.
0: 3 değil, bunlar hisse. Ben Vileda'yı aldım bu arada. Hemen nasıl sopamızı aldım, pardon, ne söyleyeyim. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Burada bu hisseler böyle korkunç artmaya başlayınca sizin o %3 aldığınız getiri, Türkiye'nin %3 aldığı getiri %8 olmaya başladı.
2: Ben mimlendim yalnız %3.
0: %8, %3. Biz çünkü dedik ki kanaatkar adamız, evet, yeter dedik yani.
2: En
0: ne yapalım
2: düşük herhalde piyasada alan biziz.
0: Evet. En, sonra ne oldu? %9, %10. Şimdi burada bu hisseler bakın düşünce, hani siz sordunuz ya, bakın sizin paranız burada 800 iken burada 200'e düşüyor. Burada düştüğü için bunların içinde bazılarında bu fonların içinde para piyasalarında bu olduğu için orada da bir kayıp söz konusu olacak ama para piyasaları fonundaki kayıp daha az olacak inşallah ve oradaki paralar daha hızlı gelecek. Ama orada da sıkıntı şu, para piyasaları fonunda bak orada şey var, serbest fondaki adama şunu diyebilirsin. Ya sen zaten serbest fona girdin Selma, şey Semiha, bunun böyle olacağını tahmin edebilirsin. Ama öbürü para piyasaları fonuna girmiş. Yani en risksiz fon diye, bak burası çok önemli.
1: SPK'nın veya devletin var.
0: Ama çok risksiz fon diye geçen bir fon. Level'ı var onların, 7, 6, 5.
2: Tam da orada zirve 28 Ağustos dedi ya Ertan Hoca. Tam da 28 Ağustos'ta görmüş.
0: Bak zaten hepsi böyle. Dolayısıyla şimdi burada diğer bir konu var. Ağustos. Diğer bir konu
1: 18.
2: Tabii. Şu 28 değil mi soldaki?
3: Evet.
2: KTL ev.
3: Evet, evet.
0: Bu bir şirket. Bu
2: ha, da evet. 28 Ağustos'ta görmüş.
0: Bu da dediğim gibi yani burada mesela katılım ev. Bununla ilgili de yine devletimiz devreye girdi. Onda da herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Burada yani burada devlet giriyor bu arada devreye. Yani yoksa girmese daha da şeyler olur, sıkıntı olur. O zaman sistematik riski çıkar ortaya. Çünkü bir sürü katılım şirketi var, bir sürü evim şirketi var. Hı hı. Onlar oluşmasın diye devlet burada da devreye giriyor. Ama gün sonunda bakarsanız ya siz şuraya görünce ne görüyorsunuz Allah aşkına ya? 7 liralık kağıt olmuş 69. Burada zaten geliyorum diyen bir şey var. Ama sorun şu, vatandaşın işte o belli bir kesimi bunları bilme durumu yok. Bizdeki en büyük sorun okullarda yeteri kadar finansal okuryazarlık öğretilmiyor. Peki. İnsanlar yatırım nedir bilmiyor. İnsanlar kulaktan duyma bilgilerle alıyor.
2: Mert Başaran, bu katılım evde ev araba alanlara bir şey oluyor mu?
0: Efendim?
2: Ev araba için normal katılım eve girenlere, bu hisseye değil de normal 5 ayda falan ev alıyorlar ya.
0: Şimdi onlara bir şey olacak mı? İşte inşallah olmayacak çünkü devlet devreye girdiği için olmayacak. Yoksa şirketi şimdi panikle çünkü insanlar orada da parayı çekmek isteyecekler. O yüzden de devletimiz onu şey yapıyor şu anda işte.
1: Peki emlak, benim emlak reklam vesaire gelmiş çözüyor. Bu arada. Hatta süreyi geçmiş, bir reklama gitmem
0: tamam,
1: lazım.
0: Okay, oturuyorum.
1: Çok ben. Kısa bir ara verelim, sonra buradayız, devam edeceğiz.
4: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Çok kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Mert Bey, sizden son sözleri alayım bu depreme ilişkin. Ardından bu hafta yaşadığımız bir de gıda meselesi var. Oradaki soruşturmaya bakalım.
1: Son sözlerim inşallah insanların minimum zararla çıkacağı bir çözüm bulunur. Ve bulunacağına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ama bundan sonrası için de artık bugünü unutmayalım arkadaşlar. Lütfen bugünü unutmayalım. Artık sıra dışı getiri geldiğinde lütfen bir duralım. Diyelim ki bu sıra dışı getiri bir yerde patlar, biz girmeyelim diyelim. Ve bunu da lütfen okullarda okuryazarlık olsun, çocuklarımıza anlatalım, çocuklarımıza küçük yaşta anlatalım. Çünkü çocuklar da bu işlere giriyor. Yani çok fazla genç de giriyor bu işlere.
2: Senin heyecanlı. Bir çocuk kitabın var bak bu konuda.
1: Evet, benim iki tane çocuk kitabım var. Sihirli Kumbara diye. Onlara da bir çocuklarınızı istiyorsanız gösterebilirsiniz. Yani bizim küçük çocukların da biraz daha, gençlerde çünkü çok özellikle ateş oluyor böyle hızlı yapalım bir şeyler diye. Barın Bafıt'ın son bir sözüyle kapıyorum. Çocuk diyor, 9 ayda olur diyor, 9 ay 10 günde olur diyor. 9 tane ayrı kadınla beraber olarak bir ayda çocuk yapamazsınız diyor. Ben bile diyor 50 yaşından sonra ciddi para sahibi oldum. Para zamanla olur diyor. Kısa sürede para olmaz diyor.
0: Evet, peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sermet Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi gıda spekülasyonları, sahte faturalar, neler gördük bu hafta? Olmayan ürüne fatura kesilmiş, ölü isimlere, hayatını kaybetmiş insanların adına fatura kesilmiş. 3 tonluk kestane bir anda 91 ton oluyor. 20 yıl önce...

0: Önce, mesela az önce söylediğim 20 yıl önce kişi hayatını kaybetmiş, bugün adına fatura düzenleniyor. Pazarda, markette yangının sebebi bu mu? Bu gıda spekülasyonları, sahte faturalar mı?
1: Ya şimdi şöyle, gıda konusunda Türkiye'de öteden beri bir tartışma var.
0: Yani evet, tarlada ama çiftçi ağlıyor ama şeyin, ürünü satın alan müşteri de, vatandaş da ağlıyor. Çünkü korkunç bir parayla geliyor.
1: Bir dönem yaşandı bu sorunlar. Şu an Türkiye'de gıda fiyatları bence normal. Bir kere bunun tespitini yapalım.
0: Neye göre normal?
1: Yani piyasa şartlarına göre normal. Ama 2020'li yıllarda 2020-25 arası ciddi sorunlar yaşandı. Bu soruşturmalar da zaten o döneme tekabül ediyor. Hatırlayacaksınız 2018 sonuydu. Tanzim satış mağazaları diye o zaman evet, tarım kredi marketler yoktu. Bu reklam anlamında değil. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın referansıyla piyasayı regüle etmek amacıyla kuruldu bu marketler. Çadırlarda, metro çıkışlarında, büyük kentlerin meydanlarında sebze meyve satıldığına tanık olduk. Ve yani yanlış hatırlamıyorsam kuru soğanın fiyatı bundan 10 yıl önce 50 lira falan olmuştu.
2: Tabii.
1: Yani bugünün parasıyla 1000 liraya falan tekabül ediyor. 1 kilo soğan. Dolayısıyla o dönem yaşandı. Sonra büyük ölçüde hem arz güvenliği sağlandı hem regülasyon sağlandı. Ama tabii o dönemden gelen soruşturmalar bugün kamuoyunun önüne geldi. Şimdi şöyle hal kayıt sistemi. Ya şimdi Türkiye'de tüm tarımsal faaliyetleri kayıt altına alma imkanınız yok. Bunun çeşitli sebepleri var. Aile işletmelerini korumanız lazım. Müstahsil denen bir sistem var. Doğrudan alıcı satıcı sistemi var. Tabii bu şu anlamına da şu anlama da gelmemeli. Şöyle de anlaşılmamalı. Sistem tamamen başı boş da bırakılmamalı. Ama yani ben şunu net söyleyebilirim. Türkiye'de bazı sektörlere haksızlık yapılıyor. Gıda sektörü bunun başında geliyor. Hmm. Belki biraz ezbere aykırı olacak bu söylediklerim. Şunun için söylüyorum. Ya gıdada bileşik kaplar teorisi gibi düşünün. Bazı market zincirleri mesela çok öyle. Efendim 10 liraya aldığı falan ürünü 100 liraya satmış. Bazen de 100 liraya aldığı bir ürünü 10 liraya satabiliyor. O ikisi arasında balans edebiliyor. Yani toplam karlılığa vesaire bakmak lazım. Fakat şu...
3: Ama bu çok bir, doğru bir matematik değil ya.
1: Ya şöyle, doğru yani bir matematik. Şöyle, ben şunu söyleyeyim.
3: Yani adamın o tamamıyla işletme ile ilgili yapmış olduğu operasyon. Ama biz şundan bahsediyoruz burada konu olarak. Yani bir marolu adam tutup 80 liraya alır mı? Şimdi.
1: Alındı oldu. Ya bakın oluyor. Hayır, yani şimdi bir de şunu net koymak lazım. Bakın Türkiye'de gıda arz güvenliği iklimsel koşullara çok bağlı.
3: Ya bu ama dünyanın her yerinde böyle.
1: Dünyanın her yerinde
3: için
1: böyle.
3: Söylemeye
1: şimdi
3: gerek
1: geçen
3: yok.
1: Yıl hepiniz hatırlayacaksınız kiraz yiyemedik, meyve yiyemedik. Don vurdu 400 lira 1000 liraya kadar. Bu sene de 40-50 lirayla 100 lira arası değişti.
3: Problem ama yalnızca bakın, kirazda değil. Problem tüm meyvelerde.
1: Şimdi ben,
3: çünkü bak Türkiye'nin eninde sonunda evdeki en büyük gideri gıda. Şimdi eğer biz bu gıdayı yönetemezsek enflasyonun yukarı çıkmasını engelleme şansınız yok. İnsanların yaşama şansı yok. İki tane örneği kontrol edin.
1: Üstad. Bakın,
3: yani işte bunu tartışmak için
1: enflasyon
3: burada istersen.
1: Enflasyon sepetinde gıda ürünlerinin ağırlığı %5'i geçmez.
4: Ama işte insanların hayatında öyle değil ama işte. Sıkıntı orada.
1: Ya o ayrı bir mesele ama enflasyonu artırırız diyoruz
5: İnsanlar
1: ya.
5: Bir şey zamgirip gelmedi ama marketteki fiyatlardan anlar. Bakın, yani enflasyon gıda, paketinde şey olmasa bile.
2: Orada bir şey.
3: Ya bu rakamları da getirmiştim ama.
2: Şimdi TÜİK TÜFE'de 420-25 ürün var. Bunların içinde gıda ve alkolsüz içecek dediğimiz kısım endeksin %24'üne tekabül ediyor.
3: Yüksek 24.4.
1: Ha, ama bak, bakın, dakika, orada daha, şey, daha değil. Şimdi lokantacılık hizmetlerini de koyuyor.
2: Dakika ama bir şey ekleyeceğim. Şimdi vatandaş tarafına gittiğimizde de vatandaşta şöyle bir şey var. Vatandaşımız her ay 400 ürünü alıp tüketmiyor. Orta sınıf ya da dar gelirli vatandaşımızın her ay tükettiği ürün sayısı bu 400 küsur ürün içinde diyelim ki 25 tane falan oluyor. Ve bunların önemli bir kısmı gıda oluyor. Dolayısıyla harcamasının neredeyse %50'si gıda oluyor. Diğer temel tüketim ürünleri oluyor. Dolayısıyla gıdadaki aşırı fiyat artışını çözmedikçe, yavaşlatmadıkça ya da eksi hale getirmedikçe genel enflasyon rakamımız bir türlü kafasını aşağı çevirmiyor.
3: Çeviremez.
4: Yani, barınma ve gıda
0: yani şöyle, bir tane konu zaten. Yöneticisi tutuklu.

0: dalmış. Ortada gerçekten büyük bir mesele var aslında.
1: Ya bu tavuk tabii şirketlerine de benzer bir operasyon olmuştur. Ben şunu net söyleyeyim. Bakın bu konularda çok temkinli. Savcılıklar öyle gidiyordur ondan eminim. Bir dönem yapıldı bunu tabii da söylüyorum. Ama gelinen noktada stabilizasyon sağlandı. Gıda arzıyla ilgili gerçekten Türkiye'de şu an fiyatlama konusunda da şu an ama. Ha geçmişte şu yapıldı. Yani özellikle belirli gruplar, belirli markalar, distribütörler topladıkları malı çok yüksek kar marjlarıyla, işletme maliyetleriyle, şişirilmiş müstahsil makbuzlarıyla, o faturadan kasıt müstahsildir. Onun bazı yapısal sorunları da var. Yani şimdi müstahsil dediğimiz şey üreticiye tedarikçinin kestiği bir çeşit fatura.
2: Müstahsil üretici zaten. O alım
1: müstahsil belgesi makbuzu kesiyor ya, müstahsil makbuzu %2 civarında bir vergi ödüyor
2: ürünün
1: vesaire.
2: İlk sisteme işte girdiği şey.
1: O noktada her üreticiye arz ettiği kadar müstahsil makbuzu düzenleyemiyor mesela tedarikçi. Bazen kayıtlarında sorun oluyor, bazen icralık, hacizlik gibi durumlar oluyor, bazen başka yapısal meseleler oluyor, total ona tanınan kota oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla işte ölüye kesilmiş diyorsunuz ya, yani onlar muhtemelen bu tür yapısal sorunlardan kaynaklanan hatalardır. Burada şeyi yani kimseye aklamak ya da karalamak gibi bir derdim yok. Sistemi çok iyi bilen biri olduğum için söylüyorum.
2: Hayır, sahtekarlık da vardır.
1: Vardır.
2: Bu ne kadar? Bu ne kadardır?
3: Ama yani esas en büyük sorun
2: bu ne kadardır?
3: Ama bütün bu kadar şeyi... çok toprağımız varken herkesin topraklarını bırakıp ya, üretim bırakıp İstanbul'da küçük evler yapsın.
1: Ya şöyle işte, bakın burada
3: biz
1: da
3: en büyük hatayı orada yaptık.
1: Türkiye'de toprak kalitesi, tarımsal alan genişliği çok iddia ettiğimiz kadar mükemmel de değil.
3: Değil ama bu kadar da kötü olmamamız lazım hocam. Çok boş.
1: Yok bence anadolu. Biz iyiyiz, problem, kötü değiliz.
3: Bakın, boş bıraktık çoğu
1: yeri. Hayır, çok iyiyiz biz. Gerçekten iyiyiz. Yani dünyada, ya bakın ben bu işleri bilen biriyim. Gerçekten
0: biriyim. Çiftçi misiniz?
1: Evet, evet.
4: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
5: Ama burada
3: hocam, ne kadar
5: olan,
3: boş yer var? Yok, çok boş yer yok.
1: Bakın boş yerin olması
5: toprak
1: önemli değil.
5: Nerede yapılmadığı sürece bu işler çözülmez.
1: O boş yerin üretim, ya bakın dünyada
5: tarım arazilerinin içine girmediği sürece
1: bakın, tarım arazilerinin verimliliğiyle
5: ilgili de kesinlikle
1: vardır
5: ve kesinlikle devlet bu işe el atmadığı sürece.
1: Hayır,
5: çünkü şöyle. Şimdi lütfen, bakın lütfen, miras
1: bakın,
5: hukuku...
1: Serbest piyasada devlet bu işleri çözemez.
5: Hayır, çözecek. Hayır, hayır, hayır. Öyle yapmayacak. Bakın,
0: nasıl çözecek Ertan
5: bakın,
0: Bey'in
5: efendim
0: söylesin.
5: Şöyle, bir beyefendi yapıyorsa biz de toprakla uğraşıyoruz. Dolayısıyla şöyle, biz bir proje geliştirdik Diyarbakır'da. Yani burada çok sevdiğimiz kaymakamımız İsmail Şanlı'yla. Nedir konu? Yani şimdi burada miras hukuku toprakları olabildiğince bölmeye başlıyor.
2: Evet.
5: Dolayısıyla problem nedir? Her arazisi işte olanın bir korumak traktörü oluyor. Her arazisi olanın ona göre bir harcaması oluyor filan. Buradaki olay şudur. Devlet bu işleri kooperatif üzerine çözmesi lazım. Bunu teşvik edeceksiniz, yöneteceksiniz. Yönettiğiniz zaman hem kaliteli, hem bilgili, hem işte kullandığınız GDO'lu veyahut da olup olmadığını kontrol edeceğiniz bir üretim hattı yapacaksınız. Bir kere maliyetten ilk başta kazanmanız lazım. İkincisi ise bu işin sevk ve idaresi. Tabii ki mazot 100 lira olduğu zaman bu etkilenecektir. Çünkü adam taşıyıcı. Ama bunla bakın Amerika, bak size şey getirdim. Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Örgütü'nün UNTAC'ın bir açıklaması. Büyük finansal yatırımcıların emtia piyasalarındaki davranışları fiyat hareketlerini büyüttüğünü söylüyor. Bu ne demek? Bakın biz dünya piyasalarında ne var? Biz tabii bugün maruldan konuşuyoruz ama asıl konu kahve, şeker, mısır, buğday, kakao. Bunlar büyük tröstlerin elinde. Fiyatları istedikleri gibi kontrol edip istedikleri kadar yönettiğini ben söylemedim. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü söylüyor. Bunu büyük bir ölçekten küçük ölçeğe getirdiğiniz zaman burada da yani hal piyasasını çok iyi ölçmeniz lazım. Yoksa bu işin önü alınamaz. Türkiye'de,
0: yani ne yapılmalı Ersan Bey Türkiye'de?
5: Yani bu şöyle olmalı. Muhakkak kontrol sistemi olmalı.
0: Nasıl
5: dijital kontrolün kimin ne kadar para kazandığını çok net bilmeniz lazım. Yoksa bu işi halletme
0: şansınız. Takip edilecek yani.
5: %100. Yoksa bu işi yapamazsınız.
2: Ersan Bey'e bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi serbest piyasa dedik ya. Şimdi aslında serbest

0: piyasaya da ne diyelim özel sektörün olduğu yapı içinde kontrol geliştirmek, bunu reformlarla kontrol altına almak kurallara aykırı değil. Yani serbest piyasa kurallı olur. Şimdi o kadar ilginç bir şey var ki, mesela geçen de kısmen girdik. İşte Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da tedarik zincirleri şeffaftır. Tartıştığımız konu bu. Bizde maalesef aynı mesafede ulaşım faturası birinde şöyle oluyor, öbüründe böyle oluyor. Şimdi bunu görebilmemiz lazım. Bunu
1: denetlememiz lazım.
2: Bir şey söyleyeyim. Çok basit bir örnek. Ya bir tır düşünün. Thermoking, soğutmalı bir tır. Yük götürmüştür. Mesela buradan Bursa'ya yük götürmüştür. İstanbul'a geri dönecektir. Şeftali getirecek Bursa'dan. Sezon ya. Ya şimdi 15 bin liraya getirebilir. Ama Bursa'dan sırf bu işe mahsus bir tır tuttuğunuzda da 30 bin lira vermek zorunda kalırsınız. Yani bu işler bakın böyle o kadar basit şeyler
0: 15,
2: değil.
0: 15-30 meselesi ya değil. Ama işte, çok daha farklı fiyatlar.
3: Basit değil ama i̇şte hocam biz... İsrail küçücük bir ülke. Bir sürü çölün içinde, sıcak içinde deli gibi üretim yapıyor tarımda. Bizim onlardan çok daha güçlü olmamız lazım tarımda bizim coğrafyamız itibariyle.
2: Ya o zaman da işte yani bakın
3: daha bol ürün, daha iyi bir fizibilite sistemi, teşvik, finansal, tedarik zincirinin
0: şeffaflığı çok önemli. Neden? Çünkü bir problem varsa müdahale edebilirsiniz. Evet. Engelleyebilirsiniz. İkincisi aslında üretimde Türkiye her şeye rağmen ekmediği alanlar yaklaşık %10-15 bazen %20'ye çıkıyor toplam ekilebilir alanda ama mesela sebze ve meyvenin aklınıza gelen ilk beşini düşünün, hepsinde Türkiye dünyada ilk beştedir üretimde, ihracatta da çok iyidir ama şu var, potansiyeli bu mudur? Daha fazla üretirse fiyatlar daha makul olur mu? Ya da
3: fındıkta da mesela.
2: Ya bakın dünya deviz
3: para kazanamıyorsunuz
2: tabii. Ya bir saniye. Bazen o fiyatlar makul olduğunda da üretici bu sefer üretme davranışını terk ediyor.
0: Hayır, üretici,
2: hayır. Yani, ama bak, çok fiyat... basit değil.
4: Yok yok yani, basit.
2: Çünkü bakın bunu Adam Smith 200 yıl önce söylemiş. Görünmezler kutsaldır.
4: Ve yok, tarım şöyle sektörü, basit. Gıda sektörü olmaz. Bu yanlış oluyor. Çünkü niye basit biliyor musunuz? Devlet denilen kuruluş bunları organize etmek için Tarım ve Ormancılık Bakanı...
2: Hayır, başka bir şey.
4: Şimdi usta, bakın öyle bir şey değil. Şunu söylemek lazım. Devletin görevi bu, bunu planlamak, kimin ne ürettiğini yapmak. Yani hayır dediğiniz zaman...
3: Görünmez el devreye girmesi lazım şöyle, biraz.
2: Devleti biz avlak bekçisi, gece bekçisi devlet biliriz.
4: Hayır, planlamayı yapan, devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilat o zaman niye var?
5: Gözünü seveyim. Ceza kesmeseydi fiyatlar ne olacaktı? Üç harfli marketlere, ya bakın, daha bugün markete gittim ben.
2: Ben bir şey söyleyeyim mi? O marketlere de büyük haksızlık yapılıyor.
5: Normal sadece nakliye, kira olamaz hocam.
2: O marketlere hata yaptıkları yerler vardır. Ama orada, o marketlere de büyük haksızlık ediliyor kamuoyu.
5: Devlet bunu düzenlemek zorunda hocam. Yani öyle bir şey olabilir mi?
2: Dünya görüşleri, hayata bakışları sahiplerinin bana taban tabana zıt. Ama gerçekten ben çoğu kere, her zaman değil, onların da hata yaptıkları var. Ama çoğu kere büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani bir kere...
5: Hocam bu kadar fiyat farklılıkları ben muhabirlikten gelmeyeyim. Ya kaç kere gittim çektim hocam. Kendim çektim. Bir markette 150 lira, diğer markette 250 lira. Şimdi nasıl bu olur ya? Bu sadece kira ve nakliye açıklaması. Aynı yerdeler. İkisi de Küçükçekmece ilçesinde. Nasıl olacak? Kira fiyatları aynı. Nakliyesi aşağı yukarı aynı. E biri daha fırsatçı hocam. Bunu kabul et. Yani tamam, rekabette kalırsak biz yandık
0: aslında
5: hocam.
0: Fiyatlar farklı olduğu için değil, aynı olduğu için kesildi. O, asıl hikaye o. Yani ya, rekabeti yok eden oligopol ya, anlaşma dolayısıyla.
5: Tabii,
0: fiyatların haksız, farklı haksız olması rekabet. Normal. Çünkü çok yüksek fiyat varsa düşük fiyattan alışveriş
5: yaparsın. Ya da hep beraber bir araya gelip dediğin gibi.
0: Ya canım, bu fiyat olacak diyorlar.
2: Davranışlar tabii, varsa.
4: Tabii. Tröst oluyor yani.
2: Yani ben hiç yoktur
5: o
2: demiyorum.
5: O tröst konusunda bakın, mesela çok yüksek cezalar kesti. Ben şunu isim söylüyorum. Vermeyeceğim marketlere.
2: Hiç yoktur demiyorum. Ama bu konularda son derece ihtiyatlı olmak lazım. Ki savcılıklar da öyle hareket ediyor. Bunu biliyoruz. Bakın tavukçuluk piyasasını örnek verdim. 3 ay önce operasyon yapıldı. Sonra yapılan incelemelerde denetim kayyumu atanmıştı.
1: Peki bir şeyi merak ediyorum. Bu sahtekarlık çarkı bugüne kadar nasıl fark edilmemiş? Şu an 40 insanı
2: yani bu da borsa meselesi gibi ya da bu da biraz önce Halis Levent meselesi
3: zaman
2: gibi.
3: Yapılıyor bizde her şeyi geç fark etme özelliği var abi.
2: Ama hukuk geç der. Bakın hukukun doğası budur.
0: Bundan sonra
2: hukukun yani cinayet olmadan,
3: suç olmadan hukuk gereğe giremiyor.
2: Yani gereği
5: ama Sevi abi bir şey ekleyeceğim.
2: Ya olay yeri inceleme yapamazsın.
5: Ben tarlalara, bahçelere gidip çok orada haber yaptım. Üreticiyle çok...

0: konuştum. Üretici hakikaten de diyor ki ya ben verdim 1 lira buradan diyor. Sonra şeyle de yaptım yani hallere gidip bakın, oradaki yetkililerle de çok yaptık. İsimlerini hep ekranlara çıkıyorlar.
1: Tarladan
0: onlar diyor ki
1: çıkıp,
0: sorun da bizde değil diyor.
1: Üstad bir ürünün yani sorun, tarladan çıkıp aradakilerde... Taksim'deki bir markete gelmesi için 5 el değiştiriyor. Ve bu böyle
2: yani
1: olmak zorundadır.
2: Biz yıllardır
1: zorundadır.
2: Bu meseleyi evet, tartışıyoruz. Yani tarlada 5 lira yani olan bir ürün bakın, tezgaha gelene kadar nasıl bu kadar katlanıyor?
1: Ekonomi, literatüründe üretim var. Sadece ham maddeyi ortaya
2: ama
1: çıkarmak değildir.
2: Aşamıyoruz.
3: Neden? İyi günler daha. Petrol böyle arttıkça maalesef gübre fiyatları artacak.
2: Bu arada bir saat
3: daha
2: zamanım
3: da
2: kaldı.
3: Var.
2: Biraz buradan
3: daha
2: da çıkmak istiyorum.
4: Bakın burada gıda, şöyle. Neler etkiler? Neler etkiler bu işi? Döviz kuru, enerji gıdayı, fiyatı, mazot, gübre, yem, işçilik, nakliye, sulama, üretim miktarı, aracı zincirler ve mevsim koşulları. Bu ben şeyden okuyorum. Birleşmiş Milletler'den. Diyor ki yine Birleşmiş Milletler, tröstler diyor artık borsaya açıldıkları için bunu yönetmeye başladılar diyor. Bu ne demek? Fiyatların yüksek olması için ürünün nadir olması lazım. Doğru değil mi?
3: Doğru.
4: Dolayısıyla
1: doğru.
4: Bunu yönetiyorlar
1: kontrol ediyorlar.
4: Tabii azı kontrol
1: tutmak.
4: Etmeye başlıyorlar. Yani biz bunlara Türker sen gazetecisin. Bakıyoruz meyveleri filan çöplere döküldüğünü biliyorsun değil mi? Çok yakın.
5: Türkiye'de bir
4: ürün nedir? Amacı nedir? Çünkü burada fiyatı yükseltmek halde.
0: Arz azalıyor.
4: Dolayısıyla bakın şunu çok net söylememiz lazım. Devlet dediğimiz yapı bunları kontrol etmek için vardır. Yani şimdi insanoğlu vergi dairesi değil mi? Vergi dairesi vergiyi kontrol edecek ki insanlar insanın fıtratında olan şeyleri düzeltmek için.
2: Çok da güzel kontrol ediliyor
4: tabii,
2: vergi.
4: Çok müthiştir yani. Bakın bugün bakıyoruz hukuktaki atılan bütün adımlar, bakanı kutluyorum buradan candan, ilk defa böyle bir şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla devletin görevi, bak bir de şöyle bakalım. Şimdi burada oturup ahkam kesmek kolay. Şimdi buradaki gelirlerimiz değil. Adam asgari ücret alıyor. Arkadaşlar adam evet. Ne yiyecek?
3: Sıkıntı orada zaten.
4: Sen buna bunu düşünme onun için. Biz burada konuşmak kolay. Biz işte hukukçusun, bakın, işte gazetecisin falan iyi veya kötü gidip marketten alabiliyoruz. Adam asgari ücretle bunu nasıl yapacak? Bir tane ya adam bir tane file doldurduğu zaman 1.000 liraya çıktım Ertan abi diyor bana.
2: Tabii.
4: Olacak iş mi kardeşim?
0: Devlet, yani bakın, sosyalizm değil.
4: Hayır,
0: sosyalizm
4: bakın, hayır gerekiyorsa sosyalizm şey, de olmak zorunda. Şey, niye sosyalizm değil ya? Gerekiyorsa
1: devletin
4: sosyalizm
1: kararlı
4: de
1: duruşu, bakın devletin kararlı duruşu, rekabeti bozucu, piyasayı manipüle eden konularla ilgili kararlı duruşu, ki bu onun uzantısıdır bu operasyon, o boyutu itibariyle doğrudur. Sonuç doğurdu. Bugün arzu edilene yakın düzeyde bir fiyatlama davranışı var gıda sektöründe. Ben bunu
4: ondan anladım. Dolayı değil. Neden dolayı biliyor musunuz? Çünkü enflasyon çok yüksek, satın alma gücü yok.
3: Adım
4: tam
3: gücü
4: tersini
3: almıyor.
4: Söylüyorum ben. Çünkü insanlar artık alamıyor. Ya bakın çocukluğumuzda bizim kasa kasa evimize meyveler girerdi. Şimdi 2 tane 3 tane alıyoruz kardeşim.
3: Ya o zaman bize
4: yani
3: derler,
4: burada
3: o zaman
4: aynen. Bakın
3: bu İngiltere'yi bu, gösterirlerdi. İngiltere'de adet de alıyorlar.
4: Adet naylonda hatta yer buzun yarısı filan değil mi?
3: Maalesef yani.
4: Ya yani şöyle, dolayısıyla
2: bakın, karpuz satılıyor.
1: Gerçekten.
3: Evet, evet, evet. Bakın,
4: üretim gerçekten, yok çünkü İngiltere'de de
1: hayır,
4: onun için.
1: Hayır ben gerçekten işin arka planını da bilen biri olarak söylüyorum. Yani 2018'de bir domatese 3 harfli bir markette o günün parasıyla 8 lira vermiş biri olarak söylüyorum. Ama çok yüksek bir paraydı. Yani 3 dolar falan bugün 120-130 lira bir domates. Ama bugün... Bakın,
0: hocam neden savunuyorsunuz o zaman 3 harfli markette?
1: Hayır.
2: Ben size bir örnek vereyim mi?
0: Yazın nasıl 8 liraya satıyorsun onu?
2: 2 adet domatese, pembe domatese Kadıköy'de 313 lira verdi.
3: Kaç ne?
2: 2 adet pembe domates.
3: Şaka.
2: Yemin ederim.
1: Ne zaman?
2: Bu yaz.
3: Ya ben yemem ya.
0: O da
3: ya.
0: Sent farkı.
3: Ben yemem.
1: Ya,
3: senin
1: adım
3: ben yemem.
0: Sent farkı.
1: Hayır.
3: O gün domates yemem ben.
1: Ya bugün. Bugün
2: Kadıköy işte yani.
1: Bugün yerlerde yer değiştiren bir zincir marketin Sancaktepe'de bir şubesine uğradım. Bakın 60 liraya kilo o söylediğiniz domatesin kilosu. Gerçekten. Demiyorum. Yani şöyle o dönem yaptılar.
2: Tamam işte burada da Türker
0: tamam,
2: Bey'in
0: yaptılar.
2: Söylediği
1: ama
2: şey aynı semtte daha ucuzda satan yer de var.
0: Var hocam.
2: Bu da var.
1: Ya olabilir
0: küçük
1: bu.
0: Küçük çekmece örnek versen diyorum yani.
1: Bu böyle olmak ya, zorunda.
2: Ama aynı kirayı veriyorlar.
0: Aynı
2: nasıl
0: kirayı
2: öyle olmalı?
0: Ya aşağı yukarı aynı personeli çalıştırıyor.
1: Orada ben size şey soruyorum.
4: Bunu savunamazsınız
1: şu,
4: ya.
1: Şu kumaş.
2: Bence de
1: bakın
2: ya.
1: Şu kumaş 500 liraya da satan firma var. 5 milyona da satan firma var.
0: Aynı kumaşı satmıyor.
3: Ama kalite farkı var.
1: Orada da kalite farkı vardır. Emin olun vardır. Vardır yani.
3: Orada biraz şey oluyor diye biliyorum.

0: Ben ya bilmedim,
1: orada
0: bilmedim
1: ki biz kıymalı etten aynı hikayesi şeyi var. Gördük. Mesela,
2: orada da mı kalitesiz
3: bakın,
2: kıyma var?
3: Bakın gayet tabii ki ya.
0: Pembe domatesle ne kalite farkı var?
3: Ha?
0: Pembe domates.
3: Ya içi damarlı çıkar. Yani Çanakkale başkadır, Ayaş başkadır.
0: Yok şey de var hocam.
3: Başka
0: 60-300 arası kadar başkadır yoktur
3: yani.
0: Hocam.
3: Başkadır yani.
4: Ya İtalya'dır filan.
0: 5 katı kadar
4: ya, bunlar çok egzajere edilmiş olamaz, oldu olay. Şey bakın sanırım. Arkadaşlar ya çok egzajere etmeyin. Burada bahsettiğimiz konu şu. Biz bir asgari ücretli bir insanın evine gireceği yemekten bahsetmemiz lazım. Diyor ki 300 liralık almayabilir. 60 lira bile çok kardeşim. Şöyle bakacaksın.
3: En yalnız şey olacak ya.
4: Hayır, şunu söylemek.
3: 10 lira mı olsun yani?
4: Hayır, onu demiyorum. Domatesi 60'a aldı, salatayı 100'e aldı filan dediğiniz zaman başka bir bakiye çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bugün enflasyonla ilgili tüm çalışmalar düşürülebilmesi için gıdanın muhakkak aşağıda, ikincisi de kiraların aşağıda
0: evet,
4: olması
0: barınma
4: lazım.
0: Ve gıda
4: iki tane ciddi. Barınma ve gıdadır. Bunu devlet sübvanse eder, bunu planlar. Bakın konut okay. işinde devlet gerçekten çok iyi çalışıyor. Tebrik etmemiz lazım. Ama Tarım Bakanlığı'nın bu işi
0: mesela
4: artık,
0: İstanbul'da kiralık şey yapıyor ya, devlet de yapıyor işte. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor.
4: Bakın Tarım Bakanlığı'nın bu işi
3: satın alma gücünü destekleyebilir. Yok, ama topyekun alsın efendim, bu işi idare etsin diyemeyiz.
4: Tabii.
0: Topyekun yani demiyoruz biz de.
3: Kısmi müdahale olabilir.
2: Tamam, nasıl çözülecek bu iş?
4: Yani devlet. Tarlada... Bence bir sorun devlet yok artık çözecek.
2: Ya. Nasıl yok sorun?
3: Bir sorun yok.
4: Size göre sorun yok ya. Sorun yok
3: ya dediğiniz sorun yok. Hiç gerçekten yok ya.
2: Çok garip.
3: Bakın yolda yayına gelirken...
0: Sizler mi diyordu sorun yok dediğinizde sorun aslında yoktur. Sorun da
4: ya tamam halkımıza bırakalım. Sorun var mı yok mu?
3: Yayına gelirken sizin haber, ana haber bültenizi radyodan dinledim. Araçta bazı fiyatları vereyim. Domates dedi, yağmurdan dolayıdır. Bu hafta yağışlı geçti biraz tarlalar. Girilmesi zor olduğu için 15 lira arttı dedi, 50 lira civarında semt pazarlarında. Salatalık 39 lira civarında. Şeftali, nektarin 35'te 65 lira.
2: Peki üretici kaça veriyor?
4: Nasıl?
2: İşte tartıştığımız yer orası.
0: Sizin bahçeden kaç paraya çıkıyor mesela, ne yapıyorsunuz?
3: Daha ucuz olabilir. Ya biz bahçe tarımı yapmıyoruz. Yani şöyle bakın.
2: O zaman bu operasyonlar niye yapılıyor sorun yoksa?
3: Bunlar eski dönem uygulamalarına yönelik. Bugüne değil.
2: 2000... Ama devam ediyor.
3: Operasyon devam edebilir. Gerçekten. İnceleme devam ediyor.
1: Şöyle bir şey var.
2: Olmayacağı, yani belki başka sahtekarlıklar da ortaya çıkacak.
3: Bu tamamlanmış geçmiş hadiselerle ilgili. Kozinoğlu olayı gibi düşünün. Bugünkü olaylarla ilgili değil.
2: Bugün 2000... yapılmadığını iddia bak, edemeyiz ama. Bilmiyoruz. Bakın.
3: Ya bugün fiyatlara bakıyoruz makul.
0: Bir kez bakın. Bir kez şöyle bir şey. Enflasyonun şöyle bir etkisi vardır. Enflasyon hocam, bir kez rayından çıktı mı hocam? Pardon. İnsanların fiyat algısı bozulur. Bozulur. Tamam mı? Herkes tuttuğuna ya bunu fiyatı yansıtır. Yani şöyle düşünün. Bu enflasyon arttığı için biz artık para kavramımızı da kaybettik. Onu da görüyorlar. Ha, bu ay %100
3: koyalım. Şimdi hazır gıda sektörünü konuşmuyoruz. Mesela lokantalar çok pahalı. Çok pahalı. 100 gram döner 1000 lira olur mu ya?
4: Aynı şey.
0: Hocam ne
3: ama lokantacı adam da aynı şey diyor. Lokantalar dönerlik etin kilosunu 800 liraya mal ediyor. 100 gram döneri 1000 liraya satıyor. E konuşun kardeşim.
0: Kahve de öyle. Tamam, kahvenin biz, maliyeti
3: ya konuşun.
4: Biz bunu konuşmuyoruz değil. Zaten bunları konuşuyoruz.
3: Yani et pahalı. Ya 560 liraya üreticiden çıkan et 1000 liraya tezgaha geliyor ki normaldir. Her ikisi de normaldir. Bir 600 liraya aşağı yukarı üreticiden çıkar dana eti karkas. 1000 liraya da ortalama. Bugün baktım İstanbul'da reyonlara. 1000 liradır ortalama, normaldir. Ama 100 gram döner 1000 liraya haramdır. Yani şuna geleceğim. Şimdi bu sektörde gerçekten gıda sektöründe en kolay vurulması gereken kısım, en kolay vurulan kısım tarım ve hayvancılık yapanlar. Bu tür yayınlarımız...
0: Aslında biz tam tersi tarım ve hayvancılık yapanları korumaya çalışıyoruz.
3: Ama bu korumuyor bakın. Gıda pahalılığını zaman korumuyor. Yine oraya mal ediyor. Ben biliyorum.
0: Peki hocam şey yok mu? Hayvancılık, bir dakika. Hayvancılığın öldüğünü, hayvanların insanların sattığına katılmıyor musun abi?
3: Ya o totalde o 10.000'de 1'dir
0: hocam,
3: yani.
0: Hocam Trakya'da hayvancılık mı kaldı mesela?
4: Vallahi sana
0: hiç cevap var. Hayvancılık mı kaldı?
3: Ya Türkiye'de hayvancılık iyi ya. Yok yapmayın yani. Ya gerçekten iyi. Ya bakın ben şunu anlatamıyorum.
1: Biraz verilerle konuşmak lazım.
3: Verilerle konuşalım. Almanya ile Türkiye'de perakende et fiyatları aynı şu an.
1: Aslında tamam. Türkiye'de daha ucuz
3: bundan
1: olması
3: bundan 10 yıl
1: lazım.
3: Önce 1'e 3 fark vardı. Almanya bizim 3'te 1'imizdi kadar.
4: Ben katılmıyorum sana. Ben
3: nasıl katılmıyorsunuz?
4: Portekiz'de yaşıyorum.
3: Ben size şimdi Almanya'da...
4: Hayır, Portekiz'de yaşıyorum.
3: Ya Portekiz ayrı olabilir.
4: Hayır, niye? Ya bir örnek verince niye Japonya'ya örnek ver? Bunun 5 misli.
3: Bakın Portekiz'in şey florasıyla bizim floramız aynı mı?
4: Aynı.
3: Bizim ile aynı,
4: aynı
3: mı? Hayır canım.
4: Aynı. Ben yaşıyorum kardeşim dedim. Niye itiraz ediyorsun ki devamlı? Onu söyle bana.
3: Ya 9 ay mera hayvancılığı
4: yapmaz. Olmaz, ben yaşıyorum diyorum.
3: Ya, yaşıyor.

0: Bak ben sana bir şey anlatayım. Şimdi burada devleti işin içine sokmamaya çalışıyorsun ya. Devlet şunu yapıyor bak. Eninde sonunda kırsal tarafta insanlar karlılığına uğraşmaz. Bu insanlığın fıtratıdır. Dolayısıyla diyoruz ki mesela bu sene soğan az çıktı. Herkes soğan üretmeye başlıyor. Tamam mı?
1: Aynen öyle.
0: Devletin bunu yönetmesi gerekli.
1: Hocam planlama,
0: gerekli.
1: Devlet planlama teşkilatı planlama.
0: Tabii hayır, hayır, eğer ki yönetmezse devlet bunu soğanlar çöpe gider. O arazide en yüksek domates pahalıysa bakın, domates üretilmesi lazım.
2: Mao Çin'de yönetmeye çalıştı. Hı. Koskoca Çin'in 40 milyon insanını katletti.
0: Hayır niye katletti?
2: Öldü ya kültürel devrimlerde 40-50 milyon.
3: Kıtlık oldu.
2: Sovyetler bunu yönetmeye çalıştı. Milyonlarca insan öldü.
1: Öyle, ama öyle yani şimdi öyle yönesinde
2: klasik iktisadın temel kuramlarını konuşmayalım. Devlet sübvansiyon versin, satın alma gücünü desteklesin, olmaz, arzı desteklesin. Yapacak. Planlama. Devlet üretme çiftlikleri kursun. Çok. Ama ben devlet planlasın falan bu işler çok böyle.
0: Yok o zaman sen dünyayı okumuyor musun kardeşim? Dünyada her yerde Almanya'dan bahsettin.
2: Ben dünyayı okuyorum.
0: Tamam Almanya'ya bak planlama teşkilatı diye teşkilat var. Ya devlet tarımı da planlıyor. O zaman şöyle yapalım.
2: Ya planlasın sana, başka
0: soğanı da seni devlet. Ama çok konuşuyorsun. Bir dinle konuşuyorum ben. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim dinle ya bir şey anlat.
2: Ya bu konuda mütevazı olma.
0: Hayır mütevazı olma. Bak mütevazilik dinlemektedir. Bak göz söze söyledi.
2: Buyurun.
0: Tamam mı? Şimdi bakın kardeşim. Her ülkenin bir Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diye bir bakanlığı var diyelim. Bu bakanlığın görevi nedir? Ne yapacak bunlar? Oturacağız bekliyoruz. Hayır. Adam der ki bu bölgede bu üretilecek.
2: Hayır hayır bu değildir Tarım Bakanlığı'nın görevi. Lütfen.
4: Ne yapıyor hocam? Tarım Bakanlığı
2: salgın hastalığa karşı korur, tohum arzını destekler, arazi kullanımını denetler. Ama kimin soğan ekeceğini, kimin patates ekeceğini...
0: Ondan bahsetmiyorum kardeşim.
2: Tarım Bakanlığı karışamaz ya. Bak,
1: kimin değil, bölgesel olarak
2: değişiklik. Hayır, karışamaz.
0: Bak kardeşim, karışma.
2: Ya zaten...
0: Ya sen konuşup sen dinliyorsun böyle bir programı.
2: Ben muhalefet ediyorum.
0: Ama konuşamıyorum ki.
2: E dediniz
0: mi? Hatta itiraz ettiğini dinledim, dinle şimdi.
2: Siz Allah. Yapıyorsunuz aynı.
0: Hayır dinle
2: hayır,
0: şimdi.
2: Aynı söylediğiniz
0: tamam öyle olsun ya. Allah Allah. Şimdi bak kardeşim Tarım Bakanlığı dediğin yapı diyecek ki ben bu sene planladığım ölçüde bu sene soğanı bu kadar, bu kadar salatalık, bu kadar domates üretilmesini gerektiriyorum. Florası en yüksek yer. Şurasıdır. Burada daha değerli olur. Bunları planlayan adam tarım öteki türlü ne olur biliyor musun? Bak yüzündeki ifade hayır söylemeyeceksin. Ben bitirdikten sonra tamam. Söyle Allah'ın adamı. Şimdi bak şöyle devam etmesi lazım. Şimdi Tarım Bakanlığı bunları yapmaz demek ayrı bir şey, yapmalı demek ayrı bir şey. Yapmalı. Çünkü niye karşımızda organize olmamış yalnızca ve yalnızca bu sene nasıl geçineyim, traktörün parasını nasıl ödeyeyim diye bir yapı var. Bu yapıyı kontrol etmesi lazım. Bak Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Arazilere veteriner gönderiyor. İşte şu diyor ki bu sene işte iklimden dolayı bunlar karşınıza getirir. Şu yemi kullanın bilmem ne hepsini söylüyor değil mi?
2: Evet.
0: Tabii ki bunu da söyleyecek diyor.
4: Hemen şunu söyleyemez. Ben Tarım Bakanlığı orman yetki ve esasları. Bak eyvah, temel yönetmelik tek amaç ve kapsam. Ülke tarım hayvancılık orman ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yöntemlerini bulur. Tamam. Güvenilir gıda ve yem arzının işte sağlanması, bitki ve hayvan sağlığının korunması.
2: Konu. Açıklayacağım.
4: Üretim planlaması yapmak. Bak.
0: Üretim planlaması yapmak.
4: Tarımsal desteklemeleri yönetmek. Verimliliği arttırıcı tedbirler almak. Yönetmeninde yazıyor. Tarım Orman Bakanlığı.
2: Planlama şöyle bir şey. Çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki 10 dönüm tarlaya mısır ek. Ya yağışla mısır rekortesi orada çıkacak ürün 3 katı değişir. Azalır artar. Siz yani buğday ekimini düşünün. Ya Türkiye'nin rekortesi ortalama 17 milyon 20 milyon ton arasında.
3: 17-20 evet.
2: Şimdi sen bunu diyelim ki 10 milyon dönüm araziden elde ediyorsun. Dedin ki 10 milyon dönüm araziye ek. Bir mevsim geldi yağış bol 2 kat alırsın. Bir mevsim geldi Allah muhafaza kıtlıktan ölürsün. Ya bu işler böyle masa başında Excel'de güzeldir.
5: Ya gereken planlama yapısı baştan
0: ya masa
5: da.
0: Başı,
5: hayır planlama sonra hava muhalefetiydi.
4: Ya yönetmeliğinde yazıyor hocam.
2: Ya o yönetmelik.
4: Yönetmeliğinde sen şimdi yapılmıştı.
0: Ya niye karşı çıkıyorsun? Yapılmış ben işte.
4: Biz demiyoruz artık yönetmelik yazıyor.
2: Bakın ben size bakanlığı. Şunu Tarım Bakanlığı ne işe yarar?
4: Nasıl
2: ne işe yarar?
4: Bakıyordum hocam işte.
2: Şimdi tarımsal arazilerin amaca uygun kullanımını denetler.
0: Bak,
2: salgın hastalıklarla
0: zaten.
2: Uğraşır. Doğal afet tabii olaylarla ilgilenir. İlaç desteği, ilaçlama desteği. Bak,

0: Üretmek de diyor ki üretim
1: bakın,
0: planlaması yapmak diyor. Hocam,
1: ya o üretim planlamasından kasıt kim ne ekecek, nereye ne kadar ekecek?
2: Onu söylemedik zaten. Diyor ki adam istediğinizi ekin ama bence bu sene bu daha fiyatlı olacak. Şunu ekerseniz fiyat
3: kaybedersiniz.
2: Ya da mevsim
3: bu sene küresel ısınma
2: yani
3: geliyor.
2: Bunları,
3: ondan dolayı bunu yapın.
1: Hani üretim planlaması da neyle ilgili?
2: Burada şu yanlış masada egzersiz.
0: Korunması, geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için yöntemler belirlemek diyor.

0: dediği doğrudur. Geniş bir yani, yelpazede.
1: Çelebi, haşhaş ekibi bunları planlar.
2: Ya buraya bakalım. Şimdi mesela tamam, 100 kat dikemezsin. Şey... Devlet kontrol eder. Her yeri kontrol eder. Oraya 3 kat verir. Daha inşaata imara izin veriyor. Orada da belli bir çiftlikten sofraya.
1: Hocam kimin ne kadar inşaat yapıp yapmayacağına izin vermiyor değil mi?
0: Oku Türker oku.
3: Hocam ne diyor bak. Çiftlikten var, sofraya gıda güvenliği denetimlerini yürütmek, yapar, tamam. Etiketleme ve ambalaj standartlarını denetlemek.
1: Yapar bunu. Buna bir itirazımız yok ki.
3: Sana göre ne markete denetleyeceğiz ne çiftçiyi denetleyeceğiz hocam.
1: Denetler başka bir şey. Planlar başka bir şey.
0: Planlayacak ya da denetlemenin içinde planlama var.
1: Hayır canım
3: denetleme var. Sürdürülebilmenin içinde planlama var. Planlama zaten kelimesi geçiyor ayrı. Ya,
4: çok güzel yayın oluyor. Çok verimli, çok bilgilendirici. Harika. Ama buradan da çıkmam lazım ufak ufak.
3: Yönetmeliğe kadar ben bir şey diyeyim.
4: Mert Bey değindi ya az önce. Benzin ve motorun fiyatları. Şimdi başka
2: bir soru. Ona girmeden ama bir şey soracağım. Ben size bir şey soracağım. Çok okuduğum bir şey var. Şeylerde, sosyal medyada birkaç yerde. Ertan Hocam size de fikrinizi merak ediyorum. Doğruluk değerini ispatlayamadım bilmiyorum ama diyor ki Kamuran İnan adlı bir bakan eskilerden.
3: Bitlisli.
2: Evet, diyor ki ben bu işe başladığımda Tarım Bakanı olduğumda diyor en çok ben yıllardan beri şey zannederim en çok işte ajanın hariciyede olduğunu zannederdim diyor.
3: Yok.
2: Sonra efsane bilmiyorum sonra tarıma girdim diyor. Gerçekten daha çok ajan buradaymış çünkü bizim tarımımızın işte bitmesini planlayan bir dış güçler var falan gibi bir şey var. Bu efsane midir ama Google'a yazınca çıkıyor. Böyle bir
4: yerli
2: şeye,
4: tohum meselesinde
0: vardır.
2: Kanaate ya inanıyor şöyle, musunuz? Yani vardır, burada vardır. Gerçekten Türkiye...
1: Tarım Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda çok güçlü lobiler vardı. Heh,
2: lobi diyelim. Ajan tabii kelimesi hoş değil belki.
1: Ama
0: ama bunlar bu, zaten ajan.
1: Bu ajan. Bakın şöyle.
2: Yani sahiden bizim tarımımız bitsin diye bir çalışmalar da yapılmış
0: yani
2: olabilir
0: şöyle,
2: mi?
0: Yani şöyle tarımı hayır, bitirmekle ilgili işler, değil çok... de dünyada her zaman bu oldu. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Willis diye bir adam vardı. Mısır'ın olabildiğince GDO'suz yapıp kalitesini arttırmak için oldu. Adamı alt ettiler. Hmm. Dolayısıyla Osmanlı'da da buğday fiyatları artsın diye buğdayın yakıldığını falan biliyoruz. Hmm. Bunları kim yaptı? Ermeni daha çok teşkilatlar. Tamam mı? Çünkü Osmanlı'nın ekonomik olarak göçülmesi için. Dolayısıyla bu normaldir, yapılır. Yani dış örgütler bunları yaparlar. Ormanını yakarlar. Sana hayvancılıkla ilgili İşte virüs, bakteri bulaştırırlar filan.
2: Belli tohumları yasaklarlar
0: falan. Ama devlet ne işe yarar? Bunu bileceksin, ona göre önlem alacaksın, ona göre
2: i̇şte oraya
0: planlayacaksın.
2: Oraya da sızıyorlar mı acaba? Hani
0: ona göre planlayacaksın.
2: Ya, şimdi, buralarda da sızmalar var mı acaba?
0: Tabii.
2: Yani, bunu da 20 yıl sonra mı fark edeceğiz?
0: Bu,
2: yani? Aa,
0: bu bak şimdi bizim
2: ya?
0: İçin iki öyle tane problem var.
1: Bunlardan, eşyanın doğası
0: Mert,
1: bu.
0: İki tane problem var bizim için. Bir tanesi gübre. İkincisi tohum. Yani tohum da bizim... Kısır tohum dediğimiz tohumlarla yapmış olduğunuz işten dolayı siz tohumcuya bağlı kalırsınız. Dolayısıyla biz hani şimdi ata tohumlar falan konusunu onun için devlet çalışıyor. Dolayısıyla gübre. Gübre niye artıyor? Çünkü gübre dediğim petrol. Bugün petrol tabii. Fiyatı yükseldikçe bu tarımı da etkiliyor. Dolayısıyla gübresiz tarıma nasıl geçilir? Burada daha verimi nasıl alınabilir? Bunları Tarım Bakanlığı kontrol edecek, planlayacak, yapacak. Seralarda üretmek daha akıllıcaysa seraları üretecek. Çünkü yine söylediğimiz konuşuyor. Şimdi ben ekonomi mezunuyum kardeşim. Doktorumu da kara para üzerine yaptım. Benim işim şunun üzerine. Ben tek bir şeyi düşünüyorum. Ben şunu söylüyorum yine. Asgari ücretle alan adam nasıl geçinecek? Tek bir şeyi var. Adamın yemesi ve... barınması lazım.
4: Evet.
0: Bunun için devletin bunu planlaması
1: varsayım
0: lazım.
1: Varsayım olarak asgari ücret bir kişinin yaşam koşullarını temin etmeye yeterlidir.
2: Yeterli?
5: Asgari bir. Ücret bir ailenin...
1: Varsayım olarak böyle.
2: Yapma abi.
1: Kişinin dedim.
3: Bir Servet Hocam
4: yani
3: özellikle
4: neyse,
3: izleyiciler soruyor.
4: Bir yere gidiyor.
3: İzleyiciler
4: artık,
3: soruyor.
4: Tamam,
3: ne ekip içiyorsunuz merak ettik. İzleyiciler falan çok yazmış.
1: Ya ben ne hayvancılık yapıyorum.
3: Hayvancılık yapıyorum. Heh. Tarım?
1: Tarım kısmı yok. Çok az. Bahçe tarımı. Yani kendimize yetecek kadar. Ben şunu söyleyeyim. Bakın.
3: Özellikle merak etmiş herkes de. Çünkü...
1: İzleyiciler şundan müşteri olsun. Öyle çok büyük karlar da elde eden vesaire biri değiliz. Yani bu sektörde büyük
2: abi,
1: oyuncu da
2: yok
1: değiliz.
2: Yani işte,
1: ama sektörü biliyoruz
2: işte.
1: Yani. Biliyoruz.
2: Sen etmiyorsun. O etmiyor. Aracı diyor biz etmiyoruz. Halcı diyor biz etmiyoruz.
1: Hayır.
2: Kim ediyor?
1: İşletme ölçeğimiz
3: büyük. Servet Hocam'a göre her
2: bu arada
3: şey
2: şirketlere bakıyorum. Bakın, o dediğin şirketler de zararda. Hani o
1: işletme
2: ölçeğimiz
1: büyük.
0: Daha konusunda o kadar çok şey aldık ki.
2: Hangisiyle?
3: Mesaj. Çok mesaj var.
2: Hangisiyle? Hangi konuda?
0: Sana da geliyor.
4: Şaşırdım ama doğru mu duydum ben? Asgari ücret bu ülkede bir kişinin rahat geçirmesi...
1: Asgari ücret varsayımsal olarak öyle hesaplar.
4: Yeter. Yok yok siz yeterli mi olduğunu düşündünüz?
1: Bir kişi için mi?
4: Evet.
1: Yeterli.
2: Abi kira zaten 35 bin.
3: Hukuksal olarak demiyoruz.

0: herkes kiracı değerli. Değil. Yapmayın ya. Bunlar çok böyle çok basit kalıp söylemler.
1: Değerde de böyle mi düşünüyorsunuz?
2: Sadece yeterli. Söyle.
3: Evet. Asgari ücret yeter. Geçim ücreti değildir. Neden değildir? Bir ailede asgari ücretle 4 kişi ya da 3 kişi.
0: Ya bütün asgari ücretleri zam altında bırakıyoruz
3: asgari
0: ya.
3: Asgari ücretin
0: nasıl geçiniyor bu insanlar?
3: Asgari ücret şudur. Abi
4: çok zor geçiniyor.
1: Bir ailede 4 kişi çalışıyor.
0: Yani
1: bir ailede 4 kişi çalışıyor. Yani. Nasıl geçinecek?
5: Önce öyle. Asgari girmek istediğim başlıklar.
4: Ama bu konu güzel ama asgari ücret çok önemli. Çok
3: kanunda diyor ki devlet bundan daha az ücret veremezsin suçtur. Dolayısıyla asgari ücret geçim ücreti değildir. Ama şuna bakmak lazım. Şu noktada Ertan Bey haklı.
5: Tabii.
3: Ne kadar insan asgari ücret alıyor, ne kadar asgari ücretin üzerinde ücret alıyor.
5: Ne kadar sağlıklı
3: aslında esas olan
5: beslenebiliyor,
3: esas olan bir ailede bir kişinin değil en az iki kişinin çalışmasıdır. Yani asgari ücret alsalar da öyle geçim olabilir yavaş yavaş. Ama tabii ki bu iş muhalefet tarafından asgari ücretle kim geçiniyor diye tartışılır. İşte işveren tarafından da denir ki ya bu asgari ücret bir ailenin geçim ücreti değildir. Doğru. Ya. Ben bundan daha az ücret vermemem için ya da verilmemesi için kanunla asgari ücret tespit.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ama işte bir burada, şey söyleyeceğim. Müsaadenizle şöyle konuyu kapatmadan
5: bir Ertan Bey'e bir açıklama hakkı verirseniz. Mert Bey'e geçmek istiyorum.
0: Şimdi burada geçtiğimiz haftalarda bir programda Faruk Bey bu kanalda dahi çalışan asgari ücretliler olduğunu söyledi. Zorlanıyorlardır ama bu insanlar geçiniyor ve yaşıyor. Yani asgari ücretle kim geçinebilir ki dediğiniz zaman sanki asgari ücretler
5: başka
4: abi geçinmekten şöyle bak geçinmek başka bir şey bir dakika.
5: Buradan
2: yok hocam imkansız
4: geçinmek
2: bir şey ya.
4: Geçinmek başka bir şey. Yaşamak başka bir şey yani.
2: Öyle
4: ailesi de yaşıyordur o.
2: Tabii.
1: Bir cümle ekleyebilir miyim? Biraz Tarım ve Orman Bakanlığı'na belki şöyle haksızlık ediliyor olabilir. Fiyat artışı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konusu değil.
0: Değil tabii canım.
1: O Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı da denetimleri yapıyor.
2: Üç ama biz planlamadan bahsediyoruz.
1: Tarım ve Orman önemli. Bakanlığı da bence planlamayı doğru yapıyor birçok konuda. Ama zaten mevzu neden Adalet Bakanlığı'nın startına basıp operasyonlarına geliyor? O aracıları tespit etmeye çalışıyor. Evet. O yüzden ben Beşik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları evet tüm dünya koşullarına göre düşündüğünüzde ben de normal buluyorum. Ama Sermet Hocam'dan ayrıldığımız yer o aracıları Sermet Hocam normal buluyor.
4: Ben belli lobilerin
0: aracıları normal bulmuyorum.
1: Bakın, Tarım ve Orman Bakanlığı elbette planlamasını yapıyor belli ki.
4: Bence belli lobilerin belli şeyleri manipüle ettiğini
5: biliyorum. Yarım saatim kaldı çıkıyorum artık. Mert tamam. Bey 100 doları aşan petrol ve 100 liraya dayanan mazot. Dünya çapında da bir akaryakıt kıtlığı mı var? Buraya mı gidiyor, başlayacak olabilir mı?
4: Birkaç ülkede var mesela.
5: Dünya petrol bulamama kriziyle mi Rusya'da karşı karşı? Var. Oraları nasıl okuyorsunuz?
4: Uzak doğuda birkaç ülkede. Ya şöyle bir şey, bir kez çok tehlikeli bir yere geldi rakam. Yarın öbür gün bu petrol buralarda uzun süre kalıcı kalırsa, bir kez enflasyonu düşürmeye çalışırken bizim için çok büyük zorluk çıkacak. Yani biz çok zor bir dönemdeyiz. Faizleri düşürmeyi planladığımız dönemde bu bizim için çok kötü oldu. Çünkü bizim faizlerimiz 2-3 ay önce de düşmeye planlıyorduk ve düşecekti. Fakat bu olaylar başladıktan sonra erteledik. Biz yani şöyle düşünün, dünyada korkunç bir fırtına var. Biz şu anda içeride siyaset, şu bu falan, Türkiye kendi içinde
5: dünyada dönüyoruz. Fırtına var.
4: Dünyada bir fırtına var. Biz kendi içimizde konuştuğumuz için farkında değiliz. Bu fırtınanın bize çok çok daha büyük etkisi olacak. Çünkü bizim kendisel yapısal sorunlarımız da olduğu için işte burada konuştuğumuz sorunlar gibi, onun dışında başka kendimizin enflasyon sorunu. Yani şöyle düşünün, enflasyonu %4 ile girmek var. Enflasyon, bu krize enflasyonu %30 ile girmek var. Dolayısıyla Amerika'da da çok ciddi mesela. Petrol fiyatları orada %28 artmış son dönemde mesela. İnanılmaz benzin fiyatları. İnanılmaz bir sıkıntı orada da baş gösteriyor.
5: Peki burada Trump diyor ki savaş yakında bitecek ve bittiğinde benzin fiyatlarınız eski seviyelerine belki de daha da düşecek.
4: Onu ama aylardan beri demesine rağmen olmuyor. Sıkıntı o zaten. Bakın ben savaş geçen gün belgesel
3: seyrettim. Seçimle ilgili bir söylem bence. Yani tabii, seçimde
4: tabii orada da seçim var. Bakın geçen gün biz belgesel seyrettim.
5: Kasım.
4: Ok paralı bir kanal vardı ya. Orada 28 dakika Türkiye'de Trump'ın geldiği, hatta Trump biliyorsunuz korkudan uçakla gidiyor. Başka bir uçakla bizim o yemek kamyonuyla kaçıyor falan. O belgeselde şunu anlatıyor. Esas ana konusu İran konusunda o kadar hata yaptılar ve o kadar beklemedikleri gibi bir şeyle karşılaştılar ki diyor, bitiremediler. Bunun diyor ekonomiye çok ciddi zararı oldu. Trump o yüzden çok sıkıştı. Şimdi bakın bunun yani 140 dolara kadar çıkma olasılığı var bu petrolün. 140'ı kırarsa
2: o zaman bu senaryosu yanlış bir şey çıkıyor ama.
4: Efendim?
2: Yanlış bir şey çıkıyor. Aa, şimdi hani dedin ya İran'dan çıkamadılar filan. Şimdi doların 140 petrolün varilinin 140 dolara çıkması kimin işine yaradıysa onun için İran'dan çıkmıyor olabilir.
4: İşte Rusya'nın işine yarıyor birincisi.
2: Rusya'dan daha çok Amerika Birleşik Devletleri.
4: Ama hocam şöyle bir şey.
2: Şu anda birinci dünyada eskiden öyle değildi. Şu anda petrol satışında Amerika Birleşik Devletleri bir numara. İki numara işte

0: Rusya ve Suudi Arabistan. Şimdi şunu söylemek
1: ama
0: lazım.
1: Ama içeriği çok zarar veriyor.
0: Bak kendi burada konu şu. Önemli olan petrolün ne olduğu değil, petrol akışını yönetmek konusu. Şimdi birileri petrolün akışını yönetiyor. Yani nereye gidecek, nasıl olacak?
2: O birileri kim Ertan Bey?
0: İşte bana göre daha çok üst akıl diye belirlediğimiz, yani Amerika'nın kendi içindeki bir operasyon bu. Yani bu operasyon Trump'ın işine yarıyor. Şimdi şöyle bir şey, ben tabii inanmadığım için hiç, İran operasyon yapıyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar işte böyle karşı çıktı filan. Yani ya Amerika Birleşik Devletleri'nin silah gücünü bilmiyor insanlar ya da İran'ı bilmiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu yönetilen bir akıldır. Yani siz Hürmüz'ü tutarak tüm dünyadaki petrol fiyatlarını belirlemeye başladınız ve biliyor musunuz Türkiye bile Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almaya başladı. Çok şaşırtıcı değil
2: ama
0: mi?
2: ABD'nin
0: bakın
2: petrol
0: kimin işine geldi bu? Fiyat ne kadar artarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine o kadar etki oluyor.
2: Yani Rusya bunu ABD burada yine bilerek mi yapıyor?
0: Ben bunun bilerek olduğunu
1: ama
0: düşünüyorum
1: şeyde,
0: tamamıyla.
1: Seçimde çok zorlanacak ama Trump.
0: Şöyle
1: uzun vadede evet olabilir
2: evet,
1: ama
2: tabii, tabii.
0: Yani şöyle bakmak lazım. Bu işleri yani Trump üzerinden okuduğumuz zaman bu işler yanlış olur.
1: Daha büyük
0: yani,
1: resim.
2: Yani okuyalım peki.
0: Yani şöyle Trump gibi liderler bir grubun sözcüsü diye bakmamız lazım. Yani şöyle bir şey var mı? Trump bir şeyler söylüyor dünyada işte Amerika Birleşik Devletleri ordusu da İran'a giriyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletinin işine gelmeseydi biraz önce bahsettik ya 1963 JFK gibi öldürürsünüz. Kim öldürdü? Bunu CIA
2: yani
0: öldürdü biliyoruz.
2: Bir başkan olarak Trump
0: şimdi,
2: bunun kararını tek başına veremez.
0: Tek başına yok. Ya bakın tek başına neyi verirsiniz biliyor musunuz? Yani işte Beyaz Saray'daki yan tarafa bir balo salonu yapalım mı yapmayalım madem filan. Ona da kimse ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Ama siz Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir yapının kendi içindeki kavgasını okumadığınız zaman İran'ı okuma şansınız yok. Dolayısıyla buradaki konu bakın yine söylüyorum. Trump'ın önemli olan gelmesindeki en önemli yapılardan bir tanesi mesela biraz önce önünüzde Gerland konuşuyoruz değil mi? Bak herkes deli diyordu adama Gerland'ı aldı.
2: Anlaştılar.
0: Aldı. Anlaşmadı benim dedi çünkü ne demek? Dedi ki Gerland'da Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında hiçbir askeri güç olamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim buranın sahibi benim. Gerland dediğiniz ne var yerde? Bir petrol. Arktik bölgenin kontrolü şeye vermişsiniz ekrana. İkincisi ise nadir mineraller. Dolayısıyla orayı adam kendi kafasına göre yani şu Trump oturuyordu gece akşamleyin ya Gerland'da ne güzel filan yok öyle bir şey. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi
2: projesiydi
0: bu proje devam ediyor. Ne aynı proje Güney ve Kuzey Amerika'nın birleşmesi projesinin devamı bu. Şimdi en büyük problemlerden bir tanesi neydi? Kanada ilişkisi değil mi? Amerika Trump dedi ki Kanada bizim olmalı. Kim karşı çıkıyor? Tabii. Evet, kim karşı çıkıyor? AB ve İngiltere hatta biliyorsunuz kral gitti. İşte Kanada'da ilk defa böyle bir kendi gövde gösterisi yaptı. Bununla ilgili dedi ki bu bölge bizimdir. Ben çok eskiden beri Türkiye'nin programında da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile birleşip Avrupa Birliği benzeri bir yapıya gideceğini söylemiştim. Yani bu yapı yakın zamanda olacaktır. Çünkü bölgeden İngilizleri ve Avrupalıları çıkartmaya çalışıyorlar Amerikalılar. Tüm bölgeyi kontrol etmek için. Dolayısıyla bu bölgeyi kontrol etmek ne demek biliyor musunuz? Bakın ekrana vermişsiniz. Ekrandaki Arktik bölgenin kontrolüyle birlikte petrolün fiyatlarını da siz belirliyorsunuz. Ticaretin fiyatlarını da siz belirliyorsunuz. Yani biz şunu düşünmek çok hatalı olmaz mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde dünyanın en büyük gücü var. Yani 1.4 trilyon dolarlık savunma sanayi. Ondan sonra İran'a bakıyoruz. İran'da 150 milyar dolar. Ya bir dengesizlik yok mu lan? Ne oluyor orada?
2: Peki nasıl o direnci gösterdi İran?
0: Direnci, bakın şimdi ben söylenenlere ve yapılanlara değil sonuca bakarım. Sonuçta Trump Hürmüz'ü kapattı. Dedi ki arkadaş burası benimdir. Kim geçecek, kim gelecek? İran'da diyor ki ben yaptım falan öyle bir şey olmaz. Yani dolayısıyla buradaki problem şunun üzerine kurulu. Birileri bize petrolü yönetiyor, hatları yönetiyor. Bugün Trump istese İran'la oturup anlaşmaz mı? İstediği anda

0: Der ki tamam ne istiyorsun kardeşim? Nükleer de senin olsun, petrol problemi bitti. Demek ki bir akıl petrol problemini yönetmeye çalışıyor. Bununla birlikte neyi konsilde ediyoruz? Avrupa Birliği Trump'ın elinde. Şimdi en çok okumuşsundur Mert. En çok Avrupa Birliği'ne kim petrol satıyor? Amerika Birleşik Tabii. Devletleri.
1: Tabii amaç o.
0: Rusya bitti.
1: Çin zaten
0: bak,
1: petrol bağımlılığı.
0: Trump'ın çok önemli bir açıklaması daha vardı. Orada ne dedi? Dedik ki petrol fiyatlarının çıkmasının asıl sebebi Ukrayna Savaşı'dır dedi yakın zamanda. 2 gün önce. Ne demek bu? Diyor ki rafinerileri vuruyorsunuz onun için petrol fiyatları çıkıyor. Bu aynı zamanda bakın ters okuyun. Her bir rafinerinin vurulması Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü Çin'e bile sattığı petrol fiyatları
1: Tabii.
0: 30 dolardan 140 dolara çıkıyor.
1: En mutlu Putin zaten.
0: Tabii Putin.
1: Putin çok mutlu.
0: Bakın Ukrayna savaşını bir şekilde finanse Kurtardı. Etti mi? Etti. Amerika Birleşik Devletleri için şey diyorlar, rakamlar var ya, şimdi 34 milyar dolar oldu İran'a olan şey. Ya ne olacak? Petrol fiyatından daha çok kazanıyor adam.
1: Ya ana şey şu hocam bence orada. Çin'i sıkıştırmak için tamam diyor ki ben Çin'in çünkü petrole çok ihtiyacı var. Petrolü kontrol ederse ve özellikle bu bölgeyi kontrol ederse gelecek 50 yılı 100 yılı kurtarırım diyor. Amerika'nın bütün planı orada.
0: Yani İran'dan bak işte. Bir yanlış şey var. İran'dan Çin çok petrol almaz. Bak, unutmayın. Yani rakamları çok az yani %9'larda filan. Asıl şeyin Çin'in petrolü Rusya'dan geliyor.
1: Ama işte unutmamak o bölgeyi lazım. Tamamen şey yaptım hiç alamayacak onu.
0: Tabii yani şöyle bundan sonraki konu önemli. Şimdi Malaka Boğazı'nı göreceğiz yakın zamanda. Hürmüz'ü kapattılar. Yakın zamanda bir bakacağız. Aa Malaka'da da Amerika Birleşik Devleti. O zaman Çin korksun.
2: Kapıda 3. Dünya Savaşı var mı?
0: %100 olmak zorunda.
2: Neden? Neye
0: yani
2: dönerek?
0: Şimdi bu şöyle. Bu bir gereklilik olarak görüyorum ben. Gereklilik ne demek? İki açıdan bir sosyolojik açıdan bakalım. Sosyolojik açıdan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir bakıyoruz ki otonom arabalar çıktı. Basit bir örnekle izleyici iyi anlasın diye anlatıyorum. Taksi şoförlerine ihtiyaç yok. Otobüs şoförlerine ihtiyaç yok. Pilotlara ihtiyaç yok. Hiç kimseye ihtiyaç kalmadı. Benim bir fabrikatör arkadaşım var. 300 kişi çalıştırıyordu. Koydu robotları 300 kişiye goodbye dedi. Gece çalışıyor, ışıksız, SSK yok, yemek yok, fıstık gibi çalışıyor. Peki buradaki problem, o 300 kişi, aileleri olsa 4 kişiden hesap edelim.
1: 1200 işte.
0: 1200 kişi aç kaldı. Şimdi Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de bir şey var, proje. Diyorlar ki insanlık maaşı verelim.
1: Aynen, vatandaş
0: işsiz
1: maaşı.
0: İşsiz kalanlara, doğru, insan doğru. olmanın maaşı. Ne olacak? 2000 euro verelim. Tamam, çok güzel. 2000 euro verdik. Ama Mert oradan bir geçiyor XKLMC arabayla ne oluyor diyor. Veyahut da Mert oturuyor bir yerlerde yemek yerken ne oluyor diyor. Bu anarşiye gider.
1: Zaten hocam katılmak için söylüyorum İngiltere'de olanlar adamlar şeyle bu şeylerle makinaları ATM makinalarını kuyumcuları yağmalıyor. Artık yağma başladı
2: İngiltere'de.
1: Dünyada. İngiltere'de yağma başladı. Niye oluyor bu? Katılıyorum. Çünkü dünyadaki o azınlık o kadar zengin oldu ki ultra zengin. Amerika'da bir kesim var. Her gün 1 milyon dolar yaksa sonsuza kadar bitmiyor. Bakın, bir kesim de var. 100 doları yok. Amerika'nın %50'sinin 100 doları yok cebinde. Bakın.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte belki hani konuşmuştuk. En önemli konulardan bir tanesi askerler, robot askerler. Askere de ihtiyaç yok. Ne olacak bunlar? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla diyor ki sosyolojik olarak akıl, bunu senin programında yapmıştık hatırlıyor musun? Makette getirmiştim.
1: Evet.
0: Gayet sonda yazıyor diyor ki dünya nüfusu 500 milyona düşmezse büyük kaos çıkar. O zaman ne yapacağız? Savaşlar çıkartalım, salgın hastalıklar çıkartalım. Bu nüfusu biraz daraltmamız lazım. Dolayısıyla dünya bir kere biri sosyolojik olarak buna ihtiyaç var. Bir de ekonomik olarak, zaten belki senin konularda da girelim. Bakın, dünya 1. Dünya Savaşı'nda bir zıplama yaptı ekonomik olarak. 2. Dünya Savaşı'nda gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve ekonomik Peki. ve hatta Milletler Meclisi vardı. 2. Dünya Savaşı'nda Birleşmiş Milletler oldu. Bir 3. Dünya Savaşı'nda yeni bir yapıya oluşturulacak. Dolayısıyla buna ihtiyaç görüyorlar. Çünkü ben size desem ki ya şunu şöyle yapın. Siz diyorsunuz ki hep direnç gösteriyorsunuz. Devletler dahil olmak üzere. Direnci nasıl kıracağız? Bir savaşla kırabiliyoruz.
2: Dünya ekonomisi bunu kaldırır mı?
0: Kaldırır çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda kaldırmış.

0: Ama çok güzel bir soru bu Semiha. Çok iyi. 4 yılı geçerse dünya ekonomisi kaldıramıyor. 4 yıl.
1: Neden 2
0: ile
1: 4
0: 4.
1: yıl?
0: Bunu planlamışlar ve rakamlamışlar. Yani 4 yılın üzerinde olmaya başladığı zaman savaşı planlayan da zarar görmeye başlıyor.
1: Savaş 4 yıldan fazla sürerse.
0: Sürmemeli. Sürmemeli. Hmm. Yani 2. Dünya Savaşı'na da bakın, 1. Dünya
2: Şöyle
0: Savaşı'na
2: yapacağım.
0: Da bakın.
2: Özellikle
0: böyle.
2: Zaten bütün büyük dünya savaşlarından önce ekonomilerde ciddi bir sıkıntı olmuş. Yani 1929 buhranı oluyor, ondan sonra 2. Dünya Savaşı çıkıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan önce de yine sıkıntılar var dünyada. Yani ne zamanki halklar parasızlaşıyor...
1: Ekonomik buhran sonra savaş.
2: Şimdi bakın şöyle düşünün, o kadar parasızlaşıyor ki insanlar, artık insanlar huzursuzlanmaya başlıyor. İşte o ATM'leri falan patlatıyorlar İngiltere'de, başka ülkelerde ve bunun çok çoğaldığını düşünün. Adamlar öyle bir şey yapıyor ki bir savaş çıkarıyorlar. O savaş, halkın o şeyini alıyorlar, sakinliyorlar.
1: Siz de öyle mi düşünüyorsunuz?
2: Tabii yani. Ben hani,
1: Üçüncü Dünya Savaşı
2: kadar ben büyük o bir şey olur bilmiyorum ama bir şey çıkaracaklar. Çünkü sistem artık gitmiyor. Yani onu, şimdi neye bakıyoruz? Dünyanın en zengin ülkelerinde bile bu inanılmaz bir refah. Yani şu an bizde konuşulan konuların aynısı inanılmaz bir şekilde Amerika'da konuşuluyor, İngiltere. Eskiden böyle değildi. 94'te biz bunları konuşuyorduk, 94 krizinde. 2000'de biz konuşuyorduk. Şimdi orada aynı şeyler konuşuluyor. Benim çünkü işim olduğu için sürekli onları hatta alıyorum, kopyalıyorum. Yani Amerika'da 28 yaşında insanlar ev alıyormuş. İlk evini, şimdi 48'e çıkmış. Ortalama mortgage ödeme yaşları 75'e çıkmış. İşte emeklilik yaşları inanılmaz olmuş. Dolayısıyla dünyadaki o şey, enflasyon orada başladı körüklenmeye. Dolayısıyla...
0: Merse aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Almanya Başbakanı diyor ki Amerika Birleşik Devletleri yakın, yani 3 gün önce söyledi. Rüyalar ülkesiydi. Şimdi artık biz olacağız diye bir şey var.
1: Ayrıca
0: şimdi
1: Almanya da silahlanıyor.
0: Şimdi Almanya'nın silahlanmasıyla birlikte bakın, 2 tane ülke silahlanıyor aslında. 2 tane ülke 2. Dünya Savaşı'nda hadım edildi. Bunlardan bir tanesi Japonya'dır, bir tanesi de Almanya'dır. Ne dediler biliyor musunuz? Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak ikiniz de koruyacağız. Güvenliğiniz bize ait. Siz silahlanma yapamazsınız. Çünkü bunların silahlanmasıyla birlikte unutmuyorlar yapılanları. Yani bomba atmasın, atom bombası. Dolayısıyla bunları sosyolojik olarak zaman içinde yok etmeye çalıştılar. Şimdi Japonya'ya gittiğiniz zaman filan bombayla ilgili yalnızca hani şey yapıyorlar. Yani düşünceleri var
2: Amerikancı
0: ama sonucu Amerikancı
2: yaptılar. Onların da kafası yıkandı.
0: Dolayısıyla
2: yok.
0: Bu iki ülke aslında geçmişin 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın aslında dominant ülkeleri. Yani 1. Dünya Savaşı'nda da Almanya var. Başlangıçta taraflardan biri. 2. Dünya Savaşı'nda da başlatan Polonya'ya 1937'de girmekle birlikte var. Dolayısıyla 39'da. Dolayısıyla Çin de aynı şekilde. Bakın Japonya da aynı şekilde. Niye biliyor musunuz? Japonya 6 ay içinde tüm Pasifik'i ele geçirdi. Aynı Japonya 1937'de Mançurya'dan girip Pekin'e kadar gelerek Marco Polo Köprüsü'ne kadar geldi. 100 milyon Çinli batıya kaçtı. Onları Sarı Göl'de, denizde, nehirde öldürdü, öldü çoğu filan pişmekan. Yani şunu söylemek istiyorum. İkisi de dominant ülkeler.
1: Şimdi
0: dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı, Mert'in dediği doğrudur, Çin'e karşı kutuplarını yükseltmesi lazım. Neye ihtiyaç var? Bugün Almanya dediğimiz yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok üssü olduğu iki yer var. Japonya ve Almanya. İkisinin de Amerika'nın etkisinde, ikisini de yükseltmeye çalışıyorlar. Eğer Çin'e karşı yükseltmezse bunları, Çin yakın zamanda alıp gidecek. Dünya Savaşı'nın çıkma sebeplerinden biri Çin'in yükselişini engelleyememesidir Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir de orada garip bir yer var. Rakam söyleyeceğim size. Yani harita yok ama düşünün Asya'yı, Çin'in güneyi, Hindistan'ın güneyi, Endonezya filan olduğu, Malezya'nın olduğu yer, Velos belgesi diye yazılıyor. Oraya bir daire çizin, kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? Küçük bir daire yani. 4,5 milyar insan.
3: Dünyanın yarısı.
0: Dünyanın yarısı. Evet. Dolayısıyla burada nüfusla ilgili bir planlama düşünüyor. Bizi kalabalık olarak gören insanlar. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, ya insanlar böyle düşünür mü? Ya bir düğmeye bastı, 75 bin kişi öldürdü bir atom bombasıyla. Aynı evet. Akıl bunlar. Aynı akıl Rusya'da 60 milyon insan öldü. Çin'de yine aynı rakamda öldü.
2: 11 Eylül'de
0: öldü.
2: Kendi
0: tabii,
2: vatandaşları
0: yani
2: öldü
0: bunlar
2: orada. Gözüm
0: olur mu
2: yani.
0: Olmaz mı izleyiciye onu söylüyorum. Böyle şeyler bunlar dünya tarihinde hep var olan hep şeyler. Var.
1: Bir iddia da şu ki bunu artık silahla değil salgın hastalık.
0: Tabii
1: olacak.
0: Ben şöyle düşünüyorum.
1: Para harcamayacak.
0: Ben
1: yani
0: bunu
1: burada.
0: Tabii biz iki kişiyiz bu 3. Dünya Savaşı'nı ilk baştan beri.

0: hep söyleyen Türker biliyorsun. Osman Pamukoğlu ile ben.
1: Evet.
0: Osman abi bir şey yazdı, kitap yazdı 3. Dünya Savaşı. Biz de devamlı bunu söylüyoruz. Şimdi herkes konuşuyor ama o dönemler söylediğimizde bize şey yapmıyorlardı. Yani ulan bunlar da uçtu. Hani Türk Hava Yolları'na binmişler kaçıyor. O kadar uçtu diye. Ama şimdi herkes konuşuyor. Çünkü bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum ben. Niye gereklilik? Ya teknolojinin artmasıyla birlikte insana ihtiyaç olmadığı için.
2: Bir de dolayısıyla, kaos olunca korku olur. Korku olunca devletlere biat artar.
0: Bakın şimdi.
2: Siz esas o devlet konusunu beni diye devlete daha çok saygı duyacaksınız. Ama öbür türlü ben bu haksızlığı kabul etmiyorum diyorsunuz. Anarşi çıkarıyorsunuz.
0: Bakın bir de dünyada en büyük krizlerden bir tanesi küresel ısınmayla birlikte dikkat gıda üretimleri düşüyor. Çünkü işte biraz önce Avukat Bey'in söylediği gibi iklim dengeleri devamlı değiştiği için dolayısıyla gıda üretimi düşmeye başlıyor. Bugün Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Afrika aç. Çünkü buğday gitmiyor. Bunlar hep yönetilen şeyler ama ben Dünya Savaşı çıktığında Dünya Savaşı Amerika ve
3: bunu
0: Çin arasında olmaz.
3: Bunu ne kadar yakın zamanda
0: ya ben çoktan başlamış olması gerektiğine inanıyorum.
1: Ben onu ekleyecektim aslında.
0: Evet çoktan.
1: Ama yani başladı bile biz hala farkında
0: yani benim,
1: değiliz belki ama başladı
0: ama benim
1: bile.
0: Başladı dediğim konvansiyonel bir savaştan bahsediyorum ben. Yani bu savaşa Amerika Birleşik Devletleri Tayvan üzerinden Çin'le savaşmaz. Bakın. Akıl şöyle çalışır.
3: Yani asıl savaşacak akıl olan savaşacak, ABD ve Çin mi?
0: Hayır. ABD ile Çin hasımlar. Diyecek ki ABD savaşı başlattım. Nerede çıkar biliyor musun savaş? Keşmir probleminden dolayı suyu nasıl paylaşacağız deyip Pakistan'la Hindistan arasında Çin de girer.
1: Bir iki gün nüfusun, zaten Keşmir
0: nüfusun en yoğun olduğu yerde burayı yok etmeye çalışırsınız. Amerika Birleşik Devletleri de bakın. Çin'i nasıl konsolide ediyor? Bir, AKUS kurdu. Quad kurdu. Yani
3: ne demek bunlar?
0: AKUS Quad, Çin'in ya Avustralya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir teşkilat. Öteki tarafta da Hindistan'ın da olduğu bu teşkilat, İngiltere'nin de olduğu bir Quad diye bir teşkilat var. Dolayısıyla teşkilat dediğim örgüt. Yani ne? Çin'e karşı bir savunma mekanizması. Çin'i bir kuşatma mekanizması olarak oluşturuyorlar. Bu arada şimdi hani belki en büyük güçlerden bir tanesi Tayvan. Hani bu soru çok sorulduğu için senin vasıtanla söyleyeyim. Çin'i Tayvan ele geçirebilir mi? Geçirir ama Amerika Birleşik Devletleri için değil. Eğer ki Çin'i Tayvan ele geçirsin Japonya diye bir ülke kalmaz.
3: Aa.
0: Çünkü Japonya'nın tüm ticareti Tayvan'ın üzerinden geçiyor yanından. Dolayısıyla bunu yapamayacağı için... Şeyden önce Amerika'dan önce Tayvan'ı Japonya veremez. Eğer verilirse Japonya'yı göremezsiniz. Dolayısıyla buradaki konulardan bir tanesi de hani biraz önce petrolden giderek söylüyorum. Sorun yalnızca ham petrolü üretmek, rafinerileri yönetmek değil. Sorun akışını yönetebilmek. Yani ben kimin üzerinden ne götürüyorum? Yani bir baktık ki Ümit Burnu'nun üzerinden gitmeye başladı. Fiyatlar arttı değil mi? Fiyatın artması kime yaradı? Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyor, Rusya'nın işine geliyor.
1: Ekleyebilir
3: miyim? Bir şey soracağım Mert Bey.
1: Tamam, sonra size 3-4 dakika bir şey eklemem lazım.
3: Şimdi bir taraftan altın depoluyor diyorlar. Neden?
2: Çünkü herkes bu gidişatı görüyor. Hem böyle, bakın şöyle enteresan bir istatistik var biliyor musunuz bilmiyorum. 1000 dolar, 45 bin lira, 46 bin lira ya da 47 bin lira bir para değil mi? Çok düşük bir para değil mi? Bunu size söylesem şu anda dünyanın 1000 dolar alan maaşı olan bir insanın, bakın 1000 dolar olan... Dünyada ilk %20'de zenginlik olarak desem burada gülersiniz değil mi bana? Ama evet, gerçek doğru. Bilgi bu biliyor musunuz? Veri bu. Yazınca çıkıyor. 1000 dolar dışında yani 1000 dolardan aşağı para kazanan dünyada 5.6 milyar insan var. Dünyadaki gelir adaletsizliğini görüyor musunuz? Ya biz şey zannediyoruz hani Türkiye kötü de dünya çok. Dünyada inanılmaz bir gelir adaletsizliği oldu. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı o para öyle bir ellerde birikti ki biz bundan dolayı dolar veya döviz bütün basılı paralar acayip değer kaybediyor. İkincisi gelecekte böyle bir savaş olabilir diye sürekli rezervlerine altın koyuyorlar. Çünkü görüyorlar ki dolar tutarak paranızı koruyamıyorsunuz. Türkiye'de de en büyük yanılgı odur yani. Türk halkının en büyük finansal cehaleti odur. Bilmez dolar alır köşeye koyar. Ha, 100 dolarım var 100 doları
3: koyuyor. Peki bizi izleyenler şimdi sıradan vatandaş. Nasıl
1: yatırım?
2: Ya Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası aptal mı? Niye dolar almıyor da altın alıyor koyuyor? Demek ki bir şey var. Yani sonuç itibariyle kısa vade için demiyoruz tabii. Kısa vade altın çıkar dolar çıkar o ayrı ama basılı olan paralar istediğiniz kadar şey olsun, değerli gibi gözüksün, o zaman da paranızı eritir. Zaten

0: Referansı altındır bir de.
1: İşte referans yani altından bu... çıkardıkları için onu şimdi ama işte insan dünyada da artık bu gidiyor ama gitgide eskiden bu kadar değildi. Son dönemde hem bu petrolün artışı hem Amerika'nın ekonomik sıkıntıları, borcun artması falan gitgide dolar eskisinden daha
2: hızlı. Çok ilginç bir bilgi vereyim mi sana?
1: Hızlı evet. Değer kaybetmeye başladı. Tabii ki vereceğim.
2: Bak, dünya savaşlarından önce iki tane değerli şeye yatırım yapıyor insanlar. Bir tanesi tamamıyla doğrudur, altın. İkincisi ne? Sanat eserleri.
1: Sanat eserleri. Onu çok da çünkü iyi. Götürebiliyorlar. Tabii. Ama bu merkez bankalarının nedeni o. Yani bir şey görüyorlar. Gelecek bir şey var diyorlar. Ondan dolayı da tedbir almak zorundayız diyorlar. Ve döviz devam değer kaybettiği için uzun vadede. Yani mesela geçen bir rakam gördüm. O zaman ismini veremeyeceğim bakın. Bir marka var. Hani hep böyle fast food markası ya. Bundan 20 yıl önce 1 dolar olan ürün aynı yerde 6 dolar olmuş.
0: Hamburger.
1: Siz 20 yıl önce 1 dolar alıyordunuz. Bakın dünyadaki enflasyon. Bizim Türkiye'deki enflasyon...
3: Kaç yıl önce dediniz?
1: 20 yıl önce. Hmm. Dolayısıyla siz 20 yıl önce 100 dolarınızı almışsınız, koymuşsunuz, sevinerek geliyorsunuz. Benim 100 dolarım var Merkez Bankam'da. O para artık eskisi gibi değil. Değeri acayip kaybediyor. Fakat insanlar bunu fark etmiyor. Dünyada bakın en büyük para dolarla çalınıyor insanların cebinden. Bak gerçek söylüyorum. Dünya, çünkü borsada azınlık girer. Ne bileyim işte sanat eserini az kişi bilir. Ama dolar öyle veya böyle herkesin cebindedir ya. Bütün parayı sistem dolarla çalıyor.
0: Emisyonu doları çok fazla.
1: Bir de anlatılacak gibi bir şey de değil. Yani şimdi kimseye özellikle finansal okuryazarla olmayan bir insana şunu inandıramıyorsun. Ya ben her ay artan bir şeyden nasıl para kaybederim? Şimdi evet. Mantıklı geliyor mu? Her ay artıyorum. Hatta şöyle diyenler var ya 25 yıl önce 1,5 liraydı kardeşim diyor. Bugün 45 lira oldu. Nasıl ben para kaybediyorum diyor. Çünkü insanlar enflasyon hesabı yapmayı bilmedikleri için 1,5'tan 45'e çıkmasını maharet zannediyor. Ama aslında 1,5'tan ekmek bile 200'e çıkmış. Yani sen 20 yıl önce aldığın parayla aynı ekmeğin şu anda 5'te 1'ini alamıyorsun. Aynı o hamburger zincirinin 5'te 1'ini alamıyorsun. Dolayısıyla parayı böyle çaldıkları için...
2: Buna enflasyon diyoruz.
3: Bu arada bu hafta Rusya dışı... Hemen geliyorum. Tamam. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şunu söyledi. Bence bu da çok korkutucuydu bir taraftan. Avrupalılar bize saldırırlarsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek. Soracağım, buyurun.
4: Şunu ekleyeceğim. Şimdi 1929 ekonomik buhran. Bende bir kitap var. İkinci Dünya Savaşı öncesi 29'dan itibaren gazete manşetleri var. Size buraya keşke getirseydim bunu konuşacağımızı bilsem. O 10 yıldaki gazete manşetleri bu dönemdeki gazete manşetlerine o kadar çok benziyor ki. Birebir aynı gidiyor. Yani aslında film çok belli. Hani 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Kapıda değil. İçeri girdi. Şurada oynuyor şu anda. Biz de seyrediyoruz hala diyoruz ki ya savaş çıkar mı? Ya bir etrafımıza bakabilir miyiz?
3: Savaş dediğiniz şu an ekonomi mi?
4: Sadece ekonomi değil. Konvansiyonel anlamda da dört bir tarafta savaşlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yıldır sürüyor. Ya da NATO-Rusya savaşına doğru mu ilerliyoruz? İşte bakın şurada Arktik var. Derler ki oradaki doğal kaynakların %30'u petroldür. Biz bazen Trump'ın açıklamalarını çok hafife alıyoruz. Yani ya Trump şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Ya Trump göstere göstere söylüyor. Söyletenler kimdir bilmem. Ama Trump 1,5 yıldır oranın türküsünü çalıyor. Diyor ki kardeşim ben bu Grönland'ı alacağım diyor. Ve 2 gün önce Grönland'ı bayrağını teslim etmese de aldı. Venezuela'yı alacağım diyor. Biz diyoruz ki ya nasıl alacak işte Maduro var. Bir bakıyoruz ki bir gece helikopterle iniyorlar, Maduro'yu paketliyorlar, götürüyorlar. Venezuela haritasını Amerika Birleşik Devletleri bayrağıyla yapıyor.
3: Uzaya silah konuşlandırması, yeni bir dünya savaşının acaba açık hazırlığı mı diye bir taraftan da
4: konuşuyor. Uzaya silah konuşlandırıyor. Mesela Ertan Özyiğit Hoca bunu çok iyi söyler, yıllardan beri anlatıyor. Bu defalarca söylenmiştir uzaya silah olayı. Covid olayından sonra bir bakın bakalım dünya hem devletsel açıdan yönetimsel hem ekonomi hem de bizim sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan her birimiz 2020 öncesi gibi miyiz?
3: Evet,
4: zaten bir savaşın içine girdik ama bence bunu biz hala savaş ne zaman olacak şu savaşın iliklerine kadar şu anda yaşıyoruz.
1: Ama şu an girmemiş olsak bile bu bile ekonomiler için çok büyük tehdit. Yani
4: Arktik,
1: bir şey soruyor. Şey yani.
4: Arktik'le ilgili şunu ekleyeceğim. Şu harita çok önemli.
1: Yani.
4: Şu harita 20 yıl önce getirseniz muhtemelen biz bu televizyon
3: şuradan
4: programını...
3: Şuradan gösterir misiniz? Buraya gelin.
1: Al sopayı da verin. Arkada. Al sopanı.
3: Eyvah arkası da düştü.
4: Ya sopaya... şunu aldım.
0: Birinci Dünya Savaşı mesela Alsace-Lorraine toprakları yüzünden çıktı.
1: Hepsinde Rothschild'ler bu arada şey yapıyor onların abi.
0: Finans ediyor. Yani şuraya Ukrayna'nın paylaşımı var.
4: Şurayı biz 20 yıl önce Habertürk ekranlarında bu ekip toplansa ve bir desek ki... Ya Arktik'te biliyor musunuz? Nadir toprak elementleri var ve burası dünya savaşı için çok önemli bir yer desek bize
2: ben yazdım bunu.
4: Ne derlerdi hocam?
2: Yok ben yazdım bunu.
4: Siz yazdınız. Ama ne diyorlardı?

0: komplo teorisi.
1: Tabii komplo, aynen komplo bunu söyleyeceğim.
0: Komplo teorisi diye bir şey yok. Şu an tüm dünyanın gözü burada, Çin burada, Rusya burada, Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ı teslim aldı. Danimarka ne diyebildi? Avrupa Birliği ne diyebildi? Bir de Trump mesela Grönland'ı alacağım
2: burada,
0: dediğinde.
2: Bu kadar önemli kılan?
0: Özellikle şu bölgede petrolün %30, yani bu kaynakların %30'unun petrol, %10'unun doğalgaz olduğu söyleniyor ve yine bilişim sektöründe kullanılacak, cep telefonu, bilgisayar, araçlarda kullanılacak nadir toprak elementleri var. Ama şimdi Kuzey Kutbu'ndaki erime hızlandı. Yani küresel ısınma hızlandı. Aslında tüm planlar biraz buna doğru. Biz bir şeyi kaçırıyoruz hep. Bizde şey var ya, işte küresel ısınma varmış, hikayeymiş. Hiçbir şeyi hikaye için söylemiyorlar. Küresel ısınmayı da hikaye için söylemiyorlar. Birileri şimdiden burada meskenleri tuttu bile. İşte Rusya, şimdi Alaska'yı mesela Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce Rusya'dan satın aldı. Ya acaba hangi planlarla satın aldı da bugün Alaska artık çok değerli bir hale geldi? Grönland'da satın almak için yıllar önce galiba bugünün parası değeriyle 1-2 milyar dolara denk gelen bir teklif yaptı Danimarka'ya. Danimarka kabul etmedi. Şimdi de para teklif etmedi ama resmen askeri üsleri ben alacağım ve başkası askeri üs kuramaz diyor. Bakın, çünkü özellikle Rusya ve Çin'in çok büyük ölçüde burada planları olduğu için başkası askeri üs kuramaz diyor.
2: Yani Çin'in askeri üssü yok. Çin, Rusya olduğu için mi varsayalım?
0: Tabii.
1: Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'i oraya sokmamaya çalışıyor. Rusya ve Amerika orada anlaşmış durumdalar. Artık bölgenin kontrolünü yaptılar onlar. Ama Çin yukarıya çıkmak istiyor. Çünkü Çin şöyle yaptı. Pekin'den çıkan gemi Londra'ya ulaştı. Ondan çok rahatsız ettiler. Onun için Grönland artık bölgenin kontrolü için önemli bir yer.
0: Ve burada biraz önce erimesiyle ticaretin de daha farklı
1: doğrudur. Yani bakın, Grönland'ı alıyorsunuz. Ne Avrupa Birliği ne de Danimarka hiçbir şey söylemiyor. Hani Danimarka Başbakanı çıkmıştı, biz orayı alırsınız.
0: Satılık değildir orası.
1: He, öyle bir şey olur mu?
2: Niye sustular?
1: Çünkü kendi güvenlikleri için de Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaçları var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, bir de orada Grönland o kadar büyük değil. Haritada küçüldü ya o.
0: Doğru.
1: Yeni harita diziliminde. Hı. Onu da eklemek lazım oraya.
3: Ben bir şey ekleyeceğim. Demin Türker bir şey söyledi. Komplo teorisi diye bir. Bakın, komplo teorisi kavramı ne zaman çıkmış biliyor musunuz? O çok ilgimi çekti benim. Kennedy öldürdükten sonra Ertan Hoca gibi, Türker Hoca gibi insanlar bu olayı aydınlatmaya çalışıyorlar ve gerçek veriler sunuyorlar. Bu olacak şey değil, bu adamın ölümü falan diyorlar. CIA ne yapıyor? Diyor ki, bu insanlar bu olayı ortaya çıkaracaklar diyor. Bunları bir şekilde karalamamız lazım diyor. Komplo teorisi diye bir kelime çıkarıyorlar. Bunlar komplo teorisi diyorlar ve insanların kafasını bulandırıyorlar. Yani aslında komplo teorisi diye küçümsenen şeyler yine aynı şekilde birileri tarafından senin duymaman için, duyduğunda itibar göstermemen için uydurulan bir yafta.
0: Biyolojik saldırıyı mesela Ertan Özyiğit yıllar önce söylemişti, ben gördüm.
1: Evet.
0: Biyolojik saldırı dediğimiz, sonra biz Covid gelince diyoruz ki, aa ne oldu? Yani ne
1: tarih
0: oldu?
1: Tarih verdim artık. Bak, herkes söyleyebilir, ben tarih verdim.
2: Tekrar
1: 2000'de başlayıp, hayır. Şimdi bundan sonraki, yani hani herkes bir daha olacak mı diyor, bana göre tabii. Bundan sonra savaşla birlikte olacak. Açlık. Global bir salgın
2: yani
1: ve savaş.
2: Yani böyle bayağı bombalı bir savaş mı olacak?
1: Şöyle, nükleer kullanacaklarına inanıyorum ben ama göstermelik.
2: Rusya'nın söylediği o mu Ertan?
1: Avrupa'ya kullanmazlar. Avrupa'daki nüfus beyaz ırktır. Onlara dokunmazlar.
2: Nereye atar?
1: Yani daha çok işte bahsettiğimiz Çin, Malezya,
0: yani
1: o bölgeler falan.
0: Kalabalık
3: yere atacaklar onlar o tarafta.
2: Yani bunu yapacak olan Rusya mı?
1: Yok, Rusya yapmaz. Yani benim bahsettiğim şu, Amerika Birleşik Devletleri de orada bir problem yaratmaz. Hindistan ve Çin'in birbirleriyle kapıştırılması lazım. İki nüfus, 1.4, 1.4. Yani 2.8 milyar insan, aşağıyı saymıyorum. Dolayısıyla bu insanların hepsini birbirine yedirmeleri lazım.
2: Buradaki Hindistan'ın nükleeri var mı?
1: Tabii var. Pakistan'ın, Hindistan'ın ve Çin'in var. Birbirleri. Ama buradaki nükleer, yani bildiğiniz nükleer savaş değil. Göstermelik bir nükleer atıp, çünkü bizim en büyük problemimiz insan olarak nedir biliyor musunuz? Size her şeyi yaptırabilirim. Yeter ki korkuyu göstereyim.
3: Tabii.
1: Hepiniz evden çıkmadınız Covid'den dolayı. Maskeler. Korkudan
3: İşte
1: dolayı.
3: O zaten savaşı,
1: dolayısıyla
3: en büyük şey de olacak.
1: Akıl yani korkuyu yönetir.
2: Bugün dünya insanı neyden korkacak? Ölmekten
1: işte,
2: mi?
1: Tabii ki ölmekten.
2: Salgınla.
1: Ve açlık, ölmek. Tabii bunların hepsi üst
3: ya üste. Başımda bir devletim olsun, tabii. Enflasyon olsun. Yeter ki şu savaşta beni korusun diyecek.
0: Covid'den sonra gerçekten devletlerin yönetim şekli de değişti. Yani devletlerin halkı yönetme şekli de değişti. Halkın devlete bakış açısı da değişti. Ya bunların normal bir şey olduğunu söyleyemeyiz hiçbirimiz.
2: Yaşadığımız gibi bir pandemi yaşamayacağız diyorsunuz.
1: Ondan daha büyük bir pandemi yaşayacaksınız.
2: Savaşla.
1: Tabii savaşla.

0: gitti. Hem de birkaç tane pandemi iç içe gireceğini düşünüyorum ben. Çünkü nüfusun bakın garip olacak ama hani söylemiş olalım. Hani tam komplo diyecekler Türker.
1: Evet.
0: Yani milyarın üstünde insan ölecek.
2: Aman Allah.
3: Ya şöyle ben şimdi bu tür senaryolar tabii hep konuşulur. Konuşulmasında da fayda var ama kesin gibi konuşmak...
2: Çok özür dilerim. Bunun ne zaman olacağını düşünüyorsunuz?
0: Yani ben geç bile kalındığını söylüyorum. Her bir geçlik, bakın senaryo şunun üzerine kurulu.
3: Yani.
0: Şimdi buradaki tarafları belirlediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Taraflar kim biliyor musunuz? Dünyadaki savaş için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. İki taraf kavga ediyor. Yani ulusalcılar ve küreselciler diyebiliriz buna. Buradaki kavram şunun üzerine kurulu. Çin'in yükselişine ihtiyaç var İngiltere için. Çünkü Çin'i yükseltip aynı İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi gibi İngiltere ekonomik olarak yani Commonwealth ülkeleriyle birlikte diyor ki bütün dünyanın ekonomisini ben alıyordum. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar aldı. Tekrar aynısına dönmek istiyorlar. Onun için Amerika'ya karşı bir güç oluşturmaları lazımdı. Bunun ismi de Çin. Çin'in arkasında yükselişinde ben oraya Çingiltere diyorum. Çin'in yükselişine ihtiyaç vardı. Dolayısıyla hani bahsettiğiniz konuya gelince bu savaş ne zaman olur? Bu Amerika geç bile kaldı. Her bir geç Orta Doğu'daki savaşla birlikte daha da geç kalmaya devam ediyor.
2: Üzülerek tamamlıyoruz süreyi, bitirdik. Yani
1: çok söyleyeceğimiz vardı ama.
0: Yani neyse bir dahaki program.
2: Ya
1: Sermet Bey itiraz edecekti.
2: Güzel oldu. Bir iki cümleyse alayım çünkü yönetmenim şöyle, artık hadi diyor.
4: Moralinizi bozdu. Moral
3: yani sanki
4: diyor.
3: Burada savaş fetişizmi yapıyormuşuz gibi geldi
1: hiç,
3: de.
1: Hiç
3: dileriz öyle bir şey olmaz.
2: Yani.
0: Yani temenni ve görüşlere geçtik.
2: Düşüncesi bile çok
3: geç kaldı falan deyince. Ertan Bey yani sanki
2: Ertan Bey de öyle düşünüyor. Yani
0: ben bu benim düşüncem ya.
2: Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Türker Akıncı, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Mert Başaran, Ertan Özyiğit. Çok çok teşekkürler.
0: Teşekkür.
2: Efendim tamamlıyoruz bu akşamı da. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir akşam, güzel bir pazar olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var, konuşacağız. İlk filmimiz Mehmet'le Aşk Büyüsü.
1: I'm sure you've heard of the Owens family. The ones their neighbors whisper are witches.
2: I've waited such a long time for this.
3: She has.
2: Everything's gonna be okay.
4: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of thing, or different?
0: Mehmet, Aşk Büyüsü dedim ama iki. Aşk Büyüsü iki. Birincisi çok tutunca 28 yıl sonra ikincisini yapmışlar.
5: Ya o filmin hikayesi, ikincisinin yapılması hikayesi bence filmin kendisinden daha ilginç. Ben de yazımda uzun uzun onu anlattım zaten. Şimdi ben ilk yapıldığında Aşkın Büyüsü 2, Practical Magic 2, dedim ki ya ben yanlış hatırlıyorum herhalde. İlk film beğenilmedi. Kişide de başarılı olmadı. Yanlış bir daha tekrar baktım. O zaman karşıma yepyeni bir hikaye çıktı. Çok iyi değer bir hikaye çıktı. Filmin kendisinden de ilginç. Evet, film çok başarısız oluyor. Hatta zarar yazıyor Kadir. Çünkü pazarlama bütçesi yüksek, onu da karşılayamıyor. Her şey çok kötü gidiyor. Fakat gişelerden sonra bu televizyonlar bu filmi genelde Cadılar Bayramı, sonbahar döneminde sürekli koymaya başlıyorlar. Sürekli seyirciler, bu yeni kuşaklar da bu filmle birlikte yetişiyorlar. 98'dir. Hı hı. Yavaş yavaş 2000'ler bu. Geçen 28 yıl içerisinde ya da ne diyeyim 25 yıl içerisinde yavaş yavaş bir kült filme dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Özellikle de şimdi o yıllarda yine 90'lar.

0: 2010'larda bir Charmed diye bir televizyon dizisi var. Buffy the Vampire Slayer var. Bir de Stevie Nicks diye bir şarkıcı var. Şimdi bunların bir tarzı var. Bu hem bu dizilerin hem de Stevie Nicks'in bir tarzı var. Giyim tarzı var, hayata yaklaşım tarzı var. Aynı şekilde bu filmin de var. Yani ilk filmin, Aşkın Büyüsü'nün. Buradaki şu, yani mesela evin dekorasyonuna bakıyorlar. Evin her tarafından bir eşya çıkıyor. Ev çok sıcak, çok canlı. Giysilere bakıyorlar, çok farklı ve diyorlar ki bu farklı bir gotik anlayış. Yani çünkü gotikte çok gotik mode ve trendleri etkilemesi çok farklı. Bu diyorlar farklı bir cadılık anlayışı, farklı bir gotik anlayışı, farklı bir karanlık anlayışı. Buna diyor Whimsigoth diye bir isim veriyorlar. Whimsical'la gotiki birleştirerek ve bu hem dekorasyonda hem de modada bir tarz haline geliyor. Bu böyle olunca da bu film bir külte dönüşüyor. Ve diyorlar ki yapımcısı hadi biz devamını çekelim. Nasıl olmuş sence, ben de sana sorayım. Filmi de sana sorayım.
1: Ya evet, filmle ilgili çok konuşacak bir şey yok. Nicole Kidman ve Sandra Bullock 28 yaş daha yaşlanmışlar ama hiç benim 28 yıl önceki halimle şimdikini görsen ayırt edemezsin. Onlar hala çok güzel ikisi de. Yeniden bir araya geliyorlar. Bir kadın işte... İki tane kızı var. Bu benim orada anlamadığım şey şu. Yani o cadılık meselesini kızlarına söylemeyerek onları korumaya çalışıyor ama belki asıl şeyi söylemesi gerekmiyor mu? Ya bizim böyle bir lanetimiz var. Böyle bir problem çıkar. Aman dikkat edin kızlar demiyorlar. Ve sonra köklerine, kendi atalarına, İngiltere'ye falan gidiyorlar. İzledim mi? İzledim. Bir yerde karşıma çıksa dönüp tekrar bakar mıyım? Ben bakmam hemen.
0: Katılıyorum yani, sana.
1: Bilemedim. Bu Hollywood, sen anlatıyorsun ya işte bunlara böyle şeyler yapıyor. Okuduğum filmle ilgili ve son dönemde yapılan işte yakında Freaky Friday izledik. İşte geçtiğimiz yıllarda Beetlejuice'u yeniden yaptılar. Buna Legacy Sequel diyorlarmış. Böyle miras devam filmi. Hollywood böyle eskilerden buluyor. Böyle çok tutanlar işte Blade Runner 2049 mesela, o bambaşka bir şey ama bunlar da eğlencelik. Gişesi de fena olmamış. Yani ilk filmin toplam gişesi 40 milyon dolardaymış. Dediğin gibi hani gişede şey olmamış ama bu şimdiden onu geçmiş yani daha ilk hafta sonunda.
0: Evet, yani gişe performansı biraz beklentilerin altında kaldı. Çok daha fazlasını bekliyorlardı. Şimdi şey çok zordur yani, kült filmlerin devamını yazmak çok zordur. Çünkü seyircinin ne kadar sevdiği şey varsa hepsini toplamak isterler. Bir araya getirmek isterler. O yüzden de ilk filmin bir tekrar gibi olmuş her şeyle. O cadılığı, yani kızlarına söylememesi falan, onların hepsi ilk filmden alınıyor. İlk filmin bir mutlu sonu vardır. O mutlu sonu bırakıyorlar. Burada bu filmi ben hep onu söyledim. Ben de beğenmedim aynı senin gibi. Hiç ilgimi çekmedi ama bu filmi tamamen hayranlara emanet etmek gerekiyor. Onların filmi bu. Onlar için çekildi.
1: Tam dediğin gibi. Olarak. Aslında biraz kaderi de o ilk film gibi. Yani eleştirmenlerden yine düşük notlar ama bu işte siteler var ya, notlar veriyorlar. Orada gördüm. Hayran notları yine çok yüksek.
0: Ya onlara bırakalım, aradan çekilelim bence.
1: Ama evet, hafif nostalji. 90'ları özlüyor. Herkes Instagram'da falan 80'lere dönüyor ya. İşte 90'ları özlemek, o yılları hatırlamak için Aşkın Büyüsü 2 sinemalarda deyip Mehmet, yani oldukça sağlam, hani üzerine saatlerce belki senin konuşabileceğin bir film var. İzlerken böyle boğdu beni ya. Ama yani müthiş bir film, içimdeki yabancı.
2: Peut-être que vous vous souvenez pas. J'ai vécu la même chose.
3: Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est arrivé quelque chose?
1: Mehmet, boğdu beni dedim ama bunu böyle bir negatif anlamında boğmak değil. Yani o bedenin içine sıkışma meselesinde geldiği nokta, filmin geldiği noktada o kadar rahatsız oldum ve beni üzdü ki. Ve iki tane muhteşem oyunculuk deyip sana bırakıyorum.
0: Evet, ya haklısın aslında. Yani yanlışlıkla bu filme girenler, yani afişe bakıp hiçbir şey bilmeden girenler bence yarım saat içerisinde terk edip giderler. Kasvetli ve ağır bir film. Şimdi çok konuşulacak çok yanı var. Ben zaten yazımda onu çok detaylı analiz etmiştim. Burada ona girişmeyeceğim hiç. O çok detaylı analize girmeye hiç niyetim yok. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Amerikalıların body swap filmi vardır. Beden değiştirme filmi. Çok eğlenceli filmlerdir bunlar. Komedi filmleridir. Neredeyse onun antitezi. Bir de o filmlerde yani bir yer, o olay bir yere bağlanır. Yani beden değiştiren karakterler, bir yere bağlanır o olay. Bu filmde ise

0: sonuç da yani ne olup bittiği de tam olarak söylenmiyor. Bu çok tavizsiz bir Avrupa sanat sineması filmi, onu söyleyelim. Yani seyirci merak edebilir. Daha ilk yarım saatte 40 dakikada merak edebilir. Yani ne oluyoruz? Bunun bir sebebi var. Bütün bu beden değiştirmenin arkasında bir kişi var, bir akıl var. O kim acaba diyebilir? Film bunu, ben bunu söylemekten yanayım, kesinlikle yanıtlamıyor bu soruyu. Seyirci daha da kötü olabilir çünkü bu soruyu yanıtlamıyor. Film bunun yerine çok net bir şekilde şununla ilgileniyor. Beden, bedenimizle ilişkimiz, kimlik ve aynı zamanda yani kimlik, benlik. Beden, benlik, kimlik. Çünkü benlik bizle ilgili bir şey, kendimizle ilgili bir şeydir o. Ama kimlik bizim sosyal hayattaki görüşeğimizdir, yansımamızdır. Ve film bu ilişkiyi çok net bir şekilde ele alıyor ve çok derinlemesine giriyor. Ne kalıyor geriye? Sorduğu soru bu. Yani bedenimiz gittiği zaman, elimizden tümüyle gittiği zaman geriye ne kalıyor? Sadece bir benlik kalıyor aslında. Çünkü kimlik de gidiyor. Çünkü tabii. İnsanlar seni çok şekilde görmüyorlar. Yani ailenle ilişkilerin tümüyle bitiyor. İnsanların hafızasında yoksun sen. Ya bambaşka birisin. O kalan şey ne? O temel mesele ne? Bazı insanda hiçbir şey kalmayabilir ve o insan hakikaten çok trajik bir noktaya doğru gidebilir. Ama kalabilir de. Film bunlar üzerine gidiyor.
1: Mehmet, zaten şöyle filmden çıktıktan sonra yürürken şeyi düşünüyorsun. Yani şu an benim içimde başka bir kişi var ve ben Mehmet'in karşısına geliyorum. Mehmet bana nasıl davranır?
0: Evet.
1: Ben ona diyorum ki ben Kadir'im ama Mehmet beni bu fizikle değerlendirdiği için ya yürü git, senin ne alakan? Ya o mesele o kadar zor ve rahatsız edici ki bunu kabullenmek mi, buna isyan etmek mi? Mesela ilk çıktıktan sonra şeye geldi Mehmet aklıma. Kafka, Gregor Samsa. Gregor Samsa böcek olur. Niye oldu? Nasıl oldu? Ya bir süre sonra Gregor da bununla bir problemi olmaz. Hani hala kafasında ya ben niye böceğim değil de ya işe gidemedik bugün, geç kaldık falan diye düşünür. Fakat ailenin Gregor'a bakışı, hani onun o böcekli insan, yani böyle yani dönüşüme de böyle onu da düşündüm uzun süre. Sonra dedim ki ben bunu Mehmet'e bırakayım. Bu benim hayatım. Mehmet bize anlatsın. Nefis bir yazı yazmışsın gerçekten. Yani burada süremiz kısıtlı. Bazı şeyleri çok şey söylemek istiyorum. 3-4 sayfa not aldım. Ama hepsi yetmeyecek. Sadece şunu söylemem gerekiyor Mehmet. Belki bunun hakkını vermemiz lazım. Ya oyunculuk açısından hem Lea Seydoux.
0: Lea Seydoux.
1: Ve diğer o...
0: Bill Schneider.
1: Bunlar
0: çok zor işin altında kalkıyorlar. Çünkü hem şeye oynuyor, iki karakteri oynuyorlar aslında. Başka bedende diğer karakteri oynuyorlar. O yüzden işleri çok zor.
1: Yani o erkeklik, kadınlık, o vücut değiştirme ve bunu abartmadan yani küçücük jestler, mimiklerle o vücuttaki başka bir insan olmayı... Ya ben özellikle erkeğe, Lea da çok iyi de müthişti yani.
0: Evet. Ya şey de beden korkusu aynı zamanda yani body horror filmi aynı zamanda. Belirli bir noktadan sonra çünkü başka bir cinsiyetin içine sıkışıp kalıyorsun. O çok çarpıcı bir şey. Başka bir nokta daha var. O da şu. Ya en başlangıçta fotoğrafçı, Parisli fotoğrafçı David Simon'un bir kadını uzaktan beğeniyor. Onun peşinde koşuyor, fotoğraflarını çekiyor. Sonra dönüştüğü... Ya yani bir hastalık gibi zaten, yani cinsellikle bulaşan bir hastalık gibi. Sonra kendini birden onun bedeninin içinde buluyor. Bunu söyleyebiliriz. Filmin zaten fragmanlarda da konuşulan bir şey bu. O da çok çarpıcı. Yani böyle çok beğendiğim bir insanın bedenine dönüşmen. Diğer kızla karşılaştığımızda, diğer kızın durumu detayına girmeyelim, çok daha karışık mesela. Bütün bunlarla birlikte çok iyi bir beden korkusu filmi aslında. Ve bu filmi Amerikalılar, İngilizler hiç beğenmedi Kadir. Hiç beğenmedi. Yani notları falan çok düşük görürsün. Abi. Şu var, çok uzun. Çok çok uzun. Bence ikinci yarıda bir mesele başlıyor ya. Hani internetten başka birisini bulmaya çalışıyorlar. Ben olsam onun yerinde o yan hikayeyi tümüyle çıkartırdım. Çok daha kompakt ve güçlü bir film haline getirirdim. O yan hikaye çok uzuyor. Çünkü asıl onu söylemeyelim. Filmin sonunda ana karakter bir ikilemde kalıyor. Yani ikilemlerde bir şeyleri tercih etmesi gerekiyor. Seçim yapması gerekiyor. O çok çarpıcı. Onun temposunu düşürüyor biraz. Bence biraz fazla uzamış. Ama yoksa gerçekten...
1: Bence bir finalim var. Yani orada bitseydi yine itirazım olmaz. Yani geldiği noktadan da razıyım. Yani o dediğin o ikilem meselesine. Daha önce bir yerde bitse de bir şey demezdim. Zor bir film, evet, ama çıktıktan sonra bir arkadaşınızla falan izlerseniz çıktıktan sonra üzerine konuşmak, konuştukça açılacak bir film olduğunu söyleyeyim. Vizyonda kaçırmayın deyip ev sinemasına gidelim.

0: now crossing Soviet airspace.
1: Are all fighter pilots as sensitive as you?
2: Yes.
3: We must jump!
4: Mehmet, biraz önce içimdeki yabancıyı dedik ki Mehmet bize bir gün anlatabilir. Mayday'de bir iki dakikada anlatabilirsin.
5: Evet, ama eğlenceli film.
4: Yani çok eğlenceli. Yok, kabul ediyorum. Çok eğlenceli. Evet.
5: Bu yönetmenler John Francis Daly and Jonathan Goldstein. Yani bunların daha önceki iki filmi de bence eğlenceliydi. Game Night. Daha sonra da Dungeons and Dragons'un çok değişik bir yorumunu çektiler. Zindanlar ve Ejderhalar, Hırsızlar Arasındaki Onur diye. Bence o iki film aslında bundan biraz daha iyi, açık söylemek gerekirse. Bu filmde 87'de geçiyor. Soğuk Savaş döneminde geçiyor. O kapitalizm, komünizm, işte bir Amerikan askerinin Rusya'ya düşmesi, orada bir Amerikan hayranıyla. Yani hikayesi çok cazip bir hikaye. Ama nereye gideceğini biliyorsun yani. Çok klişelerle bir yere gidiyor. Her şeyle yani. Tahmin ettiğin yere gidiyor. Aksiyon severler, özellikle dövüş filmi sevenler bu filmdeki o dövüş koreografilerinden hiç hoşlanmazlar açıkçası. Çok zayıf onlar. Dövüş sahneleri çok zayıf.
4: Kenneth Branagh da o kadar dövüş.
5: Hiç inandırıcı değil, hiç sevmezler. Onu söyleyeyim ama yani öyle aksiyondan ziyade komedi daha çok yani. İki yıldız oyuncuyla bir komedi seyretmeksen su gibi akıp gidiyor film.
4: Mehmet, eğer 80'ler sinemasına biraz aşinaysanız, evet, biraz doğru izlediyseniz filmin nereye doğru gideceğini, nasıl evrileceğini ve finalde ne olacağıyla ilgili iyi kötü bir fikriniz daha ilk dakikadan itibaren oluyor. Hemen aklıma şey geldi. Jim Belushi ile Arnold Schwarzenegger'in bir şeyi var. Arnold Rus polistir de Chicago'ya gelir. Burada da Amerikalı Rusya'ya gitmiş. Yani bence yani Ryan Reynolds'ın tam işte o Deadpool'da falan geveze, sürekli böyle göndermeler yapan karakteriyle asıl sürpriz Kenneth Branagh galiba.
5: Evet.
4: O Rus aksanıyla böyle biraz hiç şey de bozmuyor. Dediğin gibi akıp giden şey bir film. Çok eğlenceli bir film. Yani.
5: Evet, evet. İki tane nokta var. Bir Top Gun. Yani o çok önemli filmde. Ha, evet. Yani ona referanslar çok çok fazla. Bir de onunla işte yani bir Rus'un o filme tepkisi ne olabilirdi o yıllar içerisinde. Onu çok güzel anlatıyor bence. Bir de şu var, yani filmin en büyük mizah duygusu, durum komedisi oradan. İki yıl sonra bu sistem çökecek. Yani 87'deyiz, iki yıl sonra çökeceğini biliyoruz. O şekilde seyrediyoruz filmi.
4: Öyle deyince şeye çok gülüyorsun zaten. Diyor ki yani 40 yıldır var diyor Soğuk Savaş'ta.
5: İşte o.
4: Onlar bekleyelim komik diyor falan. Oralar güzel, evet. Eğlenceli, keyifli bir film. Apple TV'de Mayday.
5: Evet, tam hoşça, bir popcorn filmi.
4: Aynen, hoşça vakit geçirmek, evet, için birebir tam bir ev sineması filmi olmuş deyip şimdi Prime Video'dan böyle ilginç, değişik bir western mi diyeyim, ne diyeyim buna, Tarantino mu diyeyim, Americana, bir bakalım.
6: What do you want? I would prefer it to be in the hands of someone such as myself who could actually appreciate it. If someone were to make an effort to liberate that garment, I would pay.
7: Okay, fair enough.
8: Listen to me. I just smashed that son of a bitch's head in. I'm gonna get us out of here. My home is here, in the Great Spirit. What am I supposed to say to that?
7: I'm good
8: at singing. I'm a hidden gem.
4: Mehmet, Americana, Sidney Sweeney bir şey demiş filmle ilgili. Senaryoyu okurken aklıma şu geldi demiş. Bir cümle kurmuş. Onu söyleyip sana bırakayım. Diyor ki Tarantino Clint Eastwood'la buluşuyor.
5: Evet, doğru. Sen de zaten benzer bir şey söyledin. Western ve Tarantino dedin. İkisi de doğru. Şimdi Tony Toast showrunner denir ya diziler için, bir sürü dizileri tasarlayan, yazan insanlar. Dizi sektöründe çok tanınan bir isim Amerika'da. Bu onun ilk filmi ama. Çok başarılı dizilere imza atmış. Bu onun ilk filmi. Ve o tarzında yürüyoruz. Hakikaten bir tür neo-western demek de mümkün. Özellikle dekor açısından baktın ama daha doğrusu suç filmi. Yani insanların çok konuştuğu suç filmlerinden birisi o. Karakterlerin önemli olduğu ve kara komedi. Çünkü kara komedi, herkes bir şeyin peşinde koşuyor. Burada da bir kızılderili kıyafeti var.
4: Neydi? Hayalet gömlek.
5: Evet, hayalet gömlek diyorlar. Herkes onun peşinde koşuyor. Onu satmanın peşinde. Çok değerli bir gömlek. Ve o kara komedi o kaostan oluşuyor. Herkesin farklı amaçları var. O onun peşinde koşarken oluşan bir kaos var. Bütün bunlar hoş, izleniyor. Fakat alt metinde bir sağlamlık var. Onu söylemek istiyorum. Hatta filmin hemen

0: başında çocuk böyle yürürken görüyoruz. Bir tane orada böyle büyük bir pano var, billboard var ve orada Western Müzesi diyor işte. Western'miz, kovboyları görüyoruz. Panonun arka tarafında ise siz şu an kutsal bir topraktasınız diye yazmış Amerikan yerlileri.
1: Şeyle.
0: Tamam mı? O bütün mesele orada. Yani sen gelmişsin, oradaki kültürü yok etmişsin. O insanları da soykırımdan geçirmişsin neredeyse, kültürlerini de mahvetmişsin. Ve oraya kendi kültürünle, Western kültürünle gelmeye çalışıyorsun, müzeni kuruyorsun.

0: Evet izledim ama başlangıçtaki ilk yarım saatte ki beklentilerimin altında bir film olarak bitti. Onu da söyleyeyim. Benim için sürpriz Halsey oldu biliyorsun. iyidir, sesi çok iyidir. Çok kendine özgü bir sesi vardır. Bence filmde çok iyi oynamış.
1: Bence yıldız gibi de parlıyor yani.
0: Evet.
1: Diğer mesela hani Sydney Sweeney üzerinden filmi satmışlar ama yani şeyde afişte falan o
0: Evet.
1: daha büyük gözüküyor ama Halsey iyiydi. Ya filmle ilgili okuduğumda Tony Tost'un bir ifadesi var. Diyor ki tam bu söylediğin şeyi yani kovboy filmlerinde, westernlerde o kahraman beyaz adam şeyini, beyaz adam her zaman iyi olmak zorunda değil deyip yerlileri, çocukları, kadınlara doğru açılan bir film yapmak istiyorum diyor. Bu cümlesini okuyunca evet onu bence yapmış. Hani o tarafa doğru getirmiş. Ben de finalde artık yoruldu mu ne yaptı? Temposu düştü gibi geldi bana.
0: Ya bir fikir var. İşte Amerikan yerlileri, kadınlar, erkeklerin baskısı altındaki kadınlar beyaz püritenlere karşı aslında. Tam da fikir o. O çocuk, o küçük çocuk bence filmin en ilginç karakteri. Yani Sydney Sweeney'in oynadığı karakter o kadar ilginç değil. Asıl ilginç karakterler dediğim gibi. Halsey ile anne, onun çocuğu. O çocuğun kendisini oturan boğanın reenkarnasyonu olarak düşünmesi çok anlamlı. Bütün o süreçte. Bence asıl hikaye oralarda yatıyor. Bence Tony Tost şeyi kaçırmış yani böyle bir dizi idare edecek bir malzemeyi koymuş ama onu sıkıştırıp bir uzun filme dönüştürememiş bana sorarsan.
1: Yani o hikayeleri
0: Evet çok
1: hiç şey
0: hikaye
1: yapamamış.
0: var.
1: Evet.
0: Abi çok dağılmış. Böyle aha, aslında çok iyi bir filmde çıkabilirmiş buradan. Kaçırmış bence.
1: İşte orada da biraz önce bahsettiğimiz yani bu işin ustaları Tarantino ya da Coenler gibi hani o derinliği daha verebilen,
0: Evet.
1: o hikayeleri birbirine daha iyi bağlayan işte orada da bir ustalık oluyor herhalde. O da başka bir şey oluyor.
0: Evet ama ben bundan sonra Tony Tost'u merak ederim ne yapacak diye. Onu da söyleyeyim
1: Ha
0: yani.
1: genel
0: Bu
1: olarak böyle
0: ilgiye
1: hani
0: değer bir filmdi.
1: şey de anlaşılmasın yani çok filme negatif
0: Yok.
1: değilim ben.
0: Ben
1: Yani
0: de
1: hani bir
0: değilim.
1: şeyse pozitif taraftayım. Beklediğimden de pozitif. Hani dedim ki yani ne çıkacak acaba ama eğlenceli, izlemesi keyifli bir film yapmış. Americana Prime Video'da herkese tavsiye edelim. Ve şimdi öyle bir film konuşacağız ki yani diriliş Mehmet. Mehmet, Antrakt bölümümüz için sen Bigan,
0: Çinli yönetmen
1: Çinli
0: Bigan, evet.
1: yönetmen Bigan'ın Resurrection, diriliş,
0: Evet.
1: onun Çincesi de varmış, Quan Gengshi Dai diye çalıştım Mehmet onu söyleyebilin diye. Ve senin sorun şu, diriliş bir başyapıt mı? Başyapıt mı
0: Şimdi bence başyapıt değil.
1: Mehmet?
0: Çünkü ama bu yönetmenin bir önceki filmi var. O başyapıt. Ya Türkçesi Uzun Bir Günden Geceye Yolculuk. İngilizcesi Long Day's Journey into Night. 2018 yapımı filmdir o. O bence ikinci filmi ve o gerçek bir başyapıt bence. Ben onu çok seviyorum. O yüzden de bu filmi çok merak ediyordum açıkçası. Bu film çok daha iddialı, çok daha büyük bir bütçeyle çalıştı. Şimdi o iki filmle bir kimlik oluşturdu yani bir yönetmen kimliği oluşturdu. Festivallerde, aynı zamanda Çin'de de aynı şekilde ve bu filmde ona çok büyük bir bütçe verildi. Bu onun nasıl anlatsam böyle çok büyük filmlerinden bir tanesi derler yani. Hakikaten başyapıt olmak için düşünülmüş, tasarlanmış bir film. Bunu hissediyorsun. Süresi de çok uzun. Zaten açıldığından beri de ben merak ediyorum. Sinemalara gelmesi çok zor bir film. Yani hakikaten sadece Art House değil. Art House'un son dönemde bildiğimiz kendine göre bir klişeleri vardır. Sevilen Art House filmleri vardır. Bu onlardan biri de değil. Bu gerçekten çok zor bir film. Şimdi David Lynch'le kıyaslayabilirsin. Ama David Lynch filmlerinin kendine göre bir çekiciliği vardır. İşte bir önceki filmi öyle. Uzun Bir Günden Gece Yolculuğu. Bu öyle de değil. Yani bu böyle bayağı epik diyebileceğimiz çok uzun. Değil mi? 2 saat 40 dakikaya
1: Evet,
0: yaklaşıyor.
1: 163 dakika
0: Evet.
1: Mehmet.
0: Neredeyse kaç bölümden oluşuyor? İşte 6 bölüm diyebiliriz. Yani aslında toplam
1: İlk
0: 4
1: bölüm evet,
0: hikaye,
1: 4.
0: epilog da onları eklediğin zaman
1: 6
0: onlarla
1: bölüm.
0: birlikte 6'ya çıkıyor. Yani inanılmaz bir süre. Aynı zamanda ağır tempo ve bu bölümler arasında çok farklılıklar var. İnanılmaz farklılıklar var. Ve oturup analiz etsen aynı işte şey gibi içimdeki yabancıda olduğu gibi bir gün konuşulur film üzerine.
1: Göndermeleri sadece Mehmet yani referanslarını sen hani bize desem ki Mehmet burada referans işte Tarkovski'den bir Orson Welles'e bile var. Kara filmlerden şeylere Çin geleneksel halk hikayelerine bir sürü şey var. Ben ilk dediğin şeyi şöyle söyleyeyim Mehmet. İlk yarım saat o sessiz sinemayla o da işte Ay'a yolculuk Marsilles mi George ona bir şeyle
0: Evet,
1: falan.
0: ona
1: Dedim ki yani biz ne izliyoruz ya bu ne ben bayıldım.

0: Çok zor.
1: Fakat yani. Mehmet, film açıldıkça o hikayelere, o bölümlere, o ilk bölüm, o kara film işte Dünya Savaşı sırasında geçen, sonra o hilebaz adamla küçük kızın hikayesi falan ve sondaki o vampir hikayesi, hepsi birbirinden farklı. Onu da belirtelim. Aynı oyuncuların bir yolculuğu, fakat her biri kendi içerisinde o hikayeyi izlemek o kadar keyifli ki. Yani bazen doğru bir ifade mi bilmiyorum. Bazen biz böyle fani sinema izleyicileri anlamak istiyoruz filmi. Diyoruz ki bize söylesin. Bu adam iyi adam, bu adam kötü adam, bu buna böyle yaptığı için bu böyle oldu ve böyle. Ama Bigan diyor ki bazen de hissetmek gerekiyor ya. Anlamak gibi bir durum olmaması lazım. Ve ben kendi adıma sonuna kadar hissettim. Müthiş bir sinema dünyası var.
2: Evet ya, şey söyleyeyim. Birinci nokta, bu bir bilim kurgu. Gelecekte geçiyor. İnsanlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Eğer rüya görmezsek sonsuza kadar yaşayabiliyoruz. Ama buna isyan edenler var. Çünkü onlar diyorlar ki yani rüyalar bizim her şeyimiz. Düş görmek bizim her şeyimiz. Hayal kurmak bizim her şeyimiz. Ve onlar hayal kurmaya devam ediyorlar. Fakat bunlar sistemi bozdukları için bunların peşine avcıları gönderiyorlar. Orada kadın o avcılardan bir tanesi. Bizim bütün film boyunca da biz aslında o şeyin, rüya görmeye devam eden, özgürlüğünü savunan, rüya görme özgürlüğünü savunan kişinin fişeğini görüyoruz, hayallerini görüyoruz. Aslında onlar lucid dream dediğimiz, onun kurguladığı hayaller. Hı hı. Ve sinema aslında bu. Yani sen rüyaları yasakladığın zaman hayalleri ve sinemayı da yasaklamış oluyorsun ve sinema bir özgürlük alanı olarak çıkıyor. Şimdi bu birinci nokta. Burada tabii Budizm çok önemli. Yani Bigan Budizm üzerine kuruyor. Ve Budizm'de bir altı duyu kökü diye bir nokta var. Bu filmdeki altı bölümde bunu takip ediyor. İlki görme. İkincisi işitme. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen film. Üçüncüsü tat alma. Bu Budist bir tapınakta geçiyor ya. Dördüncüsü koku. Zaten senin anlattığın hikaye o. Sahtekarın hikayesi. Beşincisi dokunmak. Altıncı duyu ne dersen de bu da diyor ki zihin de bir duyudur diyor. O da altıncı bölümde zihin var aslında. Böyle bir yapı kuruyor. Tamamen Budist felsefeye uygun bir şekilde işliyor. Ama bu işin bir de şöyle bir tarafı var. Aynı zamanda sinema tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz biz. İlk bölüm sessiz sinema dönemine gönderme. Hatta sessiz sinema dönemine gerçekçücülere, Louis Buñuel'in filmleri vardır. Alman ekspresyonistleri vardır. Onların filmine gönderme. İkinci film bir film noir. Bir kara film. Tamamen o estetikle yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen.
1: Müthiş yani, o aynalı falan evet. Bölümler çok iyiydi.
2: Üçüncü filmin çok kendine özgü bir renk paleti var. O böyle bir masal gibi. Fakat o tam bir aslında Çin filmi. Hı-hı. Yani çünkü bir tapınakta geçiyor. Farklı bir hikayesi var. Sonra bu şeyin üç kağıtçı adamın filmi de aslında yine Çin sinemasının belirli bir dönemindeki sıcak renkler vardır. Onları Hı-hı. gösterir. 80'ler falan, 90'lar o civarda. Ama son film, o vampir hikayesi mesela tamamen Wong Kar-wai tarzında Hong Kong'da çıkan bir sinema, o yeni dalgadır. Hong Kong yeni dalgası.
1: Neon ışıklar, tabii, neon şeyler, farklı renkler.
2: Onun etkisi altında. Şöyle diyeyim, oradaki birkaç 37 dakika mıydı? Kaç? 37 dakikalık tek bir plan, gerçek tek plan. Dijital hiçbir ekleme yok. Bir önceki filminde de Kadir 59 dakikalık bir tek çekim var. Ve o da aynı şekilde dijital, hiçbir ekleme olmadan.
1: Bu 33 dakikalık, 37 dakikalıkla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki aslında diyor bunu böyle tek bir plan olarak çekmeyi planlamıyordum diyor. Böyle bir planım yoktu diyor. Röportajını okudum. Sonra dedin ya çok bütçe verilmiş. O bütçeye rağmen bütçe bitmiş. Bütçe bitince en iyi bildiği şey hani ben bunu bir tek planda çekeyim bitireyim gibi bir şey yapmış. Yani o sinema meselesi, yani kahramanımız ilk başta daha karşıdan bir yürüyerek gelen var, o rüya görenin. Evet. Quasimodo gibi. Yani şöyle kamburu var, şöyle şöyle geliyor falan. Yani Mehmet dediğim gibi müthiş bir sinema tadı var. Yani ben hani bir başyapıt mı değil mi benim böyle bir şey söylemek, hani öyle bir pozisyonum yok ama bence sabrederseniz, azıcık içinizde sinema şeyi varsa müthiş bir sinema tadı var ve sinema canavarı diyor. Bu şeyde var ya, sinemadan çıkan hayvan, hani film izleyen şey gibi. Ve özellikle söylediğin şey doğru bir şey Mehmet. Yani doğru derken yani güzel bir şey söyledin anlamında. Ya günümüzde Bigan da böyle bir şey söylüyor röportajda. Bu teknoloji, telefonlar, bizi çok kendimize kapadı ve bizi rüya görmekten, hayal etmekten uzaklaştırıyor. Çünkü biz

0: kesinlik çağındayız. Ne olsa bir yere soruyoruz bize, ama sinema herkesin bir araya gelip perdede birinin bir rüyasını hayal etmesi birlikte ve bir filme bakıp hepimizin farklı şeyler hayal etmemiz gibi bir ifadesi var. Yani böyle şeyleri de, yani filmin üzerine okudukça da filmi biraz daha sevdim yani.
1: Evet, orada yine iki şey daha söylemek istiyorum. Birincisi, bu Budist felsefede samsara vardır. Yani sürekli sen reenkarnasyonla yeniden doğarsın ama senin bir döngüdür bu. Acı çekmen gerekir, ölürsün, sonra tekrar yeniden doğarsın. Aslında bu sistem bunu yok ediyor. Herkes sonsuz yaşamı sürdürmeye başlıyor ya, hiç rüya görmeden. O zaman samsara yok oluyor. Samsara yok olunca da asıl Budizm'in hedefi olan iç aydınlanma. Aydınlanma öncesi bir çile çekersin, sonra aydınlanırsın. Oluyor, onu yok ediyorsun sen. Tam da bu senin söylediklerinle bağlantılı. Bu çağ çok materyalist bir çağ aslında. Yani bizim bu hayallerimizden alıyor. Sinemada bunun tam simgesi, yani bu adamın o kaçağın gidip filmlerin içine şey olması, sığınması falan, bunlar çok önemli. Ve film biraz da bunu anlatıyor. Yani bu yaşadığımız çağın ne kadar materyalist bir çağ olduğunu anlatmaya çalışıyor. Vallahi yani... Ya Bigan çok önemli bir yönetmen. Bence sinema severler bu filmi seyretsinler. Bigan'ın da adını çok duyacağız biz.
0: Ya ve çok genç. Evet, yani evet. 41-42 yaşında, evet. Hani bu düzeyde bir sinema, yani çok olgun. Ne yaptığını çok bilen, yani tercih ettiği kadrajlar, açılar, yani koyduğu şey çok, yani kamerasını da çok iyi kullanıyor.
1: Konuşulacak çok fazla şey var dediğim gibi. Tekrar eden leitmotifler, pencereler, kapılar, hepsi birbirine... Yani bir kez seyrederek kesinlikle anlaşılabilecek bir film değil. Sevenlere tavsiyem birkaç kez seyretsinler, her seferinde yeni bir şey keşfedecekler.
0: Bence şey gibi de olabilir Mehmet, hani bu işte dijital çağda böyle story izliyorsunuz ya, işte her bölümü açıp tek başına izleyebilirsiniz yani.
1: Çok iyi bir sinema tekniği de var ya. Yani sinema tekniği de çok iyi. Çok güzel çerçeveler, yaklaşım, onlar falan çok güzel. Görüntü yönetimi mükemmel.
0: Vallahi yani ben teşekkür ediyorum sana. Ben gözümden kaçardı bu. Biz Mubi'de izledik. Ben dediğin gibi şey Mehmet ya, bir yerde vardı. Rüya gördüğümüz zaman rüyamızı sorgulamıyoruz. Rüyada birden uçuyoruz, birden bir bakıyoruz, işte atıyorum Trump'la beraber oturmuşuz falan, uyanıyoruz. Ya dün eğlenceliydi ya, Trump vardı falan diye anlatıyoruz. Ama filmde böyle bir rüyayı izlediğimizde diyor ki hiçbir şey anlamadım ben bu filmden. Bir de rüya gibi bakabiliriz aslında sinemaya bazen ya. Yani ben sevdim filmi.
1: Evet, o döngüyü de anlatıyor. Ölüm ve yeniden doğum döngüsünü de film çok güzel anlatıyor. Başlangıçla final birbirine çok güzel bağlanıyor. Döngü.
0: Mehmet, herkese tavsiye edelim. Çin yapımı Bigan'ın Dirilişini bir göz atın diyelim. Ve bu hafta seçkide Mehmet bize Nicole Kidman'ın en iyi 5 performansını seçti. Bakalım, aşkın büyüsü yok galiba.
1: Yok, kesinlikle yok. Yok.
2: You're not anybody in America unless you're on TV.
3: Was a chance she would die for.
4: You're on.
5: Good evening. Sonsuz ihtiras. Medya dünyasında yükselmek için her şeyi göze alan bir kadını canlandırdığı bu düşük bütçeli bağımsız film, Nicole Kidman'ın kariyerinde tam bir dönüm noktasıydı. Performansıyla göz doldurdu, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkese gösterme fırsatını buldu.
6: Get away with murder.
7: It's nice to live in a country where life, liberty, come and get me boys. Diamonds are a girl's.
5: Kırmızı Değirmen. 1899 yılında geçen filmde gece kulübü yıldızı Satin, yazar olmak isteyen genç bir İngilizle zengin bir dükün arasında kalır. Nicole Kidman, eğlenceli, renkli bir müzikal olarak başlayan ama giderek melodram haline gelen filmdeki performansıyla Oscar'a aday olmuştu. Diğerleri. Grace, gün ışığına çıkamayan iki çocuğuyla birlikte büyük, karanlık bir evde yaşar ve savaşa giden eşinin dönüşünü bekler. Grace'in ve çocukların sıkı kurallara bağlı olarak düzenlenmiş hayatı, yeni gelen hizmetçilerle birlikte değişecek, evde tekinsiz, tuhaf şeyler olmaya başlayacaktır.
8: Aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has two lives.

Saatler. Kidman, roman uyarlaması olan filmde ünlü İngiliz yazar Virgin Woolf'u burun ek protezi desteğiyle canlandırdı. Edebiyat severlerin kalbinde özel bir yeri olan yazarı, duyarlı, sıra dışı bir yorumla karşımıza getirdi ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde ilk Oscar'ını kazandı. Each living a lie. I wish for your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Mutluluğun peşinde. Oğullarını bir otomobil kazasında kaybeden çift, büyük bir acıyla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışır. Hayattan giderek kopan ve çevresindeki insanlarla iletişim kurmak istemeyen Becca, oğluna çarpan otomobili kullanan çizgi romancı gençle görüşmekten de alıkoyamaz kendini.

0: Nicole Kidman. Sevdiğimiz bir
1: zorladım
0: oyuncu.
1: Zorladım ben. 5 film bulmakta bayağı zorlandım onu.
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: Mi?
1: Evet. Kolay değil yani. 6 burada, da var, 7 de var çünkü.
0: Burada benim unutamadığım performans şu Mehmet. Saatlerdeki burnu. Orada bir burun makyajı vardı.
1: Protez, evet doğru.
0: Onu hatırlıyorum bir tek. Mehmet çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Yeniden haber bülteniyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceklerdir ifadelerini kullandı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan ziyaret kapsamında çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için son düzlüğü de geçeceğiz diyen Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini kullandı.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan, sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeleri kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
2: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Önümüzde yeni bir yol var diyen Kurtulmuş, bu yol kardeşlik, barış ve güçlü bir Türkiye yoludur ifadelerini kullandı.
3: Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak.
0: Terörsüz Türkiye için bir devlet projesi dedi, süreçte gelinen son aşamayı anlattı.
3: Önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'deki sivil toplum buluşmasında konuştu. Bölgedeki gerginliklere değindi, İsrail hayal peşinde koşmasın dedi.
3: Filistin'e saldırmıştır, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır, Irak'a saldırmıştır, Suriye'ye saldırmıştır, Lübnan'a saldırmıştır, Yemen'e saldırmıştır, Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
0: Kurtulmuş sürecin doğrudan bölgeyi ilgilendirdiğini söyledi.
3: Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Terörsüz Türkiye sadece bu anlamda Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Bu vazife bu aziz milletin sırtındadır. Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir.
0: Kurtulmuş süreçle ilgili yasaya da değindi.
3: Bu metin sadece metin.

0: en düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet süboku var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek. Bu süreçte örgütün silah bırakmasıyla, kendini fesiyle başlayacak süreçte sürecin garantileri, yasal garantileri bu yasanın içerisine konulmuş ve inşallah en iyi şekilde işletilerek sonuç alınacaktır.
1: Kurtulmuş ardından Cacabey Meydanı'ndaki Ahilik Haftası kutlamaları resmi törenine de katıldı. Burada da bir konuşma yapan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Konuşmaların ardından yılın ahi, kalfa ve çırağına ödülleri verildi.
2: Misafir etmeye devam edeceğiz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
4: Millet iki devlet prensibiyle.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
5: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
6: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler, buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
1: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
7: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıklar.
8: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında Koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi.

0: edildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntü de saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'da konuştu, sözü seçimlere getirdi. Hedefimiz 50+1 ile iktidar olmak dedi.
2: Bizim yeni parti olarak iki tane hedefimiz var. Biri 50+1, biri 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz.
0: Seçim hedeflerini açıkladı, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi.
2: Bu iktidar değişmeden Türkiye'de ekonomi de düzene girmez, kur da düzene girmez. İki büyük çelişki var. Bir, kur vatandaş için yüksek, ihracatçı için düşük. İki, asgari ücret. Alana çok yüksek, alana çok düşük, verene yüksek geliyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'daydı. Kivi ve süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. sırada dedi.
2: Şimdi otobanları bir kez daha otoyolları özelleştiriyorlar. 5 kat pahalanacak. 100 liralık mazotla ne olacak? Bu köprü paralarıyla, bu otoyol paralarıyla ne olacak? Bu gübre fiyatıyla ne olacak?
0: Özgür Özel Yalova'dan önce Bursa'daydı. Bu ziyaret sırasında ikram gerginliği yaşandı. Özel, Yeni Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer'in börek ikramını geri çevirdi. Bu gerginliğin ertesi gününde Özgür Özel, böreği hazırlayan Uzer'le kahvaltıda bir araya geldi.
1: Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir dedi. İl Başkanlığı ataması için gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken İl Başkanlığı için kimlerin adı geçiyor bakalım.
3: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
0: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
3: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir.
0: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Manisa'da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Küçükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanındaki çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kaydı. İki işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarmak için itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri göçükten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki diğer işçidense acı haber geldi. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiye süreci başladı. Fonlardaki varlıklar tek seferde satılmayacak. Yaklaşık 353 bin yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? 3 ay boyunca devam edecek tasfiye sürecinin detayları neler? Bakalım.
0: Hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Bankalar varlıkları zamanla satacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun alım-satım işlemini durdurdu. Bu fonlarda 891 milyar lira büyüklüğünde mal varlığının tasfiyesine başladı. 131 fonda yaklaşık 353 bin yatırımcının varlığı bulunuyor. Önce hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Peki yatırımcıların fonlardaki varlıkları ne olacak? Fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine iki banka aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak. Bu iki banka fonları varlıkları nakde çevrilecek. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında hesaplarına aktarılacak. Yani yatırımcının fondaki parası doğrudan silinmeyecek. Ancak varlıkların satış fiyatı ve tasfiye sürecindeki piyasa koşullarının yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebileceği değerlendiriliyor. 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek.
1: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma

0: da 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasıyla güncel faaliyetlerine yönelik iki ayrı soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı.
1: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması ve güncel faaliyetlerine yönelik Ankara'da başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk soruşturmanın odağında FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanması vardı. Örgüt mensuplarının evliliklerinin de örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiği tespit edildi. Soruşturmada bir kadın örgüt mensubunun Baylok hesabı incelendi. İncelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni bulgular ulaşıldı. Tespitlere göre evlilik süreçleri sözde abi ve ablalar tarafından takip ediliyordu. Özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarına uygun kişiler belirleniyordu. Aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezde 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. FETÖ'ye yönelik ikinci soruşturmada ise örgütün güncel yapılanması, finans faaliyetleri ve yurt dışı bağlantıları mercek altına alındı. 14 ve 16 Eylül'de Ankara ile Muğla'da iki operasyon gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesine görev yaparken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve firari olarak aranan bir şüpheli, saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli dahil toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin örgüt mensupları ve ailelerine maddi destek sağladıkları, yurt dışındaki örgüt mensupları ile irtibat kurdukları tespit edildi. Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma olanaklarında aracılık ettikleri, ortak ticari faaliyetler üzerinden örgütün finansmanına katkıda bulundukları da belirlendi.
0: ABD ile İran arasındaki müzakere beklentisi yerini tırmanan gerilime bırakırken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den yeni bir açıklama geldi. Rızai 7 maddeden oluşan müzakere şartlarının ABD hükümetine bildirildiğini söyledi. İranlı yetkili arabulucu Katar ve Pakistan'la iletişimin devam ettiğini ve 7 maddeden oluşan masaya dönüş şartlarının ABD'li yetkililere iletildiğini söyledi. Rızai, ABD ordusunun zayıflıklarını bildiklerini ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır olduklarını belirtti. İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesinin ABD'nin çıkarına olacağının altını çizen Rızai, Trump'ın tehditlerinin sonuç vermeyeceğini, geri adım atmayacaklarını vurguladı. Rızai, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın öne sürdüğü şartların tüm cephelerde savaşın sonlandırılması, dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması olduğunu hatırlattı. Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından tehlikenin sona erdiği açıklandı. Yemen'deki Husiler ise Suudi savaş uçaklarının son bir haftada ülkeye 300 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Badülmendeb Boğazı yakınlarında da çatışmalar sürüyor.
1: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt, Feresan ve Haç'ta halktan güvenlik talimatlarına uyması, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınması istendi. Tehlikenin niteliği açıklanmadı. Sivil savunma birimi daha sonra 8 noktadaki tehlikenin sona erdiğini duyurdu. İnnel kuvvetil musallahatel yemeniyye. Uyarılar Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a misilleme tehdidinin ardından geldi. Husiler, başkent Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Riyad'ı sorumlu tutuyor.

0: Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15 uçaklarının son 24 saatte Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ser, son bir haftada Yemen'in 9 vilayetinde düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını kaydetti. Suudi Arabistan iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Stratejik Babülmendeb Boğazı yakınındaki Lahiç vilayetinde ve Taiz'de çatışmalar sürüyor. Husilerin bu ay Kızıldeniz kıyısında ilerleme sağladığı bildirilmişti. Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek için savaşa müdahil oldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'de son iki haftada 112 binden fazla kişi yerinden edildi. Kapalı yollar ve kesilen iletişimde insani yardımların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
1: ABD'den Orta Doğu'da yükselen tansiyona dair yeni bir hamle geldi. Bölgede yaşayan vatandaşları için güvenlik uyarısı yaptı. ABD, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri aracılığıyla bölgedeki vatandaşlarını uyardı. Orta Doğu'daki gerilimin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini söyledi. Uyarıda İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivillerin bulunduğu noktalara saldırılar düzenlediği vurgulandı. Çatışmanın hızla tırmanabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Orta Doğu'da güvenlik ortamının karmaşık olduğu için ABD'lilerin dikkatli olmaları, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olunmasının gerektiği belirtildi. Büyükelçiliklerin mesajında İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği ihtimali olduğunun altı çizildi. ABD Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının artırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Anlaşmaya NATO'dan da destek geldi.
0: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üst kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland'sa adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
1: İngiltere, olası savaş ve büyük çaplı krizlere karşı hazırlıklarını artırıyor. Londra, yıllar sonra savaş kitabını yenilerken halka da su ve gıda stoklama çağrısında bulunuldu.
0: İngiltere, soğuk savaştan bu yana güncel...

0: Ellenmeyen ve savaş kitabı olarak bilinen acil durum planlarını yeniliyor. Plan, olası bir savaşta ordunun yanı sıra polis, sağlık sistemi, enerji kurumları ve yerel yönetimlerin nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Resmi acil durum rehberinde vatandaşlara uzun süreli elektrik ve su kesintilerine karşı içme suyu, bozulmayan gıda, el feneri, radyo, ilk yardım malzemeleri ve yedek pil bulundurmaları öneriliyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton da Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek 35 yıllık askeri kariyerinin en tehlikeli döneminden geçtiğini söylüyor. Ancak Londra'nın hazırlıkları sadece olası bir kara saldırısına odaklanmıyor. Siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar, deniz altındaki enerji ve iletişim kablolarının hedef alınması ve dezenformasyon da tehdit senaryoları arasında. İngiltere bu risklere karşı 2027'de devlet kurumları, polis, sağlık sistemi, enerji şirketleri ve yerel yönetimleri kapsayan geniş çaplı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksi projesinin tanıtımına katıldı. Kıbrıs Türk halkına uygulanan kısıtlamalara tepki gösteren Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksi projesinin tanıtımına katıldı. Yılmaz, Kıbrıs Türk gençliğinin spor altyapısını güçlendirmek için yeni yatırımlar yapıldığını açıkladı.
2: Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
0: Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi.
2: İnsanlık dışı bir yaklaşımla, hukuk dışı bir yaklaşımla yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var. Bir taraftan demokrasiden, AB standartlarından, şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan da çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil.
0: Yılmaz, KKTC'de spor tesislerinin yenilendiğini, gençlik kamplarının bakım ve onarımı için bu yıl 17 milyon lira ayrıldığını belirtti. Lefkoşa'da 2500 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt planlandığını, projeye ilk aşamada 130 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı. Lansmanda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da bir araya geldi. Görüşme Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında gerçekleşti.
1: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazırlandı. Trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza indirilmesi hedefleniyor. Peki şehirlerde dönüşüm nasıl olacak? Vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? Bakalım.
0: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
3: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
0: Eylem planında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Planla gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaş da mobil uygulamalar üzerinden mahallesindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebilecek. Akıllı şehirlerde erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere karşı önlem de alınacak. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde akıllı bölge modeli kullanılacak. Sensörlerle su ve enerji kayıpları anlık tespit edilecek. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediye

0: İlçelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de ise 187 ilçe belediyesi daha sisteme dahil edilecek. 2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde trafikten çevre temizliğine kadar pek çok hizmet tek noktadan takip edilecek. 2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartı aranacak. Akıllı şehirlerin hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanunu yürürlüğe girecek.
1: Rize'de şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. 9 mahallede hasar büyük, 7 ev tahliye edildi. Sağanaktan geriye bakın nasıl görüntüler kaldı.
2: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
3: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
0: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
4: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, kurudu, doldu. Abi öyle böyle değil.
0: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini artırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
4: Abi böyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
0: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi.
3: Üzerinde de heyelan var. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var.
5: Arabalar görüyorsunuz zaten.
0: Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
3: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
2: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
1: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler 2,5 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangın saat 16 sıralarında ilçeye bağlı Karaköy mahallesindeki soğuk hava deposunda çıktı. İhracata yönelik Bursa'nın siyah incirlerinin işlendiği depodan alevler yükseldi. Gökyüzünü siyah duman kapladı, kentin birçok noktasından görünür hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü. Alevler çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
6: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
1: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve Ankara ilinde son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şişli'de bir adrese yapılan baskında yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: Dükkanı imalathaneye çevirdiler. Çeşit çeşit makineyle uyuşturucu ürettiler. Zehir tacirleri polis operasyonuyla yakaya ele verdi.
1: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla

0: Operasyonda 297 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve makinelere de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
2: Boşanan eşlerin geliri birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Düzenli geliri bulunan ve eski eşiyle gelir düzeyi birbirine yakın olan kadına bağlanan nafaka kararını bozdu.
0: Boşandığı eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay, boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı inceleyen Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
2: İstanbul Şile'deki Avlak Virajı aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla gündemde. Pist gibi kullanılan viraj yapılan en küçük hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazaların da yaşandığı bu yolda sürüş nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Yanıtlar Emine Derya'nın haberinde.
3: Gelip burada vide çekiyorlar, gaza geliyorlar, çok hız yapıyorlar.
4: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
5: Maalesef gençlerimiz pist sürüşünü trafiği açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
6: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
7: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
8: Hocam sollaması doğru mu?
7: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
8: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak Virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
4: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlardı diyebiliriz. Hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
6: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
8: Birazdan viraja gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
7: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 kilometre hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler bunlar da yavaşla diyor.
6: Üstelik Darlık yolu üzerinde tek viraj Avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
7: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 kilometrenin üstüne çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
6: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra Avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
9: Yani gün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
5: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözüm.

0: olacağını düşünüyorum.
1: Karabük'te 82 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptı. Neyse ki yayalar kazayı ucuz atlattı, sürücü yaralandı.
2: Bir yaya yere savruldu, diğeri ucuz kurtuldu. 82 yaşındaki sürücü korku dolu anlara neden oldu. Görüntüler Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki Yılmaz S. aracıyla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Yere düşen yaya kazayı ucuz atlattı. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam etti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Diyarbakır'da bir aile hekimi çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yapınca doktor kurtuldu. Saldırgansa çocuk yaşta olduğu için serbest bırakıldı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor.
3: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun. O refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
2: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
3: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedi. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
2: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
3: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
4: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
3: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
2: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan ST polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
3: Mahkemede dedi işte biri bana para verdi, git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
4: Çocuk ise silahlı tehditten bir yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.
2: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
3: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine para alıp bu şeyi niye yapmasın?
2: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
3: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
1: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titremeyle Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
5: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
6: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
5: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
7: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
8: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
6: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
5: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Baba

0: babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
1: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
0: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
2: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
0: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
2: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma, davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
0: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
2: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
3: Neuralink'in beyin implantını kullanan konuşma engelli bir adam düşünce yoluyla ilk kelimelerini aktardı. Bakın ilk söylediği şey ne oldu?
4: Konuşma yetisini kaybetmişti. Beyin implantı sayesinde ilk kelimeleri duyuldu. Eşine onu sevdiğini söyledi.
5: Wait, you're thinking the words and they're popping up. I love you.
4: Oh my gosh. Video Neuralink şirketi tarafından paylaşıldı. Konuşma engelli adamın beyin implantı sayesinde düşüncelerini aktardığı görüldü. Adamın kim olduğu veya ne kadar süredir konuşma engeli bulunduğuna dair bilgi verilmedi. Neuralink'in sahibi Elon Musk da "Seni seviyorum" yazısıyla videoyu yeniden paylaştı.
5: I love you. Oh my gosh.
4: Neuralink şirketi felç, görme ve işitme kaybıyla benzeri rahatsızlıkları olan kişiler için beyin implantları üretiyor. Beyin doğrudan elektronik bir cihaza bağlanıyor. Cihaz beynin ürettiği elektriksel sinyalleri komutlara dönüştürüyor. Dolayısıyla kullanıcı sadece düşünerek mesaj yazabiliyor, arama yapabiliyor, ekrandaki imleci hareket ettirebiliyor, hatta oyun dahi oynayabiliyor.
5: I love you.
3: Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testi sırasında 3 şirketin sistemine erişti. Gelişme, yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Yapay zeka kaynaklı tehditlere ilişkin tartışmalar sürerken Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testinde 3 şirkete izinsiz erişti. Olay, modelin kontrollü test ortamının dışına çıkmasıyla gerçekleşti. Gemini, test ortamındaki hata nedeniyle izinsiz şekilde internete bağlandı. Google'a göre model, vakaların birinde şifreleri tahmin ederken, diğer iki vakada açık kaynaklardan elde ettiği kimlik bilgilerini kullandı. Sistemlerin gerçek şirketlere ait olduğu fark edildikten sonra faaliyetin durdurulduğu belirtildi. Google, 3 şirketin de durumdan haberdar edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapıldığını açıkladı. Benzer olayların Anthropic'in Cloud modeli ve OpenAI sistemlerinin güvenlik testlerinde de yaşandığı bildirilmişti. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da son dönemdeki risk teşkil eden yapay zeka vakaları üzerine harekete geçti. Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetlenmesini ve modellere acil kapatma tuşu eklenmesini öngören bir kararname imzaladı. Teknoloji dünyasında ise yapay zeka gelişiminin hızı ve güvenliği tartışılıyor. Anthropic CEO'su Daria Amodei, gelişimin yavaşlatılmasını önerirken, Elon Musk ve Sam Altman güvenlik standartlarına destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenleme taleplerinin sektöre zarar vereceğini savunuyor.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanındaki çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kaydı. İki işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarmak için itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri göçükten çıkarılarak hastalandı.

0: hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki diğer işçidense acı haber geldi. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Manisa'da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen selde can pazarı yaşandı. Sele kapılıp sürüklenen araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O araçtakiler ölümden döndükleri anı anlattı.
1: Şiddetli yağış sele neden oldu. Selde sürüklenen araçta can pazarı yaşandı.
2: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
1: Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Veysel Us, dayısı ve yengesini hastaneye götürdü. Dönüş yolunda şiddetli yağış bir anda sele döndü.
2: Arabamla karşıdan karşıya geçerken sele kapıldım bir anda. Alttan parkeler oynamış, oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir, deriye doğru sürükledi bizi.
1: Neyse ki araç köprüye takıldı.
2: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, o bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya.
3: Aşırı yağış vardı. Doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay. Bir arkadaş camı kırdı, çıktık içinde.
1: Neyse ki araçtaki 3 kişi zarar görmeden kurtuldu.
2: O an çok heyecanlıydım yani biraz. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
0: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler 2,5 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangın saat 16 sıralarında ilçeye bağlı Karaköy mahallesindeki soğuk hava deposunda çıktı. İhracata yönelik Bursa'nın siyah incirlerinin işlendiği depodan alevler yükseldi. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Kentin birçok noktasından görünür hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü. Alevler çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son dalga gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında Koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Ali İşgören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla

0: Uğur, girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntüde saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
1: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Detaylarına bakalım.
0: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
0: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
3: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
0: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltında aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye vardı.
4: Millet iki devlet prensibiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
1: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
0: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
2: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler? Buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
0: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
3: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
4: Almanya'da bugün iki eyalette sandık kurulacak. Bir kez daha aşırı sağ depremi yaşanabilir. Berlin'le Mecklenburg eyaletinde yapılacak seçimler öncesi aşırı sağcı parti AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. Berlin'de ise sol partinin Türk kökenli adayı Elif Eralp de belediye başkanlığı için yarışıyor.
5: Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri sandığa gidiyor. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. Seçimin ana gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Anketlere göre Berlin'de Sol Parti %22, Hristiyan Demokratlar Birliği %20, aşırı sağcı AfD ise %18 seviyesinde. Seçimin dikkat çeken isimlerinden biri Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp. Eralp, kampanyasında konut krizine ve artan kiralara odaklanıyor. Eralp'in Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilmesi için koalisyon desteği bulması gerekiyor. Mecklenburg-Vorpommern'de ise Sosyal Demokrat Parti %37 ile aşırı sağcı AfD'nin bir puan önünde. Seçim sonuçları Başbakan Merz'in partisindeki tartışmalar açısından da izlenecek. Berlin'de sol partinin hemen gerisinde bulunan Hristiyan Demokratlar Birliği, eyalette iktidarını koruyabilmek için mücadele ediyor. Anketlere göre 2023'te oyların %28'ini alan Hristiyan Demokratlar Birliği'nin oy oranı %20 ile 21 arasında değişiyor.
4: ABD eski başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Hunter Biden, Gazze'de yaşananlar soykırıma benziyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da tüm dünyaya varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi.
5: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan 7 Ekim saldırılarıyla ilgili Benjamin Netanyahu hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Biden, Netanyahu yönetiminin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından önceden haberdar olduğunu ve saldırının gerçekleşmesine bilerek izin verdiğini öne sürdü. Hunter Biden, İsrail'in bu sayede Gazze'de normal şartlarda destek görmeyecek bir planı hayata geçirmek için gereken gerekçeyi elde ettiğini savundu. Geçen hafta İsrail basınında yer alan bir haberde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri lideri tarafından uyarıldığı öne sürülmüştü. Hunter Biden da iddiasına bu haberi dayanak gösterdi. Biden ayrıca Netanyahu ve Likud hükümetinin sert bir muhalifi olduğunu da vurguladı. Gazze'deki savaş soykırıma benziyor dedi. Hunter Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef aldı. ABD Başkanı'nın tüm dünya ve NATO için varoluşsal bir tehdit olduğunu öne sürdü ve ABD demokrasisinin iç savaştan bu yana en büyük krizini yaşadığını savundu.
4: Yemen'deki Husi güçleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler başkent Riyad'daki kritik noktaların füze ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Kral Halit Havalimanı yanında yangın çıktı. Suudi Arabistan'da Husilerin saldırılarına karşı alarm durumuna geçildi. Başkent Riyad dahil 8 kentte acil durum uyarısı yapıldı. Riyad'da bulunan Kral Halit Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktı. Siyah dumanlar nedeniyle bölgede acil durum

0: Uyarısı yapıldı. Hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankeri de Husi saldırıları nedeniyle alev aldı. Suudi Arabistanlı yetkililer Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini açıkladı. Yemenli bir hükümet yetkilisi ise Vadülmendeb Boğazı yakınlarında üst düzey bir Husi komutanının altı korumasıyla öldürüldüğünü duyurdu. ABD'den Orta Doğu'da yükselen tansiyona dair yeni bir hamle geldi. Bölgede yaşayan vatandaşları için güvenlik uyarısı yaptı. ABD, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri aracılığıyla bölgedeki vatandaşlarını uyardı. Orta Doğu'daki gerilimin beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini söyledi. Uyarıda İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivillerin bulunduğu noktalara saldırılar düzenlediği vurgulandı. Çatışmanın hızla tırmanabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Orta Doğu'da güvenlik ortamının karmaşık olduğu için ABD'lilerin dikkatli olmaları, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olunmasının gerektiği belirtildi. Büyükelçiliklerin mesajında İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği ihtimali olduğunun altı çizildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Roma'da İtalyan mevkidaşıyla ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, temaslarında iki ülke arasında ticaret ve yatırımların arttırılmasını vurguladı.
1: İtalya, Türkiye'miz için çok değerli bir ortak. NATO müttefikimiz, ekonomimizde Avrupa Birliği içinde ikinci en büyük dış ticaret ortağımız. Dünyadaki beşinci en büyük ortağımız.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Gündemde ikili ilişkiler, yatırımlar ve Türkiye-AB ilişkileri vardı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin ortak hedefinin ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki İtalyan yatırımlarının 4 milyar doları, Türk şirketlerinin İtalya'daki yatırımlarının ise 1 milyar doları bulduğunu söyledi. Görüşmelerde Avrupa Birliği'nin sanayi hızlandırma yasası da ele alındı. Bolat, Türkiye'nin Made in EU kapsamında AB ülkeleriyle eşit değerlendirilmesini istedi. Bolat, Türkiye'nin son 5 yılda AB ile 1 trilyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirdiğini belirtti. Bu ilişkinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Tajani'nin de Türkiye'nin taleplerine destek vereceği aktarıldı.
1: Sayın Tajani, İtalya'nın bütün büyük iş dünyası kuruluşlarını bizimle bir toplantıya çağırdılar. 15 tane İtalya'nın en büyük gruplarının yöneticileri katıldılar. Türkiye'de aktif büyük yatırımları olduğu ya da Türkiye'de iş yaptıkları, Türkiye ile işbirliği yaptıkları, İtalya'da ve Türkiye'de onları dinledik.
2: Bolat, savunma sanayi, uzay teknolojileri ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren İtalyan şirketlerine de Türkiye'deki yeni yatırım teşviklerini anlattı.
0: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zamların Eşel mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı.
3: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatların artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
2: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel mobil sistemine işaret etti.
3: Petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
3: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar.

0: yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyorsunuz. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının takvime uymaması halinde kaldırılabileceğini söyledi. PISA sonuçlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, "Muhalefetin dilinden rahatsızım," dedi. Bakan Tekin, özel okul ücretlerinden öğrencilerin sınıflara dağılımına kadar birçok başlıkta soruları yanıtladı.
2: Eğitim öğretim yılında çok tatil olduğunu söyledi. Ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğine dair mesaj verdi.
3: Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz, uymuyor. 2 yıldır bayramlar ara tatil zamanına denk düştüğü için şu an açığı kapatıyoruz. Tatilleri yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. PISA sonuçlarına dair eleştirilerden rahatsız olduğunu söyledi.
3: Bu başarıyı eleştirmek isteyen muhalefet, OECD ülkeleri pandemi nedeniyle puan kaybı yaşadı, diyor. Peki pandemi sadece OECD ülkelerinde mi oldu, Türkiye'de yok muydu? OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı felaketlerden hangisini yaşadı? Çevremizdeki savaşlar, yaşananlar bizi de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu eleştiriler eksik. Hangi OECD ülkesi 6 Şubat depremini yaşadı? Çok tutarsız bir eleştiri. Kurduğumuz altyapı ve yatırımlar neticesinde bu saydıklarım olmasaydı belki de biz birinci olacaktık.
2: Bakan Tekin, velilerin belirli öğretmenleri tercih etmesinin okullarda dengesizlik oluşturabildiğini belirtti. Öğrencilerin sınıf ve şubelere belirlenen kriterlere göre dengeli şekilde dağıtıldığını söyledi. Tekin, özel okullarda ücret şikayeti kalmadığını kaydetti. Tekin, Ruhban Okulu'nun durumuna ilişkin de soruya yanıt verdi. Bunun kararını devlet verecek. Cumhurbaşkanımız ve dış politikamızı yürüten devlet görevlilerimiz bize açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse buna göre hazırlık yaptık dedi.
1: İstanbul'da bir semt pazarına gideceğiz şimdi. Meyve sebze fiyatlarında son durum ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek sizin için araştırdı.
4: Her hafta, haftada bir gün hepimiz pazara gidiyoruz. Özellikle sebze meyve alışverişimizi bu pazarlardan yapıyoruz. Biz de şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Hemen kadrajdan çekileyim. Domatesin fiyatında bu hafta özellikle artış olduğunu söyledi buradaki esnaf. Domates bu hafta 50 lira ortalama. Yaklaşık bir 10-15 liralık bir artışı var. Keza salatalığın da kilosu 40 lira bu hafta. Burada da taze fasulye var. Ayşe Kadın fasulyesi de dediğimiz. Özellikle bu da 60 lira bandında fasulye ve bir yandan da patlıcan var burada. Patlıcanlı da ve tam yanında da konserve biberleri de gösterelim. İkisi de 70 lira. Şimdi kışlık domates zamanıydı. Özellikle hepimiz pazarlardan, marketlerden kilo kilo domates, biber aldık. Kışlık konserveler hazırlandı artık. Yani kış için hazırız diyebiliriz artık. Çünkü yavaş yavaş soğuklar da başladı. Kış kendini yavaştan göstermeye başladı ve bir yandan da bu hafta okullar açıldı aslında. Veliler için bir beslenme çantası hazırlama telaşı da var. Yani evde ne yemek yapacağız telaşının yanında bir de bu çantaya ne koyalım telaşı var. Burada hemen patatesi ve soğanı da en çok kullandığımız göstermek istiyorum. Burada patatesin kilosu 50 lira. Hemen yanda farklı bir patates daha var. O da yine tabii 5 kilosu 350 oluyor kilosu. Patatesin çeşidine göre daha farklı oluyor. Artabiliyor, azalabiliyor. Tabii semt pazarlarında da fiyatlar değişiyor. Her mahallenin, her bölgenin pazarında fiyatlar aynı olmuyor. Hemen soğanı da gösterelim. Soğanın burada 3 kilosu 150, kilosu 50'den. Yine bu hafta fiyatlarda çok fazla bir artış olmadığını söylediler. Yine mor soğan, tabii mor soğan genellikle daha yüksek oluyor. Fiyatı yine 70 bandında. Buradaki soğan da kilosu 40 liradan fiyatlanıyor bu haftada. Bir yandan da meyveleri gösterelim. Artık mevsim değişiyor. Tezgahlarda yeni meyveleri göreceğiz. Mesela bu hafta şu an hala incir var. Bu yaz gerçekten de meyve anlamında bol bir yazdı. Kilosu 75 liradan Aydın incirini görüyoruz. Keza burada üzüm de var. Hemen yanında çekirdeksiz üzümün kilosu 50 lira. Yine

0: Burada yine üzümün kilosu 50 lira. Mürdün eriği var. Mürdün eriğinin de kilosu 35 liradan fiyatlanıyor ve evet artık mevsim değişiyor dedik. Burada İzmir'den gelen mandalinalar var. Artık yavaş yavaş tezgahlarda mandalinaları da daha çok göreceğiz. Kış aylarında zaten turunçgilerin tamamı pazar tezgahlarına düşecek. Mandalinanın İzmir'den gelen mandalinanın kilosu şu anda 50 lira. Keza bu yaz gerçekten de çokça tükettik. Hem şeftali hem nektari. Burada nektari 50 lira şu anda. Yine elma var. Kilosu 35 liradan. Ki beslenme çantası telaşından bahsettik anneler için. Salatalık, domates, elma, armut yani çeşitli meyveler, sebzeler çokça alınıyor veliler tarafından. Çünkü çocukların okullarda da sağlıklı beslenebilmesi. Aynı zamanda işte evlere alınan sebze meyvelerin biraz daha fazla alınmasını getiriyor beraberinde. O sebeple şu an pazardaki böyle bu tarz yeni meyvelere de ilgi yoğun. Size pazardaki son fiyatları aktardık. Bakalım gelecek hafta fiyatlar nasıl olacak? Biz de semt pazarından son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
1: Aselsan'ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı. Uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemi SİMEŞ 300 Konya Karapınar'da yapılan atış testinde sergilendi. SİMEŞ 300 kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini sergiledi.
2: Yapay zeka ile aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takibe alabiliyor. Akıllı mühimmatıyla mini ve mikro dronlara karşı etkili vuruş yapabiliyor. Deniz platformlarının savunma gücünü artıracak yeni silah sistemi SİMEŞ 300'ü geliştirdi. Sistem, Konya Karapınar'daki atış testinde tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini sergiledi. Aselsan, 2006 yılında kullanıma sunduğu SİMEŞ uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemleri ailesine yeni bir ürünle genişletti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, değişen harekat ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda SİMEŞ 300 geliştirildi. SİMEŞ 300'ün öne çıkan özelliklerinden biri yapay zeka desteği. Sistem çoklu hedefleri tespit ve takip edebiliyor, nesneleri sınıflandırabiliyor ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlayabiliyor. SİMEŞ 300, atom akıllı mühimmat entegrasyonuna da sahip. Parçacıklı mühimmat teknolojisiyle özellikle günümüzün önemli tehditleri arasında yer alan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarının savunma kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Elektrooptik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de geliştirildi. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmeler yapıldı. SİMEŞ 300'ün mühimmat kapasitesi de ailenin diğer ürünlerine göre artırıldı.
1: Gece uyurken herhangi bir ışık kaynağına maruz kalmanın belki de hiç aklımıza gelmeyecek sonuçları ortaya çıktı. Avrupa Kalp Derneği'nin araştırmasında ışık açıkken uyumayı alışkanlık edinenler tam 10 yıl boyunca izlendi. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı? Öznur Karslı Çetiner'in haberinden izleyelim.
3: 11 bin hastanın takip edildiği veriler bize gösterdi ki eğer hafif bir ışıkta bile bozuyorsanız gerçekten kalp damar sağlığınız ve kalp sağlığınız olumsuz etkilenebiliyor.
4: Avrupa Kalp Derneği'nin yaptığı araştırma kalp gece karanlığı seviyor dedi. Araştırmaya göre yapay ışığın olduğu odada uyumak kalbi yoruyor.
5: Tam 10 yıl süren bu araştırmadan çıkan en önemli çarpıcı sonuç şu. Gece uyuduğunuz odada başınızın üzerinde ya da sağınızda, solunuzda bu şekilde yapay ışıklar varsa bu durum önce hayati organlardan kalbi vuruyor. Kalp ritmi ve sağlığı bu şekilde yapay ışıkların olduğu ortamda değil, tam olarak zifiri karanlıkta uyumakla doğrudan alakalı.
3: Belki koridordaki ışık kalabilir veya anlık ışığı yakıp kapatmak çok ciddi bir sorun oluşturmamış. Çalışmanın gösterdiği sonuçlar da böyle.
4: Çalışmada 11 bin kişinin gece uykusu cihazlarla 3 yıl takip edildi. Uyurken ışığa maruz kaldıklarında kalpleri nasıl sinyal veriyor buna bakıldı.
3: %30'a yakın yani 3 hastadan bir tanesinde ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi bulgular, kalbin büyümesine dair veriler var.
4: Araştırmacılar bu çalışmayı hazırlarken bir mumun yaydığı ışık miktarının 3 katını baz aldı. Yani yatak odalarında bu ışık miktarına denk gelen aydınlatıcıların kalbi gün gün nasıl yorduğunu gözlemlediler.
3: Gece lambaları çok

0: daha fazlasını verebiliyor. Özellikle mavi renkli açık parlak ışıklar, led ışıklar 3 lüksün üzerinde ışık verebiliyor ya da bize bir maruziyet bırakabiliyor.
1: Gece uyurken ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp ritim bozukluğu riski %15, kalp krizi riski %24, inme %33, kalp krizinde gerçekleşen ölüm oranı riskleri ise %26 olarak tespit edildi.
2: Yani gece uyurken gözlerimiz tamamen kapalı da olsa veya oda bize neredeyse karanlıkmış gibi hissettirse de en düşük ışık miktarı bile kalp dokumuzu önce yavaş yavaş sonra büyüyerek hasarlı hale getirmeye yetiyor.
0: Sokak lambası çok yakındır bize. Gerçekten karartıcı perdeler kullanalım. Bu hormonal dengeyi de sağlıyor ve kalp krizlerini azaltacaktır. Şarj aletlerinin ışıklarının çok daha fazla maruz bıraktığını biliyoruz. Ama fişten çekmek, o karanlığı sağlamak çok daha önemli olabilir.
3: Dubai'de yaşayan hareketli grafik tasarımcısı Nicolas Camel, Excel'i bambaşka bir amaç için kullanıyor. İş hayatında milyonlarca kişinin kullandığı sıradan tablolar onun ellerinde renkli ve hareketli müzik kliplerine dönüşüyor. Sıra dışı tekniğiyle Excel tablolarına adeta hayat veren Camel, bu yaratıcı sürecin nasıl ortaya çıktığını Habertürk'e anlattı.
4: Tek tek renklendirip hareket veriyor. Mekanik ve tek düze tablolar onun tasarımıyla birer sanat eserine dönüşüyor.
5: Genellikle karşıtlıklarla çalışmayı seviyorum. Mesela çok sakin bir şeyi çok kaotik bir şeyle bir araya getirmek gibi.
6: Excel günlük hayatta birçoğumuzun kullandığı bir uygulama. Verileri düzenliyor, hesaplamalar yapıyor, tablolar oluşturuyoruz. Ancak bir isim Excel'i tüm bu kullanım alanlarının çok ötesine taşıdı. O Excel'i bir hesaplama tablosu olarak değil, adeta bir sanat stüdyosu olarak kullanıyor.
4: Lübnan asıllı 33 yaşındaki Nicolas Camel Dubai'de yaşıyor. Kendisi bir grafik tasarımcı. 2D
5: and 3D. İki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalarımdan hareketli grafik tasarımlara kadar birçok farklı araç kullanıyorum. Bu alandaki deneyimim daha özgür ve sanatsal projelerde çalışırken biraz daha sınırları zorlamama olanak tanıyor.
4: Camel'in tasarımları tam da bahsettiği gibi biraz sınırların dışında. Mesleğinde yeni denemeler yapmak isteyen genç adam Excel gibi elektronik tablolarla çalışıyor.
5: Farklı araçları deniyordum. Biraz yazılımı ve sunduğu özellikleri keşfediyordum. Sonunda yavaş yavaş Excel'e, yani elektronik tabloya benzeyen bir şeye yöneldim.
4: Hücrelerden oluşan bu tabloları hareketli görsellere dönüştürerek müzik parçaları için özgün video klipler hazırlıyor. Bu dönüşüm ise iki aşamadan oluşuyor. Önce orijinal klibi düzenliyor, ardından bunu elektronik tabloya aktarıp kullandığı yazılım sayesinde hareketlendiriyor. Böylece sıradan tablolar onun ellerinde eğlenceli video kliplere dönüyor.
5: Excel tabloları ya da genel olarak elektronik tablolar bana çok katı, hatta biraz sıkıcı geliyor. Bir elektronik tablo deyince aklıma heyecan verici bir şey gelmiyor. Bunu müzikle bir araya getirmekse gerçekten çok eğlenceliydi.
3: Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 19. durağı Ankara. 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, sahne gösterilerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir program hazırlandı. Festivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm Ankaralıları ve başkenti ziyaret eden misafirleri etkinliklere davet etti.
7: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'da Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
4: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
7: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
4: Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapacak.
7: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
4: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlilerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne

0: Neyse, ünlü isimleri ağırlayacak. Konserler düzenlenecek.
1: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
0: Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara Mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yarı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
2: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim 30. tiyatro festivali açılışındayız bugün. Yanımızda da festivalin onur ödülü sahibi ve aslında Türk tiyatrosuna çok kıymetli emekleri olan bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Tilbe Saran. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Sizi görmek çok güzel. Öncelikle onu söyleyelim ve tebrik ediyoruz sizi bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sanatçısı Belirsiz İvi. Oyunun adı da çok çarpıcı Tilbe Hanım. Kendisi de çok ilginç hikayesiyle. Bize biraz anlatabilir misiniz?
1: İsterseniz bu oyunu nasıl oluşturduğumuzdan başlayayım. Ben tiyatroda okurken bir yandan da sanat tarihinde okuyordum. Sonra tabii ki tiyatro çok cazip gelip sanat tarihini bıraktım ama yıllar sonra döndüğümde bir sınıf arkadaşım, o büyüdü, çalıştı, kocaman bir profesör oldu. Bir gün oyuna geldi, elinde bir kitap vardı, bir araştırma kitabıydı. Bir hayat hikayesi anlatacağım, belki ilgini çeker dedi ve Ivis Tangali'nin hayat hikayesini anlattı. Bizi en çok çarpan şeylerden biri bu hayat hikayesinde. Aslında her şey bu kadar net, belirgin ve çok kalıcı izler bırakmış olmasına rağmen üstelik de çok önemli, koskocaman yani koca bir tarihi olan İstanbul Üniversitesi'nin arşivlerine sanatçısı Belirsiz olarak geçmiş olması.
0: Anonim diyebilir miyiz yani bu?
1: Anonim de değil çünkü imza var. Yani bir tablo var katalog edilirken o tablonun ama kimse arkasını çevirip bakmıyor. Çünkü orada tam ismi de var. Tarih var, adres var, onlar grubu yazıyor ve bu pek çok kadın sanatçının başına gelen bir şey. Tarihten bir biçimde
0: silinmiş, kaybolmuş bir hayat.
1: Silinmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz de kendi isteği dışında buradan gitmek zorunda bırakılmış olan İvi'yi tekrar İstanbul'a geri getirmek istedik.
0: Evet. Bir valizle çıkıp gitmek zorunda kalıyor.
1: Bir valiz, $20 değerinde para, kucağında 11 aylık bir bebekle. Kendini sadece ressam olarak tanımlayan biri. Başka hiçbir kimliği kendine siper etmemiş, benimsememiş. Ve ne yazık ki tabloları da kayboluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ressam olduğunu yeni gittiği yerde kanıtlayabileceği hiçbir şey yok. Ve onu çok hayata küstü.

0: süren bir şey olmuş. Biz umuyoruz ki bu vesileyle hem kayıp resimler belki bulunur, hem olanlar sergilenebilir.
1: Doğru, evet.
0: Ve İvi yeniden gülmeye başlar İstanbul'a kavuşunca.
1: Evet. Ve değerini tekrar kazanmış olur. Bazı sanatçılar hep öyle ya Tilbe Hanım. Sonradan anlaşılıyor kıymetleri, değerleri. Biraz öyle bir kırık bir hikayesi var.
0: Evet.
1: De...

0: Acaba hangisi daha kalp kırıcı? Pek birbirinden ayrılabilecek bir
1: Değil.
0: şey değil. Çünkü hani kendi isteğiyle gidiş değil. Yani
1: Değil.
0: bu bir gitmek değil. Bu zaten kendi de öyle demiş. Bizi kovdular. Hem kovdular hem ellerindeki bütün onun kimliğini oluşturan materyali de elinden almış oldular. Galiba ikisi birleşince çok
1: Acı, evet.
0: büyük bir karanlığa düşmüş.
1: Peki sizde yani ne en çok kendinizle bağlantı kurduğunuz yanı ne oldu? Yani hangi tarafıyla onu kendinize çok yakın hissettiniz, anladınız?
0: Umarım anlamışızdır. Bu pek anlaşılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu kadar büyük acılar. Ama dünyada ne yazık ki bu hikayelerin sürüp gittiğini görüyoruz. Belki bu oyunu yapmak istememizdeki en önemli şeylerden biri de bu yangınlar dünyanın farklı yerlerinde, farklı biçimlerde devam ediyor. Kadın sanatçılar tarihten siliniyor, unutturuluyor, önemsizleştiriliyor, itibarsızlaştırılıyor. Yaptıkları değersizleştiriliyor. Ya da bitmez tükenmez bir sürgün var dünyada. Herkes iklim değişikliği sebebiyle, politik sebeplerle insanlar hep vatanlarını bırakmak
1: Zorunda
0: ve
1: kalıyor. Evet.
0: bu sürgün duygusu ait olduğu toprağından uzaklaşmak zorunda kalmak çok çok büyük bir acı. Ben mesela çok ilginç ailemde bir Girit göçmenliği var ama ne birinci ne bir önceki kuşağımdan böyle hikayeler dinlememiş olmama rağmen benim hayattaki en büyük korkum topraksız, yurtsuz kalmak. Yani
1: Kesinlikle. En acı şeylerden biri, doğru.
0: dolayısıyla galiba bu oyunu yapmak istememizdeki en önemli etkilerden biri buydu. Çünkü bu yangın hala devam
1: Devam ediyor
0: ediyor.
1: maalesef, evet. Peki İvi'de sizi en zorlayan taraf ne oldu Tilbe Hanım?
0: Bazen anlamakta zorlandık. Yani o kadar aşık ki mesleğine. Hep ben şey diye düşündüm. Ya insan delirir yani bir şekilde yani bir çare bulup kalemi kağıdı alır eline. En zorlandığım şey o oldu. Bir daha eline hiç kalem kağıt almamış olması.
1: Yani tamamıyla küsmüş aslında.
0: Evet, büyük bir kapanma, büyük bir küsme. Ve yani kendiniz tarif ettiği ressamlığı bırakmış olması
1: Kimliğini bırakıyor aslında.
0: bir
1: Evet.
0: tür
1: Evet.
0: evet yani deniz kızının deniz kızlığını bırakması kadar imkansız bir şey yani. Bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum ve buna mecbur kalmış olması beni de çok yaralayan ve çok etkileyen bir şey oldu.
1: Bu arada 30. Tiyatro Festivali'nin açılışındayız. Siz de onur ödülü sahibisiniz. Biraz buraya da değinelim Tilbe Hanım. Çok güzel, keyifli bir şey. Şimdi az önce konuştuk. Bir de premier var. Atina'da gerçekleşecek o da. Dediniz ki çok heyecanlanıyorum.
0: Çok.
1: Yani halen böylesine büyük bir ustayı heyecanlandıran şey burada ne?
0: Bir kere usta sıfatınıza teşekkür ederim ama hiç insan öyle hissetmiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten çünkü bizim yaptığımız işte eminim müzisyenler de benzer şeyler söyleyeceklerdir ya da ressamlar. Yani her tablo yeni bir macera, sıfırdan bir mücadele. Yani istediğiniz kadar bilin, bildiğinizi zannedin.
1: Derya deniz değil mi?
0: Derya, deniz hepsi sanki ilk kez oluyormuşçasına yani birdenbire hiçbir şey bilmiyor hissine kapılıyorsunuz. Hani sabahlara kadar ders çalışmışsınız, sonra birdenbire her şey siliniyor ve ne sorarlarsa bilemeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Sadece yaş şunu sağlıyor. O dipte kalan tortu bir şekilde size nefes aldıracak kadar

0: idare edecek. Ama hiçbir zaman emin olamıyorsunuz bunda.
1: Şimdi bir oyuncu olarak Tilbe Hanım, yıllardır pek çok karaktere can verdiniz. Bir sürü karaktere can verdiniz. Bu da yine önemli işlerden biri elbette ki sizin için. Şimdi burada mesela bir oyuncu olarak ben burada özgürüm ama buraya dokunmamalıyım, bu böyle kalmalı dediğiniz yerler neresi oldu?
0: Bu oyun özelinde evet. Mi? Biz bu oyunun kurgusunu da birlikte yaptık. İki diğer oyuncu arkadaşlarım, yönetmen arkadaşlarım, tasarımcılar, yani böyle bir ekip çalışması gibi düşünebiliriz. Yazar arkadaşımız Çiğdem'in omurgasını kurduğu hikayede.
1: Evet.
0: Uzun bir araştırma süreci oldu. Özellikle iki yönetmen arkadaşımızın aldığı bir burs sayesinde. Yani bu hayatı birazcık didikledik öğrenebildiğimiz kadarıyla. Çünkü pek kayıt kuyut bulmak da mümkün değil. Ama tarihsel olarak en azından hani o dönemi inceleyerek bazı daha özel bilgilere de erişebilme, kızıyla tanışabilme şansımız oldu. Şuna çok dikkat ettik. Biz bu hikayede kendini bu kadın nasıl tanımladıysa biz de onu o şekilde tanımlıyoruz. Ve sadece ona önem veriyoruz. Bu kadın bir sanatçı, bir ressam ve elinden bu payesi alınıyor. Kendini tek tanımladığı sıfat, kimliğim diye tanımladığı şey elinden sökülerek alınıyor. Biz de bunu bu çerçevede kalmaya çalıştık. Yani bir sanatçıyı siz yazmasına, çizmesine, resim çizmesine, oynamasına, şarkı söylemesine engel evet. olduğunuzda ne olur? O ne kaybeder? Dünya ne kaybeder?
1: Umalım artık evi özgürleşsin bu oyunla evet. birlikte. En
0: evet.
1: önemli şey
0: İstanbul'a
1: bu.
0: İstanbul'a gelsin,
1: aynen
0: özgürleşsin.
1: Öyle, özgürleşsin. Son olarak festivalle ilgili de genel bir değerlendirme alalım Tilbe Hanım ve yavaş yavaş kapatalım.
0: Valla çok heyecanlıyım. Hem bizim oyunumuz için hem katılan oyunlara şöyle bir baktığım zaman hangisinden evet. nereden nereye yetişeceğiz bilemiyorum. Çok yani merakla beklediğim işler var. Heyecanlı bir ne diyeyim sonbahar bizi bekliyor.
1: Aynen öyle.
0: Güzel bir sezon açılışı olacak. Tiyatrolar Ekim'de zaten perdelerini açıyor. Biz bir ivme kazanmış olacak. Kasım'la birlikte de daha da hızlanacak.
1: Büyük bir güçle şöyle
0: tiyatro
1: açılıyor,
0: festivali.
1: Başlıyor.
0: Evet.
1: Yolu açık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür
1: Bugün
0: ediyorum.
1: Bugün Tilbe Saran hocamızla birlikteydik efendim. Tuzuncu İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında. Şimdi gezmeye devam edeceğiz festivali. Seçkilere de bakacağız efendim.

0: Efendim 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ne aktarmaya devam ediyoruz. Yine konuklarımız var. Festivalin küratörü Mehmet Birki'ye ve koordinatörü diyelim, değil mi?
1: Program yöneticisi.
0: Program yöneticisi Handan Uzal Dündar bizlerle birlikte. Öncelikle Mehmet Bey size soralım. Nasıl gitti? Hazırlıklar nasıl sürdü? Bu süreç nasıl ilerledi? Bize biraz anlatın.
2: Aslında bu süreç şöyle ilerliyor. Öncelikle bir çerçeve oluşturmanız lazım. Hangi oyunlar gelecek? Yani nasıl bir yaklaşımınız var? Bu sene biraz kadın ağırlıklı oyunlar seçmeye çalıştık. Bu süreç içinde öyle oyunları takip etmeye çalışıyoruz. Onları izlemeye çalışıyoruz. Tabii onların İstanbul Festivali'nin niteliğine uygun olanlarını ve kendi tiyatro yaklaşımıma göre uygun bulduklarımı seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın önerileri oluyor. Şuna ne dersiniz, buna ne dersiniz diye. Sonra birlikte bir karar veriyoruz.
0: Evet, Handan Hanım, bu arada hakikaten güzel, ilgi çekici bir seçki var. Bizleri bu festival boyunca nasıl bir tiyatro seçkisi bekliyor? Biraz onlardan bahsedin isterseniz.
1: Tabii. Festival programında bu yıl 6 uluslararası 11 yerli yapım var. 22 Ekim'de başlayıp 3 Aralık'a kadar sürüyor. Epeyce uzun bir dönem.
0: Evet, uzun.
1: Festivali kentte yaşamayı hayal ediyoruz izleyicilerimizle birlikte. Uluslararası programda özellikle geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyoruz. Hep bu yıl Litvanya, Filistin, Hollanda.

0: İtalya, Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerden farklı biçimlerde yapımlar var. Yerli yapımlar tarafında ise Mehmet Bey'in bahsettiği gibi güzel bir karma var diyeceğiz. Hem daha genç kuşak yazar yönetmenlerden, hem daha önce bu festivale katılmış ve uzun yıllar boyunca eserleriyle sahne almış yönetmenlerin işlerinden güzel bir karma yaptık diyebilirim aslında. Devam eden bölümlerimiz var. Bu yıl beşincisini yapacağımız İstanbul Manavurumuz mesela devam ediyor. Bazı bölümler yine devam ediyor. Bu işte bir kadın var bölümünü her sene devam ettirmek istiyoruz ki kadın üretiminin altını çizelim. Geçen yıl başladığımız ve tadını doyamadığımız Reşat Ekrem Koç'u uyarlamalarını bu yıl ikinci kez yapıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Farklı roman uyarlamaları, Mehmet Bey'in de yöneteceği iki roman uyarlamasının sahneye taşınması. Yani aslında festivaldeki her yapımın orada olması için bir sebebi var. Ve hepsi aslında bambaşka izleyicilere hitap ediyor diyebiliriz. Bir de tabii unutmadan geçmemiz gereken danslar. Danslar da festivalimizin olmazsa olmazı. Bu yıl da
1: Elbette.
0: Hollanda'dan Netherlands Dans Theater ve İstanbul Devlet Opera Balesi ile birlikte yapacağımız bir dans yapımı festival programında olacak.
1: Harika, çok güzel bir program gerçekten öyle görünüyor. Mehmet Bey, şimdi az önce dediniz ya belli kriterler var. Onları değerlendirerek biz bu seçkiyi hazırladık. O kriterler neler? En çok neyin üzerinde durdunuz bu sene?
2: Benim için şu metin ağırlıklı ana akımdan çok savrulmadan, kopmadan Dünya Tiyatrosu'nun nereye gittiğini, Türk Tiyatrosu'nun nereye gittiğine dair bir algıyla o yönde bir seçki yapmak. Yani bugün Türk Tiyatrosu nereye gidiyor? Dünya Tiyatrosu nereye gidiyor? Dünya Tiyatrosu ama benim yaklaşım metin ve ana akımdan çok kopmadan, çok savrulmadan yapmak. İşte Dünya Tiyatrosu bugün harekete dayalı, fiziksel tiyatro dediğimiz yere dayalı bir yere doğru kaymak istiyor. Tabii ki onun örneklerini, onu içeren oyunları almak istiyoruz. Türk Tiyatrosu ise kendi hikayesini anlatmak istiyor. Ve o hikayesini anlatırken de seyircinin deneyimini de bunun içine koymak isteyen bir yönde. Ki kendi hikayesini anlatmak benim çok sevdiğim bir tarz değil ama Türk Tiyatrosu o yöne gittiği için onu seçmek, o tür oyunları seçmekte ya da onu bir parametre olarak değerlendirmekte yarar var.
1: Bu arada sadece bu önemli yapımlar İstanbul'a getirmiyor değil mi festival?
0: Uluslararası yapımlar sadece festivalimizde izlenebiliyor, temsil edildiği günlerde. Yerli yapımların bir kısmı festivale özel, sadece festival zamanı izlenebiliyor İstanbul Monomur gibi. Onun dışında sezona aslında festivalden sonra devam ediyor yerli yapımlar, sezon boyunca takip edilebiliyor.
1: Çok güzel. Şimdi bir de bu işte bir kadın var seçkisi devam ediyor. O da önemli. Ondan da bahsedin Mehmet
2: O
1: Bey.
2: aslında ben tiyatroda çok yani daha doğrusu festivalin daha önce ki oluşturduğu bir niş Ekrem bizim yaptığımız yani işte şey de bir niş İstanbul Manamur'da bir niş ama burada benim kadın diye düşünmemin nedeni yani aslında festivalin 30. yılı için bir yaklaşım kişisel bir yaklaşım. Festival bu 30 yılda festivali bugüne kadınlar getirdi, kadın idareciler getirdi. Bu onlara yani işte Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün, Leman Yılmaz ve Handan, onlar taşıdılar. Onlara
1: Bir
2: bir
1: onur etmek.
2: tribute, yani onur benim onur etmek benim şeyim değil ama kendi gönlümde onlara hitap etmek isterim. Onlar zaten onlara olmuşlardır.
1: Çok
2: Yani
1: ince
2: bana
1: ve
2: gerek yok
1: güzel
2: yani.
1: bir fikir. Biz de kadın olarak tabii ki teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bir de Dorian Gray'in portresinin de yine siz yönetiyorsunuz Mehmet Bey. Ona da gelelim son olarak.
2: Dorian Gray, tabii ben Dorian Gray'in teklifini alıp peki yaparım dediğim zaman Dorian Gray'in Türk halkı tarafından bu kadar bilindiğini bilmiyordum açıkçası. Şimdi biraz paniğe kapıldım. Ne olacak diye. İşte onu da üç tane çok değerli oyuncu arkadaşımla, Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Serttemir'le birlikte yapıyoruz. Metnini Kerem yazdı. Kerem Kurdoğlu.
1: Ama roman uyarlaması değil
2: Roman
1: mi Mehmet Bey?
2: uyarlaması ama uyarlamayı Kerem biz yaptık yani bir Türk uyarlaması bu. O bakımdan tabii ki daha farklı, daha
1: Daha özel
2: değişik,
1: kılıyor
2: daha
1: bence
2: özel
1: bu da.
2: biraz. Bakalım neye varacak bekliyoruz göreceğiz.
1: Harika.
0: 3 Aralık'ta festivalimizin kapanış oyunu olacak aynı zamanda.
1: Bu arada neydi tarih aralığı? Bir daha
0: 22
1: tekrar
0: Ekim,
1: edelim.
0: 3 Aralık.

0: Güzel, şans diliyoruz. Böyle
1: çok teşekkürler.
0: İstanbul için de çok kıymetli bir şey bu. Başarı dileyelim.
2: Çok
0: güzel bir sezon olsun tiyatro için de elbette. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Birki'ye ve Handan Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve evet, noktalıyoruz.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son dalga gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşları hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı.
2: Abi canım.

0: Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, Cezaevi Savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntüde saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Detaylarına bakalım.
0: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
0: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
3: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
0: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
1: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde konuştu.

0: terörsüz Türkiye süreci için son düzlüğü de geçeceğiz diyen Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini kullandı.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan, sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
2: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceklerdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan ziyaret kapsamında çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
3: İki devlet prensibiyle.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
4: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
0: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler, buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
0: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
6: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı

0: atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz dedi. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Hassasiyetlerimizden taviz vermeden titizlikle yürütüyoruz dedi. Kazanım Türkiye olacağına vurgu yaptı.
2: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi. Sürecin taviz verilmeden titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kazanan Türkiye'miz olacaktır dedi. Türkiye'nin bölgede ve küresel ölçekte artan ağırlığına dikkati çekti.
2: Türkiye, kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Uluslararası meselelerin çözümünde barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır.
1: 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gaziler Günü mesajında vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Gerekçesi kendisini ve yönetimi hakkında yapılan haberler. Trump, başka medya kuruluşlarının da yasak kapsamına alınabileceğini söyledi. Karara medya kuruluşlarından tepki geldi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişimini yasakladığını duyurdu. CNN, MS Now ve Politico'yu hedef alan Trump, kararına gerekçe olarak bu kuruluşların sürekli yalan haber yaptığını ileri sürdü. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Trump, medya kuruluşlarının kendisini, hükümetini ve ülkesi hakkında kurgu haberler yapmaması gerektiğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Başka haber kuruluşlarına yönelik de yasakların genişleyebileceğini söyledi.
4: Yalan haberleri okumaktan ve görmekten çok yoruldum. CNN'e baktığınızda tamamen yalan haber. İşte bu yüzden izlenme oranları iyi değil. MS Now'a baktığınızda, eski adıyla MSNBC, yalan haber yapıyor. Bir de Politico'ya bakın.

0: Yani Biden döneminde hükümet onlara ayakta kalmaları için yaklaşık 8 milyon dolar verdi. Denilene göre sahte bir haber yazdılar.
1: Karara medya kuruluşlarından tepki geldi. Yasağın anayasal basın özgürlüğünün ihlali olduğu savunuldu. Basın özgürlüğünü savunmak için mücadele edecekleri açıklandı. Trump yönetimi 2025'te de Associated Press'in bazı Beyaz Saray etkinliklerine erişimini kısıtlamıştı. AP, Meksika Körfezi'nin adını değiştirme kararına haberlerinde uymadığı için hedef alındığını belirterek dava açmıştı. Trump'ın yeni yasağı nasıl uygulayacağına ilişkinse ayrıntı verilmedi.
2: Yemen'deki Husi güçleriyle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler başkent Riyad'daki kritik noktaların füze ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı. Suudi Arabistan'da Husilerin saldırılarına karşı alarm durumuna geçildi. Başkent Riyad dahil 8 kentte acil durum uyarısı yapıldı. Riyad'da bulunan Kral Halit Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktı. Siyah dumanlar nedeniyle bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankeri de Husi saldırıları nedeniyle alev aldı. Suudi Arabistanlı yetkililer Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini açıkladı. Yemenli bir hükümet yetkilisi ise Badülmendeb Boğazı yakınlarında üst düzey bir Husi komutanının altı korumasıyla öldürüldüğünü duyurdu. ABD ile İran arasındaki müzakere beklentisi yerini tırmanan gerilime bırakırken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den yeni bir açıklama geldi. Rızai 7 maddeden oluşan müzakere şartlarının ABD hükümetine bildirildiğini söyledi. İranlı yetkili arabulucu Katar ve Pakistan'la iletişimin devam ettiğini ve 7 maddeden oluşan masaya dönüş şartlarının ABD'li yetkililere iletildiğini söyledi. Rızai, ABD ordusunun zayıflıklarını bildiklerini ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır olduklarını belirtti. İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesinin ABD'nin çıkarına olacağının altını çizen Rızai, Trump'ın tehditlerinin sonuç vermeyeceğini, geri adım atmayacaklarını vurguladı. Rızai, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın öne sürdüğü şartların tüm cephelerdeki savaşın sonlandırılması, dondurulmuş kaynakların serbest bırakılması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması olduğunu hatırlattı. ABD Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının artırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olduklarını söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Anlaşmaya NATO'dan da destek geldi.
3: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üs kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pitufik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland'sa adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Yeni düzenlemeyle Rus hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulamasının yanı sıra Rus enerjisini ithal eden ülkelere de ek gümrük tarifeleri getirilmesinin önü açıldı.
3: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım öngören düzenlemeyi onayladı. Lindsey Graham, Rusya ve İran yaptırımları yasası olarak adlandırılan yasa, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanacak. Rus petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere ise gümrük tarifesi getirilmesinin önü açılacak. Yasanın kapsamı sadece Rusya ile sınırlı değil. İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletilecek. Söz konusu yasa, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle hazırlanmıştı. Tasarının hazırlanmasına İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham öncülük etmişti. Tasarı 7 Ağustos'ta Senato'da onaylanmış, 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Trump'ın masasına gönderilmişti. Trump'ın imzasıyla yasalaşan düzenlemenin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması bekleniyor. Özellikle Rus enerjisini ithal eden ülkelere yönelik tarife tehdidi, Moskova'ya uygulanan baskının sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, enerji ticareti yapan tüm ülkeleri doğrudan hedef alacağını gösteriyor.
2: Küba'da ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Ülkede yakıt sıkıntısı ve eskiyen altyapı nedeniyle enerji krizi derinleşiyor.
3: Küba'da milyonlarca kişi yine karanlıkta kaldı. Ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesildi. Küba Enerji Bakanlığı, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre kesintiye, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza yol açtı. Arızanın etkisi diğer bölgelere de yayıldı. Başkent Havana'da akşam saatlerinde abonelerin yalnızca %5'ine yeniden elektrik verilebildi. Hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesislerine öncelik tanındı. Bazı bölgelerde ise bağımsız, küçük ölçekli elektrik sistemleri devreye alınmaya başlandı. Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son 2 yılda daha sık yaşanıyor. Ulusal şebeke yılbaşından bu yana defalarca çöktü. Eskiyen termik santraller, yedek parça eksikliği ve yakıt sıkıntısı enerji krizini ağırlaştırıyor. Küba yönetimi, ABD'nin petrol ve enerji kısıtlamalarını krizin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Washington ise eskiyen altyapıya ve ülkenin ekonomik yönetimine işaret ediyor. Elektrik kesintileri nedeniyle ulaşım, su temini ve iletişim aksıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri dışında temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülke ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağı öngörülüyor.
2: Manisa'da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine polis, jandarma ve tarih ekipleri sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs de vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanındaki çalışmalar.

0: Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kaydı. İki işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarmak için itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri göçükten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 39 yaşındaki diğer işçidense acı haber geldi. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Karadeniz'de şiddetli yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Trabzon'du. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Gece etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarı çöktü.
1: Şiddetli yağış saatlerce etkili oldu. Gevşeyen toprak kaydı, istinat duvarı çöktü. Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerine su bastı. Havalimanının otopark alanında bazı araçlar balçık içinde kaldı. Zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ev ve iş yeri sahipleriyle ekipler temizlik çalışması yaptı.
2: Her şey bir anda oldu. Kimse bir şey anlamadı. Zararımız var. Arkadaşlar olsun. Herkesin maddi zararı var. Arabaların içini zaten burada su bastı. Sıkıntılar var yani.
1: Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarı da sağanak sonrasında çöktü. İki binada hasar oluştu. Tedbir amacıyla sitedeki iki bina tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Kontrollü yıkımı yapılan bir bina daha çöktü. Bu kez adres İstanbul Küçükçekmece'ydi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda faciadan dönüldü.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürüyordu. Binanın bir kısmı bir anda çöktü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı.
3: İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz. İki tane operatör değişti. Olduğu yerde çöktü.
1: İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'ndeki 8 katlı binada yıkım çalışması yapılıyordu. Akşam saatlerinde binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.
4: Yarısını yıkmışlardı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı, tahmin ediyordum. Çünkü dozer kepçe bu taraftan vurmuştu. Normalde kepçenin bu taraftan vurması lazımdı.
1: Çökmeyle birlikte çevrede bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda birilerinin bulunma ihtimaline karşı arama başlatıldı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda enkazda kimseye rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazırlandı. Trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza indirilmesi hedefleniyor. Peki şehirlerde dönüşüm nasıl olacak? Vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
5: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
1: Eylem planında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Planla gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaş da mobil uygulamalar üzerinden mahallesindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebilecek. Akıllı şehirlerde erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere karşı önlem de alınacak. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde akıllı bölge modeli kullanılacak. Sensörlerle su ve enerji kayıpları anlık tespit edilecek. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de ise 187 ilçe belediyesi daha sisteme dahil edilecek. 2000

0: 28'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde trafikten çevre temizliğine kadar pek çok hizmet tek noktadan takip edilecek. 2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartı aranacak. Akıllı şehirlerin hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanunu yürürlüğe girecek.
1: Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle birlikte geriledi. Motorine 3,97 lira indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından motorinin litresine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Dün gece itibarıyla 3,97 lira indirim yapılmasıyla motorinin litre fiyatı yeniden 100 liranın altına düştü. İndirimle birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 96,34 lira oldu. Motorin fiyatı Ankara'da 97,53 liraya, İzmir'de 97,83 liraya geriledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zamların eşel mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı.
2: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
0: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel mobil sistemine işaret etti.
2: Petroldeki zamların eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
2: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
1: İstanbul'da bir otomobil sürücüsü dakikalarca acil vakaya giden ambulansa yol vermedi, gözaltına alınan sürücüye ceza kesildi.
3: Plakanın getirebilirsiniz de ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
0: Ne siren ve korna sesine ne uyarılara aldırış etti. Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Otomobil sürücüsü zor anlar yaşattı.
3: Hala geçmiyorsun sen, aynanı kontrol et!
0: İstanbul'da bir ambulans acil vakaya gidiyordu. Ambulans şoförü Arnavutköy Sultan Gazi yolunda sürücülerden yol istedi. Bir sürücü ısrarla şeridini değiştirmedi.
3: Sarışıyoruz, geç sağ, geç!
0: Korna, siren ve anonsların ardı arkası kesilmedi. Dakikalar süren uyarıların ardından otomobil sürücüsü sağ şeride geçti. Ambulanstaki ekip sürücüye tepki gösterdi. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 46 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç trafikten men edildi.
3: Plakanın getirebilirsiniz de ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
1: Karabük'te 82 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptı. Neyse ki yayalar kazayı ucuz atlattı, sürücü ise yaralandı.
0: Bir yaya yere savruldu, diğeri ucuz kurtuldu. 82 yaşındaki sürücü korku dolu anlara neden oldu. Görüntüler Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki Yılmaz S. aracıyla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Yere düşen yaya kazayı ucuz atlattı. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam etti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şişli'de bir adrese yapılan baskında yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Dükkanı imalathaneye çevirdiler. Çeşit çeşit makineyle uyuşturucu ürettiler. Zehir tacirleri polis operasyonuyla yakaya ele verdi.
4: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda 297 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve makinelere de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
4: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
5: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
1: Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve Ankara ilinde son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum'da bir kişi babasını darp ettiği iddia edilen adamı vurdu. Tansiyon polisin çabasıyla düşürüldü.
0: Kavga sonrası silah ateşlendi, bir kişi yaralandı. Silah sesleri Erzurum'un Yakuti ilçesinde yankılandı. HT, aralarında alacak verecek meselesi olan SB'nin iş yerine gitti. İş yeri sahibinin babası da oradaydı. İddiaya göre HT, babaya saldırıp darp etti. Bunun üzerine darp edilen adamın oğlu elinde silahla geldi. Önce havaya ateş açan saldırgan, babasını darp eden kişiyi bacağından vurdu. Tansiyon, olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla düştü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa elindeki silahla teslim oldu.
1: Erzurum'da iddiaya göre boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga çıktı. Silahlar ateşlenince biri polis, 12 kişi hastanelik oldu.
0: İki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya döndü. Binadakiler sokaktaki gruba kurşun yağdırdı. Olay Erzurum'un Yakuti ilçesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan kişiler yoldan geçen husumetli oldukları gruba ateş açmaya başladı.
6: İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geldi.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polisler de kurşun yağmuru altında kaldı.
6: Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına da saçma geliyor. Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek.
0: Polis ekiplerinin müdahalesiyle balkondaki saldırganlar yakalandı. Yanlarında bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Yaralanan biri polis, 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavganın boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre YT, boşanma aşamasındaki eşini olaydan bir gün önce bıçaklamıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

0: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Boşanan eşlerin geliri birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Düzenli geliri bulunan ve eski eşiyle gelir düzeyi birbirine yakın olan kadına bağlanan nafaka kararını bozdu.
0: Boşandığı eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay boşanma

0: Mahkemesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay, çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
1: 1 Eylül'de başlayan av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar çeşit çeşit balıkta şenlendi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamutun fiyatı da düştü. Peki hem palamut hem de diğer balıkların fiyatları nasıl? Detaylara bakalım.
2: 125'e palamut! Daha ne bekliyorsun arkadaşlar?
0: Sezon bereketli başladı. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Palamuttaki bolluk da sürüyor.
3: Palamut aldım. Çupra aldım. Bir de sardalya aldım.
4: Uskumru ve palamut alacağım.
5: Palamut şu an 110'a kadar düşmüş durumda. Nasıl fiyatlar?
4: Çok iyi. Şu anda çok iyi.
6: 4 tane alacağım. 125'te 500.
3: Kızım çok seviyor. Ben zaten balığı çok seviyorum. Derin dondurucuma da attım. Bunları da derin dondurucuya atmak için aldım.
0: Sezona 300 liradan başlayan palamutta fiyat 110 liraya kadar düştü.
6: Valla bu sene düşük diğer geçen senelere nazaran.
7: Balık yenmez mi? Mevsimi.
5: Ne almayı düşünüyorsunuz?
7: Palamut.
5: Hamsi ne kadar?
8: 250 TL. İsterlet 200 TL. Gayet uygun fiyatları.
9: Her yıl palamut var da biz palamut sevmiyoruz. Haftada bir kere mutlaka alıyoruz.
5: Palamut sezonu gözde balık olarak açtı. Peki deniz suyu soğuduktan sonra palamutta son durum ne olacak?
10: Ekim'de, Ekim'in ortasında palamutta belki biraz azalma olabilir. Çünkü palamut soğuk havayı seven bir balık değil.
5: Su da soğuduğunda hangi balık kendini gösterecek? Palamutun tahtını hangi balık alacak?
10: Fer ve çirekop inşallah.
0: Tezgahlarda istavrit 200, hamsi 250, sardalyanın kilosu ise 300 liradan alıcı buluyor.
1: Bursa'nın Lezzetleri Gastronomi Festivali'nde buluştu. Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde en büyük ilgiyi 3 metrelik Bursa kebabı gördü.
0: Kebaplar, süt helvaları, tahinli pideler Bursa'nın Lezzetleri Gastronomi Festivali'nde buluştu.
11: Çok güzel, vallahi her şeyi yedik abi.
0: Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapılarını 5. kez açtı. Festivalin ilk gününe damga vuran ansa 3 metrelik Bursa kebabı oldu.
12: 50 kiloluk etle Bursa kebabı yapıldı ve biz de tereyağını döküyoruz ve birazdan yemeğe hazır olacak. Bir yandan damak lezzeti, bir yandan da kulaklar için gastronomi ekibi de türkülerle, Bursa türküleriyle bu festivali coşturmuş oluyor.
13: Eskişehir'den geliyorum Gastrofest için. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Burada rekor kıran kebaptan yedim. Çok şahaneydi.
12: 3 metrelik tabakta kebap hazırlandı ve Bursalılar da kebabın tadına bakmak için bu noktaya geldiler. İşte meşhur Bursa kebabı, o damak çatlatan lezzet Bursalıların şimdi tadım yaptığı bir noktada ve coşkuyla yeniliyor.
0: Tahinli pide ve süt helvası da büyük ilgi gördü.
14: Tahinli pide aldım, onu yiyorum.
12: Tahinli pide?
14: Evet.
12: Yani tahinli değil mi?
14: Evet ama Bursa'da tahinli denir.
12: Özelliği ne?
14: Özelliği tahinli olması.
12: Festivalin en çok ilgi gören ürünlerinden biri de bal kabağında yapılmış meşhur süt helvası.
15: Bursa saray helvası olan süt helvasını mini kabağın içerisine oyarak, üzerinde yakaraktan yaptığımız bir inovatif çalışma bu.
12: Süt helvası aldım.
16: Bursa'nın meşhur süt helvası.
12: Evet, evet.
0: Festival pazar günü sona erecek.
17: Kadim şehir yeşil Bursa'da, unutulmaz bir tat hafızalarda.
1: Galatasaray deplasmanda konuk oldu. Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini de almış oldu.
18: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 13 puanla 6. haftaya lider girdi. Papara Park'ta Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah

0: ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti. Galatasaray Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü ile de berabere kaldı.
1: Real Madrid bu yıl ilk kez düzenlenen Euroleague Süper Kupa'da Olympiakos'u 93-89 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
2: Gentlemen, your Euroleague Basketball Super Cup champions. Give it up for Real Madrid!
0: Bu yıl ilk kez düzenlenen Euroleague Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid oldu. Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 mağlup eden Real Madrid, kupayı ilk kez müzesine götüren ekip oldu. Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti. İki takımın da etkili hücum ettiği 3. periyot İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid tarihte ilk kez düzenlenen turnuvada kupanın sahibi oldu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen turnuvada Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Walter Tavares seçildi. 4 takımdan oluşan turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin 3. Dubai Basketbolsa 4. oldu.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
3: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
4: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
3: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Faiola ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor.

getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'te Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
1: Evet, terörsüz Türkiye sürecine dair olarak hemen hemen her yerde konuşmalarını sürdürüyor. Devlet erkanı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendisinin de Amerika Birleşik Devletleri yolcusu olduğunu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda detayları veririz. Şimdi Rize'ye gidelim. Çünkü şiddetli sağanak, sel ve heyelana neden oldu maalesef. 9 mahallede hasar çok büyük. 7 ev tahliye edilmiş durumda. Sağanaktan geriye bakın nasıl ve ne tür görüntüler kaldı.
2: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
3: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
4: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
5: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı bak. Fırın doldu. Abi öyle böyle değil.
4: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini artırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
5: Abi böyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
4: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi.
3: Üzerinde tahliye ettiğimiz yer var. 40 üzerinde de heyelan var. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var.
6: Arabalar görüyorsunuz zaten.
4: Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
3: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
2: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
1: Evet, Trabzon'dan ve Rize'den maalesef görüntüleri ekranlara getirdik. Bir hayli yağış fazla ama bir taraftan da tabii özellikle altyapı durumu da sorgulanıyor. Bu süreçte illerimizde büyük geçmiş olsun diyelim, Erzurum'a geçelim. Bir kişi babasına darp ettiği iddia edilen adamı

0: vurdu. Tansiyon polisin çabasıyla düşürülebildi.
1: Kavga sonrası silah ateşlendi, bir kişi yaralandı. Silah sesleri Erzurum'un Yakuti ilçesinde yankılandı. HT, aralarında alacak verecek meselesi olan SB'nin iş yerine gitti. İş yeri sahibinin babası da oradaydı. İddiaya göre HT, babaya saldırıp darp etti. Bunun üzerine darp edilen adamın oğlu elinde silahla geldi. Önce havaya ateş açan saldırgan, babasını darp eden kişiyi bacağından vurdu. Tansiyon, olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla düştü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa elindeki silahla teslim oldu.
0: Efendim işte gördüğünüz gibi Erzurum'da bir başka haber söz konusu. Bunu aktaracağız. İddia o ki boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında bir kavga çıkıyor. Silahlar ateşleniyor. Biri polis, 12 kişi de hastanelik oluyor yine Erzurum'da.
1: İki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya döndü. Binadakiler sokaktaki gruba kurşun yağdırdı. Olay Erzurum'un Yakuti ilçesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan kişiler yoldan geçen husumetli oldukları gruba ateş açmaya başladı.
2: İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geldi.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polisler de kurşun yağmuru altında kaldı.
2: Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına da saçma geliyor. Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek.
1: Polis ekiplerinin müdahalesiyle balkondaki saldırganlar yakalandı. Yanlarında bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Yaralanan biri polis, 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavganın boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre YT, boşanma aşamasındaki eşini olaydan bir gün önce bıçaklamıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Maalesef sükût ya da sükûnet içinde işlerimizi çözemiyoruz. İlla bir kavga, gürültü ve hatta yaralama ve Allah korusun ölüme kadar giden tartışmalar söz konusu olabiliyor. Memleketin gerçeklerinden devam edelim. Karabük'te 82 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve maalesef yayalara çarptı. 82 yaşındaydı. Neyse ki yayalar kazayı ucuz atlattı, sürücü ise yaralı.
1: Bir yaya yere savruldu, diğeri ucuz kurtuldu. 82 yaşındaki sürücü korku dolu anlara neden oldu. Görüntüler Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki Yılmaz S. aracıyla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Yere düşen yaya kazayı ucuz atlattı. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam etti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Çok büyük geçmiş olsun. Hanımefendi zaten olayın şokunda birdenbire kalkmış gitmiş ama 82 yaş konusu şimdi tartışılıyor. Acaba araç kullanmalı mı değil mi? Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde biz de tartışacağız. Büyük geçmiş olsun. Arılardan söz edeceğiz. Bu kez kovan yerine bir binanın çatısını kendilerine mesken tutmuş durumda. İstanbul'da Sultan Gazi'de yüzlerce ve hatta binlerce arıyla yaşamak zorunda kalan bir aile saldırıya uğramaktan bıktı, usandı.
3: Arılar komple yuva yapmış, bakın görüyorsunuz.
4: Evin içi komple arı bastı, hepimizi tek tek soktu.
5: Çatı boşluğuna yuva yapan arılar 5. katta yaşayan ailenin kabusu oldu.
3: Bakın o kadar çok ki. Yani terasa çıkamıyorum.
5: Arılar evde girmedik oda, sokmadık kişi bırakmadı.
4: Böyle her yer arı, camlar önü. Burası çocukların odası, çocukların odasında da yine böyle.
3: Şimdi arı sokmasından dolayı acile hızlı bir şekilde geldik.
4: Başa çıkamıyorum.

0: Biz artık. Herkesi soktu. Herkesin kolları şişiyor anda.
1: Sultan Gazi'deki çatıda arıların sayısı arttıkça uykular da haram oldu.
0: Hep korkuyoruz yeterken nereden çıkacak bu arılar diye.
2: Biri giriyor biri çıkıyor, biri giriyor biri çıkıyor.
3: Hasan var ama arılardan çok mağduruz.
0: Kanser hastası bir de babam var. Onu sokarsa işte daha kötü.
1: Arı mağduru ailenin yaptığı ilaçlamaysa dertlerine derman olamadı.
2: 3 gündür 4 gündür sürekli arı sokuyor bizi.
0: Bıktık artık.
2: Dışarıya bile çıkamıyorum, sinekliğin arkasından çekiyorum.
4: Evet, memleketin haberlerini aktardık. Gördüğünüz gibi biraz da kriminal bir gündemle saatimiz 8.16'yı gösteriyor. Biraz şöyle dışarı doğru ilerleyelim. Almanya'ya gideceğiz. Amerika'da Trump ne yapıyor, buna bakacağız. Ama öncesinde Milliyet'te çok önemli bir haber. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek deniyor ki Trump'la da görüşecek kim? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya liderlerini bir araya getirecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli görüşmelerine katılmak üzere bugün belki de birkaç saat sonra New York'a gidiyor efendim. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 22 Eylül'de hitap etmesi öngörülüyor. New York'taki diplomasi trafiğinin öne çıkan temaslarından birinin Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme olması da bekleniyor. Ve Birleşmiş Milletler binasından, genel merkezinden, genel kurulundan, New York'tan tüm dünyaya seslenecek. Tabii Trump'la da görüşmesi bu anlamda son derece mühim. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda, saatlerde gidebilir bir basın toplantısı da olabilir gidiş öncesinde. Elbette ki gözümüzü kulağımızı hemen çeviririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor bakarız. Peki Almanya'ya gidelim. Neler oluyor? Çünkü bugün tam iki eyalette sandık kurulacak ve endişe ve korku hakim bir kez daha. Acaba aşırı sağ depremi yaşanabilir mi diye soruyor Almanlar birbirlerine. Berlin ve Mecklenburg eyaletlerinde yapılacak bu seçimler ve seçim öncesinde aşırı sağcı parti AfD'nin yükselişi tabii ki dikkat çekiyor yine. Berlin'de ise sol partinin Türk kökenli adayı Elif Eralp de belediye başkanlığı için yarışmakta.
5: Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri sandığa gidiyor. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. Seçimin ana gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Anketlere göre Berlin'de Sol Parti %22, Hristiyan Demokratlar Birliği %20, aşırı sağcı AfD ise %18 seviyesinde. Seçimin dikkat çeken isimlerinden biri Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp. Eralp, kampanyasında konut krizine ve artan kiralara odaklanıyor. Eralp'in Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilmesi için koalisyon desteği bulması gerekiyor. Mecklenburg-Vorpommern'de ise Sosyal Demokrat Parti %37 ile aşırı sağcı AfD'nin bir puan önünde. Seçim sonuçları Başbakan Merz'in partisindeki tartışmalar açısından da izlenecek. Berlin'de Sol Parti'nin hemen gerisinde bulunan Hristiyan Demokratlar Birliği, eyalette iktidarını koruyabilmek için mücadele ediyor. Anketlere göre 2023'te oyların %28'ini alan Hristiyan Demokratlar Birliği'nin oy oranı %20 ile 21 arasında değişiyor.
4: Evet, Berlin'de bir Türk kökenli aday belediye başkanı olur mu? Neden olmasın? Bu akşam her şey belli olur az çok. Başarılar diliyoruz efendim. Almanya'daki bu seçimler oldukça önemli. Peki Trump'ın özellikle ilhak tehditleriyle tırmanıyordu Grönland krizi. Daha sonra araya bir İran savaşı girdi ve bu krizde şimdi yeniden gündemdeydi ki Grönland krizi çözüldü diyebiliriz. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının arttırılması konusunda anlaşmış durumda. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söylüyor. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguluyor. Anlaşmaya tabii ki NATO'dan da destek söz konusu.
5: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üs kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapmak

0: konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
1: Ve bir şekilde anlaşma işte sağlandı. 1,5 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir seçim var. Öncesinde tabii kamuoyuna nasıl bu durumu satacak? Bu da Trump'ın maharetine kalıyor ama Grönland'da işler biraz çözüldü gibi gözüküyor. Peki efendim, önümüzdeki zaman diliminde çok önemli bir konuğum olacak. Grip aşısını ya da soğuk algınlığını konuşacağız. Mehmet Ceyhan'la beraber profesör ve elbette ki bu haberin hemen ardından aktaracağız. Google'ın yapay zeka modeli Gemini, biliyorsunuz, güvenlik testi sırasında 3 şirketin sistemine erişti. Gelişme, yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimine ilişkin tartışmaları tabii ki yeniden gündeme getirmiş durumda.
0: Yapay zeka kaynaklı tehditlere ilişkin tartışmalar sürerken Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testinde 3 şirkete izinsiz erişti. Olay, modelin kontrollü test ortamının dışına çıkmasıyla gerçekleşti. Gemini, test ortamındaki hata nedeniyle izinsiz şekilde internete bağlandı. Google'a göre model, vakaların birinde şifreleri tahmin ederken diğer iki vakada açık kaynaklardan elde ettiği kimlik bilgilerini kullandı. Sistemlerin gerçek şirketlere ait olduğu fark edildikten sonra faaliyetin durdurulduğu belirtildi. Google, 3 şirketin de durumdan haberdar edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapıldığını açıkladı. Benzer olayların Anthropic'in Cloud modeli ve OpenAI sistemlerinin güvenlik testlerinde de yaşandığı bildirilmişti. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da son dönemdeki risk teşkil eden yapay zeka vakaları üzerine harekete geçti. Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetlenmesini ve modellere acil kapatma tuşu eklenmesini öngören bir kararname imzaladı. Teknoloji dünyasında ise yapay zeka gelişiminin hızı ve güvenliği tartışılıyor. Anthropic CEO'su Daria Amodei, gelişimin yavaşlatılmasını önerirken, Elon Musk ve Sam Altman güvenlik standartlarına destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenleme taleplerinin sektöre zarar vereceğini savunuyor.
1: Evet, yapay zeka geliştikçe gelişiyor. Kimileri durduralım diyor ama iş işten geçti gibi gelişmiş durumda. Peki yapay zeka gelişe dursun, biz şu anı konuşalım. Çünkü özellikle grip ve soğuk algınlığı bir hayli fazla. Avrupa'da çocuk aşıları azalıyor şeklindeki bir haberde dikkat çekici. Karar gazetesinden okuyalım. Covid pandemisiyle başlayan asılsız iddialar etkili oldu denilmiş. Aşılar halk sağlığının en başarılı uygulamaları arasında, ancak yeni bir araştırmaya göre Covid pandemisi sonrası Almanya dahil birçok Avrupa Birliği ülkesinde çocuklarda aşılama oranları duraklıyor ya da düşüyor. Araştırma ekibine göre 27 Avrupa Birliği ülkesinden 16'sında incelenen 7 aşılama göstergesinden en az 4'ünde son dönemde düşüş var. İspanya'da olduğu gibi Almanya'da da 7 aşının 5'inde oranlar geriledi. Alarm veren tablo da en yaygın düşüş çocuk felci aşılarında deniyor ki dikkat edilmesi gereken

0: bir husus. Peki aşı demişken konuşacağız. Sonbahar geldi. Hava bir soğuk, bir ılık. Evden sıcak diye çıkıyoruz, üşüyerek dönüyoruz ya da sıkı giyinip terliyoruz maalesef. Yani tam hastalık havası şu an, benim sesimden de az çok anlıyorsunuzdur. Büyük küçük fark etmiyor üstelik. Şu sıra hastanelerde grip ve solunum yolu vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Gelen veriler bu yönde, maalesef herkes kendisine dikkat etsin lütfen. Tam bu noktada grip aşısı acaba doğru bir kurtarıcı olur mu? İşte bunu konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan bizimle. Mehmet Hocam, öncelikle günaydın. Uzun bir zaman sonra sizi görmek çok güzel oldu. İyi hafta sonları diliyoruz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hocam, geçiş mevsimindeyiz, tam hastalık havası. Grip aşısı yaptırmalı mıyız diye tam sorulacak zamandayız. Ne dersiniz?
1: Bir defa grip, şunu kabul etmek lazım ki dünya tarihinde en çok ölüme yol açmış neden nedir diye bir soru sorulduğunda, buna savaşları, depremleri, felaketleri hepsine ekleyin, tek bir cevabım var, o da grip. Dolayısıyla gripten korunmak gerekir. Gribi insanlar yanlış değerlendiriyor. Genellikle soğuk algınlığıyla karıştırıldığı için çok ciddiye alınmıyor.
0: Evet.
1: Yani biraz ateşi olan, hapşıran, işte öksüren insanlar sorduğunuz zaman grip olmuşum der. Bu grip değil. Grip ateşli, insanı çoğu zaman yatağa düşüren, yaygın baş, boğaz ve kas ağrılarıyla giden ve hani kamyon çarpmış gibi oldum derler ya halk arasında, evet, hale getiren bir hastalık.
0: Pandeminin ilk evresi gibi, hatta COVID'in galiba ilk evrelerinde yaşadıklarımız gibi.
1: Şöyle söyleyeyim, insanlar tabii o pandeminin ikinci safhasında koronavirüse bağlı vakalarda insanlar gribe dönecek, işte evet, zararsız çıkacak gibi laflar söyledi. Tam tersine grip aslında ölüm ve öldürülücük açıdan baktığınız zaman Covid'den daha öldürücü, Covid'den daha büyük bir tehlike aslında. Dolayısıyla biz zaten bir de pandemi açısından baktığınız zaman dünyadaki büyük pandemilerin çok büyük çoğunluğu griple ortaya çıkmış. Bu hep gripten beklerken koronavirüsten geldiği için biraz hazırlıksız yakalandı bütün dünya. Ancak grip dünyada büyük pandemileri de yapan, örneğin İspanyol gribinde işte 1918'de 50 milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açan, ki Birinci Dünya Savaşı yıllardır o yıllar, savaşta ölenlerin tam 5 katının ölümüne yol açan bir hastalık. O yüzden bir defa hastalığın ağırlığına ve yaygınlığına baktığınız zaman aşıyla korunulması gerekir. Burada İşte grip aşısı %100 korunmuyor derler. Doğrudur. Bazı yıllar bu işte %30 ve %60 arasında değişir. Fakat şunu da unutmamak lazım. İşte dünyada 100 tane görülen bir hastalığa %100 etkili bir aşı mı yapmak daha etkilidir?
0: Evet.
1: Yoksa milyonlarca görülen bir hastalığa %50 koruyucu aşı mı yapmak daha etkilidir diye düşündüğünüzde, hiç şüphesiz milyonlarca görülen hastalığa %50 koruyucu aşı yapmak daha etkilidir. O yüzden aşının etkinliği açısından da baktığınız zaman, topluma etkisi açısından grip aşısı diğer birçok aşıdan, bugün işte çocukluk çağında kullandığımız aşılar dahil,
0: evet,
1: daha etkili bir aşıdır.
0: Öneriyoruz yani, değil mi? Yani tam da zamanı. Tabii. Aslında.
1: Öneren sadece biz de değiliz. Hı hı. Bütün dünyada bir aynı endikasyonlar, yani aynı nedenlerle grip aşısı yapılır. Bunların içerisinde herkese grip aşısı yapan Amerika Birleşik Devletleri gibi az sayıda ülke vardır. Ancak risk gruplarına, yani grip geçirdiği zaman

0: ölümcül seyredebilecek gruplara
1: Evet.
0: dünyanın her yerinde aşı yapılır. Türkiye'de zaten bu risk grubu aşılaması uygular.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o risk grubundaysa kişi mutlaka bu aşıyı yapmak lazım. Çünkü gribi sadece işte ateşlendi, öksürdü, işte öldü şeklinde değerlendirmemek lazım.
1: Evet.
0: Grip çoğu zaman işte şeker hastalarında şeker ataklarını, hipoglisemi atakları aktive eder. Kalp hastalarında kalp krizlerini artırır. KOAH'larda akut akciğer yetmezliklerini artırır. Yani diğer birçok hastalığı da dengesini bozarak kişinin ölümüne yol açabilir. Ve dünya genelinde de yaklaşık her yıl 280 bin ile 600 bin arasında değişen rakamlarda kişi grip nedeniyle hayatını kaybeder.
1: Peki hocam aşıyı o zaman yaptırmadan önce tabii sağlık kurumunun özellikle hastanın geçmişine bakması gerekiyor.
0: Şimdi şöyle, tabii bu risk gruplarından bir tanesi yaşla ilgili.
1: Evet.
0: 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar ve bir de 60 yaşın üzerindeki kişiler. Bunların zaten bir hastalık olmasına gerek yok. Yaşları nedeniyle mutlaka aşılanmaları gerekir.
1: Evet.
0: Gebelerin mutlaka aşılanması gerekir. Diğer geri kalan grupta da altta yatan hastalık nedeniyle zaten bir hekimden reçete aldığı zaman devlet geri öder aşıyı. O yüzden de bir rapor istenir.
1: Evet.
0: Raporla gidip ücretsiz aşı yaparlar.
1: Yani
0: ama
1: hasta
0: ücretini kişi ödedikten sonra herkes yapılabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde herkese yapılan bir aşı.
1: Bu durumda hocam özellikle bir tane herhalde aşı yetiyor değil mi yıl içinde?
0: Şöyle hani bazı insanlar konuyu çok iyi bilmeden işte bu nasıl aşı?
1: Evet.
0: Diğer kızamık aşısını yapıyorsunuz ömür boyu koruyor falan derler. Bu o mikrobun vücudun bağışıklık sistemiyle olan antijenik ilişkisiyle ilgili bu. Grip virüsleri çok antijenik, yani bağışıklık sistemini çok uyaran aşılar değiller bir. İkincisi, grip virüsünün hem bu nedenle, yani işte kısa sürüyor bağışıklığı, hem mutasyona çok sık uğruyor. Yani bu sene yaptığınız aşı ikinci sene etkisiz hale gelebiliyor. O yüzden de her yıl o seneye uygun aşı belirlenir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, nitekim bu sene çok özel bir sene. İşte içinde 3 tane önemli virüs var. Bu virüslerin tamamı değişti. Yani grip aşısının bütün yapısı tamamen değişti bu sene.
1: Bu yıl özellikle değişti hocam, öyle mi?
0: Evet. Çünkü geçen sene aşıya rağmen işte %38 civarında bir koruyuculuk oldu.
1: Evet.
0: Da aşıda henüz bulunmayan yeni bir tip çıktı.
1: Evet.
0: İşte bu H3N2'nin K tipi dediğimiz bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya yayıldı.
1: Evet.
0: Türkiye'de dahil. Buna karşı aşının koruyuculuğu yeterli değildi.
1: Güncellendi
0: bu sene
1: yani.
0: Güncellendi. Şubat ayında bu antijen de eklendi şeye, aşıya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mevcut işte en sık görülen virüs tipleri konarak bir diğer büyük değişiklik de 2020'li yıllara doğru yeni bir B tipi dediğimiz, işte Yamagata dediğimiz bir tip vardı. O tabloya eklenince aşılar dikkat ederseniz 3 antijenli aşıdan 4 bileşenli aşıya döndü.
1: Evet, evet.
0: İşte 4 aşı şeklinde uygulanıyordu. Bu sene o Yamagata dediğimiz tip 2020'den beri dolaşımda olmayınca çıkarıldı. Bu sene yeniden 3'lü aşılara döndü.
1: Anladım. Yani bu yıl hocam özellikle grip aşısında olmak çok daha elzem anladığımız kadarıyla.
0: Evet.
1: Ve hele ki

0: şu zaman diliminde yapılması çok daha mantıklı ve makul diyorsunuz.
1: Çok doğru. Peki. Şimdi şu zaman dilimi deyince de grip genellikle işte Türkiye'de Ekim ayının sonuna doğru artardı. Ancak geçen seneden itibaren bütün dünyada biraz erkene kayma oldu. Ve bu yüzden de Eylül ayında işte aşıların yapılmasında yarar var. Aşıların işte bir çoğu şeye girdi. Türkiye'de mevcut ruhsatlı aşılar piyasaya girdi. Henüz tam işte ruhsat almış ama piyasaya girmemiş yeni bir aşı var.
0: Evet.
1: Bu 60 yaşın üzerine için kullanılan ve antijen miktarı 4 kat daha yüksek olan.
0: Evet.
1: Çünkü 60 yaşından sonra bağışıklık zayıfladığı için normal standart aşı çok etkili olmuyor.
0: Evet hocam.
1: Bir aşı da var. Henüz böyle yaygın kullanıma girmedi Türkiye ama ruhsattı. Muhtemelen gelecektir. Evet. Onu da yaş grubuna göre bakarak yaptırmak lazım.
0: Peki hocam.
1: Devlet ödediği zaman devlet genellikle 3 tane aşı var. SGK'nın geri ödeme listesinde. O yüksek konsantrasyonlu aşı yok. İşte yaklaşık 451 lira liste fiyatı var kişinin. Bunun 93 lirası kişinin katkı payıyla ödenebiliyor. Ama herkesin ne yapıp edip grip aşısı olmasında yarar var.
0: Çok teşekkür ediyoruz. O zaman yarından tezi yok. Hatta bugünden tezi yok. Yarın itibariyle aşılarımızı olacağız. Gözüken bu. Çok teşekkür ederim.
1: Henüz daha Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına girmiş bir grip vakası yok.
0: Yok.
1: Başlamadı.
0: Olmaması için de aşılarımız olmak gerekiyor hocam.
1: Peki. O yüzden bugünlerden başlayarak aşılar olmakta yarar var.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: İyi pazarlar diliyorum size. Sağ olun.
1: Size
0: evet Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizimle beraberdi. İşte geçiş mevsimindeyiz. Tam da hastalık havası, grip aşısı olalım mı olmayalım mı diye konuşurken bunu konuşmak bile yersiz. Yarın itibariyle grip aşılarımızı olmamız gerekiyor. Çünkü virüs kendini sürekli güncelliyor. Aşılar da kendini güncelliyor ve ayakta kalmamız gerekiyor bu süreçte grip olmamak için. Peki efendim yolumuza devam edelim. Burası hafta sonundayız. 8.38'i gösterirken saatlerimiz güzel pazarlar, iyi pazarlar diyelim. Ve buyurunuz bir haber başlığına hemen geçelim. Akıllı Hayat şeklinde Takvim Gazetesi'nden dikkat çeken bir haber var. Akıllı şehirlerden söz ediliyor ve akıllı şehirler eylem planı ile kentsel hayat baştan aşağı değişecek denilmiş. Bakalım Türkiye'mizde nasıl olacak bu durum? 81 il tek merkezden yönetilecek, yapay zeka dönemi başlayacak. Akıllı trafikten sensörlü tarıma kadar birçok yenilik 5 yıl içinde sahaya inecek ve o kolaylaştıracak yeni yol haritasından kimi notlar var hemen okuyalım. Tüm illerde komuta merkezleri kurulacak. Trafik, çevre temizliği ve kentsel hizmetler anlık izlenip yönetilecek. Köyler ve kırsal bölgelerde akıllı tarım, akıllı enerji ve sensör uygulamasıyla bu ekosisteme katılacak denilmiş. Özellikle her ilde akıllı şehir yol haritası çizilecek ve belediyelerde özel birim kurulacak deniliyor. Günlük yaşamına dokunacak vatandaşların en az 50 akıllı şehir yazılımı aktif hale gelecekmiş. Üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da yapay zeka destekli karar mekanizmalarına dahil edilecek. Peki akıllarda şu oluyor özellikle, bütün bunlar akıllı olurken siber güvenlikte bir sıkıntı olmasın. İşte ona da güvenlik tedbirleri özellikle dijital anlamda alınacak. Ve önemlisi şu, bir taraftan da 81 il tek merkezden yönetilecek. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama hayat işte bu şekilde gördüğünüz gibi akıllı hayata doğru ilerliyor. Yapay zekanın çok daha fazla temsil edildiği ve söz hakkının olduğu bir hayata doğru ilerliyor. Bu konuda artık daha da dikkatli olmak gerekiyor efendim. Peki ordumuza gidelim çünkü ordulu bir çiftçi fındık hasadını sanata dönüştürdü diyebiliriz. Aslında genel olarak bütün ordulu çiftçilerimiz bu şekilde kurutmaya serdiği fındıklarla Türkiye haritası yapıp ay yıldız çizdi, sosyal medyada paylaştı. Tabii beğeni üstüne beğeni yağdı.

0: Fındık'tan Türkiye haritası yaptı, çizdiği ay ve yıldızıyla da gönüllere taht kurdu.
1: Tepkiler çok iyi. İnsanların da çok hoşuna gidiyor. Çektiğim video hızlandırılmış şekilde sosyal medyada beğeni alıyor yani.
0: Ordulu çiftçi Adem Aslan fındıklarla şekiller çizmeye

0: Bayrak sosyal medyada ilgi gördü. Çok izlendi, yüz binlerce kez.
1: İlgi çekince de fındıkla yaptığı sıra dışı sanatı her yıl daha da geliştirdi.
0: İnsanlar bazen de sosyal medyada yorum yaparken acımasız olabiliyor. Şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Çok zor aslında. Hiç ara vermeden o şekli verebilmek, simetrik şekilde fındık sağa sola kayıyor, ediyor, tutmuyor.
1: Adem Aslan bu yıl hasat sonrası bayrakla yetinmediği fındıklardan bir de Türkiye haritası çizdi.

0: Tuncel Araç'taki durgunluk esnafa yansıdı.
1: 1050 bağımsız iş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çık gittiler.
0: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
2: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
1: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
3: O kadar.
1: O derece.
4: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
0: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
2: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
0: İstanbul'da.
2: Hızın altında bile satabilirsiniz.
4: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız olmuyor. Müşteriyle ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki tanı müşteri gelsin.
0: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
1: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çık gittiler.
0: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
2: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
1: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
3: O kadar.
1: O derece.
4: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
0: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
2: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
0: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firma yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
4: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
1: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
5: Çıksın da ben, evet, gireyim diye. Şimdi ne durumda?
6: Diyoruz o zaman yarından tezi yok, hatta bugünden tezi yok. Yarın itibariyle aşılarımızı olacağız. Gözüken evet. Bu. Çok teşekkür
7: ederim. Yani henüz daha Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına girmiş bir grip vakası yok.
6: Yok.
7: Başlamadı.
6: Olmaması için de aşılarımız olmak gerekiyor hocam.
7: Peki. O yüzden bugünlerden başlayarak aşıları olmakta yarar var.
6: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
7: Rica
6: çok
7: ederim.
6: İyi pazarlar diliyoruz size. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizimle beraber, işte geçiş mevsimindeyiz. Tam da hastalık havası, grip aşısı olalım mı olmayalım mı diye konuşurken bunu konuşmak bile yersiz. Yarın itibariyle grip aşılarımızı olmamız gerekiyor. Çünkü virüs kendini sürekli güncelliyor. Aşılar da kendini güncelliyor ve ayakta kalmamız gerekiyor bu süreçte grip olmamak için. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Burası hafta sonundayız. 8.38'i gösterirken saatlerimiz, güzel pazarlar, iyi pazarlar diyelim ve buyurunuz bir haber başlığına hemen geçelim. Akıllı Hayat şeklinde Takvim Gazetesi'nden dikkat çeken bir haber var. Akıllı şehirlerden söz ediliyor ve akıllı şehirler eylem planı ile kentsel hayat baştan aşağı değişecek denilmiş. Bakalım Türkiye'mizde nasıl olacak bu durum? 81 il tek merkezden yönetilecek, yapay zeka dönemi başlayacak, akıllı trafikten sensörlü tarıma kadar birçok yenilik 5 yıl içinde sahaya inecek ve o kolaylaştıracak yeni yol haritasından kimi notlar var hemen okuyalım. Tüm illerde komuta merkezleri kurulacak, trafik, çevre temizliği ve kentsel hizmetler anlık izlenip yönetilecek, köyler ve kırsal bölgelerde akıllı tarım, akıllı enerji ve sensör uygulamasıyla bu ekosisteme katılacak.

0: olacak denilmiş. Özellikle her ilde akıllı şehir yol haritası çizilecek ve belediyelerde özel birim kurulacak deniliyor. Günlük yaşamına dokunacak vatandaşların en az 50 akıllı şehir yazılımı aktif hale gelecekmiş. Üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da yapay zeka destekli karar mekanizmalarına dahil edilecek. Peki akıllarda şu oluyor özellikle, bütün bunlar akıllı olurken siber güvenlikte bir sıkıntı olmasın. İşte ona da güvenlik tedbirleri özellikle dijital anlamda alınacak. Ve önemlisi şu, bir taraftan da 81 il tek merkezden yönetilecek. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama hayat işte bu şekilde, gördüğünüz gibi akıllı hayata doğru ilerliyor. Yapay zekanın çok daha fazla temsil edildiği ve söz hakkının olduğu bir hayata doğru ilerliyor. Bu konuda artık daha da dikkatli olmak gerekiyor efendim. Peki ordumuza gidelim, çünkü ordulu bir çiftçi fındık hasadını sanata dönüştürdü diyebiliriz. Aslında genel olarak bütün ordulu çiftçilerimiz bu şekilde. Kurutmaya serdiği fındıklarla Türkiye haritası yapıp ay yıldız çizdi. Sosyal medyada paylaştı. Tabii beğeni üstüne beğeni yağdı.
1: Fındıktan Türkiye haritası yaptı. Çizdiği ay ve yıldızıyla da gönüllere taht kurdu.
2: Tepkiler çok iyi. İnsanların da çok hoşuna gidiyor. Çektiğim video hızlandırılmış şekilde sosyal medyada beğeni alıyor yani.
1: Ordulu çiftçi Adem Aslan fındıklarla şekiller çizmeye 10 yıl önce bu bayrakla başladı.
2: Artık benim için geleneksel hale geldi. Harmana serdiğim fındıkla bazen çeşitli figürler yapıyorum. İşte ay yıldız, Türkiye haritası, bayrak. Sosyal medyada ilgi gördü. Çok izlendi, yüz binlerce kez.
1: İlgi çekince de fındıkla yaptığı sıra dışı sanatı her yıl daha da geliştirdi.
2: İnsanlar bazen de sosyal medyada yorum yaparken acımasız olabiliyor. Şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Çok zor aslında. Hiç ara vermeden o şekli verebilmek, simetrik şekilde fındık sağa sola kayıyor, ediyor, tutmuyor.
1: Adem Aslan bu yıl hasat sonrası bayrakla yetinmediği fındıklardan bir de Türkiye haritası çizdi.
2: Önümüzdeki yıldan itibaren biraz daha farklı figürlere geçmeyi düşünüyorum.
0: Evet, harika görüntüler. Umarız ki bir taraftan da kilo bazında en azından haklarını alabilir güzeller güzeli kardeşlerimiz. İkinci el otomobil fiyatlarına bakacağız. Yıl içinde ilk kez düşüşe geçti diyebiliriz. Yatırım olarak otomobil alma devri biliyorsunuz sona ermişti zaten. Bu iyice tescillendi. Fiyatlarla beraber satışlar da çok düşük. Ve bu düşüşten en çok tabii ki galeriler etkileniyor. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoç'a gitti. Esnafı dinledi. Bakalım ne diyorlar.
3: Ne kadar düştü satışlar, işler?
4: Yani şöyle söyleyeyim, geçen senelere rağmen %50 daha aşağıda.
3: Aşağıda?
4: Evet, satış konusunda.
5: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
6: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız da olmuyor. Müşteri ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki bir tane müşteri gelsin.
7: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
4: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çıkıp gittiler.
7: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
5: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
4: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
3: O kadar.
4: O derece.
6: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
7: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
5: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
3: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalar.

0: Biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firmadan yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
1: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
2: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
3: Çıksın da ben,
2: evet,
3: gireyim,
2: ben
3: diye.
2: Gireyim.
3: Şimdi ne durumda?
2: Şimdi yok.
4: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
1: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela oluyor. Çift tabela olma sebebi de o değil. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz mı? Yanına mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
5: Tabii yaz ayları bitmesiyle böyle olabiliyor ama birkaç yıl öncesinde hatırlayın sıfır araçtan bile çok daha pahalı olabiliyordu ikinci eller. İşte o zaman galerici arkadaşlar tabiri caizse kraldı. Şimdi işler biraz değişiyor. Seneye çok daha farklı olabilir elbette. Bu ekonominin dengesiyle de ilgili bir durum. Ve efendim boşanan eşlerin geliri birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Bu sorunun yanıtına geçelim. Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Düzenli geliri bulunan ve eski eşiyle gelir düzeyi birbirine yakın olan kadına bağlanan nafaka kararını bozdu.
6: Boşandığı eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay, boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı inceleyen Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
5: Evet, gelirler eş ya da denkse nafaka konusu eskisi gibi olmayacak artık. Yargıtay bunu söylüyor efendim. Peki inek tarlada doğum yaptı. Çiftçi buzağıyı köye arabayla götürdü ama anne yüreği işte. İnek yavrusunun taşındığı aracın peşinden o da koşarak gitti. Kastamonu'da kaydedilen o görüntüler ekranlarda, buyurunuz.
7: Kızım.
8: Ha.
7: Köye gidiyoruz kızım. Köye gidiyoruz.
9: İneğimizin doğum yapması üzerine bızağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik.
10: İnek tarlada doğum yaptı. Çiftçi buzağıyı köye götürmek için kucakladığı gibi arabanın arka koltuğuna koydu. Sonra ortaya iç ısıdan bu görüntüler çıktı.
9: Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı. Arabayla köye kadar götürdük.
10: Kastamonu'da çiftçilik yapan Emrah Şerbetli buzağıyı köye götürürken arabanın peşinden gelen anne ineği böyle kayda aldı.
9: Küçükten beri bu işle uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani eli alışkın, sevgiyle büyüyor.
10: Buzağı süt emmesi için de otlayan annesinin yanına arabayla taşınıyor.
7: Kızım, anneye mi gidiyoruz? Bebeğim.
9: Kızım, nereye geldik? Gel. Kızım, gel.
5: Peki efendim, burası hafta sonu devam edecek haftanın kültür sanat ajandasıyla elbette. Daha sonra bir küçük ara vereceğiz. Saat başında 9'da karşınızdayız.
11: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
12: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
11: Ta tablolar arasında bir klasik müzik gecesi,

Bariyerden Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Fuayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır

0: 34, Gaziantep 32 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Evet, burası hafta sonundayız. Devam ediyoruz, devamda edeceğiz. 12'ye kadar efendim bir kez daha günaydın, iyi pazarlar, mutlu pazarlar diliyoruz. Gündemin nabzı elbette bizde. Mesajlarınız önemli, gönderiniz lütfen. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV, Habertürk TV aynı zamanda bütün bu adreslere ek olarak ve burası hafta sonu hashtag ile gönderebilirsiniz. Derdinizi, tasanızı, eleştirileri, övgüleri tek tek paylaşırız. Duyması gerekenle dediğimiz gibi 20 Eylül pazar sabahındayız. Ve önemli gelişmeler var, aktaralım. Zaten ilerleyen dakikalarda alanlardan arkadaşlarımız da aktaracak. Mesela Kozinoğlu hadisesi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürmekte biliyorsunuz. Son dalgada gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşlar hakkındaysa ev hapsi kararı verilmiş durumda. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşanan...

0: yaşananlara dair görüntüler de artık soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Abi canım. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntü de saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
0: Evet, konuyla ilgili arkadaşlarımız son dakika bilgilerini de aktaracak. İlerleyen dakikalarda son durumu biz şu an paylaştık. Peki efendim, ve en önemli konulardan biri özellikle geçtiğimiz hafta sonuna doğru, daha doğrusu birkaç gün öncesine kadar yaşanan bir hadise. Herkesin aklında acaba paramı alır mıyım, alamaz mıyım, ne olacak şimdi soruları var. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı: anormalliği sezdim ama diye devam ediyor. Altunç Kumova'nın fotoğrafı eşliğinde verilmiş, hisseleri astronomik olarak artan patron manipülasyonu böyle yorumladı deniyor. Anormalliği sezdim ama işte o üç noktanın arkası gelmemiş. Yaklaşık 900 milyar liralık fon soruşturmasında gözaltına alınan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'dan ilginç itiraflar var. Sorgusunda halka arz olduğunda 15 milyar lira olan şirketin değeri 1.3 trilyon liraya ulaşmış. Bunda bir anormallik yok mu sorusuna Altunç Kumova, şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Gördüğünüz gibi artık karar sizin efendim. Bu açıklama hani neye yorulmalı, ne demeli bilemiyorum, ancak işte tabii soruşturma bir taraftan da sürmekte. İlerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili konuğumuz da var. Acaba bundan sonra ne olacak sorusunu soracağız. O da cevaplayacak. 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiye süreci başladı biliyorsunuz. Fonlardaki varlıklar tek seferde satılmıyor, satılmayacak da. Yaklaşık 353 bin yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek öncelikle. Peki bu süreç nasıl işleyecek? 3 ay boyunca devam edecek tasfiye sürecinin detaylarına bakacağız efendim. Buyurunuz, izleyelim.
1: Hangi yatırım

0: Yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Bankalar varlıkları zamanla satacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun alım-satım işlemini durdurdu. Bu fonlarda 891 milyar lira büyüklüğünde mal varlığının tasfiyesine başladı. 131 fonda yaklaşık 353 bin yatırımcının varlığı bulunuyor. Önce hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Peki yatırımcıların fonlardaki varlıkları ne olacak? Fon portföylerindeki finansal varlıklar, Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine iki banka aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak. Bu iki banka fonları varlıkları nakde çevrilecek. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında hesaplarına aktarılacak. Yani yatırımcının fondaki parası doğrudan silinmeyecek. Ancak varlıkların satış fiyatı ve tasfiye sürecindeki piyasa koşullarının yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebileceği değerlendiriliyor. 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek.
1: Evet, 3 ay. Peki 3 ay sonunda mı alınacak? O arada kazandığınız parayı mı alacaksınız yoksa bir miktar kesilecek mi? Bütün bunlar elbette ki konuşuluyor, tartışılıyor. İki önemli bankadan söz ediliyor. Bu konuda Bayraktar olacak ve diğer taraftan da ilerleyen dakikalarda bu evim hikayeleriyle ilgili bu konudan farklı olarak konuğumuz var. Ona soracağız efendim ne oluyor ne bitiyor diye. Ortada bir soru işareti var. Muamma kaos olmadan güven tazeleyerek sorularımızı soracağız ve elbette ki sizlere de bu konuda sorularınız varsa işte adreslerimize gönderebilirsiniz. Konuğumuza sorarız. Ve bir taraftan da önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a gidiyor. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Detayları aktaracağım ama bir son dakika bilgisi var. Hemen paylaşalım. Kuriş soruşturması söz konusu gündemimizde. 29 gözaltı kararı söz konusu. Örgütle bağlantılı 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verilmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Kuriş soruşturmasından söz ediyoruz. Tam 29 gözaltı kararı çıkmış durumda. Az evvel elimize ulaşan bir haber. Dediğimiz gibi örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi ve bugünden itibaren de bu atamalar gerçekleştirilecek. Aykut Türel telefon attığımızda anlatacak bize son detayları. Aykut.
2: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma. Senin de söylediğin üzere bugün yeni bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum ataması gerçekleştirildi. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından benzer işlemler yapılmıştı. MASAK tarafından tabii yoğun bir inceleme var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik toplamda daha önce 55 şirkete el konulmuştu. Bugün de soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dediğimiz gibi öncelikle gözaltı kararlarını bir kez daha hatırlatalım. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve örgütle bağlantılı 23 şirkete de kayyum ataması yapıldı. Tabii örgütün mali yapılanmasına yönelik ciddi bir incelemenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de ifade ettik. MASAK tarafından yapılan incelemeler söz konusu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma. Bugün de yeni gelişme, 29 gözaltı kararı var ve toplamda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum ataması.

0: toplantısı gerçekleştirildi.
1: Aykut, çok teşekkür ediyoruz. Detayları almayı sürdüreceğiz. Yeni bilgiler ve görüntüler eşliğinde Habertürk Ankara Haber Müdürümüz efendim Aykut Türel son detayları aktardı. Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı söz konusu. Gün boyunca tabii gelişmelerle Habertürk ekranlarında detaylıca öğreneceksiniz neyin ne olduğunu diyelim. Burası hafta sonuna devam edelim efendim. Maalesef diye başlayacağımız bir haber başlığı işte arkamda görmektesiniz. Cenazeler, tartışmalar, Osmaniye'de oluyor olay. Baba tartıştığı oğlunu öldürüyor, torununu ve gelinini yaralıyor. Katil zanlısı baba gözaltına alınmış durumda. Olay Sumbas ilçesinde yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş ve oğlu Aydın Topbaş arasında bir tartışma başladı ve büyüdü tabii ki. Fevzi Topbaş eline geçirdiği tahra ile oğluna saldırdı. Saldırgan araya girmeye çalışan gelini ve torununu da hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırganın yaraladığı gelini ve torunu da hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı baba gözaltına alınmış durumda. Öyle bir tartışma ki oğlunu öldürebilecek kadar gözü kararıyor efendim insanın, Allah korusun. Allah'tan rahmet dileyelim oğluna. Şimdi 26 yaşındaki Ege Karaaslan'dan söz edeceğiz. Çünkü tatil için Karadağ'a gitti. Bir arkadaşı tarafından maalesef ölü bulundu. Genç kızın sır ölümü araştırılıyor. 2 yıl önce bir motokuryeye çarparak hayattan kopardığı ödül gibi bir ceza alıp tahliye edildiği de ortaya çıktı.
2: Bu bir kaza değil zaten. Bu bir cinayet. Çok acı yaşattı bize.
3: Cinayet gibi kazada ödül gibi ceza alıp tahliye edilmişti. O genç kız tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu.
2: İstinaf mahkemesine başvurduğumuzda cezası 5 yıla çıkartıldı, lakin tahliye verildi.
3: 2024 yılının Ekim ayıydı. Manisa'da motokurye Hasan Emre kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Ailesi mahkemeden çıkan kararla bir kez daha yıkılmıştı.
2: Biz cinayetle yargılanmasını istedik ama kaza denilip üstü örtülüyor. Buna rağmen bir de tahliye verildi.
4: İstinafta da dışarı çıkması bizi bir daha yıktı.
3: Direksiyon başındaki 26 yaşındaki Ege Karaaslan 5 yıl hapis cezası alsa da kısa bir süre cezaevinde kalıp tahliye edildi. Bugün ondan da acı haber geldi. Tatile gittiği Karadağ'da kaldığı evde bir arkadaşı tarafından ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıpa götürüldü.
2: Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz.
1: Diyarbakır'dayız. Bir aile hekimi çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Doktor da böylelikle kurtuldu. Saldırgansa çocuk yaşta olduğu için serbest bırakıldı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor doğal olarak.
5: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun. O refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
6: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
5: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedi. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
6: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
5: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
7: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
5: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
6: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan S.T. polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
5: Mahkemede dedi, işte biri bana para verdi, git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
7: Çocuk ise silahlı tehditten 1 yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.

0: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
1: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine para alıp bu şeyi niye yapmasın?
0: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
1: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
2: Elbette ortaya çıkacaktır ve ağır cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor. Çok büyük geçmiş olsun. Bugün hayatta olmayabilirdi sağlık çalışanı doktor arkadaşımız efendim. Büyük geçmiş olsun. Peki şimdi akaryakıt fiyatları özellikle son dönemde maalesef gündemde. İran savaşında Brent petrol fiyatı aldı başına gitti. 100 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Ve petroldeki nispi olarak düşüşle birlikte akaryakıt fiyatları özellikle motorinde geriledi diyebiliriz. 3.97 liralık bir indirim söz konusu motorine. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından motorinin litresine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. 3.97 liralık bir indirim yapılmasıyla motorinin litre fiyatı yeniden neyse ki 3 hanelerden aşağı düştü. Yani 100 liranın altına düştü. İndirimle birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fıyatı 96 lira 34 kuruş oldu. Motorinin fiyatı Ankara'da 97.53, İzmir'de ise 97.83 liraya gerilemiş durumda. Umarız ki bu indirim süreci devam eder. Burası hafta sonunda saatimiz 9'u çeyrek geçerken isterseniz şöyle hem yurttan hem de dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz o haber turumuza bakalım.
3: Sehpayı bir türlü düzeltemeyince arkadaşı da ona gülmeye başladı. O da başka bir katlanır sehpanın azizliğine uğradı.

motoruna çarpan sürücüye çok öfkelendi, takip edip durdurdu, sonra da tartışma başladı. Garip hareketler yapan motosikletli genç mıncıkayı alıp aracın üstüne çıktı. Bu adam delirmiş diyen sürücü çareyi kaçmakta buldu. Bungee jumping'le metrelerce yüksekten atlayacaktı. Son anda vazgeçer gibi oldu, eğitmenin koluna yapıştı. O kendini boşluğa bırakırken demire tutunan adam uçuruma düşmekten son anda kendini kurtardı. Motorla gelen soygunculardan biri önce kadına yöneldi, sonra vazgeçti. Karşı kaldırımdaki gencin yanına gidip bıçak tehdidiyle telefonunu gasp etmek istedi. Ama genç adamın köpeği yardıma koştu. Soyguncular baktı ki pabuç pahalı, arkalarına bile bakmadan kaçtı. Güya akrabasıydı. Elindeki havai fişek tabancasını geline doğrulttu. Yanlışlıkla tetiğe basınca da olanlar oldu. Gelinin saçları yanarken düğünde facia yaramak kalmıştı. Sağanak Fethiye ilçesinde etkili oldu. Caddeler nehre dönerken deniz simitlerini atlayan turistler de kendilerini akıntıya bırakıp eğlendi. Okul binasının 3. katında sıkışıp kalmıştı. İpe tutunup aşağı sarktı. Öğrenciler kedinin imdadına yetişti. Bir bez açıp önlem aldılar. Sonra da uzun bir sopa uzatıp aşağı inmesini sağladılar. İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bangladeş'e giden yolcu uçağında tartışma çıktı. 3 yolcu kavga

0: Tutuştu. Taraflardan birinin tişörtü bile yırtıldı. Kabin ekibi kavgayı zorlukla ayırdı. İneceği durağa kaçırınca adeta çıldırdı. Şoföre şişeyle vuran yolcu. Sonra da yerine oturdu. Canı yanan adam otobüsü durdurup polis çağırdı. Ama kadın çetin cevizdi. Açık pencereden kendini dışarı atıp kaçtı. Yunus sürüsü Karadeniz'de avlanan balıkçıların teknesinin önünde kilometrelerce yol aldı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri mest etti. Cuma namazı sırasında cami yakınlarında bombalı saldırı yaşandı. Pakistan'daki polis merkezi yerleşkesi kana bulandı. En az 21 kişi hayatını kaybederken 70 kişi ise yaralandı.
1: Evet, burası hafta sonu devam ediyor. Gazete haberi var. Akşam gazetesinden paylaşacağız. Daha sonra Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları son derece önemli. Komşuyla ilgili bir haber. Buyurunuz efendim. Yunan bu kez kendini denize döktü deniyor. Yunan askeri çıkarma tatbikatında botlardan Ege Denizi'ne döküldü. Sosyal medya 100 yıllık atasporu diye alay etti denilmiş. Girit açıklarında gerçekleştirilen bir tatbikattan söz ediyoruz efendim. Amfibi çıkarma sahasında Yunan askerinin eli ayağına dolaştı. Birkaç tanesi bottan inerken denize düştü. Bazı botlar kontrolden çıktı. Askerlerin bir kısmı siper almışken diğerleri kıyıya ulaşmaya çalışıyordu. Yunan Genelkurmayı skandal görüntüleri sansürleyerek servis etti. Yani denize dökülmesi için herhangi bir karşı askere, bir düşman askerine gerek yok. Kendi kendilerini denize döküyorlar gördüğünüz üzere efendim. Akşam gazetesinde de bu detayları paylaştık. Peki özellikle bu dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri önemli. Zira katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı Fidan. Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değiniyor. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi Fidan'ın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için yapacağı, hatta bugün gidiyor biliyorsunuz, ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
2: İki devlet prensibiyle.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
4: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
3: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler, buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
3: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
6: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
1: Evet, Amerika-İran gerilimine bakalım hemen. Zira müzakere beklentisi yerini biliyorsunuz tırmanan gerilime bıraktı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den yeni bir açıklama var. Rıza'yı 7 maddeden oluşan müzakere şartlarının Amerikan hükümetine bildirildiğini söyledi. İranlı yetkili, arabulucu Katar ve Pakistan'la iletişimin devam ettiğini ve 7 maddeden oluşan masaya dönüş şartlarının Amerikalı yetkililere iletildiğini söyledi. ABD ordusunun zayıflıklarını bildiklerini ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır olduklarını da belirtiyor Rıza'yı. İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesinin Amerika'nın çıkarına olacağının

0: Altını çiziyor özellikle Rızai, Trump'ın tehditlerinin sonuç vermeyeceğini, geri adım atmayacaklarını da vurgulaması dikkat çekici. Savaşın sona erdirilmesi için İran'ın öne sürdüğü şartların tüm cephelerdeki savaşın sonlandırılması, dondurulmuş kaynakların serbest bırakılması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması olduğunu da hatırlatıyor İranlı yetkili. Bakalım Amerika'dan nasıl bir cevap gelecek, göreceğiz. Bu arada Yemen'deki Husi güçleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim dikkat çekici, zira sürüyor efendim. Husiler başkent Riyad'daki kritik noktaların füze ve İHA'larla hedef alındığını duyurdu. Kral Halit Havalimanı yakınında da yangın çıktı Suudi Arabistan'da. Husilerin saldırılarına karşı alarm durumuna geçilmiş durumda. Riyad dahil 8 kentte acil durum uyarısı yapıldı. Riyad'da bulunan Kral Halit Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktı, görmektesiniz. Siyah dumanlar nedeniyle bölgede acil durum uyarısı da yapıldı. Hava trafiğinde aksamalar söz konusu. Petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankeri de Husi saldırıları nedeniyle alev aldı. Suudi Arabistanlı yetkililer Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini açıkladı. Yemenli bir hükümet yetkilisi ise Babül Mendeb Boğazı yakınlarında üst düzey bir Husi komutanın altı korumasıyla öldürüldüğünü duyurdu. Peki efendim, şimdi Ankara'ya dönelim ve başkentte yeni haftanın gündemine işte bunu öğrenelim. Yine oldukça hareketli bir haftaya başlıyoruz. Yarın itibariyle Habertürk muhabiri Elif Ergen de yayına hazır ve karşımızda. İyi pazarlar dileyelim. Bu hafta özellikle Ankara'da, başkentte neler olacak ve hatta varsa kulis bilgileri de bekliyoruz senden. Söz sende.
1: Murat Güloğlu, günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Tabii ki hepsini aktaracağız, kulis bilgilerini de aktaracağız. Senin de dediğin gibi oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor Ankara'da. İlk etapta CHP tarafıyla başlayalım. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararını kaldırdı. Böylece Gürsel Tekin'in CHP İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı görevi de sona ermiş oldu. Şimdi yeni bir İstanbul'a CHP İl Başkanı ataması yapılacak. Tabii ki iki soru var. O atama ne zaman yapılacak ve yeni İstanbul İl Başkanı kim olacak? Bu konuya ilişkin Gürsel Tekin Habertürk'e bir açıklama yaptı. Dedi ki, teknik olarak atama yapılana kadar görevimizin başındayız dedi. Ve biraz da esprili bir şekilde ne yapalım, dükkanımı kapatalım diye konuştu. Ardından Gürsel Tekin İl Başkanlığında rozet takma töreninde konuştu. Orada bir soru yöneltildi kendisine. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla il başkanlığı ataması konusunda konuşup konuşmadığı soruldu. Şu cevabı verdi: bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi sabahı bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle, genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok ifadesini paylaştı Gürsel Tekin. Parti kaynakları da yine önümüzdeki haftayı işaret etti. Yani yeni atamanın pazartesi günden itibaren, yani yarından itibaren, önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yeni atanacak kişi Gürsel Tekin de olabilir, başka bir isim de olabilir. Şimdi CHP kanadı bu şekildeydi. Yeni parti tarafındaysa isim tartışması sürüyor. Ne olmuştu? Hemen kısaca hatırlayalım. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: yeni partiyle aramızda isim benzerliği var, seçmenlerin kafası karışabilir dedi. Bunun üzerine Yargıtay yeni partiye ismini değiştirmesi için bir tebligat gönderdi ve isim değişikliği için bir süre tanıdı. O tanınan süre cuma günü sona erdi ama yeni parti tarafından herhangi bir adım atılmadı. Ve parti yönetimi şu açıklamayı yaptı konuyla ilgili: isim ve logonun başka bir partiyle karışmadığı yönünde anayasa hukukçularından görüş aldıklarını söylediler ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını açıkladılar. Hatta ben de bu yayından önce yeni partili bazı üst düzey yöneticilerle temasa geçtim ve onlara da bu konuyu sordum. Dediler ki, gündemimizde şu anda herhangi bir isim değişikliği yok. Kasım ayında kurultayımızı yapacağız. İlk büyük kurultayımız olacak. Önümüzdeki hafta il ve ilçe başkanları seçimi yapılacak. Yani dolayısıyla kurultay hazırlığı için yoğun bir hazırlık sürecindeyiz. Kurultay telaşı içerisindeyiz. İsim değişikliği gündemimiz yok denildi. Tabii bir onların söylediği var. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceği var. Anayasa Mahkemesi eğer yeni partiye isminizi değiştirin kararına çıkarsa,

0: artırsa o zaman yeni partide şöyle bir süreç işleyebilir. Yeni partinin ismi korunabilir. Sadece yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir kelime eklenerek küçük bir değişikliğe gidilebilir. Yani özetlemek gerekirse şöyle de diyebiliriz. Eğer bir değişiklik yapılmak zorunda kalınırsa Milletin Yeni Partisi ya da Türkiye'nin Yeni Partisi seçenekleri masada olacak. Bunu destekleyici bir açıklama yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. O da dedi ki yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz dedi. Sadece küçük bir değişikliğe gidilebileceğini söyledi eğer zorunda kalınırsa. Bu şekilde önümüzdeki hafta yeni parti tarafında yapılacak olan isim değişikliği olacak mı olmayacak mı konusunu takip ediyor olacağız. Şimdi siyasetin gündemi bu şekildeydi. Bir de vatandaşları yakından ilgilendiren bir başlık var. Özellikle ev ve araba almak için finansal tasarruf finansman şirketlerine para yatıran vatandaşları yakından ilgilendiren bir süreç var şu anda. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük sebebiyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticileri tutuklandı ve bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Tabii burada en çok merak edilen ne? Parasını yatıran vatandaş parasını geri alabilecek mi? Ya da parasını yatırıp ödemesini yapıp ev ve araba bekleyen vatandaşları nasıl bir süreç bekliyor? İşte konuya ilişkin önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi ve bir açıklama yaptı. Dedi ki büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başladığını duyurdu. Yani süreç başladı, görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki haftada satın almanın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ediyor olacağız. Peki o birikimlere ne olacak? Bu soruya ilişkin vatandaşın içini rahatlatan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Dedi ki emlak katılım oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Bunda bir tereddüt yok açıklamasını yaptı. Önümüzdeki hafta bu başlığı da takip ediyor olacağız. Murat Güloğlu.
1: Elif Ergel, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan notları bize aktardı. Ayrıntılarıyla hem iktidar kanadında hem de muhalefette ne olabiliyor ve bir taraftan da aslında Elif'in bıraktığı yerden devam edelim. Konuğumuzla onunla ilgili ama bir gazete kupürümüz var. Hemen paylaşalım. Türkiye Gazetesi'nden evimlere yatan para güvende deniyor. Emlak katılım. Bir evim ve katılım evimi almak için görüşüyor. Bu iki şirketin müşterilerinin durumu fon yatırımcılarından farklı. Tasarruf finansman sisteminde parası olanlar için herhangi bir tereddüt yok denilmiş. Yani riskli bir durumun olmadığını ifade ediyor. Gördüğünüz gibi gazetenin bu haberinde. Ve faizsiz finans sisteminin önemli bir kurumu biliyorsunuz Emlak Katılım. İki özel tasarruf finansman kurumunu bünyesine katmak için görüşmelere başladı ve hatta bu kurumlardan biri SPK'nın fonlarına işlem kısıtı getirdiği portföy yönetim şirketlerinden biri tarafından satın alınmak üzereydi. Bu kritik gelişmeyi ve önümüzdeki günlerde nasıl bir etki üreteceğini konuşacağız. Kiminle? Çok uzman bir konuğumuzla Beykent Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Murat Ferman bu anlamda bizimle. Hocam öncelikle günaydın, iyi pazarlar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Ankara'dan arkadaşımız da aktardı son bilgileri. Evet. Bir taraftan da tabii size de bir hayli fazla soru geliyordur. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Onu okuyayım. Daha sonra soruma geçeyim. Bu yatırımcıyı korumaya yönelik bir hamle. Bu iki şirkette hakkı olanlar için ne gerekiyorsa yapılacak. Muamelemiz farklı olacak şeklinde ve devlet kurumu Emlak Katılım iki tasarruf finansman şirketini satın alıyor. Aslında bakarsınız her şey biraz da üst üste mi geldi? Bir taraftan da işte konuşuyoruz. Hedef olsun, işte başkası, Terra Mera ve bütün bunlar olsun. Borsada yaşanan hareketlilik, SPK'nın fon tasfiye kararları ve bir taraftan da bu işte Emlak Katılım'ın devreye girmesi. Hocam ne oluyor? Bunların arasında bir ilişki var mı? Yoksa bağımsız mı ele almak lazım?
2: Evet, esasen aslında bunların arasında bir ilişki olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Hı-hı. Ama mantıken ve organik olarak yani organizasyon açısından baktığınızda tasarruf katılım sistemiyle bu belirtilen fon sistemi veya borsalar arasında doğrudan birebir bir ilişkinin olmadığını

0: ifadeyle başlayalım. Peki bu illiyet nereden ortaya çıkıyor? Biraz evvel Ankara'dan Elif arkadaşımızın belirttiği ve sizin de özetlediğiniz gibi aslında bu çerçevede geçtiğimiz hafta içerisinde o soluksuz birbiri ardına yaşanan hani insanların da şöyle bir geriye baktığında neler oluyor diye baş döndürücü hızla devam eden süreçte birdenbire bu unsurun, bu sektörün de bu kulvarın da devreye girmesi gerçekten kafaları karıştırdı. Ancak şunu vurgulamakta fayda var. Hiç şüphesiz tasarruf finansman sisteminde yer alan vatandaşlarla fonlara yatırım yapan veya borsada diğer benzeri fon ve diğer finansal araçlara yatırım yapanlar arasında ortak kesişme olabilir ama bu tabii çok düşük düzeyde kalıyor. Çünkü tasarruf finansmana veya bu sisteme teveccüh gösterenler genellikle faiz veya diğer borsa yaklaşımlarına mesafeli duran bir kesimi oluşturuyor.
1: Evet.
0: Peki bu kesimle ilgili olarak özellikle çarşamba günü biliyorsunuz henüz piyasalar açılmadan evvel Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanımızın başkanlığında 2011 yılında kurulmuş olağanüstü gelişme ve dinamikler çerçevesinde vaziyet etmeyi aslında temel alan bir üst kuruldan bahsediyoruz. Bu çerçevede bir dizi adım atıldı. Her şeyden önce Merkez Bankası likidite, nakit sağlama yönünde adımlar attı. Çünkü bu türden finansal sıkıntı ve rahatsızlıklar öncesinde ilk yapılması gereken adeta nakit sıkıntısının veya nakit yokluğunun önüne geçebilmek. Sayın Bakan'ın ifadesiyle söyleyeyim, aslında bir karantina işlemi uygulanır. Şöyle düşünelim Murat Bey, bir ormanda bir bölgenin alev aldığını, ısındığını, yandığını düşünelim. Bu fonlardan kaynaklanan, belirli fonlardan kaynaklanan bir mevzi yangın olarak düşünürseniz, bunun ilk yapılacağı bunun kompartmantizasyonu, yani bunun diğer ormanın tamamına sirayet etmesini engellemek oluyor. Zaten ilk yapılan da çarşamba gününde itibaren bu. Önce nakit sağlandı. Bankacılık sistemini ve diğerlerine, aracı kurumlara bir takım istisnalar getirildi. Böylece benzeri finansal sıkıntı ve finansal yangınlarda ortaya çıkabilecek nakit sıkıntısına bağlı panik atak unsurları engellenmeye çalışıldı. Sonra SPK bazı biliyorsunuz düzenlemeler yaptı. Fonların faaliyeti durduruldu. Tasfiye sürecine gidildi. İş Bankası'yla Ziraat Bankası bu konuda yetkili kırıldı. Ve böylece süreç devam ediyor. Evet. Birbiri ardına düzenlemeler geliyor. Ama Sayın Bakan açıklamalarının hemen ilk adımında özellikle tasarruf finansman sektörüne ve buradaki vatandaşlara da güvence veren ifadelerde bulundu. 6.361 sayılı kanuna göre kurulan bu vatandaş arasında faizsiz ev edinme veya araba edinme veya varlık edinme yolu olarak tanımlanan bu organizasyonlar son dönemde yüksek bir hızla büyüdü. Hatta şunu söyleyeyim, rakamlarla fazla boğmamak açısından bir sene içerisinde sisteme katılım sayısı 2 kat arttı.
1: Evet.
0: Şu anda 1.2 trilyon lira ve 1.2 milyon kişinin içinde yer aldığı 9 şirketin bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu kontrolünde 6.361 sayılı kanunla faaliyet gösterdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu sistem aslında onlarca yıl evveline dayanıyor.
1: Evet.
0: Fakat bazı sıkıntılar olmuştu vesaire. Bunun üzerine aylar evvel Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bu sektörü kontrol altına aldı. Ciddi bir takım kurallar getirildi. Haftalar evvel de Murat Bey hatırlarsanız sistem bu kadar hızlı büyüyünce acaba bir risk faktörü olur mu diye... Evet. Bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Örneğin vatandaşın bekleme süresi minimum 6 aya yükseltildi. Belirli sınırlamalar getirdi vesaire.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Bakan da açıkça söylüyor. Bankadaki mevduat tasarrufları biliyorsunuz bir TMSF'nin tasarruf mevduat sigorta fonunun koruması altında. Belirli bir miktara kadar.
1: Evet.
0: Garantisi altında. Ancak tasarruf finansman katılım sisteminde böyle bir yapılanma yok.
1: Evet.
0: Her ne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu biraz evvel ifade ettiğimiz

0: şartlar altında. Örneğin şirketlerin topladıkları bu fonları likit varlıklarda değerlendirmesi veya gelişi güzel değerlendirmemesi konusunda yeni düzenlemeleri haftalar evvel getirdiyse de tabii kafalara bu sıkıntılı fonlardan birinin bünyesinde yer alan 9 şirketin ikisi yer alınca bir takım sıkıntılar, bir takım acaba bir buraya da sirayet eder mi sorunları ortaya çıktı. Neden bu oluyor? Aradaki illiyet ne? Anlaşılıyor ki o fon yöneticileri ters repo tabir edilen bir finansal sistemdi ki finansta böyledir. Her şey birbirinden, tabirimi mazur görün, kuyruğundan birbirine bağlıdır. Hı hı. Her şey birbirine garanti gösterilir. 2008 krizi de bundan patlamıştı hatırlarsanız.
1: Dünyada.
0: Dolayısıyla burada bir yerde böyle bir İskambil kağıdı gibi birbirinin arkasına devrilmemesi için böyle bir karar alındı. Şimdi anlaşılıyor ki bir tırnak içerisinde kamu müdahalesi veya kamulaştırma yolu var. Şunu gösteriyor, hiçbir sıkıntının olmaması gerekir. Ancak ilerleyen günlerde bu işin sıcaklığı geçtiğinden ve ilk müdahale yapıldıktan sonra hani orman yangınlarında ilk müdahale gibi ondan sonra acaba bunun hani zararın kamuya taşınması gibi bir takım etik sorunlarla veya makroekonomik sorunlarla veya biliyorsunuz şu anda Merkez Bankası likit sağladı. Bu enflasyonla mücadeleye nasıl etki edecek? Bunları tartışacağız. Ama şu an için şunu söyleyeyim. Şu an için söylemekte fayda var. Özellikle bu sistemde yer alan vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi olmamak gerekir. Kaldı ki Sayın Bakan şu anda tıpkı bankadaki mevduatlara verilen sağlanan güvence gibi teminat havuzu veya tasarruf mevduat sigorta fonu benzeri bir sistemin üzerinde çalışmaların son aşamasına geldiğini, yakın bir zamanda bu sistemde yer alan 1.2 milyon vatandaşımızın da böyle bir koruma battaniyesi altına alınacağını söyledi. Biraz evvel orman yangınlarından bahsedince, hani onlara bahsedince biliyorsunuz ormanlarda ya, ateş battaniyesi vardır. Oradan aklıma geldi Murat Bey. Dolayısıyla şu an için her şey

0: zihniyet itibariyle tamamen farklı olan iki kulvar geliyorlar. Burada tabii bu problemli fon şirketlerinden birinin yaptığı ters repo ve sahiplik illiyeti dolayısıyla bağdaşıyorlardı. Şimdi bu sistemin de bir bulaş yolu olmasının önüne peki geçildi. İşin özü budur.
1: Evet, aslında her şerde belki bir hayır vardır diyerek mağduriyet yaratılmaması anlamında emlak katılımın bu şekilde devreye girmesi son evet derece mühim. Ama kaos söz konusu olmasın, panik söz konusu olmasın, güven esastır. Dolayısıyla birkaç gün içinde ya da birkaç hafta içinde bütün bu en azından bir kaos ortamı varsa herhalde daha sükut söz konusu olacaktır. Peki hocam, çok evet teşekkür ediyoruz.
0: Gerekli, ben teşekkür ederim.
1: Son derece güzel açıklamalar yaptınız. Çünkü çok fazla sorular soruluyordu. Ve işte işi uzmanından bizzat Profesör Doktor Murat Ferman'dan öğrendik neyin ne olduğunu. Bir kez daha iyi pazarlar dileyelim hocamıza. İşte gördüğünüz gibi efendim, dolayısıyla böyle çalkantılı ya da acaba ne olacak sorusunun gündeme geldiği süreçlerde sakin kalmak son derece mühim. Bunu da mümkün mertebe yapmak gerekiyor. Saatimiz 9.42'yi gösterirken burası hafta sonu. Biz de devam edelim efendim. Şimdi yeni bir bilgisayar almak için güvendiği bir siteden 155 bin liralık sipariş verdi bir yazılımcı. Gelen paketi açtığında gözlerine inanamadı çünkü dolandırıcılar özenle paketlenmiş o kutuya bilgisayar yerine maalesef fayans koymuştu.
2: Aa, tamam, tek bu. Aa, şu an dolandırıldım.
3: Abi bildiğin fayans yolladı.
4: Güvenlik amaçlı böyle konulmuş sandım. Çünkü ben şu serçeyi anlamadım açıkçası.
5: Olacaklar sanki içine doğmuş gibi çekime başladı. Dakikalar sonra kutudan çıkan ay

0: fake bu dedim.
1: Aa tamam fake bu. Aa şu an dolandırıldım. Hayatımda başıma gelen en ilginç, en tuhaf, en saçma, en ucubi olayı yaşadım bugün sabah.
2: Sosyal medyada paylaştığı dolandırıcılık hikayesini binlerce kullanıcı izledi.
0: Büyük ihtimalle daha ünlü şu an bu bizden.
1: Şöyle, bu da special design.
0: Bunu kim satmışsa bayağı özenmiş çünkü sağ olsun bantlamış hepsini.
3: Korunaklı hale getirmiş fayansınızı.
0: Evet, çünkü dolandırıcı beni düşünüyor büyük ihtimalle. Düşündüğü için...

0: 25 saat ve altın çakmakları olduğu öğrenildi. 3000'den fazla kurbağa figürü koleksiyonu ise 35 milyon lira değerinde, bir taraftan da yıllık 10 milyon lira telif hakkı bulunan Kadir İnanır'ı, bankada da 200 milyon lirası var denilmiş haberi Sabah gazetesinden, Günaydın'dan okuyoruz gördüğünüz gibi. Tabii ki gündeme geliyor ve konuşuluyor. Konuşulacak da, çünkü 17 Aralık'a kadar bayağı vakit var. Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ilişkin hukuki süreç biliyorsunuz başladı. İnanır'ın mirasına ilişkin son vasiyeti Perşembe günü, birkaç gün önce okunacaktı ama duruşma 17 Aralık'a ertelendi. Mal varlığının büyük bir bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı belirtiliyordu, ancak Kadir İnanır'ın birdenbire 28 mirasçısı daha çıktı ortaya. Peki şimdi ne olacak? Mal paylaşımı nasıl gerçekleşecek? Vasiyette hepsini Jülide Kural'a bıraktım derse ya da dediyse diğer mirasçılar hak talep edecek mi, edemeyecek mi? Bütün bunları konuşacağız elbette ki avukat hukukçu Sedef Selçuk'la beraber. Öncelikle iyi pazarlar Sedef Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi az evvel de söyledim, duruşma 10.

0: beraber yaşarken bütün malını da bir kişiye bırakabilir.
1: Evet.
0: Çünkü buradaki sadece önünü engelleyen, bu tasarrufun önünü engelleyen tek şey saklı paydı. Ancak bizim kanunumuz saklı pay sahiplerini de aslında belirlemiş. Bunlar miras bırakanın alt soyu, üst soyu ve eşidir. Şimdi biz bunlara baktığımızda ne anlıyoruz? Kadir İnanır'ın eğer yaşıyorsa annesi, babası, resmi nikahlı eşi ve çocukları hayattayken bütün malı üzerinde bir tasarrufta bulunamayacağını biz buradan anlıyoruz. Ama biz biliyoruz ki Kadir İnanır'ın bugün soy bağında bir çocuğu yok, evet. Öz çocuğu yok. Ve resmi nikahlı bir eşi de yok. Anne babası da hayatta değil. Bu noktada artık biz şunu diyebiliriz. Kadir İnanır'ın saklı pay sahibi olan bir mirasçısı yok. Evet. Kalan mirasçılar, kardeşler ve yeğenleri olduğunu düşündüğümüzde biz şunu söyleyebiliriz ki Kadir İnanır vasiyetnameyle bütün malını Jülide Hanım'a bırakabilir. Bu durumda kalan mirasçıların sadece bir itiraz hakkı var.
1: Ama
0: eğer
1: şey...
0: böyle bir durum varsa buyurun.
1: Yok yok, yani şunu sormak istiyorum. Jülide Hanım'a noter huzurunda bir avukat ya da avukat ordusu eşliğinde el yazısıyla ya da bilgisayarda her neyse yazdı, imzasını attı, mühürledi, noterde tamam dedi. Kim ne diyebilir ki ondan sonra?
0: Bu noktada kalan mirasçıların itiraz hakkında şunu ispat etmeleri gerekir. Kadir İnanır bu vasiyetnameyi düzenlerken baskı ve tehdit altındaydı. Ya da fiili akıl sağlığı tam olarak yerinde değildi. Yanılarak bu vasiyetnameyi düzenledi. Eğer güçlü ispat delilleri varsa ellerinde...
1: Ne olabilir onlar? O deliller ne olabilir?
0: Şöyle düşünün. Akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin bir doktor raporu olabilir. Ya da tehdit altında olduğuna ilişkin somut yazılı bir veri delil olabilir. Eğer böyle deliller yoksa bu davayı kazanma ihtimalleri de yok.
1: Evet.
0: Bu durumda bizler Kadir İnanır'ın akıl sağlığıyla ve fiili ehliyetiyle beraber bütün mal varlığını Jülide Hanım'a bıraktığını görürüz. Hı-hı. Ve bu vasiyetname geçerli olur.
1: Peki bir taraftan da biliyoruz ki hani son anlarına kadar neredeyse hani kameralar karşısında da olabiliyordu. Bizler de en azından toplum şahittir ki akıl sağlığı son derece yerindeydi. Ama dediğiniz gibi böyle bir atak edebilir diyorsunuz. Peki 28 varisçi aynı hareket etmezse, aralarından bir ya da ikisi ben bu davayı sürdüreceğim derse yine devam eder mi?
0: Devam eder. Burada mirasçıların vasiyetname itirazı tek tek de değerlendirilebilir. Ancak şöyle de bir durum var. Şimdi önümüzde aslında haberlerde ne görüyoruz? İki tane vasiyetname var. Biri 2015 yılında düzenlenmiş, biri 2022 yılında düzenlenmiş. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? 2022'den sonra Kadir İnanır'ın edindiği mallar üzerinde nasıl bir tasarruf oldu? Hı hı. Bu önemli. Şunu söylemek gerekir. Az önce verdiğiniz, sorduğunuz soruya cevap vereyim öncelikle. Evet, mirasçılar bir noktada çok güçlü ispat koşulları varsa ellerinde, çok güçlü ispat araçları varsa o zaman bu davayı açabilirler. Ancak onun dışında aslında burada irdelenmesi gereken başka bir konu var. O da 2015 yılında düzenlenen vasiyetname ve 2022 yılında düzenlenen vasiyetname. Şimdi bunların hangisi geçerli olacak ve içeriği nedir? Aslında bunu da biz Aralık ayında öğrenmiş olacağız. Çünkü Türk kanunlarında şöyle bir durum var. 2015 yılında düzenlenen vasiyetnamenin içeriğinin tamamı 2022 yılında düzenlenen vasiyetnamenin içeriğinde varsa artık 2022 yılındaki vasiyetname geçerli.
1: Ha, evet.
0: Ancak 2015 yılında diyelim ki 10 kalem miras payı var ya da miras malı var. Bunun 5 tanesi 2015 yılındaki vasiyetnamede yazıyor. Ve kalan 2022 yılındaki düzenlenen vasiyetnamede kalan 5 kalem miras malına ilişkin bir düzenleme varsa bu iki vasiyetnamede geçerlidir.
1: Evet.
0: Ancak Kadir İnanır'ın bu iki vasiyetnamede de bulunmayan ve birine özgülemediği, bırakmadığı bir malı varsa ortada,
1: peki,
0: işte bu malda o mirasçıların olacak.
1: Peki. Ayın 17'sine kadar çok konuşacağız ve 17'sinde açılacak ve ondan sonra süreç devam edecek. Yine o zaman da konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Sedef Selçuk bize anlattı efendim. Son gelinen noktayı, iyi pazarlar dileyelim. Bir kez daha maalesef böylesi ünlü simaların hayattan kopuşundan sonra bu tür tartışmalar geride kalanlar tarafından yapılıyor. Kadir İnanır'da da aynı şekilde oldu.

Allah'tan rahmet dileyelim. Saatimiz 9.53. Bir küçük ara verelim. Saat başında buluşmak üzere. Dediğim gibi burası hafta sonunda bir araya olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Sana git dedim. Git kendine geri bir hayat kur dedim.
5: Destanla nasıl evlenirsin?
4: Bitti. Anladın mı?
5: Nikah olmayacak. Sen zaten evlisin.
6: Demek Mirza'nın da günahlarının bedelini ödeme zamanı geldi.
5: Bana bak.
4: Zilay.
5: Giderken babamızı aldı, dönerken annemizi alacak.
7: Ben böyle olsun istemiyorum.
5: Şimdi Mirza'dan kızım. Allah belanı versinler.
8: Ne yapacağız? Ay.
4: 7 yıldır ne çektiğimi, kiminle olduğumu çok mu düşündün?
5: Çok düşündüm.
6: Senden nefret ediyorum.
5: Defolup gideceksin bu ara. Bırak.
7: Bu yaşanan 7 yıl bir açıklaması var.
4: Kimlerdir, neden duymuyoruz bu açıklamayı acaba?
9: Bunları Mirza'ya anlatmalısın kızım.
10: Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
12: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayım.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
2: yapıyorsun?
1: Bakalım
2: bakalım.
1: Amca çok...
4: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim saatimiz 9.59'u gösteriyor. İyi pazarlar, mutlu pazarlar diliyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. 8'den bu yana sizlerle beraberiz. Gündemin nabzını ve elbette ki bağlantılarımızla beraber, sorduğunuz sorularla, aldığımız cevaplarla beraber devam ettiriyoruz. Burası hafta sonunda. Ben Deniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Önemli bağlantılarımız var. Arkadaşlarımız bizi bekliyor efendim. İşte gördüğünüz gibi Serkan Şimşek Ankara'da, Gizem Türemen'le özellikle konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturması, Arzu Kaya, Öznur Karslı, Çetiner de önümüzdeki zaman diliminde bizlerle beraber olacak diyelim. Hemen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında neler yaşanıyor buna bakalım. Biliyorsunuz 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başka önemli detaylar da var. Ankara ilk adresimiz Habertürk muhabiri Serkan Şimşek de bizimle beraber detayı anlatacak. Serkan.
1: Murat Güloğlu günaydın. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı ve soruşturmada toplamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı ve şüpheliler bu soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan soruşturuluyor. Tabii soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği yönünde bir tespit, bir delil bulundu. İşte bu kapsamda da yeni gözaltı ve kayyum kararları verildi. Tabii örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların da bir kısmını çevrim içi ödeme sistemleri üzerinde, önemli bir kısmınınsa yine lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı ve usule aykırı yürütülen bu işlemlerin de görünürde yasal bir hale getirilmesi amacıyla bazı şirketlerin ya da şahısların da kullanıldığı, o şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği de tespit edildi. Tabi soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller de göz önünde bulundurulduğunda bu şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin de bulgular yine soruşturma dosyasına giren önemli tespitler arasında. Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
0: Çok teşekkürler. Yeni bir gelişmeydi, önemli bir gelişmeydi. Serkan Şimşek bize son gelişmeleri aktardı ki Habertürk ekranlarında önümüzdeki zaman diliminde yeni bilgiler geldikçe daha da paylaşacağız. Peki efendim, ve bir taraftan da baş döndüren bir gelişme trafiğinden söz edeceğiz. Nerede? Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son duruma hemen bakalım. Tabii ki Habertürk muhabiri Gizem Türemen detaylıca bize aktaracak bu soruşturmada gelinen noktayı. Gizem, iyi pazarlar diliyorum öncelikle. İyi çalışmalar, neler anlatacaksın?
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? İşte aradan geçen 15 yılın ardından raftan indirilen o dosyada o kadar çok gelişme oluyor ki soruşturmada sürekli bir gözaltı olduğunu görüyorsunuz. Detayları aktaracağız ama şunu biliyoruz. Şimdiye dek Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Öldüğü güne dair koğuştaki son anlarının görüntüleri dosyaya girdi. O dosyalar, o dosyadaki o görüntüler koğuş arkadaşlarına soruldu ve bugüne kadar pek çok kritik isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Ama son yaşanan gelişme yine bir gözaltı kararı. 4 isim hakkında dün İstanbul ve Tekirdağ'da jandarma eş zamanlı bir operasyon düzenledi adreslere. Hem gözaltı var 4 şüpheli hakkında, hem de adreslerde arama, el koyma ve yakalama işlemleri de gerçekleştirildi. Kimler gözaltına alındı dünkü operasyonda? Eski gazeteci, ambulans şoförü, dönemin cezaevi müdürü ve dönemin vardiya amiri 4 şüpheli gözaltına alındı. Osman Arslan, Süleyman Kaba, Ömer Vatan ve Kazım belki gözaltında. Ama şunu da biliyoruz. Bu gözaltından önceki dalgada yine 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Hatta orada tutuklama da gerçekleşmişti. Önemli isimler kim onlar? Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan, yine dönemin cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları o dönem. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2 eski savcı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Bu önemli Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kasten öldürme isnadı da var. Sağlık durumları ve yaş göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Haklarında ve elbette bir güvenlik kamerası var Kozinoğlu'nun öldüğü güne dair, koğuştaki içeride neler olduğuna dair. O görüntülerde dosyaya girdi. Koğuş arkadaşlarına soruldu. Dosyada yaşanan tüm gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız, aktaracağız.
0: Peki Gizem, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi gün boyunca bu konuyu da konuşacağız. Konuyla ilgili aslında Yeni Şafak'tan bir de haber başlığı var. Hemen onu da aktaralım kısaca. Altaylı'yı işaret etti deniyor. Schmidt mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur FETÖ'ye gönderme yaptı. Uğur, net olarak kanıtım yok ama buram buram FETÖ koktuğu ortada. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı yazdığı mektupla Kozinoğlu'nu Fethullah Gülen'e şikayet etmiş deniyor. Bu ayrıntı da Yeni Şafak'ta yerini aldı. Çok konuşmaya devam edeceğiz Kozinoğlu dosyasını efendim ve geçiyoruz bir başka hadiseye. Yine hem burası hafta sonunda hem de bütün programlarımızda ele aldığımız bir soru, bir konu. Cevap acaba ne olacak? Borsa ve fon soruşturmasına bakacağız. Son durum tabii ki Arzu Kaya'da. Arzu bize aktaracak. Öncelikle iyi pazarlar diyelim, kolay gelsin diyelim. Arzu, neler anlatacaksın? Bu son gelişmeler neler?
3: Evet, bir süredir bizim gündemimizi meşgul eden soruşturmalardan bir tanesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da artık tutuklamalar ve gözaltılar geldikçe tablo biraz daha netleşiyor ama soruşturmanın halkası da her geçen gün genişliyor. Tabii şimdi fon soruşturması kapsamında tutuklamalar var dedik ama son gelişmeyle başlayalım isterseniz. Toplamda 5 yeni gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında. Peki kimler hakkında gözaltı kararı verildi? Pusulu Holding ve Terra Holding yöneticileri gözaltına alındı. Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, aynı zamanda Terra Holding yöneticileri Alper Öztürk ve Emre Alkin ile Kerem Alkin'in de aralarında bulunduğu toplamda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda bu yöneticilerin makam odalarında da dün itibariyle bir arama gerçekleştirildi. İşte o aramadan elde edilen bulgular da soruşturma dosyasında yerini alacak. Demiştik ki 4 tutuklama var. 51 yurt dışı şeklinde adli kontrol talebi uygulandı soruşturmada. Tutuklanan isimler kimler? Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliden bahsediyoruz ki bunlardan bir tanesi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız. Tabii 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı var. Aynı zamanda bu şüphelilerin mal varlıklarına da yurt dışına kaçırmamaları noktasında tedbir kararı verildi. Soruşturma her geçen gün genişliyor ve şu an itibariyle 5 şüphelinin emniyetli işlemleri sürüyor.
0: Teşekkürler Arzu Kaya aktardı. Gelişmeleri gün boyu Habertürk ekranlarında göreceksiniz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Öznur Karslı Çetiner de bize son gelişmeleri aktaracak. Hatta birazdan belki Cumhurbaşkanı Erdoğan gelip kameralara da seslenecek. Söz sende Öznur.
4: Evet, Murat Güloğlu her yıl liderleri ABD'nin New York kentinde buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu sene 81.si düzenlenecek, gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD'de 4 günlük bir programı var. Bu yolculuğu da bugün öğle saatlerinde başlayacak. Hareket etmeden önce basın bir kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Peki nasıl bir teması olacak, nasıl bir program olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Bununla alakalı aslında dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada

0: hesabından bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletin tamamı bu genel kurulda yer alıyor. Genel kuruldaki toplantıların ilki salı günü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk hitabını, ilk konuşmasını salı günü gerçekleştirecek. Bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun temasından bahsetmek gerekirse güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 81. kez genel kurulda bu sene bu temayla liderler konuşmalarını gerçekleştirecekler. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 22 Eylül Salı günü yapacak ve bunun yanı sıra tabii genel kurul, genel sekreter, BM Genel Sekreteri Guterres'in yanında başka isimlerle de farklı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine bunun dışında ABD'de ikamet eden vatandaşlarla, iş çevreleriyle, Amerikan Türk iş çevreleriyle ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi, temaslarda bulunması bekleniyor Murat Güloğlu.
1: Öznur Karslı, Çetiner, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kameraların karşısına geçtiği andan itibaren de hemen yayınımızı oraya aktaracağız. Diyelim biz siyasetten devam edelim. Zira Özgür Özel konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamaları dikkat çekici. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diyor Özgür Özel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'te açıklamalarda bulundu Özel. Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir diyor Özgür Özel. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullanıyor. Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına geçelim. Zira son duruma bakacağız. 5 şüpheli adliyeye sevk edilmiş durumda. 2 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğerleri serbest bırakıldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatılmış durumda. Evet, son durumu da bu şekilde aktarmış olduk. Pazar sabahında Türkiye Gazetesi'nden bir haber okuyalım. Altınlarla ilgili kaçak altına geçit yok deniliyor. Vanlı Kara Haydar'ın düğünüyle sahte ve kaçak altınlar biliyorsunuz gündeme gelmişti. Sınır kapılarında ilk 8 ayda 12.2 milyar liralık kaçak altın ve gümüş ele geçirildi şeklinde çok önemli bir ayrıntı da dikkat çekici efendim. 12.2 milyar lira hiç de az olmayan bir rakamdan söz ediyoruz diyelim. Bir operasyon haberine daha geçelim. Zira İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli de yakalandı.
2: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda

0: 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
1: Her gün ve hatta her an yeni bir operasyonla karşı karşıya kalabiliyoruz gördüğünüz üzere efendim. Ve hayatın içinden haberler buyurunuz. Antalya'ya giden şehirler arası yolcu otobüsünde yaşananlar mide bulandırıcı. Genç bir kadın otobüsün muavini tarafından tacize uğradı. O anları kayda aldı. Şikayetçi oldu yolcu. Yaşadığı travmayı da özellikle efendim Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiği videoyla bakın nasıl anlattı.
2: Haberine mi benzettin beni? Sabahtan beri bakıp duruyorsun ya. İyi tamam.
3: Karşısındaki koltuğa oturdu, mide bulandıran hareketler yaptı. Şehirler arası yolcu otobüsündeki muavin tacizi genç kadına kabusu yaşattı.
2: Şokla yani ne yaşadığımı bilmiyorum. Aklıma otobüste yalnızken Özgecan Aslan geldi. Kadınlar mağdur olmasın artık yeter.
3: Taciz skandalı önceki gün şehirler arası yolcu otobüsünde yaşandı.
2: Eskişehir'den Alanya'ya aileme sürpriz yapmak için otobüse bindim. Ben ara ara zaten bu muavinin bakışlarını hissettiğim için nişanlım olduğunu belli etmek için sessiz sesli konuşuyordum.
3: Ama o utanmaz, buna da aldırmadı. Otobüsün boşalmasını fırsat bilip karşısına oturdu. Sonrası ahlaksızlıktı.
2: Tek taraflı yere gitti, oturdu birden. Bu hareketleri sergilemeye başladı. Ben şoförün de muavine oğlum dediğini falan duydum. Bana bir şey yapabilirler diye korktum. O yüzden sesimi çıkartmamıştım.
3: Genç kadın daha otobüsten inmeden yakınları aracılığıyla ihbarda bulundu. Utanmaz muavin gözaltına alındı.
2: Gittik otogara ve indiğimiz gibi zaten gözaltına alındı polisler tarafından. O çocuğun da gerçekten içeriden çıkmasını istemiyorum. Beni mi benzettin beni?
1: Gözaltına alındı ama sonrası önemli. Bu gibi insanlara hak ettiği cezayı vermezseniz maalesef yenileri türüyor. Dolayısıyla caydırıcı cezaların olması gerekiyor. Büyük geçmiş olsun genç kızımıza. Osmaniye'ye geçelim. 6 aylık hamile kadının eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar var zira. Katil zanlısı Didar'a piknik tüpüyle saldırdı. Genç kadın yaşasaydı ikiz çocukları olacaktı.
4: Çocuklarını kucağına almak için gün sayıyordu. Eşi tarafından öldürülen Didar'ın ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.
5: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
4: 20 yaşındaki Didar Filiz eşi ve iki çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 6 aylık hamileydi. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
5: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
4: Kaygısız Filiz, iddiaya göre eşini kavga sırasında piknik tüpüyle darp etti. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karnındaki ikiz bebekler de kurtarılamadı.
5: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
4: Olayın ardından katil zanlısı Kaygısız Filiz ve 3 akrabası gözaltına alındı. Zanlı tutuklanırken akrabaları serbest bırakıldı.
5: Kapısı kapandı, 2 çocuk geride kaldı.
1: İstanbul'dayız, Fatih'teyiz. Efendim bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hatırlayınız hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
4: Ekipler titizlikle çalıştı. Şüpheliler bir bir tespit edildi. Döviz bürosundaki silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te salı günü iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna geldi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu. İş yeri sahibi Kemal E'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E'nin ölen kardeşlerin abileriyle daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: Efendim devam ediyoruz hayatın içinden haberlerle. Bu arada önemli bir uyarımız var. Emekliye acaba ne kadar zam gelecek? Son gelişmeleri birazdan aktaracağız. Konuya ilişkin olarak artık malum zam konuşmaya başladık ve emekli de düşünüyor. Acaba ne kadar bana zam gelecek diye, o nedenle birazdan cevabını bulacağız. Efendim galerici Süleyman Özdemir bir daire almak için müteahhitle anlaşıyor, ancak sonrasında başına gelmeyen kalmıyor. Göreceksiniz, ev karşılığı müteahhite 8 araba ve çek veren adam daireyi güvendiği arkadaşının üzerine yaptırdı. İşte o arkadaşı sırra kadem bastı.
6: Elimde bir şey yok. Araç yok. Tapu yok. Hepsi gitti. Sazan Sarmalı'nın sarmalısı bu yani. İleri boyutta olduğunu söyledi polis.
7: Galerici müteahhite arabalarını verip karşılığında ev alacaktı. Arabaları verdi ama evin tapusu kendi üzerine yapılmadı. İddiaya göre milyonluk vurgun yedi.
8: Süleyman Özdemir oto galerici. Galerisinde bulunan 8 tane aracını satıp ev almak, ticaret yapmak istedi. Ancak başına gelmeyen kalmadı.
6: Belli bir kısımda çek verdik. Eve vadeli aldık. Araç verip 3 aylık vadeli aldık. Evi de peşin nakite çevirecektik. Olay bu.
7: Müteahhit galericiden arabaları ve çekleri aldı. Sonra da evin devir işlemleri başladı. Ancak o ev iddiaya göre Süleyman Özdemir'in üzerine değil, ticaret yaptığı bir başka arkadaşının üzerine yapıldı.
6: Bizi oraya götüren kredici arkadaşın üstüne verebileceğini söyledi aracı. Çünkü onun şirketi var. Üstüne 4 tane tapusu var. Yarın ben ödemediğim zaman ondan alabilmek için, onun mal varlığı olduğu için...
8: Süleyman Özdemir iddiaya göre arkadaşı tarafından 13 milyon lira dolandırıldı ve yine iddiasına göre tapuda alınan evle tapu çıkışında kendisine gösterilen ev de bambaşkaydı.
6: 7 yıllık bir bina gösterildi. O evin de değerini biz araştırdığımızda 9-10 milyondu. Arıyor işte görüntülü, alkollü bir şekilde. İşte hani senin paralarını yiyorum, geziyorum, eğleniyorum gibisinden arıyor yani.
7: Güvendiği o arkadaşı iddiaları kabul etmedi.
8: Sizin üzerinize yapılmış tapu.
9: Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bana borcu vardı zaten kendisi.
1: Efendim güven kaybı, dolandırıcılık, sahtekarlık hayatımızın hemen hemen her yerinde çok dikkatli olmak lazım. Elbette ki hukuksal sonuçlarını bekleyeceğiz hep beraberce. Peki Osmanlı'da acaba dolandırıcıların sonu neydi mesela? Sabah gazetesinde bir yazı söz konusu, hemen aktaralım. Erhan Afyoncu yazmış Tarihin Pusulası bölümünde. Osmanlı'da dolandırıcıların sonu hiç iyi olmazdı başlığı dikkat çekiyor. Türkiye hayalleri satarak halkı dolandırmayı meslek haline getirenleri konuşuyor. Osmanlı'da bu sahtekarların sonu hiç iyi olmazdı diye yazmış Erhan Afyoncu ve devam ediyor. Kudretli Padişah 4. Murat altın yapacağım diyerek vatandaşları dolandıran simyacıyı idam ettirmişti. Mesela işte orada da süreç, Osmanlı'da daha doğrusu, böyle çalışıyormuş. Vatandaşı dolandıran bir simyacı ya da bir kişiyi idam ettirmiş efendim 4. Murat. Bugünkü Sabah gazetesinde Erhan Afyoncu yazmış bu durumu diyelim. Yurtta ve dünyada öne çıkan ilginç haberlerden derlediğimiz haber turumuza bakalım. Daha sonra emekliye verilecek zammı konuşacağız efendim.
3: Kimi açılan kapıyla yere serildi, kimi oyun parkında sert bir darbe yedi. Su dolu çamaşır kabına düşen de, halıya dolanan da vardı. Miniklerin talihsizlikleri kameralara böyle yansıdı.

Yol bir anda çöktü, vinç taşıyan kamyonet içine gömüldü. Sürücü saniyeler sonra dışarı çıkmayı başardı ama yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.

0: Bisikletle geldi, annesine çarpıp yere devirdi. Masada yemek yiyen aile bu küçük çarpışmayı eğlenceye çevirdi.
1: Emniyete bildiriliyor. Hala geçmiyorsun sen.
2: Operasyon vermem hakkı demek. Geç sen.
0: Arnavutköy Sultan Gazi Otoyolu'nda aracıyla sol şeridi kapatan sürücü, ambulansın siren ve anonsuna rağmen dakikalarca yolu açmadı. Uyarıların ardından en sonunda sağ şeride geçti. Gözaltına alınan kural tanımaza 46 bin lira para cezası kesildi.
3: Bir daha oraya çekiliyorsun. Yanaş, sağa yanaş.
0: Diyarbakır'da da sürücüler fermuar sistemine geçmesine rağmen bu siyah aracın şoförü itfaiye aracının önünü kapadı. Anonslara rağmen yolu açmayan sürücü büyük tepki topladı.
3: Bir daha oraya çekiliyorsun. Yanaş, sağa yanaş.
0: Çok süratliydi. Kadına çarpıp yere serdikten sonra önce sağdaki cipe sonra da duvara tosladı. Pikabın arkasındaki adam resmen hop oturup hop kalktı. İlginç kaza ucuz atlatıldı. Motosiklete binmesiyle ileri fırlaması bile oldu. Duvarın bir bölümünü yıkan küçük çocuk yaralanmadığı için çok şanslıydı. Kayalıklardan kendini boşluğa bıraktı. Paraşütü çıkıntıya takılınca alttaki patika yola çakıldı. Ölümden dönen sporcunun kaburgaları kırıldı. Küçük kız yaya geçidinin gerisinden aniden yola fırladı. Minibüs şoförü son anda frene basıp durdu. Aceleci ufaklık az kalsın eziliyordu. Nevşehir Ürgüp'teki sağanak yağış sele yol açtı. Azgın sulara kapılan araç köprünün altında sıkışıp kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Arka cam kırıldı. İki kişi böyle kurtarıldı. Şiddetli yağış Rize'de de etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde caddeler sular altında kalırken araçlar zorlukla yol aldı. Hepsi el emeği göz nuru 2027 ilkbahar yaz kreasyonu. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakışların yer aldığı rengarenk kıyafetler Londra Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Defile büyük beğeni topladı.
4: Peki gelelim Londra Moda Haftası'ndan emekliye ne kadar zam gelecek bu haber efendim. Buyurunuz, konuğumuzla beraber konuşacağız. Şimdi Ocak ayı zammı için 2027 hesaplamalar ve şekillenmeye, tahminler netleşmeye başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldığı Habertürk programında bu hafta kamu çalışanlarına emeklilerin en az enflasyon kadar zam verilecek dedi. Ne kadarlık bir zam öngörülüyor? Tabii ki şimdiden kimin maaşı ne kadar olacak, işte bunu konuşacağız. Her yıl yaptığımız gibi SGK uzmanı Murat Göktaş bizlerle beraber. Öncelikle iyi pazarlar, hoş geldiniz diyoruz Murat Bey.
5: İyi pazarlar Murat Bey, sağ olun, teşekkür ederim, iyi yayınlar diyorum.
4: Teşekkürler. Şimdi size geçmeden önce bir tablomuz var, hemen birkaç tane okuyalım. Mevcut maaşa gelebilecek zamlardan bir söz edelim. Mesela 23.552 lira alıyorsa bir emeklimiz, Merkez Bankası'nın tahminine göre %8.7 zamlı maaşla 25.921 lira alacak. Piyasa tahmini de %10.06, ona göre de 25.921'e yükselecek, 23.552 lira. Peki 30.000 lira maaş alınıyorsa Merkez Bankası'na göre 32.610, piyasa tahminine göre 33.021 lira alacak. İşte böylesi tabloyu zaten görmekteyiz efendim, sizler de ekranları başınızda izliyorsunuz. Peki Murat Bey, hemen soralım, bu tabloyu bir ne kadar gerçekçi bulursunuz? İki, şu ana kadar netleşen nedir, öngörülen nedir? Ocak'ta ne kadar bir zam bekliyor emeklimiz?
5: Evet, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Habertürk yayınına katılan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, Ocak ayında emeklilere verilecek zamla ilgili soruya spesifik bir konu olarak değerlendirmek yerine kanundaki öngörülen ve kanundaki metinle cevap verdi. Yani biz memurumuzu, emeklimizi enflasyona yendirmiyoruz.
4: Evet.
5: Ocak ayında verilecek zam oranı enflasyonun altında olmayacak dedi. Zaten kanuna baktığınız zaman SSK ve Bağkur emeklileri son 6 ay içerisinde gerçekleşen, yani Ocak ayına daha 4 ay var ama bu sene 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 31 Aralık'a kadar 6 aylık sürede gerçekleşecek enflasyon oranında kanun gereği SSK ve Bağkurlara zam yapılmak zorunda. Memur ve memur emeklilerinde durum biraz farklı. Onlar da toplu sözleşme yapılıyor ve toplu sözleşme enflasyonun altında kalınırsa aradaki fark zam olarak veriliyor.
4: Evet.
5: Geçen dönem hak ettikleri %7 vardı. Eğer enflasyon %7'nin üzerine çıkarsa bu 6 ay içerisinde 2027'nin ilk 6 ay için %5 zam alacaklar için diyelim enflasyon 9 çıkarsa zaten 5'i toplu sözleşmeden alacaklardı. 7'nin üzerine de 2 puan eklenerek arttığı için enflasyon yaklaşık %7 civarında zam alacaklar. Bu dönem memur ve memur emeklileri yine SSK ve Bağkur emeklilerine göre biraz düşük zam evet. alacaklar gibi görünüyor enflasyon verilerine baktığınız zaman. Peki daha 4 ay var ama neden bunlar konuşuyoruz? Şundan dolayı konuşuyoruz. Orta vadeli plan 6 Eylül'de resmi gazetede yayınlandı. Orta evet. vadeli plana baktığımız zaman son 6 ay için öngörülen bir enflasyon rakamı var. Yani orta vadeli planda hükümetin öngördüğü bir enflasyon var. Bu da %28.4. Merkez Bankası revize etmişti. Merkez Bankası %28 gibi bir öngörüsü var. Ve piyasa anketi araştırmalarında bu rakam birazcık daha artıyor. 31 civarına çıkıyor. Ama biz orta vadeli planı biraz yakın görüyoruz. 28.4'ü. Buna göre bir zam alınacağını söyleyebiliriz.
4: Evet.
5: Bu durumda en düşük emekli aylığına 2027 Ocak ayında 8.7 civarında bir zam gelebilir en düşük oranda 28.4'te kalırsa. Çünkü enflasyon biliyorsunuz Murat Bey sadece içerideki ekonomik alınan tedbirlerle veya yapılan düzenlemelerle çözülebilecek konuda değil. Maalesef şu anda ciddi bir dünyada enerji krizi yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndan sonra Süveyş kanalına da sıçradı bu konu ve sadece bu kriz enerji, yani motorin, benzin veya diğer LPG gibi konularda gerçekleşmiyor. Çünkü enerjinin temas etmediği bir imalat ve hizmet sektörü neredeyse yok.
4: Yok, elbette.
5: Çünkü hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, kiralık araçlarınız var, bir yerden bir yere hareket ediyorsunuz, imalat yapıyorsanız zaten ciddi bir enerji ihtiyacınız Tabii. var. Araçlar, imalat sırasında ve benzeri. Dolayısıyla bu enerji arzında yaşanan sorun nedeniyle enflasyonun belki bir ihtimal 28.4'te de kalmayacağını ve
4: daha mı?
5: Kriz devam ederse 31'e kadar evet. da devam edebilir.
4: Peki bu aradaki
5: bu durumda da en fazla
4: aradaki fark
5: en fazla 10.7 olur yani
4: evet,
5: o zaman.
4: Anladım. Şimdi bir taraftan da memur maaşlarına ne kadar zam gelecek diye tablomuza baktığımız zaman mesela bir uzman doktorsa mevcut maaşı 170.730 lira. Merkez Bankası'nın tahminine göre yaklaşık işte 12.000 liralık bir zamda 182.305. Piyasa tahminine göre de 184.403'e yükselecek uzman doktorun. Ona da bir 14.000 lira üzerine koyuyor. Profesörün yine aynı şekilde ekranda görmekteyiz. Polis ve memur, mesela bir uzman öğretmense arkadaşımız 92.166 lira alırken Merkez Bankası'nın tahminine göre 98.416, piyasa tahminine göre ise 99.984 liraya yükseleceği öngörülüyor. Bir, gerçekçi bulur muyuz? İki, söylemek istediğiniz özellikle memur maaşlara yönelik başka bir şey var mı? Varsa söyleyiniz. Emekli maaşı da, en düşük emekli maaşını da sormak isterim bir de.
5: Evet, memur maaşları ile ilgili bir daha önce söylediğim gibi

0: toplu sözleşme yapıldığı evet. için 2027 Ocak'ta toplu sözleşme gereği %5 zam alacaklar ama geçmiş dönemde, geçmiş 6 ayda almış oldukları bir %7 var. Eğer enflasyon çıkarsa 9 civarında bu defa 2 puanlık orada da alacakları oluşuyor.
1: Evet.
0: 5 artı 2 derseniz %7 civarında ortalama bir zam alacaklar. Bu dediğim gibi memur emeklere SSK ve Bağkur emeklerine göre nispeten daha düşük bir zam alacakları gibi görünüyor. Doğru. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman en düşük emekli aylığının son 3 dönemdir SSK ve Bağkur emeklerine verilen zam oranı olan hı hı. 6 aylık enflasyon oranında arttırıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu durumda en düşük 28.4 enflasyon gerçekleşmesi durumunda %8.7 zam alacaklar ve 23.552 lira olan en düşük emekli aylığının 25.901 lira evet. olması eğer piyasa araştırmaları anketine göre bir enflasyon çıkarsa %31 oranında bu defa 10.07 oranında evet. zam gerçekleşecek durumda da 25.924 lira olacak en düşük emekli aylığı.
1: Peki farklı bir çalışmayla yükselebilir mi acaba bu?
0: Tabii burada en düşük emekli aylığına ilişkin olarak hükümetin bir tasarrufu var.
1: Evet.
0: Konuştuğumuz bir temenni yani en düşük emekli aylığının enflasyon oranında arttırılmasına ilişkin yasal bir zorunluluk yok.
1: Evet.
0: Burada son 4 dönemdir en düşük emekli aylıkları emeklilerin geçinmelerini çok rahat temin etmediği için hükümet bu konuda bir inisiyatif alıp en düşük emekli aylığını arttırma yoluna gidiyor. Bu dönemde muhtemelen en düşük emekli aylığını en azından enflasyon oranında arttıracağını evet. tahmin ediyoruz evet. ve bekliyoruz. Muhtemelen böyle olacaktır
1: diğer
0: ama...
1: Diğer emekli maaşlarına da yansır mı bu durum?
0: Tabii diğer emekli maaşlarına enflasyon oranında en azından zam yapılacak memurlara toplu sözleşme oranında ama en düşük emekli aylığı alan 4 milyon civarında emekliye hı-hı. muhtemelen gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılarak emekli aylıkları 25 bin üzerine evet. taşınacak gibi görülüyor. Evet. Ama bir bunun dışında istisna olarak seyyanen bir zam yapılır mı veya diğer emekli aylıklarla ilgili bir düzenleme yapılır mı? Bunu konuşmak için bence erken hükümet muhtemeldir ki tabii ki emeklisini mağdur etmek tabii. istemez. Yani Türkiye'de 17 milyona yakın emekli olduğunu düşündüğünüz zaman hem bunların mutlu olması için hem de neticede siyaseten de baktığınız zaman hiçbir hükümet bunlara az aylık vereyim demez. Ekonomik imkanlar doğrultusunda muhtemelen hükümet değerlendirme yapıp Ocak ayına yakın bir zamanda bütçenin imkanları doğrultusunda tabii. verilebilecek bir evet. zam oranı varsa bunu verecektir. Aksi takdirde kimse memurunu veya emeklisini tabii. mutsuz etmek istemez ama ekonomik veriler de ortada. Dolayısıyla verilebilecek en yüksek tabii. oranda zam vereceklerini ben tahmin ediyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden konuşmaya başladık anladığımız kadarıyla yıl başına kadar tabii özellikle bölgedeki bu gerginlik de azaldıkça enflasyon oranlarındaki en azından hani hedef enflasyon da tutturulursa son derece iyi bir şekilde maaş alınacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey.
0: İyi yayınlar diyorum.
1: Çok sağ olun. Dediğimiz gibi konuşmaya başladık şimdiden. Daha da konuşacağız. Emekli maaşlarını, memur maaşlarını, asgari ücretleri sürekli olarak da gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. Burası hafta sonunda. Devam edelim iyi pazarlar dileyerek 11'e doğru ilerliyoruz. Saatimiz 10.37'yi gösterirken Trump bakalım neler yapıyor görelim. Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletiyor efendim. Zira yasayı imzaladı. Yeni düzenlemeyle Rus hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus enerjisini ithal eden ülkelere de ek gümrük tarifeleri getirilmesinin önü açılıyor.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım öngören düzenlemeyi onayladı. Lindsey Graham, Rusya ve İran yaptırımları yasası olarak adlandırılan yasa, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanacak. Rus petrolü ve doğalgazını en çok satın alan ülkelere ise gümrük tarifesi getirilmesinin önü açılacak. Yasanın kapsamı sadece Rusya ile sınırlı değil. İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletilecek. Söz konusu yasa Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle hazırlanmıştı. Tasarının hazırlanmasına İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham öncülük etmişti. Tasarı 7 Ağustos'ta Senato'da onaylanmış, 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Trump'ın masasına gönderilmişti. Trump'ın imzasıyla yasalaşan düzenlemenin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması bekleniyor. Özellikle Rus enerjisini ithal eden ülkelere yönelik tarife tehdidi, Moskova'ya uygulanan baskının sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, enerji ticareti yapan tüm ülkeleri doğrudan hedef alacağını gösteriyor.
1: Bakalım bu ülkeler hangileri ve tabii ki nasıl etkileyecek, bu son derece önemli. Rusya demişken bir bağlantımız var, devam edelim. Zira önemli günlerden geçiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez sandık başına gidiyor. Parlamento seçimi için Ruslar Cuma gününden bu yana sandık başında ve bugün seçimde son gün. Peki bu seçimde ne oluyor? Kim seçiliyor? Putin ne diyor? Yarından sonra ne, nasıl değişecek Rusya'da ya da değişecek mi? İşte bunun yanıtı için Moskova'ya dönüyoruz. Akademisyen Doktor Ümit Nazmi hazır bizimle beraber efendim. İşte bu seçimleri konuşacağız. Öncelikle günaydın buradan Moskova'ya, iyi pazarlar dileyelim. Gözler Rusya'daki seçimde diyoruz. Değişebilecek bir şey var mı? Bir şey değişir mi? Yoksa farklı sonuçlar mı ortaya çıkar? Ne dersiniz?
3: Pek değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ve Ukrayna Savaşı başladığından beri özellikle Kremlin'in politikalarının dışına çıkmak çok pek mümkün değil. Çünkü Rusya şu anda bir savaş halinde olduğu için biraz daha bu doğrultuda politikalar var. Zaten Rusya'daki, yani şu anki mevcut partilere ve seçime katılan partilere baktığımız zaman da bunun yansımasını görüyoruz. Çünkü ona yakın parti katılmakta. Bunlardan tabii en fazla ön plana çıkan Birleşik Rusya Partisi, yani Putin'in partisi, iktidar partisi ve bu partilerin tamamı Rusya'nın özellikle Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonunu desteklemekteler ve Kremlin'in çizgisine çok fazla ters düşen bir partinin olduğunu söyleyemeyiz. Normalde özellikle Ukrayna Savaşı'na karşı olan Yabloka Partisi vardı. Fakat Temmuz ayında Yabloka Partisi'nin seçimlerine girmesine onay gelmişti. Fakat daha sonra Yabloka Partisi'nin seçimlere girilmesine izin verilmedi. Çünkü tek savaş karşıtı parti durumundaydı. Tabii bununla ilgili bir takım çeşitli spekülasyonlar da var. Özellikle Yabloka Partisi'nin oy oranlarının anketlerde yüksek olma ihtimalinin rahatsız edebileceği, yani Kremlin'i rahatsız edebileceği de söylenmekte. Tabii bununla beraber Rusya'daki sistemin biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de hem parlamento seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılmakta, fakat Rusya'da böyle bir durum yok. Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri ve parlamento seçimleri, yani iki gündür gerçekleşen seçimler farklı tarihlerde yapılıyor. Şu anda parlamentonun alt kanadı olan Duma'nın seçimleri gerçekleşmekte ve burada 450 milletvekili çıkıyor.

0: olacak. Fakat şu anda şunu söyleyebilirim. Ukrayna Savaşı olduğundan dolayı biraz da Rusya'da bir olağanüstü bir durum olduğundan dolayı eleştirinin ve siyasi partilerin de hareket alanı biraz dar olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, kısaca bir cevap isteyeceğim. Bütün bu şartlar altında katılım oranı nasıl seyrediyor? Zira oy kullanma işlemi halihazırda sürüyor.
0: Şu ana kadar, düne kadar %44 civarında bir katılım oranı vardı. Bugün tabii son gün olduğu için bugünün sonunda belli olacak. Evet. Burada tabii önemli olan Kremlin açısından baktığımız zaman %65'in üzerinde olması önemli. Hı hı. Çünkü %65'in altında bir katılım olduğu takdirde bu halkın siyasal sisteme bulunma etkisinin dar olduğunu gösteriyor ve Kremlin'in hoşuna gitmeyebilir. Bundan dolayı %65'in üzerinde katılım olması Kremlin'i daha fazla tatmin edecektir. Bir de Rusya'daki sistem oylama biraz daha farklı çünkü aynı zamanda çevrim içi oy bazı bölgelerde bazı sınırlamalar evet. olmakla beraber kullanılabilmekte. Hatta dün Rusya Başkanı siber saldırı olduğu iddiasında da bulunmuştu. Evet. Fakat durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim sonuç olarak. Eğer %65'in üzerinde oy çıkarsa bu Kremlin açısından tabii. daha fazla memnun edici olacaktır.
1: Peki. Özellikle bugünkü hani pazar belki vatandaşlar rahatça sandığa gidecektir. %65'in üzerinde görür belki. Rusya'daki seçimler için konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca aktardı. Doktor Ümit Nazmi Hazır bizimle beraberdi. Rusya'daki seçimleri gördüğünüz gibi konuştuk. Bakalım Putin'in istediği gibi bir sonuç çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Ancak mevcut siyasi sistem ve düzene bakıldığı zaman evet öyle olacak gibi gözüküyor. Küba'ya gidelim. Ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü Küba'da. Milyonlarca kişi yine elektriksiz kaldı. Ülkede yakıt sıkıntısı ve eskiyen altyapı nedeniyle enerji krizi giderek derinleşiyor.
2: Küba'da milyonlarca kişi yine karanlıkta kaldı. Ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesildi. Küba Enerji Bakanlığı, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre kesintiye, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza yol açtı. Arızanın etkisi diğer bölgelere de yayıldı. Başkent Havana'da akşam saatlerinde abonelerin yalnızca %5'ine yeniden elektrik verilebildi. Hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesislerine öncelik tanındı. Bazı bölgelerde ise bağımsız, küçük ölçekli elektrik sistemleri devreye alınmaya başlandı. Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son 2 yılda daha sık yaşanıyor. Ulusal şebeke yılbaşından bu yana defalarca çöktü. Eskiyen termik santraller, yedek parça eksikliği ve yakıt sıkıntısı enerji krizini ağırlaştırıyor. Küba yönetimi, ABD'nin petrol ve enerji kısıtlamalarını krizin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Washington ise eskiyen altyapıya ve ülkenin ekonomik yönetimine işaret ediyor. Elektrik kesintileri nedeniyle ulaşım, su temini ve iletişim aksıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri dışında temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülke ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağı öngörülüyor.
1: Evet, yakında Küba'ya dair bir açıklama daha bekleyebiliriz. En azından Trump'tan efendim, seçimlerde yaklaşıyor malum. Gelelim memlekete. Antalyalı Yörükler'in halı tarlaları dünya çapında ilgi çekiyor biliyorsunuz. Ünlü şarkıcıların kliplerine sahne olan rengarenk halılar bu kez Çekyalı ünlü bir modeli ağırladı.
3: Dans etti, koştu, rengarenk halılara evinin salonundaymış gibi uzandı. Adeta bir stüdyoya dönüşen halı tarlasının konuğu bu kez Çekyalı model oldu.
4: Benim adım Isabella Rossini. Tanıtım elçisi olarak Türkiye'ye geri döndüm.
3: Yörüklerin Antalya döşemi altında serdiği el emeği göz nuru halılar dünya çapında ilgi çekiyor.
5: Today I'm here with Ayşe Hanım.
4: Bugün burada Ayşe Hanım'la birlikteyim. Türk kültüründeki en eski zanaatlardan birine tanıklık ediyorum.
3: Her yıl Temmuz'da serilip Ekim'de toplanan halıların üzerinde Sümer Ezgü, Sırmalısa.

0: Mabel Matiz gibi birçok şarkıcı da klip çekmişti.
1: Muhteşem görüntüler. Önümüzdeki günlerde daha da fazla göreceğiz. Yapanın eline sağlık diyelim. İstanbul'dan devam edelim. Ayasofya'nın altında 9 kilometreye varan gizli tüneller efendim. Gün ışığına çıkıyor. 9 kilometreden söz ediyoruz. Hiç de az değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarından sonra bu bölümlerin ziyarete açılacağını söyledi. Oldukça gizemli bu tüneller. Ne zaman ve neden inşa edildi? Zamanında nasıl kullanıldı? Hangi gizemleri içinde barındırıyor? İşte bunu masaya yatıralım ve konuşalım. Tabii ki arkeolog, tarihçi İpek Kobaner bizimle beraber. Öncelikle hocam günaydın, iyi pazarlar diliyoruz.
2: Şimdi, günaydın Murat Bey.
1: Çok teşekkürler. Sunumda da gerçekleştirdim. Gizemli tünellerden bahsediyoruz. 9 kilometre deniyor ama çok daha fazla olabilir mi? Ayasofya'nın altında bir başka Ayasofya daha mı var? Bu tüneller nereden nereye gidiyor? Bütün bu sorular gündemde. Buyurunuz anlatınız bize.
2: Evet, İstanbul'un altında bir İstanbul daha var diyebiliriz çok rahatlıkla. Bir şehir efsanesi değil, tüneller gerçek. Hı hı. Ama tünellerle ilgili anlatılan bazı hani gizemler gerçekten hani bir fantastik romanın konusu gibi.
1: Evet.
2: Şimdi bu tüneller tabii ki Konstantinopolis olurken, yani bizim bu bildiğimiz kadarıyla 330 yıllarında Konstantin şehri kurarken bu tünellerde oluşmaya başlayacak ve giderek de artacak. Tabii ki tarihi İstanbul'da oldukları için ve İstanbul'un su sistemi içeride olmadığı için dışarıdan getirecekler ve yer altından getirecekler. Çoğu tünel ve 200 kadar olduğunu bildiğimiz sarnıçlar bu dönemde karşımıza çıkıyorlar. Hani bugün bazılarını bilemiyoruz tabii nerede olduğunu, ama şu anda bu sarnıçlar faaliyete devam edenler. Bildiğim hani gidip de işte Şerefiye Sarnıcı gibi, Yerebatan Sarnıcı gibi gördüğümüz yerler var.
1: Evet.
2: Ama mesela Yerebatan Sarnıcı ile ilgili hani onun devamındaki bu tüneller daha restorasyona uğramadan önce insanlar tabii balçık gibi olan kısımlara gittiğinde böyle kayıklarla gidiyorlar ve çoğu labirent gibi o yerlerde kayboluyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir hurafe çıkıyor. Bu tünellerde işte Ayasofya'ya bağlanan sarnıca bağlanan tünellerde inler cinler onları kaçırıyor. İşte ne bileyim kandırıyor filan gibi şeyler anlatılıyor.
1: Tabii.
2: Veya şu da anlatılıyor Murat Bey. İşte Galata'dan Üsküdar'a kadar yer altından gidiliyor. İşte
1: Boğazı
2: altından geçiliyor. Ha, Boğazı aşıyor. Yani ya, bir nevi Marmara'yı yeni yaptı.
1: Marmara'yı, evet. Marmara ya da Avrasya tüneli gibi. Evet.
2: Evet, yani o evet Avrasya aynı tüneli gibi oradan yeni geçiyoruz. Veya şöyle bir şey söyleniyor. Adalara kadar diyor. bu tüneller devam ediyor diyor. Hani ben fantastik roman da yazıyorum tarih kitaplarımın yanı sıra. Ben bunları fantastik yazdığım zaman kullanıyorum. Ama bunların bir gerçekliği yok.
1: Peki o zamanın teknolojisi yani Düşünülünce bir gerçeklik payı olabilir mi sizce? Mesela adalara kadar ya da Üsküdar'dan Beşiktaş arasında ya da Galata'ya kadar bir tünel söz konusu mudur?
2: Mümkün değil ama tabii benim bu mümkün değil demem şimdi birçok insanı hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü
1: vallahi Mısır'daki piramitlerin yapımı da düşünülünce mümkün değil diyoruz ama her şey olabiliyor. Hiçbir şey şaşırtmasın bizi.
2: Doğru söylüyorsunuz. Yani o anlamda ben de sizinle hemfikirim. Romanlarımda bundan bahsediyorum zaten.
1: Evet.
2: Ama hani bilimsel anlamda biraz bunu söylemek güç oluyor. Şimdi baktığımızda bu tünellerde ilginç olaylar yaşanıyor gerçekten. Mesela deniliyor ki Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya at üstünde bu yeraltı tünelinden geçiyordu deniliyor. Bu yeraltı tünelleri bu genişlikte değil. Yani hani Bakan Bey'in de açıkladığı gibi hani ancak bir insan sığar ya da eğilerek bazı noktalardan gidilir. Yani Fatih Sultan Mehmet yani iki adımlık yola muhtemelen atıyla görkemli bir şekilde gidiyordur ama tünele girme ihtiyacı duymaz. Ama mesela tünellerle ilgili bir gerçekler var ama bu anlamda nasıl var? Bizans imparatorları hipodrom yapısıyla büyük saray arasında bu gizli geçitleri kullanıyorlar, tünelleri kullanıyorlar. Çünkü hem güvenlik açısından önemli onlar için, bir de mesela Nika isyanı çıkıyor ya, o Nika isyanında Justinianus o tünelden kaçıyor saraya.
1: Evet.
2: Yani çünkü halk isyan etmiş o esnada. Şimdi baktığımızda bu tünel yapıları gerçekten bizim ilgimizi çeken yerler.
1: Evet.
2: Ama biz şunu biliyoruz ki hani biz Doğu Roma İmparatorluğuyduk.

0: Yani onun devamıyız. Ama başlangıçtaki Roma'da da yine tabii, yeraltı tünelleri, katakomplar, işte oralarda birçok yapı var bu anlamda. Fakat birdekiler daha çok suyu, yeraltı sularını toplamak için, sarnıçlara getirmek için,
1: evet,
0: veya işte o temel çok büyük yapılar var yukarıda biliyorsunuz. Tabii. O yapıların hani o temellerini sağlam tutmak için, hani yeraltı sularından ya da nemden etkilenmesin diye. Şöyle de bir güzelliği var bu tünel ve sarnıçların. Şimdi İstanbul biliyorsunuz Yeditepe.
1: Evet.
0: Yani birçok yerde böyle hani inişli çıkışlıdır. Araba zor sürersiniz noktalarda. Ama şimdi o yapılan sarnıçlar, tüneller oralarda bir takım düzlükler oluşturuyor.
1: Tabii.
0: Ve üzerine yapılan o büyük binaları aslında bir nevi altyapısını hazırlamış oluyor.
1: Evet.
0: Hatta ileriye gidenler var bu konularda. Hani depremleri de engellediği, bir miktar depremlerin şiddetini azalttığını söyleyenler de var. Ama söylemeyenler de var. Mesela Semavi Eyce hocamız söylemiş.
1: Hı hı.
0: Ama şimdilerde pek söylenen bir şey değil bu. Ama sanki bana da biraz
1: evet,
0: hani hafif bir şeyi azaltıyormuş gibi geliyor deprem hikayesini.
1: Peki. Daha çok konuşacağız gibi gözüküyor böylesi gizemli tünelleri. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik burada keselim. Daha da gizem arttıkça elbette ki stüdyoda özellikle sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür
1: İyi pazarlar yeniden. Evet, İpek Kobaner, arkeolog ve tarihçi bizimle beraberdi. Gizemi konuştuk, tünelleri ve tabii ki İstanbul'umuzda, Galata'da, Ayasofya'da tünelleri gördüğünüz gibi konuştuk ve bir sıcak bir gelişme var, hemen bağlanalım. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya biliyorsunuz devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek son olarak iki dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. Detaylar Emre Karaca'da. Emre.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek iki dosyadaki yeni gelişmelere ilişkin olarak bir sosyal medya mesajı paylaştı. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS ve bas kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda da 5. bir şüpheli tespit edildi. Yakalanan şüpheli de kasten öldürme suçundan tutuklandı. İkinci dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller yeniden incelendi ve bu incelemelerin sonucunda şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüphelinin yer göstermesi sonucunda da Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alınmış oldu. İki farklı dosyadaki gelişmeler bu şekildeydi.
1: Evet.
2: Akın Gürlek mesajında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak ifadesini kullandı.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Bu gelişmeyi Emre Karaca Habertürk muhabiri bize aktardı efendim. Ve şimdi küçük bir ara veriyoruz. Saat başında Burası Hafta Sonu devam edecek.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Efendim iyi pazarlar dileyelim. 20 Eylül tarihindeyiz. Saat 8'den bu yana gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. Burası hafta sonundasınız. Bir kez daha söyleyelim, devam ediyoruz. Önemli bir gelişme elbette ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere. Nereye? New York'a gidecek. Ayrıntılar muhabirimiz Öznur Karslı Çetiner'de. Bir kez daha günaydın Öznur. Neler yaşanıyor? Ne zaman yola çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet? Söz sende.
1: Günaydın Murat Güloğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle saatlerinde hareket etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl ABD'nin New York kentinde liderleri bir araya getiriyor, buluşturuyor. Bu buluşmaların 81.si yani genel kurulun 81.si yapılacak. 4 günlük bir program 20-23 Eylül tarihleri arasında. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk konuşmasını salı günü yani genel kurulda konuşmaların yapılacağı ilk gün yapacak ve bir hitabı olacak. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki programına yönelik bir paylaşımı oldu. Orada hangi temaslarda bulacağı dair. Şöyle ki ilk konuşmasını, ilk hitabını salı günü gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na BM'ye daha doğrusu 193 üye devlet var ve bu devletlerin tamamı genel kurulda da yer alıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hem farklı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak ilk hitabının ardından. Sonrasındaki programlarına baktığımızda ikili görüşmeler sonrasında ABD'de ikamet eden yaşayan vatandaşlarla, Amerikan Türk iş çevreleriyle ve oradaki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Şu anda biz Atatürk Havalimanı'ndayız, devlet konuk evindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hareket etmeden önce bir açıklama yapacak, açıklama yapması bekleniyor. Onu bekliyoruz. Hareket etmesi de öğle saatlerini bulacak gibi görünüyor. Ayrıntıları aktarmaya biz buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yaptıktan sonra da ayrıntıları takip etmeye devam edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğa oturur oturmaz biz de elbette ki hemen döneceğiz ve sözü kendisine bırakacağız. Öte yandan hepimizi ilgilendiren, birçoğumuzu ilgilendiren bir hadise. Borsa ve fon soruşturmasında son durum acaba nedir? Bugün günlerden pazar ama çalışılıyor. Habertürk muhabiri Arzu Kaya yayına hazır elbette bize anlatacak son durumu. Arzu.
2: Murat Güloğlu, şimdi soruşturma kapsamında 4 tutuklama var. 51 de adli kontrol talebiyle yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Şimdi yeni halkaya gelecek olursak da 5 isim hakkında gözaltı kararı verildi ki onların da emniyette işlemleri sürüyor. Peki bu 5 isim kim? Hem Pusula Holding hem de Tera Yatırım Holding yöneticileri gözaltında. Kimler olduğundan da bahsedelim size isterseniz. Pusula Holding

0: Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tere Holding yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin. Şimdi bu toplamda 5 ismin dün itibariyle ofislerinde aramalar gerçekleştirildi. Oradan elde edilen bulgular da soruşturma dosyasına girecek. Peki bu soruşturma nasıl başladı diye soracak olursanız da fon piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle bir takım suç duyuruları oldu. İşte bu suç duyurularının ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve dosyadaki 3 ayrı pay piyasasındaki işlemler mercek altına alındı ki bunlardan bir tanesi Katılım Evim, sonrasında Gündoğdu ve Destek Faktöring ile ilgili işlemler incelendi ve soruşturmanın merkezinde de istikrar içerisinde piyasaların durumunu bozmaya yönelik eylemler ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları da yöneltiliyor. Tabii vatandaşların da bu anlamda korku, kaygı ve panik, aynı zamanda manipülatif sosyal paylaşımlar nedeniyle de 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında da birçok şüphelinin mal varlığına tedbir konuldu. Şimdi bakacak olursak dediğimiz gibi 4 kişi tutuklandı soruşturma kapsamında. 51 şüpheli hakkında adli kontrol talebi uygulandı. Şu anda da 5 şüpheli noktasında da yeni gözaltılar var. Ve tutuklanan isimlerden bir tanesi de biliyorsunuz Destek Holding patronu Altunç Kumova. Savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Geniş çaplı bir savcılık ifadesi verdi. O ifadenin detaylarına da haberimizde bakalım isterseniz.
1: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım bekliyorum.
1: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
3: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
1: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
4: Evet, bu haber ve öncesinde Arzu Kaya'nın yeni gelişmeleri anlatması gün boyunca da elbette yeni gelişmeleri görüntüleriyle beraber paylaşacağız. Önemli bir soruşturma devam ediyor. Gözümüz kulağımız tabii ki adliyelerde ve bir taraftan da siyaset diyelim çünkü muhalefet ne yapıyor? Ana muhalefet yeni parti genel başkanı Özgür Özel Yalova'daydı ve orada konuştu. Sözü seçimlere getirdi. Her siyasetçi gibi son dönemde seçimi çok konuşuyoruz. Hedefimiz 50+1 ile iktidar olmak diyor Özgür Özel.
5: Bizim yeni parti olarak iki tane hedefimiz var. Biri 50+1, biri 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz.
1: Seçim hedeflerini açıkladı, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi.
5: Bu iktidar değişmeden Türkiye'de ekonomi de düzene girmez, kur da düzene girmez. İki büyük çelişki var. Bir, kur vatandaş için yüksek, ihracatçı için düşük. İki, asgari ücret. Alana çok yüksek, alana çok düşük, verene yüksek geliyor.
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel Yalova'daydı. Kivi ve süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. sırada dedi.
5: Şimdi otobanları bir kez daha otoyolları özelleştiriyorlar. 5 kat pahalanacak. 100 liralık mazotla ne olacak? Bu köprü paralarıyla, bu otoyol paralarıyla ne olacak? Bu gübre fiyatıyla ne olacak?
1: Özgür Özel Yalova'dan önce Bursa'daydı. Bu ziyaret sırasında ikram gerginliği yaşandı. Özel, Yeni Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer'in börek ikramını geri çevirdi. Bu gerginliğin ertesi gününde Özgür Özel, böreği hazırlayan Uzer'le kahvaltıda bir araya geldi.
4: Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Yeni partinin hemen ardından biliyorsunuz mahkeme denince Cumhuriyet Halk Partisi akıllara geliyor. Tedbir kararını kaldırmasıyla mahkemenin CHP İstanbul'da

0: İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin. Ve Tekin'den açıklama var. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir diyor. İl başkanlığı ataması için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. CHP'de il başkanlığı içinde kimlerin adı geçiyor acaba? Buyurunuz izleyelim.
1: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salıda bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
2: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
1: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir.
2: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: Evet, CHP'de yaşananlar işte gördüğünüz gibi değişmiyor efendim. Gündem aynı aşağı yukarı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana geldi biliyorsunuz sel ve can pazarı yaşandı neredeyse. Sele kapılıp sürüklenen araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Dün aktarmıştık görüntüleri biliyorsunuz. İşte o araçtakiler ölümden döndükleri o anları anlattı.
2: Şiddetli yağış sele neden oldu. Selde sürüklenen araçta can pazarı yaşandı.
3: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
2: Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Veysel Us, dayısı ve yengesini hastaneye götürdü. Dönüş yolunda şiddetli yağış bir anda sele döndü.
3: Arabamla karşıdan karşıya geçerken sele kapıldım bir anda. Alttan parkeler oynamış. Oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir. Deriye doğru sürükledi bizi.
2: Neyse ki araç köprüye takıldı.
3: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var. O bize yardımcı oldu. Camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya.
4: Aşırı yağış vardı. Ürgüp'ten doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay. Bir arkadaş camı kırdı, çıktık içinde.
2: Neyse ki araçtaki 3 kişi zarar görmeden kurtuldu.
3: O an çok heyecanlıydım yani biraz. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
0: Çok büyük geçmiş olsun efendim. Şimdi biliyorsunuz bir kalıp vardır. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz İstanbul'da. Gerçek oldu. Mustafa Hezer 10 yıldır oğlu Ali'nin kendisinden olduğunu kanıtlamaya ve kimlik çıkarmaya çalışıyor. Üstelik hukuk mücadelesi sürüyor. Ve bir taraftan da Özbekistanlı karısı sınır dışı edilince bir şok daha yaşadı.
5: Bey görüyorsun Yaşar bu. Oğlum yani.
6: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi. Babası %99.99 çıktım ben yani.
7: İki kez DNA testi yaptırdı. Ali'nin babası olduğunu kanıtladı. Ama oğluna bir türlü kimlik çıkarttıramadı.
6: Her ay aşağı yukarı 4 tane mahkeme oluyor. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
7: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz romanı İstanbul'da gerçek oldu. Mustafa Ezer Özbekistanlı bir kadınla dini nikah kıydı. 10 yıl önce oğulları Ali dünyaya geldi.
6: Pandemiden dolayı oturma izni vermediler bize. Resmi nikahımız da var. Gittim ben oradan evlilik yaptım. Özbekistan'da burada yapamadık.
7: Hukuk mücadelesi başlattı. Ne yaptıysa oğlu Ali'yi nüfusuna kaydettirmeyi başaramadı.
6: Çocuk hastalanıyor. Doktora götüreceksin. ETC'si yok. Muayene edemeyiz. Okulda TC istiyor. Buyur işte. Arkadaşları bir haftadır okula gidiyor. Ben yazdıramadım.
8: Ver bakalım şu delikanlının nüfusunu Reşit'e.
9: Yitirdik müdür bey. Benimkiyle idare etsek olmaz mı?
7: Üstelik bu süreçte karısı da Türkiye'den sınır dışı edildi. Çaresiz adam hangi birine yanacağını şaşırdı.
6: Bütün

0: varakların hepsini biriktiriyorum. Atmıyorum hani çöpe.
1: Kolay değil. Efendim şimdi dünya çapında biliyorsunuz kontrollü yıkım konusunda bir numarayız diyebiliriz. Çünkü kontrollü yıkımı yapılan bir bina daha çöktü. Buyurunuz, bu kez adres İstanbul Küçükçekmece. İki kişinin hafif yaralandığı olayda yine faciadan dönüldü.
2: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürüyordu. Binanın bir kısmı bir anda çöktü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı.
3: İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz. İki tane operatör değişti. Olduğu yerde çöktü.
2: İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'ndeki 8 katlı binada yıkım çalışması yapılıyordu. Akşam saatlerinde binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.
4: Yarısını yıkmışlardı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı, tahmin ediyordum. Çünkü dozer kepçe bu taraftan vurmuştu. Normalde kepçenin bu taraftan vurması lazımdı.
2: Çökmeyle birlikte çevrede bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda birilerinin bulunma ihtimaline karşı arama başlatıldı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda enkazda kimseye rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Evet, yine çok büyük geçmiş olsun diyelim. Ankara'ya gidelim çünkü bir apartmanın otoparkındaki park bariyeri çalındı. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Apartman otoparkındaki demir bariyeri sökerek çaldı. Sonra da koşarak uzaklaştı. Başkentte sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsız bir binanın otoparkına anahtarla geldi. Önce bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından otoparktaki bariyer demirini yerinden söktü. Çaldığı bariyerle koşarak kaçtı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Maalesef hırsızlıklar bitmiyor. Bu arada arkamda bir görüntü görmektesiniz efendim. Sosyal medyada çok izlenen bu görüntülerden bir tanesi. Biz de kayıtsız kalamadık. Şişme botla balık avına çıkan bir balıkçı çok kısa bir süre içinde oldukça büyük balıklar yakalıyor işte. Ama kendi çabasıyla değil, kuşların çabasıyla. Gördüğünüz gibi o balıkları aslında karabatak kuşları yakalamakta. Hep beraber izlemekteyiz efendim. Zeki balıkçı da o kuşların bulup çıkardığı bu iri ve lezzetli balıkları, hani deyim yerindeyse, çöküyor. Evde ailesine anlatacak ben tuttum diye. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı o balığı nasıl yiyeceksin? Şimdi kuşun hakkıydı o balıklar gibi tepkiler göstermişler ama aslında işin doğrusu şu, bu bir balıkçılık yöntemi. Bunu belirtelim. Hem de geçmişi milattan sonra 900'lü yıllara kadar uzanan köklü bir teknikten söz ediyoruz. Mesela Japonya'da, mesela Çin'de, böylesi uzak doğu ülkelerinde karabatak kuşlarının boyunları ip takılı sıkıştırılıyor ve bu nedenle avladıkları balıkları yutamıyorlar. Balıkçılar da kuşların yakaladığı ama yutamadığı bu balıkları işte böyle kolayca avlamış oluyor gördüğünüz gibi. Düşünsenize, yüzyıllardır uygulanan yöntem, doğa kendisini sürekli olarak ne yapıyor, tekrar ediyor ve yine kullanılmaya devam ediyor bu yöntem diyelim. Afiyet şeker olsun. Malum balık sezonundayız. Bir taraftan da fiyatlar da gayet güzel. Çoluğumuza çocuğumuza yedirelim diyelim. Buyurunuz, Hürriyet'e geçelim. Kadınlara hep haksızlık etmiş. Kim bunu söyleyen? Mehmet Ali Erbil böyle bir itirafta bulunuyor. Hakan Gence'ye konuşmuş efendim. Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil en çok istediği şeyin kalabalık aile olduğunu ama bunu başaramadığını söylüyor ve ekliyor. Kadınlara hep ben haksızlık ettim demiş. Hayatım Yalan isminde tek kişilik bir gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya da hazırlanıyormuş. Bu güzel pazar gününde böylesi bir magazin haberi verelim dedik. Mehmet Ali Erbil kadınlara hep haksızlık ettim şeklindeki ifadeleri dikkat çekici ama o ahlar da bir gün bir yerlerden çıkıyor elbette. Efendim, oyun severler İstanbul Kongre Merkezi'nde buluştu biliyorsunuz. Yeni oyunlar görücüye çıkarken festivale birbirinden ilginç kostümler damga vurdu.
5: Çikolata Nekopara'dan.
6: Çikolata Mekaropara.

0: Tanrı. Ne bu? Oyuncak mı ne bu?
1: FNAF oyunu, korku oyunu karakteri.
0: Korku oyunu. Bir anda işin rengi değişti bende.
2: Bulut tavır demesi altıdan kuru sangadan.
0: Tercüme edeyim. Kuru sampan, kuru hatu sampamış.
3: Yok, turu sangat. Yani gerçek güneş tanrısı.
0: Ha, gerçek güneş tanrısı.
3: Evet.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Gaming İstanbul, yani oyun festivali, İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bakın burada birbirinden ilginç türlü türlü karakterler var. Niçin toplandılar? Oyun için. Onların hepsi aslında birer oyun karakteri. Buraya gelenlerin en çok ilgisini çekenler tabii ki cosplayler. Senin adın ne?
4: Vex.
0: Dex.
4: Vex.
0: Lex.
4: Vex.
0: Rex.
4: Vex.
0: Sen necisin?
4: Ben LOL karakterindenim.
0: LOL karakteri.
4: Evet.
0: LOL nedir?
4: Bilgisayar oyunu.
5: PC tarafında yaptığımız bir oyunumuz vardı bizim. Yaklaşık 115 tane de ülkede yayınladığımız bir oyundu.
0: Bu oyunu kim
5: Türkler
0: yapıyor?
5: Türkler yapıyor, biz yapıyoruz.
0: Sen... Bu oyunu biz mi yapıyoruz?
5: Biz yapıyoruz. Bizim oyunumuz bu.
0: Abi sen canımsın.
5: Ha eyvallah eyvallah.
0: Yerli malı yurdum malı diyor. Malı. Herkes bunu kullanmalı. Ama bak yanlış konuştum. Yapıyorsun. Bak,
6: konuşuyorum ya.
0: Merdivenden çık merdiven.
6: Şeyi aç. Abi konuştukluğun için şey yapalım.
0: Oynamayı bilmiyorum demiyorsun da. Konser al.
7: 3 gün boyunca yarışıyorlar ve 3 günün sonunda kazandıkları ödüllerle beraber buradan onları uğurluyoruz.
0: Merakımdan soruyorum, ödül ne?
7: Özel bir gaming setimiz var. İçerisinde klavyemiz, mouse'umuz, kulaklığımız.
0: Yazılımı kim yapıyor, kim?
8: Yazılımı tamamıyla Türkler yapıyor bu arada. Ekibimiz tamamıyla Türk.
0: Sen bunu baştan söylesene bana, sen benim canımsın. Sonuna kadar tam destek, ben de oynarım o oyunu.
3: Bu ürün tamamen yerli ve milli. Bizim ürettiğimiz bir ürün ve bütün dünyaya satıyoruz.
0: Volkan abi bak, mal senin.
8: Evet.
0: Ben bundan bir tane ev alsam kaça bırakırsın makineyi bana?
6: Yani bizim ürettiğimiz kısım 4000 euro. Onun üzerine diğer parçalar yaklaşık
0: 4000 euro diyorsun.
6: Evet.
0: Neyse ben cep telefonundan oyun oynarım artık.
4: Abi sen Atsushi'ye benziyorsun. Atsushi. Atsushi aynı kıyafetin.
0: Ben Atsushi. Cosplay'e geldim ben de. Atsushi'yim ben.
4: Evet ben de aynı animeden. Kyosaku Yumeno.
0: Kyosaku mısın sen?
4: Hayır Kyosaku Yumeno Kyu.
0: Ha Yumeno Kyu.
4: Yumeno Kyu.
0: Yumeno Kyu. O evet o. Bak şimdi nasıl oynanıyor bu.
9: Efendim bu oyunlardan, renkli görüntülerden yeşil sahalardaki oyuna geçelim. Galatasaray deplasmanda konuk oldu biliyorsunuz Trabzonspor'a ve 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini de bu şekilde almış oldu.
10: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 13 puanla 6. haftaya lider girdi. Papara Park'ta Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti. Galatasaray Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile de berabere kaldı.
9: Evet ligin sürprizleri görüyorsunuz. Peki Bursa'ya geçelim biraz da lezzetlerden söz edelim. Gastronomi Festivali'nde buluştu Bursalılar. Bu yıl 5.'si düzenleniyor bu festivalde. En büyük ilgiyi tabii ki 3 metrelik Bursa kebabı gördü.
11: Kebaplar, süt helvaları, tahinli pideler. Bursa'nın lezzetleri gastronomi festivalinde buluştu.
12: Çok güzel, vallahi her şeyi yedik abi.
11: Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapılarını 5. kez açtı. Festivalin ilk gününe damga vuran ansa 3 metrelik Bursa kebabı oldu.
13: 50 kiloluk etle Bursa kebabı yapıldı ve biz de tereyağını döküyoruz ve birazdan yemeğe hazır olacak. Bir yandan damak lezzeti, bir yandan da kulaklar için gastronomi ekibi de türkülerle, Bursa türküleriyle bu festivali coşturmuş oluyor.
14: Eskişehir'den geliyorum Gastrofest için. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Burada

0: Rekolokran kebaptan yedim. Çok şahaneydi.
1: 3 metrelik tabakta kebap hazırlandı ve Bursalılar da kebabın tadına bakmak için bu noktaya geldiler. İşte meşhur Bursa kebabı, o damak çatlatan lezzet Bursalıların şimdi tadım yaptığı bir noktada ve coşkuyla yeniliyor.
2: Tahinli pide ve süt helvası da büyük ilgi gördü.
3: Tahinli pide aldım, onu yiyorum.
1: Tahinli pide.
3: Evet.
1: Yani tahinli, değil mi?
3: Evet, ama Bursa'da tahinli denir.
1: Özelliği ne?
3: Özelliği tahinli olması.
1: Festivalin en çok ilgi gören ürünlerinden biri de bal kabağında yapılmış meşhur süt helvası.
4: Bursa saray helvası olan süt helvasını mini kabağın içerisine oyarak, üzerinde yakaraktan yaptığımız bir inovatif çalışma bu.
1: Süt helvası aldım. Bursa'nın meşhur süt helvası.
4: Evet, evet.
2: Festival pazar günü sona erecek.
5: Kadim şehir yeşil Bursa'da, unutulmaz bir tat hafızalarda.
6: Efendim, renkli görüntüler ve bu görüntülerle burası hafta sonunu bitiriyoruz. Gündemin nabzını tuttuk hep beraberce. Saat 8'den bu yana gelişmeler gün boyu elbette ki Habertürk ekranlarında olacak efendim. Bunu bir kez daha ifade edelim. Bizden hemen sonra Bir Dünya Lezzet programı var. İzleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Lezzet'te bu hafta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeyiz. Cidde aynı zamanda Riyad'dan sonra Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci şehri ve deniz kıyısında konumlanmış. Cidde'ye aynı zamanda Müslümanların kutsal toprakları olan Mekke'ye giriş kapısı da denir. Bugün Cidde'nin tarihini, kültürünü gezilecek, görülecek yerlerini, yemeklerini ve sofra adabını da keşfedeceğiz. Hadi benimle birlikte başlamaya hazır mısınız? Cidde!

Şimdi Arap kahvesini içmek için kahve müzesine geldik ve onu göreceğiz. Çok otantik bir müze aslında. Tarihi de anlatılmış. Çok da güzel döşemişler.

Arap kahvesini çok merak ettik. Çok baharatlı bir kahve. Kahve gibi dediğin, şifalı bir içecek gibi. Fakat içine Arabica denilen bir kahve çekirdeğini kavurmadan, sadece öğüterek gördüğünüz gibi katıyorlar. Bu da bir kahve çeşidi ama kavrulmamış bir kahve çekirdeği. Bundan belli ölçülerde kaynayan suya katılıyor. Sonra içine kakule, onlar kardamon da diyor. Çok baharatlı bir baharat. Onu çekmişler, yeşil kakuleyi. Kokusu, çok çarpıcı bir kokusu var. Onu ilave ediyorlar. Sonra içine bir de safran katılıyor. O sarı rengini veriyor. Arap kahvesi böyle bir karışım. Şimdi Arap kahvesi içiyoruz ünlü. Şimdi Mimar Mustafa Paşa 17. yüzyılda Osmanlı tarafından buraya vali olarak, Sancak Bey olarak atanıyor. Kahveden, Yemen'den kahvenin alınması, Cidde Limanı'na getirilmesi ve bütün dünyaya dağıtımından sorumlu kişi Mimar Mustafa Paşa. Tabii mimar değil ama çok zevkli, estetik gözü olan bir paşa olduğu için, burada da birçok eserin yapılmasına neden olduğu için Mimar Mustafa Paşa demişler. Şimdi Arap kahvesi içilmesi için önce böyle yüksekten tutuyorsunuz ve altın rengi kahveyi boşaltıyorsunuz. Bu bildiğiniz kahvelere benzemiyor. Kavrulmamış bir kahve çekirdeğinin öğütülmesiyle, içine kakule katılmasıyla yapılıyor. Bir de safran katılıyor. Ama bunun bir ritüeli var. Baharatlı bir tadı var. Böyle şifalı bir içecek gibi. Sonra bir de hurma. El Kasım bölgesinden, yani Orta Arabistan'dan toplanmış hurma. Hurma yiyorsunuz, sonra kahve. Siz içtikçe, bitirdikçe bu fincanınız mutlaka dolduruluyor. Artık içmek istemiyorsanız böyle elinizle de sallamanız lazım. Bu demek ki artık istemiyorum. Ama çok lezzetli, baharatlı bir içecek gibi. Burası Cidde'nin kalbi. Eskişehir dediğimiz en tarihi noktası. Çok özel bir mimarisi var. Hicaz mimarisi deniliyor. Tanıyabileceğiniz bir mimari de zaten. Osmanlı mimarisine de çok benziyor. Ve buralar restorasyonda. Olağanüstü güzel sokaklar, evler, aralarda kafeler, aktarlar, parfüm satan yerler. Burası çok güzel bir yer. Şimdi biraz Albalat'ta dolaşacağız.

Albalat'tayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir İslam mimarisiyle El Nasih evi yapmışlar. Çok eski bir ev. Onun önündeyiz. Ağaç da çok eski bir ağaç olduğu söyleniyor. Elimizde de Yemeni kafe. Yemeni kahvesine, Yemen kahvesine bayıldım. Şimdi dolaşıyoruz.

lokma. Suudi Arabistan'ın en ünlü fast foodlarından birisi. Biz buna Lübnan döneri, Arap döneri de deniliyor biliyorsunuz. Yatay olarak takılıyor. Bunu tavuktan hazırlamışlar. Soslarla birlikte bir fast food olarak sunuluyor. Ama kömür ateşinde pişiyor.

Şavarma. Çok lezzetli, baharatlandırılmış bir tavuk eti. Bu da şavarmanın böyle fast food hali.

kapısı. Bir kere Cidde havaalanının olduğu bir yer. O yüzden de bütün hacıların, Ümre'ye gidenlerin Mekke'ye gittikleri yer...

Cidde. Cidde'de bir Mekke kapısı var. Burası da kutsal topraklara açılan kapı olarak adlandırılıyor. Mekke kapısı. Cidde'nin çok eski ve ünlü fish marketine geldik. Yani balık marketi. Bakalım ne tür balıklar var? Birlikte keşfedelim. Buyurun.

Şimdi burası fish market. Cidde'deyiz. Çok eski bir balık pazarı. Olağanüstü renkli balıklar var. Çünkü neden? Kızıldeniz'de mercan kayalıkları var. Dünyanın en renkli balıklarının yaşadığı yer işte bu Kızıldeniz. Bu mavi renkli olana çok ilginç bakar mısınız? Sanki akvaryum balığı, tablo gibi değil mi? Mavi renkli balığa bunlar papağan balığı, parrotfish diyorlar. Bu çok işte lezzetli bir balık, çok tercih edilen bir balık. Bunların pulları kalın, yüzgeçleri de bayağı dikenli. Fakat bu balığı kızartarak yemeyi çok seviyorlar. Genelde mangala ya da tavaya balık atılıyor, derin yağda kızartılıyor. Tablo gibi bayıldım bu balığa, papağan balığı. Sonra buna harit diyorlar. Bir de najel dediğimiz, şu kırmızı najel. Bu kırmızı balık var, kimisi somona benzetiyor ama değil. Bu da tuzlu deniz balığı. Bu da çok lezzetli bir balık. Bu iki balığı çok seviyorlar. Gördüğünüz gibi orfoz türü balıklar çok. Grouper diyorlar ama hepsinin türü orfoz balığı oluyor. Bakar mısınız ne kadar güzel karidesler, kabuklu deniz hayvanları. Çok renkli bir yer. Kızıldeniz'den.

Cidde'nin en eski, Eskişehir dedikleri en tarihi yerindeyiz. Burası Albalat. Buranın en eski fırınına geldik. 1920'de inşa edilmiş. Ahmet gördüğünüz gibi kanter içinde. Sürekli tabii fırının başında. Buna hobuz ekmeği diyorlar. Bu Mısır kökenli bir ekmek. Bu tabii yağsız, çörek otlu. Bu da yağlı bir ekmek. Buna ne diyoruz diyoruz, bunu da öğreneceğim bir şey. Fatura diye bir isim de söylediler. Yemen asıllı olabilir dediler. Böyle iki ekmek, bayıldık tadına. Sizinle paylaşmak istedim.

Burası Cidde şehrinin en popüler yerlerinden biri. Korniş, yani kordon boyu diyorlar. 30 kilometre kadar devam ediyor. Kafeler, parklar, bahçeler, rekreasyon alanları, çiçek bahçeleri, botanik parkları. Bütün Ciddeliler burada gezmeye ve sohbet etmeye geliyorlar. 30 kilometre uzunluğunda muhteşem bir yer. Gördüğünüz gibi şimdi bu mevsimde deniz

Cidde'de Kızıldeniz kenarında ünlü Yüzen Camii'ye geldik. Bu camiye El Rahman Camisi deniliyor. 1985 yılında inşa edilmiş, geleneksel bir İslam mimarisi kullanılmış. Herkes bu caminin yüzüp yüzmediğini merak ediyor ve geliyor. Tam denizin üstünde inşa edilmiş, çok güzel, herkesin de bayıldığı bir cami. El Rahman Camisi.

Şimdi Cidde'de Albalat'tayız. Yani eski ve tarihi şehirdeyiz. Mayrok, tanıştırayım efendim sizi. Sabah kahvaltısı için mutlaka full mudammas yiyin dediler. Yani bir çeşit bakla ezmesi.

Kapıdan bastıyoruz biliyorsunuz Şükran. Şükran, Şükran. Aslında bir mısır fava ezmesi diye de söylenir, bakla ezmesi de denilir. Bizim bildiğimiz baklanan daha farklı bir bakla olduğu söyleniliyor bunun. Bu sabah kahvaltısında, sahurda çok tok tutar, çok besleyici bir yiyecek. Şimdi böyle bir pita ekmeği var, kızarmış çıtır çıtır bir ekmek. Bu ekmeği alıyorsunuz, içine tahin, kimyon, biraz da domates sos koydular ama hiç gerek yoktu. Sonra bakla ezmesini alıyorsunuz. Bakla sakız gibi olmuş. Çok lezzetli, tuzu biraz az ama olağanüstü güzel. Biliyor musunuz, ben ilk bakla ezmesini Antakya'da yemiştim. Orada da kuru baklayı ezerek yaparlar onu. Çok lezzetlidir. Ve de hamamın küllanına koyulur, orada pişirilir.

0: geleneksel Suudi Arabistan kahvaltısı arasında seçenekler vardı. Ben onların arasından sizler için seçtim. Her zaman geleneksel Arabistan kahvaltısını bu geleneksel tabaklarda nereye giderseniz gidin bütün restoranlarda aynı tabaklarda sunuluyor. Efendim size Şef İsmail ile tanıştırmak istiyorum. How are you Şef?
1: Good and you?
0: Şükran, I'm ehlen ve sehlen. Thank you very much. Arapçayı da öğrenmeye çalışıyoruz bu arada. Şimdi Şef, I want to ask you about the name of this breakfast meals. Evet. What is the name of this?
1: This shakshuka.
0: Shakshuka.
1: Yes.
0: This is a kind of tomato and egg. Yes.
1: Fresh egg with tomato, tomato sauce. Paprika, onion, some garlic, cumin.
0: Cumin.
1: Coriander powder,
0: coriander, of course.
1: Yes, and cook the all together.
0: Yes,
1: it come in like
0: very
1: this one.
0: Nice. Yes. Do you know that we have shakshuka in Turkey also,
1: yes.
0: But different type.
1: Yes,
0: this is like Turkish menemen. We love menemen very much with fresh egg and tomato and something else. I love these things very much always.
1: Yes,
0: and this is
1: labna with zaatar.
0: Zaatar.
1: Yes. Yes.
0: And this one
1: hummus,
0: hummus,
1: regular hummus, and this one blin labna.
0: Labne.
1: Yes.

Çok ilginç değil mi? Burası hidroponik dedikleri bir bahçe. Yani bu bitki kabinleri. Tamamen topraksız tarım, dikey tarım da diyorlar buna. Suyla ve bir takım bitki kültürleriyle birlikte bunlar yetişiyor. Gemide böyle bir hidroponik sistemle yetiştirdikleri bu gördüğünüz yeşilliklerle de salata yapıyoruz.

0: Bir Dünya Lezzet programında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldik. Yanımda Havay Kahraman var. Nasılsınız Havay?
1: Teşekkür ederim Serhat Hanımcığım. Siz nasılsınız?
0: Çok, çok teşekkür ederim. Ben değil. Benim için kruz ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum.
1: Şu an biz Kızıldeniz'den, Cidde'den bindik.
0: Evet.
1: Çok güzel bir havada. Çok. Kızıldeniz'i geçiyoruz şu anda.
0: Çok doğru.
1: Yanbu'ya gideceğiz birlikte.
0: Evet. Birazdan da efendim bu bir Kore, Güneydoğu Asya yemeği. Hot pot diyorlar. Birazdan da hot pot pişirmelerine yapacağız. Devam edeceğiz. Biz Cidde'den kruza bindik. Çok güzel bir gemi ve Kızıldeniz'de seyahate başladık. Bu arada size Şef Şahin'i tanıtmak istiyorum. Welcome, how are you?
2: Thank you, welcome on board.
0: Şef Şahin, firstly, can you describe the teas? What kind of tea?
2: Okay, so basically we have three types of tea here. We have the red traditional tea.
0: Red, yes, traditional tea.
2: This is the red traditional tea.
0: Yes.
2: It's basically loose tea.
0: Loose
2: it's
0: tea.
2: Very concentrated. And it gives you a very good mood. So this is the mostly used one.
0: Yes.
2: In Saudi Arabia.
0: Yes.
2: Also, we have a very nice. This is the green tea with mint.
0: Green tea also, with mint.
2: Green tea with mint. Yes. Of course, you see it's inside, and it becomes a little bit more concentrated.
0: Yes.
2: And also, we have a very special tea,
0: yes, this one.
2: Which is the blue tea.
0: Blue tea.
2: Yes. This blue tea is grown usually in the south area of Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia.
2: So it looks very nice. Also, it's very calming.
0: Calming.
2: It's used for to calm down and relax.
0: Çok güzel çaylar var. Bir sürü karışımlar. Burada Medine'nin gülü çok sevilen ve de çok önem verilen bir çiçek. Özellikle kurutulmuş Medine gülüyle de yapılıyor çaylar. İçine bir parça atılıyor ve çok da güzel bir aroma veriliyor. Şimdi bu ortada gördüğünüz international mutfaklar, yani uluslararası mutfaklarda bulabileceğiniz bütün tatları yapmışlar ve buraya koymuşlar. Çok da şık dizayn etmişler. Buradakiler tatlıyla tuzlu arasında bir atıştırmalıklar. Benim çok beğendiğim ve orijinal bulduğumu size anlatmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz falafel. Falafel burada çok önemli. Bir nohut köftesi de diyebiliriz. Onun üzerine de humusu koymuşlar ve böylece çok şık bir atıştırmalık yapmışlar. Bu çok güzeldi. Bir de I love this one. Chef.
2: Yes.
0: Can you describe what
2: yes.
0: is this?
2: So basically it's a crispy bed of bread.
0: Yes.
2: With cheese.
0: Cheese.
2: And it has the nuts and dried fruits.
0: Yes.
2: And topped with caramelized
0: sugar.
2: So when you have a bite, you taste all the pitches.
0: Yes.
2: You have the salt, the salty and the sweet and the crisp all together. And of course you get the richness of the cheese.
0: Yes,
2: so
0: of course.
2: We crafted one happiness in one bite.
0: Şef çok yes. tatlı gördüğünüz gibi.
2: Yes.
0: Çok sempatik bir şefimiz de var. Dünyada biliyorsunuz tatlıyla tuzluyu bir arada yemek çok popüler bir durum. Muhakkak şefler tatlıyı ve tuzluyu karıştırarak da tabakları hazırlıyorlar. Bu tatlıyla tuzluğunun karıştırıldığı böyle tek lokmada yenilebilecek çok şık bir atıştırmalık. Burada hazırlamışlar. Hepsi birbirinden güzel. Sanki böyle bir sanat gibi işlemişler özellikle ince ince. Yine size çok beğendiğim bir başka atıştırmalığı göstermek istiyorum. Olağanüstü şık yapmışlar. Chef, I think that there is a cheese and watermelon.
2: Exactly. This is feta. Cheese and watermelon.
0: Yes.
2: It's finely cut into small cubes. And of course, this is sweet and savory.
0: Yes.
2: Also, when you bite it, you get a taste of... sweet and savory. Yes. Usually they use this. They make it big slices, but we made it into one bite.
0: Into two.
2: So it can be it can complement the al-matal look and feel.
0: Yes. Bu olağanüstü güzel. Ne kadar ince yapmışlar, değil mi? O küçük küçük kesmişler bir sanat gibi. Zaten gastronomide şeflerde bu yetenekli olanları çok beğeniyorum ben. İnce ince bunları doğramışlar ve bir ekmeğin üzerine koymuşlar. Bunları da tek lokmada ağzınıza atıyorsunuz.

lezzette Suudi Arabistan'da Cidde şehrine geldik. Daha sonra bir kruz gemisiyle Kızıldeniz'de dolaşmaya devam ettik. Efendim, önümüzdeki hafta bakalım bir dünya lezzette bizi hangi maceralar bekliyor? Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta futbol takımlarına sponsor olan en önemli hava yolları yer alıyor. Milyonlarca taraftara ulaşan kulüpler, hava yollarının küresel marka rekabetinde en güçlü vitrinlerden biri haline geldi. Türk Hava Yolları'nın da yer aldığı bu yüksek bütçeli yarışta şirketler hangi adımları atıyor? Airport bu hafta rotasını Güney Kore'ye çeviriyor. Tarihi saraylardan Budist tapınaklarına, Gangnam'ın modern yüzünden Itaewon sokaklarına uzanan Seul yolculuğu, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, TAV Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber bülteni başlıyor. Efendim sıcak bir bağlantıyla başlayacağız bülteni. Habertürk muhabiri Öznur Karşı Çetiner'e döneceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. Hemen Öznur'a bir dönelim. Öznur, neler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında?
1: Evet Kübra Nur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolculuğu Atatürk Havalimanı'ndan başlamak üzere 4 günlük bir programı olacak ABD'de. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl dünyanın liderlerini bu çatı altında buluşturuyor ve 81.si düzenlenecek ABD'nin New York kentinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı 20-23 Eylül tarihlerini kapsıyor. Peki hangi temaslarda bulunacak, kimlerle görüşecek? Bu detaylar aslında dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaştı. Şöyle ki Cumhurbaşkanı ilk konuşmasını, ilk hitabını Salı günü, yani genel kurulda ilk konuşmaların yapılacağı gün gerçekleştirmiş olacak. Peki kimlerle görüşecek? Elbette Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in yanı sıra başka isimlerle, devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacağı belirtildi dün Burhanettin Duran'ın paylaştığı sosyal medyadaki paylaşımındaki detaylara baktığımızda. Bu ikili görüşmelerin yanı sıra başka temasları da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onlar da şöyle ki, ABD'deki vatandaş temsilcileriyle bir araya gelecek. Yine bunun yanı sıra Amerikan Türk iş çevreleriyle temasları olacak, mesajları olacak ve son olarak da düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet ve isimler, gazeteciler. Ayrıntıları aktarmaya çalıştık Kübra Nur.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Öznur Karşı Çetiner Havalimanı'ndan aktardı efendim. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmiş olacak. Bakalım ne tür mesajlar verecek? Çünkü aklımızda böyle tarihi mesajlar da kaldı tüm bu genel kurulda yapılan konuşmalardan. Takip edeceğiz elbette. Şimdi bir de Arzu Kaya'ya dönelim. Çünkü malumunuz geçtiğimiz hafta en çok konuştuğumuz mesele buydu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Arzu Kaya bizi adliyede bekliyor. Arzu, bu 5 şüpheli kimler, nelerle suçlanıyorlar?
2: Kübra Nuruslu, sorunuzla başlayayım isterseniz. 5 şüpheli Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding'in yöneticileri. Şimdi 5 isim gözaltında dedik. Emniyette işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında da toplam verileri aktaracak olursak 4 şüpheli tutuklandı. 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol uygulandı. Bu 5 şüphelinin kim olduğunu da aktaralım isterseniz. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yine Tera Holding yöneticileri de var. Alper Öztürk.

0: Türk Emre Alkin, Kerem Alkin. Şimdi bunların makam odalarında dün itibariyle bir arama gerçekleştirildi ve o aramanın ardından elde edilecek bulgular soruşturma dosyasına ışık tutabilecek nitelikte. Şimdi soruşturma nasıl başladı ondan da bahsedelim. Fon piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı noktasında suç duyuruları üzerine başlatıldı ve soruşturmanın merkezinde de aslında sermaye piyasalarının istikrar içinde işlemesini bozan eylemler ve aynı zamanda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması noktasında ciddi suçlamalar yöneltiliyor şüphelilere. İşte bu kapsamda da toplamda 4 şüpheli tutuklandı soruşturma kapsamında. Biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor titizlikle. 4 şüpheli tutuklandı. 51'i için adli kontrol talep edildi. Bugüne bakacak olursak da 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Pekala. Efendim Arzu Kaya fon soruşturmasının son detaylarını bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim bir de Ankara'ya dönelim. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek de bizi o noktada bekliyor. Çünkü Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 29 kişiye gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda şirketlere kayyum atamaları da var. Nedir detaylar Serkan?
2: Kübra Nur Uslu, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı ve senin de ifade ettiğin gibi toplam 29 kişiye daha gözaltı kararı verilirken bazı şirketlere, 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni deliller doğrultusunda kararlar, adımlar atıldı ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin de yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerinin organize edildiği kaydedildi. Kayıt dışı finansal transferlerinin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edilen değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik de faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Tabi soruşturmada elde edilen dijital materyaller ve çeşitli diğer deliller de incelendi ve şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkinde bulgular yine soruşturma dosyasına giren önemli deliller arasındaydı. Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının da yine düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği ifade edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine de nakit paranın gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin böylece lojistik şirketler vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin delillerde yine soruşturma dosyasına eklenmiş oldu. Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, yine önemli bir kısmınınsa lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde yurt dışına sevk edildiği ifade edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle devam ediliyor ve soruşturma kapsamında yeni gelişmeler ışığında 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
1: Pekala, çok teşekkür ederiz. Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi ve ne yazık ki toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
3: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosetik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçiler

0: Erden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
1: Efendim bugün Almanya'da seçim var. Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemleri başladı, sürüyor bir yandan. Seçmenlerin gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin oylarını artırması bekleniyor. Seçim öncesindeki anketlerde Berlin'de sol partinin önde olduğu görülürken yine Mecklenburg-Vorpommern'de de Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasındaki fark 1 puan. Berlin'de ise sol partinin Türk kökenli belediye başkanı Elif Eralp başkentin ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Az önce de ekranlarınızda o vardı efendim. Önemli bir gelişme. Berlin'de seçimlerin desteği %14 seviyesine kadar gerileyen Başbakan Merz üzerindeki baskıyı arttırabileceği yorumları da yapılıyor. Dolayısıyla eyalet seçimlerinin aslında Merz üzerindeki etkisi de değerlendiriliyor. An itibarıyla Almanya'da seçimler, eyalet seçimleri de sürüyor. Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın her hat-trick yaptığı maçta sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini de almış oldu.
2: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 13 puanla 6. haftaya lider girdi. Papara Park'ta Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti. Galatasaray Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile de berabere kaldı.
1: Ve bu dilimi sonlandıralım, saat başında devam edeceğiz.

Günday Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Gökyüzünün devleri şimdi futbol sahalarında yarışıyor. Milyonlarca taraftara ulaşan kulüpler, havayollarının küresel marka rekabetinde en güçlü vitrinlerinden biri haline geliyor. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere Türk şirketler de bu yüksek bütçeli yarışta giderek daha iddialı adımlar atıyor. Airport bu hafta rotasını Güney Kore'ye çeviriyor. Tarihi saraylardan Budist tapınaklara, Gangnam'ın modern yüzünden Itaewon sokaklarına uzanan Seul yolculuğu, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Programımızın konuğu, Türk havacılığının dünyaya açılan önemli isimlerinden Sani Şener. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. 2026'nın ilk yarısında en çok iş jeti teslim eden üreticiler hangileri? En fazla

futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Havayolu şirketleri de dünyanın en büyük kulüpleri üzerinden küresel bir marka yarışına giriyor. Avrupa'nın devleriyle yapılan yüksek bütçeli sponsorluk anlaşmalarında Körfez taşıyıcıları öne çıkarken, Türk Hava Yolları Pegasus ve Corendon da bu rekabette yerini alıyor. Peki hava yolları neden futbola bu kadar büyük yatırım yapıyor? İşte gökyüzünden yeşil sahalara uzanan dev sponsorluk yarışı. Dünyanın en geniş uçuş ağlarından birine sahip olan Türk Hava Yolları, uzun yıllardır sporu küresel iletişim stratejisinin önemli parçalarından biri olarak kullanıyor. Şirket bugüne kadar UEFA organizasyonları basketbol, futbol ve farklı spor branşlarında önemli sponsorluklara imza attı. Milli Hava Yolu'nun futbol alanındaki son ve en dikkat çekici hamlesi Liverpool'la yaptığı anlaşma oldu. Türk Hava Yolları 1 Haziran 2027'den itibaren 300 milyon sterlin değerle 5 yıl boyunca İngiliz kulübünün ana partneri olacak. Şirketin logosu 2027-2028 sezonuyla birlikte Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde yer alacak. Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden Pegasus Airlines, 2025 yılında İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Chelsea FC ile küresel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea'nin resmi havayolu ortağı olurken, işbirliği kulübün erkek ve kadın futbol takımlarını kapsayan çok yıllık küresel bir ortaklık olarak duyuruldu. Chelsea'nin dünya genelindeki milyonlarca taraftara ulaşan marka gücüyle Pegasus'un uluslararası büyüme hedefleri bu ortaklığın temelini oluşturdu. Bir başka Türk taşıyıcı Corendon Airlines da futbolu tanıtım aracı olarak kullananlardan biri. Antalya merkezli faaliyet gösteren havayolu, İngiliz futbol kulübü Hull City ile 2022'den bu yana işbirliği yapıyor. Taşıyıcı bu sayede Birleşik Krallık pazarında marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Havayolu ayrıca Türkiye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'la da işbirliği yapıyor. Corendon ile Alanyaspor arasındaki anlaşma kapsamında kulüp 2022'den itibaren Corendon Alanyaspor adıyla mücadele ediyor. Dubai merkezli Emirates, futbol sponsorluklarında dünyanın en bilinen havayolu markalarından biri. Havayolunun özellikle Avrupa'nın elit kulüpleriyle yaptığı anlaşmalar, Emirates markasını futbol dünyasının en tanınan logolarından biri haline getirdi. Taşıyıcının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile yaptığı işbirliği, futbol tarihindeki en ikonik havayolu sponsorluklarından biri olarak kabul ediliyor. Emirates, Arsenal formasında yer almakla kalmadı. Kulübün 2006'da açılan stadının isim hakkını da üstlenerek Emirates Stadyum markasını oluşturdu. Ağustos 2026'da yenilenen anlaşmayla forma ve stat isim haklarını kapsayan ortaklık yıllık 70 milyon sterlin karşılığında 2033'e kadar uzatıldı. Emirates'in en önemli ortaklıklarından biri de İspanyol devi Real Madrid. Dünyanın en geniş küresel taraftar kitlelerinden birine sahip olan Real Madrid'in formasında uzun yıllardır yer alan Emirates logosu, şirketin küresel marka stratejisinin merkezinde bulunuyor. Anlaşma, Haziran 2026'da 2031'e kadar yıllık yaklaşık 100 milyon euro gibi rekor bir yenileme ile uzatıldı. Dubai merkezli taşıyıcı ayrıca AC Milan, Benfica ve Olympique Lyonnais gibi önemli Avrupa kulüpleriyle de sponsorluk ilişkilerini yürütüyor. Doha merkezli Qatar Airways, futbol sponsorluklarında son dönemin en agresif yatırım yapan şirketlerinden biri. Qatar Sports Investments

2011'de Paris Saint-Germain'i devralmasından sonra Qatar Airways'te sponsor olarak kulübün erişiminden yararlanıyor. PSG'nin son yıllarda dünya futbolunda bir marka haline gelmesinde Katar yatırımlarının önemli etkisi bulunurken havayolu da kulübün küresel erişim gücünden faydalanıyor. Şirket ayrıca FIFA organizasyonları, uluslararası futbol etkinlikleri, Avrupa ve dünya çapındaki çeşitli kulüp ortaklıkları üzerinden marka görünürlüğünü artırıyor. Qatar Airways PSG ana partnerliği 2028'e, FIFA küresel havayolu ortaklığı ise 2030'a kadar uzatılmış durumda. Abu Dhabi merkezli Etihad Airways, Manchester City ile yaptığı ortaklık sayesinde futbol dünyasının en güçlü havayolu kulüp ilişkilerinden birini oluşturdu. Etihad, Manchester City'nin forma sponsoru olarak 2009'da devreye girdi. Stadın Etihad Stadyum adını alması ise Temmuz 2011'deki genişletilmiş anlaşma ile gerçekleşti. Bu anlaşma, bir havayolu şirketinin futbol kulübüyle yalnızca reklam değil, uzun vadeli marka ortaklığı kurmasının en önemli örneklerinden biri oldu. Manchester City'nin Premier Lig, Avrupa Kupaları ve küresel pazardaki yükselişi Etihad markasının dünya çapında daha fazla görünürlük kazanmasına katkı sağladı.

Meydanları, sarayları, tapınakları ve geniş caddeleri. Airport bu hafta sizi Uzak Doğu'da Türkiye'yi kardeş kabul etmiş bir ülkeye götürüyor. Sıcakkanlı yardımsever insanları ve modern mimarinin geleneksel kültürle harmanlandığı Güney Kore'de keyifli bir keşfe hazır mısınız? Güney Kore yolculuğumuz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından Seul Incheon Havalimanı'na teker koyuyoruz.

0: Kore keşfimize başkent Seul'le başlıyoruz. Seul ismi eski Silan dilinde başkent anlamına gelen Seorabeol kelimesinden geliyor. Güney Kore'nin başkenti ve en büyük metropolü olan Seul'ün merkez nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Şehir kusursuz temizliği ve kaotik trafiği ile bizi şaşırtıyor. Kore Yarımadası'nın en uzun dördüncü nehri olan Hangang River, bilinen adıyla Han Nehri'nin ortadan ikiye böldüğü Seul'de keşfedilecek 10 noktayı gezdik.
1: Seul'u en güzel görebileceğiniz yerde Seul Tower'dayız. Burası aynı zamanda şehrin en yüksek noktasını oluşturuyor. Şehri gezmeden önce burayı ziyaret ederseniz Seul'un tamamı hakkında daha iyi fikir edinirsiniz ve daha güzel gezersiniz.
0: 1980'de halkın ziyaretine açılan Seul Kulesi, yerli yabancı pek çok insanın uğrak yerleri arasında. 243 metre yüksekliğe sahip olan Namsan Dağı'nın zirvesinde yer alan kulenin yüksekliği ise 236,7 metre. Böylece kulenin zirvesine çıktığınızda Seul'ün nefes kesici manzarasını tam 479 metre yüksekten izleyebiliyorsunuz. Seul'ü keşfetmeye Eskişehir'den başlıyoruz. 1926 yılında inşa edilen Rönesans tarzı taş bina City Hall bugün belediye binası olarak kullanılıyor. City Hall'ün önündeki geniş oval çim meydanda çeşitli aktiviteler ve konserler gerçekleştiriliyor. Hemen çaprazında yer alan Deoksugung Sarayı'nda günde birkaç defa Budist tören düzenleniyor. Myeongdong bölgesi için eski şehrin kalbi dersek yanlış olmaz. Tüm alışveriş ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mağaza ve dükkanların yer aldığı bölge günün

0: her saati çok kalabalık. Trafiğe kapalı caddelerde ülkeye özgü yerel lezzetlerin tadına bakmak isteyenler için tezgahlar kuruluyor. Guanghamun, aydınlanmanın ışığı tüm dünyaya yayılsın anlamına geliyor. 1 Ağustos 2009'da yeniden tasarlanan uzun ve geniş meydanda yaklaşık 200 metre aralıklarla iki büyük heykel yer alıyor. Heykellerden biri 16. yüzyılda Japon yayılmacılığına kahramanca karşı koyan Kore'nin efsanevi kumandanlarından Amiral Yi Sun Sin'e ait. Yi Sun Sin, 2005 yılında ulusal bir ankette de halk tarafından Kore tarihinin en büyük figürü seçilmiş. Diğer heykel ise Kore alfabesini oluşturan reformist Kral Sejong'a ait. Kral Büyük Sejong, 1443 yılında Çin yazı sisteminin zorluğu ve insanların okuyup yazamamasından yola çıkarak bilim insanlarından yeni bir alfabe oluşturmalarını istemiş. Sejong'un isteği doğrultusunda 1444 yılında Kore alfabesi tamamlanmış. Hangul olarak adlandırılan Kore alfabesinde 14 ünsüz, 10 ünlü olmak üzere toplam 24 harf yer alıyor. Guanghamun meydanındaki küçük su yolunda hanedanlık için en önemli olaylar kronolojik olarak sıralanmış. Meydanın sonunda ise Seul'deki 5 büyük sarayın en büyüğü olan Gyeongbokgung'un kapısı yer alıyor. Meydanla aynı isme sahip olan kapı Kore tarihinin acılarla dolu bellerine sahip. Japon istilası sırasında Kore halkının direniş ruhunu ortadan kaldırmak amacıyla Japonlar kapıyı yıkıp yerine kendi hükümet binalarını inşa etmiş. Kapının günümüzdeki hali ise 1968 yılında ilk yerinden 10 metre geriye inşa edilmiş. Bugün Güney Kore halkının yaklaşık %25'i Budizm'e inanıyor. Kore Budizminin baş tapınağı olan Jogyesa şehrin tam ortasında yer alıyor. Tapınak ilk kez Joseon Hanedanlığı'nın parladığı 1395'te inşa edilmiş. 1910 yılında ise modern bir tapınak haline getirilmiş. Rengarenk süslenmiş tapınağın bahçesinde 500 yıllık ağaçlar bulunuyor. Büyük bir sessizlik içinde dua edilen tapınağın içinde 3 dev Buda heykeli yer alıyor. Jogyesa Tapınağı'nın önündeki cadde boyunca Budizm sembollerinin satıldığı pek çok dükkan bulunuyor. Dua tesbihleri, Budist yazıtlar, tütsüler, irili ufaklı Buda heykelleri turistler tarafından birer Kore hatırası olarak ciddi ilgi görüyor.
1: Seul'un en hareketli, trafiğe kapalı caddesi Insadong'dayız. Burada Kore restoranları, çayhaneler, çeşitli el yapımı sanat ürünleri, özellikle de ahşap ve kağıt ürünleri bulmak mümkün. Gelen turistlerin de mutlaka uğradığı yerlerin başında geliyor.
0: Kore'nin geleneksel kültürünü yaşamak isteyen yerli halk ve turistler Insadong'u sıklıkla ziyaret ediyor. Bölgedeki binaların çoğu 1392 ile 1897 yılları arasında hüküm süren Joseon Hanedanlığı döneminden kalmış. Bugün semtte tablolar, heykeller, çanak çömlek, porselen ve daha fazlasını içeren geleneksel Kore sanatına odaklanan yüze yakın benzersiz sanat galerisi bulunuyor. Seul'de Joseon Hanedanlığı döneminde yapılan ikinci en büyük saray olan Changdeokgung 74 hektarlık bir alana kurulmuş. 1405 yılında inşasına başlanan ve 7 yılda bitirilen saray mimarisi ve tabiatıyla öne çıkıyor. Gelişen erdem anlamına gelen Changdeokgung yüzyıllardır Korelilerin büyük miras olarak kabul ettiği bir yer. 270 yıl boyunca Joseon Hanedanlığı krallarının ikametgah olarak tercih ettiği

ettiği yapı 1997'de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Ahşap olarak inşa edilen yapı, nefti yeşili ve tarçın renginin hakim olduğu, doğal boyalarla işlenmiş motiflerle süslenmiş. Kore bahçe tasarımının mükemmel bir örneği olarak kabul edilen Secret Garden, yani gizli bahçe, ise tarih boyunca pek çok kez tahribata uğramış. Büyük çoğunluğu yeşillikten oluşan bahçede çeşitli türlerden 56 bin bitki örneği bulunuyor. Şehre farklı bir tarihi pencereden bakmak isteyenler Bukon Hanok köyünü keşfediyor. Bukon kuzey, Hanok ise geleneksel Kore evleri anlamına geliyor. Köyün girişindeki Bukon Kültür Merkezi'ne uğrayıp bu tarihi evlerden birinin içini görüntülüyoruz ve eskiden Korelilerin nasıl bir yaşantıları olduğu hakkında fikir yürütmeye çalışıyoruz. Tarihi sadece 100 yıl önceye dayanan köyde 100'e yakın ev bulunuyor. Hala Koreli zenginlerin yaşadığı bu geleneksel evlerin bazıları müzeye çevrilmiş.

Ayrıca ünlü Gangnam bölgesi Han Nehri'nin diğer tarafında, yani Seul'ün modern tarafında yer alıyor. Adını son yıllarda büyük yankı uyandıran Gangnam Style şarkısıyla duyuran Gangnam, Seul'ün en gözde bölgelerinden. Dünyaca ünlü Koreli şirketlerin genel merkezlerinin bulunduğu plazaları ve ünlü markaların mağazalarının yer aldığı alışveriş caddelerini barındıran bölge, şehrin modern yüzü olarak kabul ediliyor. Her zaman çok kalabalık olan bölgede, hemen her sokağın başında kurulan canlı müzik alanlarında ise genç yaşlı pek çok Koreli enstrümanları ile kendi sokak konserlerini veriyor.

0: Seul'de yaşayan Türklerin çoğu Itaewon bölgesinde yer alıyor. Genellikle şehirdeki yabancıların ikamet ettiği Itaewon, Seul'ün en egzotik mahallesi. Bölgede onlarca Türk restoranı, pastane ve kafe yer alıyor. Seul Merkez Camii de Türk restoranlarına çok yakın bir yerde bulunuyor. Şehirdeki tek cami, Kore hükümetinin bağışladığı 5000 metrekarelik bir alana Müslüman ülkelerden gelen yardımlarla inşa edilmiş ve 1976 yılında hizmete açılmış. 3 katlı camide erkekler ikinci, kadınlarsa üçüncü katta ibadetlerini yapıyorlar. Dongdamon bölgesi saat sabah 10 ile gece 4 arasında 20 saat boyunca açık olan mağazaları ile alışveriş tutkunu Koreliler ve turistler için birebir. Dong, Kore dilinde doğu, Damon ise kapı anlamına geliyor. Şehrin doğu kapısı da bu bölgede yer alıyor. Cadde boyunca sağlı sollu çok sayıda mağazanın bulunduğu bölgenin tam ortasında ilginç mimari yapısı ile Dongdamon Design Plaza yer alıyor. 62 bin metrekarelik alana kurulmuş olan Dongdamon Plaza, içinde yer alan müzeler, sergi salonları, tasarım atölyeleriyle çok amaçlı kullanılan bir yapı. Binanın orta kısmındaki açık alanda ise davetler ve konserler düzenleniyor.
1: Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Seul'un merkez konumundaki bir parktayız. Burada daha çok yaşlılar zaman geçiriyor. Ancak şehir kalabalık, büyük ve yüksek binada sahip olmasına rağmen bunun gibi büyüklü küçüklü çok sayıda da parka ev sahipliği yapıyor.
0: Seul'de şehir hayatının keşmekeşinden sıkılanların tercih ettiği noktalardan biri de Cheonggyecheon. Daha önce hizmet veren 11,9 kilometre uzunluğundaki otoyol sökülerek özel bir alan oluşturulmuş. 2005 yılında inşa edilerek yenilenen bölge, şehirdeki pek çok tarihi ve turistik merkezin yakınında

Dan geçmesi sebebiyle ziyaretçilerine güzel bir yürüyüşle birlikte Seul'ün önemli yerlerini keşfetme olanağı sunuyor. Cheonda Güney Kore seyahatimizin Seul bölümü sona eriyor. Haftaya ülkenin güneyine doğru yol alıp Suwon City'deki Türk şehitliğini ziyaret edeceğiz. Jeongseong şehrinde yöresel ürünler pazarına uğrayıp orman ve küçük bir göl ortasında yer alan Bulguksa Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz. Son olarak da Busan şehrinde tekne turuna çıkıp ünlü sinema caddesinde yürüyüşe çıkacağız.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu yayın sezonunun ilk programını yapıyoruz. Önemli bir konuğum var. TAV Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener. Malumunuz olduğu üzere havacılık sektörümüzün önemli isimlerinden birisi. Sani Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni yayın döneminiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun. Hepimiz için
1: evet, tabii
0: iyi bir sene olması ümidiyle bizim için yayın açısından, sizin için iş, havacılık... İnşallah. Artık aklınıza ne gelirse her açıdan iyi olsun inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi sektörü yakından takip ediyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bir tarafıyla da zaten işlerinizi devam ettiriyorsunuz TAV Mühendislik olarak.
1: Tabii ki.
0: Şu anki pozisyona baktığınızda Babülmendep kapalı. Hürmüz'de zaten sorunlar yaşanıyordu. Üzerine bir de bu eklendi. Havacılığı şu an en fazla tıkayan noktalardan birisi yakıt meselesi.
1: Tabii ki.
0: Diğeri de tedarik sorunu zaten o şeyde pandemiyle başlamıştı. Tabloyu nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle aslında Güntay Bey, bir kere yolcu talebi var. Havalimanı talebi de var. Uçak talebi de var. Ama bir takım sıkıntılar var. Dediğiniz birisi yakıt sıkıntısı. Yakıt sıkıntısı Hürmüz Boğazı'ndan geçen yakıtlar dünyadaki yakıtın neredeyse %20'si. Yani çok büyük bir sıkıntı. Uçak yakıtı 600 dolardı. Tonu Hürmüz Boğazı olayından önce, sonra 1600 dolarlara kadar çıktı. Bunlar çok ciddi artışlar. Mesela Türkiye'de 6 milyon ton kullanılıyor yılda.
0: Yıllık tüketim.
1: Jet A1. Çok, evet. Çok ciddi bir rakam. Düşünün yani aradaki farkı. Şimdi böyle bakarsanız sadece yakıtta değil, o bölgelerdeki savaştan dolayı hava sahası da kullanılamıyor. Hava sahası da sınırlı.
0: Yollar uzanıyor.
1: Yani yollar uzuyor. Yani yakıt daha da artıyor. Şimdi bu belirsizlikler içinde artık bu sektörde iş yapacağız. Ben hep şunu diyorum, her sektör için geçerli bu aslında. Yani dünyada küresel boyutta baktığınızda ikinci dünya Dünya Savaşı'ndan sonraki cicim ayları bitti artık. Yani bundan sonra hep belirsizlik olacak. Biz hep bu belirsizlikler içinde iş yapacağız. Hep bu belirsizlikler içinde hareket edeceğiz. Tabii bunların dışında bu jeopolitik sıkıntıların ve yakıtın dışında teknoloji gelişimi var. Teknoloji gelişimine adapte olanlar, olamayanlar. Yani teknolojiyi zaten biz... Çok eskiden beri konuşuyoruz dijitalizasyonu ama şu anda bir yapay zeka girdi. Bir de en önemlilerinden birisi uçak tedarikinde çok ciddi sıkıntı var. Yani dünyada yılda 1500 tane uçak üretiliyor. Boeing, Airbus, işte şimdi Çinliler Komak başladı filan, böyle 1500 uçak üretiliyor. Ama şu anda birikmiş backlog dediğimiz birikmiş sipariş 18 bin civarında. Yani 12 yılda bu siparişi eritebilirler. Böyle bir sıkıntı evet. var.
0: Genellikle alt üstlenicilerde çok sorun oluyor.
1: Tabii ki. Evet. Tabii ki. Alt üstlenicilerden geliyor parçaların evet. çoğu. Şimdi o zaman şöyle sayalım. Yani bir jeopolitik belirsizlikler var. Buna bağlı olarak Ukrayna-Rusya savaşı ve Hürmüz Boğazı, Babülmendep de şimdi sıkıntıya girdi. Evet. Rusya'lar orayı aldı. Bir boru attı biliyorsunuz, bombalandı Suudi Arabistan'da. Yakıt sıkıntısı... ve yakıt sıkıntısından sonra da teknolojik gelişmelere adaptasyon ve de uçak tedarikindeki sıkıntı, bu şimdi bütün sektörü etkiliyor. Sektöre baktığımızda ne var? Biz hep deriz ki bir, uçak üreticileri, ikincisi havalimanı işletmeleri. Havalimanı işletmeleri derken yer hizmetleri işletmeleri, hava trafik kontrol, terminal işletmesi, havaalanı işletmesi, bir de hava yolları. Bu üçünün birbiriyle çok uyumlu şekilde hareket ettiği dönemlerde havacılık sektörü hakikaten çok ciddi gelişmeler yaşıyor.

0: Mesela biz biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nı TAV Havalimanları olarak ben şimdi siz başta söylediniz, tanıttınız. TAV Mühendisliğin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ama TAV Havalimanları Holding'in kurucu ortağıyım ve 25 yıl CEO'luğunu yaptım. Biz Atatürk Havalimanı'nı işletirken inanın ilk açtığımızda 9 Ocak 2000'di. Türkiye'deki yolcu sayısı 33 milyondu.
1: Evet.
0: Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı 62'ydi. Biz giderken Türkiye'deki yolcu sayısı 200 milyonlara çıkmıştı Atatürk Hava Yolları'ndan ayrılırken. Ve uçak sayısı da Türk Hava Yolları'nın 400 civarındaydı. Şimdi 500'lere çıktı. Tüm şeye bakarsanız 250 milyon yolcu var şu anda Türkiye'de. Yani müthiş bir gelişme oldu. Bu gelişme devam edecek, etmeyecek demiyorum. Çünkü Boeing ve Airbus'un rakamlarına baktığınızda şu anda 24 bin olan uçak sayısı 2046'da yani 20 yıl sonra 50 bin olacak diyorlar. Diyorlar. Evet. Ama ben de diyorum ki işte bu tedarik zincirindeki
1: Nasıl
0: sıkıntılar,
1: olacak?
0: evet, bunu çok ciddi sıkıntı yaratacak. Peki ne olur diye işte belirsizlikte yönetim şu. Şunu mesela göreceksiniz. Uçak yenilemede sıkıntı çıkacak. O zaman eski uçaklar daha fazla uçacak. Daha fazla uçtuğu için bakım onarım maliyetleri
1: Yakıt
0: artacak.
1: maliyetleri.
0: Bakım onarım şirketleri çok yükselecek. MRO
1: Evet.
0: şirketleri bayağı büyüme kaydedecekler. Yakıt gelirleri de sıkıntı olacak. Bütün bunları birlikte yönetebilenler ayakta kalacak sektörde. Ben böyle görüyorum.
1: Peki bir de küresel ölçekte uçulamayan, menzil sorunu olmayan bir havalimanı işletmeciliği söz konusu. Yani bu da büyük hubların yükünü hafifletecek gibi görünüyor. En son işte Avustralya'dan Melbourne, Sydney veyahut da Perth gibi şehirlerin Londra'ya bağlanması.
0: Tabii.
1: Point to point uçuşlar. Bu tarz uçuşlar çoğalacak gibi görünüyor. Bu noktada havalimanlarının pozisyonu ne olur?
0: Şimdi bu da işte sektördeki değişimin bu belirsizlik içinde yakaladığınız bir tespit. Şimdi baktığınızda işte A320'ler veya B700 Boeing 737'ler bunlar point to point yapıyordu küçük uçaklar. Şimdi artık çok büyük uçaklarda çok uzak mesafelerde point to point yapmaya başlıyorlar. Yani bir hub'da değişim yapmadan gitmeye başlıyorlar. Hub'lar ne olacak? Hub'lar tabii ki kalacak. Hub'sız olmaz ama hub'ların azalacağına inanıyorum ben. Azalacağına veya bölünüp
1: büyüme.
0: dağılacağına inanıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları'na bakıyorsunuz. Türkiye'deki Hava Yolları'nın amiral gemisi, milli bayrak taşıyıcımız, Pegasus, AJet, Sun Express. Bunların hepsi
1: Korendo.
0: Çok iyi yönetiliyor. Korendo. Evet. Çok iyi yönetiliyorlar. Yani o açıdan baktığınızda her türlü şeye uyum sağlıyorlar. Stratejileri esnek ve Türkiye'deki konumlarını, Türkiye'nin ülkenin konumlarını çok iyi kullanıyorlar. Burada diyecek bir şey yok. Havalimanlarına geliyoruz. Türkiye'de havalimanları çok gelişmiş. Yani hakikaten 2000 yılından sonra alınan özelleştirme kararlarıyla pırıl pırıl yepyeni havalimanları kalmış. Nedir? 3-5 tane daha yapılacaktır. Havalimanı vardır.
1: En fazla.
0: En fazla onlar yapılacak.
1: Yahut da inşaat devam edenler bitince zaten ihtiyaç yok.
0: Aynen. Yani bir şu anda hani büyük hub'lardan Sabiha Gökçen'de bir kapasite sıkıntısı vardır.
1: Evet.
0: Kesinlikle Sabiha Gökçen'de ikinci pist yapıldı. Devlet yaptı. Şimdi orada o ikinci terminalin
1: ihale çalışmaları da var.
0: Ben de duydum. İhale çalışmaları da varmış. İnşallah en kısa zamanda biter de o yapılır. Çünkü Sabiha Gökçen İstanbul'a şu anda lazım bir havalimanı. Başlarken konuşmama teknolojiden bahsettim. Yapay zeka teknolojisi çok önemli şu anda. Yani artık biliyorsunuz uçakların her parçalarına sensör koyuyorlar. Yani uçak havada uçarken titreşimden bir hidrolik pompasının değişmesi gerektiğini merkeze bakım şeyine anında bildiriyor sensör. Ve o da ona göre hazırlıklarını yapıyor. Uçak indiğinde her türlü şey hazırlanmış oluyor. Her parçada bir sensör var. Aynı şekilde hava yollarının gereken bilgilerini, havalimanlarının gereken bilgilerini, hava trafik kontrolünün gereken bilgilerini ve yer hizmetlerinin gereken bilgilerini birbirleriyle öpüştürebildiğiniz, konuşturabildiğiniz anda çok ciddi şekilde verimlilik ortaya çıkacaktır.
1: TAV Mühendislik olarak en son bitirdiğiniz proje?
0: Ankara Havalimanı'nı yaptık.
1: Ankara Esenboğa.
0: Ankara
1: Havalimanı. Pardon, Esenboğa ayrı.
0: Esenboğa ayrı. Ankara Etimesut Havalimanı'nı yaptık.
1: O Esenboğa'yı da siz yapmadınız mı?
0: Esenboğa'yı da biz yaptık. Benim,
1: evet.
0: Yani bu TAV mühendisliğin ve

eski TAV İnşaat'ın ortaklarından olan Sera. Sera benim evet. aile şirketim. Sera şu anda öne geçti. Biz Sera'ya aldırıyoruz o işleri. TAV mühendislikle Sera alıyor. Libya'da işlerimiz var. Küçük havalimanları var Libya'da. Onları yapıyoruz. Katar'a devam ediyoruz. Katar bir türlü bitmiyor. Çok büyük.

0: anda.
1: O ne zaman bitecek?
0: Şöyle biliyorsunuz Cidde'de havalimanı, eski bir havalimanı vardı. Biz onun yerine yepyeni bir havalimanı yaptık ve bitirdik, hemen hemen bitti. Yeni havalimanı, daha önce Bin Laden'in yaptığı bir havalimanı vardı. O havalimanı yetmiyor. Düşünebiliyor musunuz? O kadar hızlı bir artış var ki onun için eski havalimanını tekrar devreye aldılar. Biz onu onardık. Sil baştan yeniden yaptık.
1: Yapıp vereceksiniz.
0: İşletmecilik yok.
1: Onlar yapacaksınız.
0: Benim şu anda bulunduğum kısmı bir. İnşallah da bitmez, hep devam eder. Biz hep deriz ya, havalimanları büyümeyen bebeklerdir ama devamlı beslemeniz lazım diye. Orada emiri hangarı yapıyoruz şu anda.
1: Hangar yapıyoruz.
0: Hangar yapıyoruz.
1: Peki bu Katar'da. Körfez'deki hareketlilik sizi...
0: Etkiledi. Etkiledi. Evet. Yani malzeme fiyatlarında çok ciddi. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması sadece yakıtı değil. Tedarik
1: malzeme
0: açısından
1: de gönderemiyorsun,
0: da, malzeme de gönderemiyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Oralarda tabii ki etkiledi. Cidde Havalimanı'nı yapıyoruz şu anda.
1: O ne zaman bitecek?
0: Şöyle biliyorsunuz Cidde'de havalimanı, eski bir havalimanı vardı. Biz onun yerine yepyeni bir havalimanı yaptık ve bitirdik, hemen hemen bitti. Yeni havalimanı, daha önce Bin Laden'in yaptığı bir havalimanı vardı. O havalimanı yetmiyor. Düşünebiliyor musunuz? O kadar hızlı bir artış var ki onun için eski havalimanını tekrar devreye aldılar. Biz onu onardık. Sil baştan yeniden yaptık.
1: Yapıp vereceksiniz. İşletmecilik
0: yok.
1: Onlar yapacaksınız.
0: Benim şu anda bulunduğum kısımda işletmecilik yok ama müşavirlik var, proje var, inşaat var, yapım var ondan sonra. Ve önemli olan biz bu yapımdaki ve projedeki yapay zeka sistemlerini çok ciddi şekilde uyguluyoruz. Yani o kadar ki hani bizim 20 günde hazırlayacağımız teklifler 3-5 dakikada çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Muazzam bir şey. Yani dünyada bugünlerde en çok konuşulan o konu, biliyorsunuz zaten, evet, ama o kadar haklı ki.
1: Peki bu teklifi... Yani 21 günde hazırlayacağınız teklifi işte 7 saatte, 3 saatte hazırlıyorsunuz. Yani, çok daha İnşaatların kısa. Yapım sürecine yapay zekanın katkısı nasıl oluyor?
0: Şöyle, orada
1: bir
0: da
1: mühendis olarak
0: tabii. Orada biliyorsunuz, ta malzemenin üretildiği fabrikadan nakliyesine, lojistiğine, işte tırla geliyor, gemiyle geliyor, çünkü ta Çin'den geliyor mesela, gemiyle geliyor. Ondan sonra gümrüklenmesine, kalitesine, şantiyeye gelmesine ve şantiyede montajına, kalite kontrolüne kadar hepsini siz Building Information Modeling dediğimiz muhteşem bir yazılımla ve o yazılımın içine, şimdi eskiden de vardı bu yazılımlar ama o yazılımın içine yapay zeka agentlarını monte ettiğinizde çok muhteşem ve bir hız çıkarıyor. Şantiyede verimliliği çok ciddi ölçüde artırıyor. Birincisi bu.
1: İnşaat süresini tabii, kısaltıyor mu?
0: İnşaat süresini kısaltıyor tabii ki.
1: Ne kadar mesela?
0: Hem verimliliği artıyor. O tabii şartlara bağlı. Evet. Çok dış şartlara bağlı, şeylere bağlı. Mesela AI'ın bir de şeyini söyleyeyim. Hani ben şöyle diyecektim size şimdi. Hava şartlarını bilemezsiniz ki inşaatı yaparken. İşte yağmur yağar, sıcak olur. O olur filan. Ama mesela havacılıkta da hava meteorolojiyle ilgili olaylarda çok ciddi yapay zekanın hizmeti olacak. Yani pilotlara ve hava trafik kontrollerine, onların bütün gelişmeleri şu anda dünyada yapılıyor. Müthiş gelişme olacak teknolojide. Yani şu anda Türkiye'de biliyor musunuz, yılda 900 pilot lazım. 500 teknisyen, 900 pilot lazım Türkiye'de. Çünkü neden? Sadece yeni büyüme değil. Emekli gidenler, olanlar var, yani. Gidenler var, kariyerini değiştirenler var, sağlık sorunu olanlar var, yurt dışına gidenler var. Evet. Çok ciddi ölçüde pilot yetiştirmesi lazım. Hani sizin programınız vasıtasıyla gençler, ben çok değer veririm üniversite öğrencilerine, eğitime. Çünkü kişisel başarılar o kadar önemli değildir. Önemli olan toplumsal başarı. Toplumsal başarıyı da başkalarının hayatına dokunarak, onlara yol göstererek elde edebiliyorsunuz. Gençlere buradan şu mesajı yapmak istiyorum. Herkes meslek soruyor işte. Ne olalım, ne olalım. Yani havacılık konusunda ne varsa girsinler. Pilot, kabin görevlisi, yer hizmetleri bölümü, uçak teknisyeni, uçak motor teknisyeni, aviyonikslerde, burada bu sanayide ileride çok büyük, çok rahatlıkla iş bulurlar ve kariyerlerine o yönde devam ederler. Bu sektör büyümeye aynen devam edecek.
1: Yani özetle belirsiz bir geleceğe doğru hazırlanmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, ama bu belirsiz gelecekte iş yapabilmeyi, hayat devam ediyor çünkü, evet, becerebilmek lazım.
1: Onun için de sürekli çalışmak,
0: aynen,
1: yenilikleri...

0: Takip etmek.
1: Tabii ki. Yani uçak türbülansa girdi diye hemen pilot uçağı durdurup inecek hali yok veya bırakacak hali yok. Şu anda dünya türbülansta. O türbülansta uçabilmeyi becerebilmemiz lazım.
0: Abi teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Katıldığınız için ilk yayın dönemimizin konuğu oldunuz.
1: Hayırlı olsun inşallah.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pistin devreye girmesiyle havalimanındaki pist sayısı 4'ü ana ve 2'si yedek olmak üzere 6'ya ulaştı. Mevcut 3 ana ve 2 yedek pist kuzey-güney yönünde yer alıyordu. Yeni pist ise İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde hizmet verecek ilk pist olacak. Beton kaplamalı pist 2820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Yeni pistle birlikte özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalardaki taksi ile havada kalış süreleri kısalacak. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu elde edilmesi bekleniyor. Doğu batı doğrultusundaki pistin farklı rüzgar ve hava koşullarında operasyonel esnekliği artırması, uçuş emniyetine ve zamanında kalkış performansına katkı sağlaması hedefleniyor. Pistin hangar alanlarına yakın olması da genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine imkan verecek. İş yeti pazarı 2026'nın ilk 6 ayında son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Küresel gökyüzüne ortalama her 2 günde bir yeni bir iş yeti teslim edilirken üreticiler arasındaki rekabette zirvenin kimde olduğu merak konusu oldu. Genel Havacılık Üreticileri Birliği GAMA'nın 2026 yılı ilk yarı teslimat ve fatura raporuna göre küresel iş yeti teslimatları %8,2 artışla 383 adede yükseldi. Genel havacılık uçaklarının toplam fatura değeri ise %15,5'lik artışla 14,3 milyar dolara ulaştı. Model bazında yılın ilk yarısında en fazla teslim edilen iş jeti 57 adetle Cirrus CF50 Vision Jet oldu. Üreticiler arasında en yüksek teslimat fatura değerine 5,1 milyar dolarla Gulfstream ulaştı. ABD'li üretici 66'sı geniş kabinli olmak üzere toplam 79 iş jetini müşterilerine teslim etti. Bombardier 56 iş jeti için yaklaşık 2,7 milyar dolarlık teslimat faturası bildirdi. Textron Aviation ise 77'si iş jeti olmak üzere toplam 333 genel havacılık uçağı teslim etti. Bu uçakların toplam fatura değeri yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Embraer yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık 74 iş jeti teslim etti. Fransız üretici Dassault ise aynı dönemde 13 Falcon teslim ederek 760 milyon 400 bin dolarlık gelir sağladı.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 13'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, haber bülteni devam ediyor. Efendim, fon soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler var. Hemen bir onu öğrenerek başlayalım. Habertürk muhabiri Arzu Kaya sabahtan bu yana süreci takip ediyor. Yeni bilgileri şimdi yine bize adliyeden aktaracak. Arzu, soruşturma giderek genişliyor diyebilir miyiz? Nedir o yeni detaylar? Efendim, Arzu Kaya'yı dinleyeceğiz. Şimdi detayları bize aktaracak İstanbul Adalet Sarayı'ndan. Arzu, soruşturma genişliyor diyebiliriz, öyle değil mi? Nedir elindeki yeni detaylar?
1: Evet, soruşturma genişliyor. Mali incelemenin de boyutu derinleştirildi. Aynı zamanda şimdi bir masaktan inceleme talep edildi. Neydi bu? Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la alt şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar tüm para giriş çıkışları, aynı zamanda yurt dışında para ve kripto transferlerine ilişkin Masak'tan bir inceleme talep edildi. Artık Masak'ta devreye girdi. Aynı zamanda inceleme 4 fon yöneticisi ve 1. derecede yakınlarını da kapsıyor. Para ve kripto varlıklarını doğrudan ya da yakınları üzerinden yurt dışına gönderip göndermediği, bu paraların yurt dışına aktarıp aktarılmadığı da araştırılacak. Masak'tan bu raporun ivedilikle gönderilmesini istediği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Tabii soruşturma geniş çaplı devam ediyor dedik. 4 kişi tutuklandı soruşturma kapsamında. 51 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol hükümleri uygulandı. Dün itibariyle de soruşturma, bu fon soruşturmasında 5 gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding yöneticileri şu an itibariyle gözaltında ve emniyette incelemeleri, işlemleri devam ediyor. Aynı zamanda ikametleri ve ofislerinde de aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmanın mali ayağı dediğimiz gibi derinleştiriliyor. Oradaki incelemeler genişletildi ve son olarak tekrar edecek olursak da 4 firmayla ilgili 2024'ten bugüne kadar tüm para giriş çıkışları incelenecek. Yurt dışına ve kripto transferlerini yapıp yapmadıkları Masak tarafından rapor haline getirilecek ve soruşturma dosyasına gönderilmiş olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı fon soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeleri. Aynı konu üzerinden devam edelim efendim. Çünkü bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Gelin detaylarına bakalım.
2: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
3: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
2: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
4: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal.

0: Normal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemi mi olmadı? Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
1: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
2: Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Habertürk muhabiri Gizem Türemen'den alacağız o yeni gelişmeleri de şimdi. Çünkü şöyle değil mi Gizem? En son mesela iki eski koğuş arkadaşı, iki dönemin savcısı gözaltına alınmıştı. Karar buydu. Bunun üzerine yeni gözaltılar da geldi, öyle değil mi? O yeni gözaltılar arasında kimler var?
3: Evet, 4 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Dün İstanbul ve Tekirdağ'daki adreslere jandarma tarafından eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. O şüpheliler kimler? Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerine dün itibariyle başlanmıştı ama bugün ambulans şoförü Süleyman Kaba işlemleri, yani jandarmadaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de şu anda gözler, onların ifade işlemleri devam ediyor. Yarın adliyeye sevk olmaları da bekleniyor. Bu son dalgayla gözaltı kararı verilen isimler hakkındaki gelişme. Ama hemen öncesinde sizin de daha demin hatırlattığınız gibi 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti ki orada 2 tutuklama var. Kim onlar? Yine dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları olan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 2 eski savcı tutuklandı. Hangi suç yöneltiliyor? Suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla haklarında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 isim, yani Kozinoğlu'nun o zaman koğuş arkadaşları olan 2 isim hakkında da kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Ancak sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı olarak çevrildi bu karar. Bir de güvenlik kamerası görüntüleri var. Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait, son anlarına ait ve koğuş arkadaşlarının da o görüntülerde olduğu bir güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bu görüntüler aynı zamanda dosyaya da girdi. Orada dikkat çeken bazı dakikalar var. Saat mesela 16-14 sıralarında Kozinoğlu ile Hasan Atilla Uğur'un yürüyüş yaptıkları, ardından Uğur'un ortak yaşam alanına girerek oradaki ışığı kapadığı ve o ışığın 14 dakika boyunca, ortak alandaki ışığın kapalı kaldığı görülüyor. 14 dakika boyunca kapalı kalan o ışık soru işaretlerine ulaştı. En azından dosya nezdinde savcılık, çünkü bu soruları koğuş arkadaşlarına sordu Kozinoğlu'nun. Diğer dikkat çeken bir görüntü de saat 18.57 sıralarında Kaşif Kozinoğlu ambulanstayken, o dakikalarda cezaevinde olan koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girdiği, odadan bardakla çıktığı görüldü. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösterdi. Savcılık bu görüntüyü sordu Uğur'a. Uğur da bunun sebebini bilmiyorum, bana neden bardak gösterildiğini de hatırlamıyorum diye cevap verdi. Bir başka önemli dakikaysa yine aynı kayıtlara göre 18.40'ta Uğur Kozinoğlu'nun odasına giriyor. 4 dakika boyunca odanın içerisinde kalıyor. Ardından da elleri arkada bir şekilde ve sağ elinde bir cisimle dışarı çıkılıyor. İşte bu cismin ne olduğu da soruldu Uğur'a. Elinde ne vardı diye, hatırlamıyorum diye cevap verdi. Ve yine Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Uğur için şöyle söyledi. Kendisi rahatsızlandı, bana seslendi, senin dilaltı hapını vardı, bana da verir misin dedi. Ben de ona dilaltı hapımı verdim ama hapı nereden aldığımı hatırlamıyorum dedi. O dönem kendisi savcı huzurunda imzalı bir tutanağı, tutanağı da imza atarak ifade vermişti. O ifadesini reddetti. Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmiyorum dedi. Bunlar tabii dosyada yaşanan son gelişmeler ama gözlerimiz tabii yarın adliyeye beklenen sevklerde olacak. Tüm gelişmeler için karşınızda olacağız.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen Kozinoğlu soruşturmasındaki son gelişmeleri aktardı. Bir de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma

0: Bakalım çünkü 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete de kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edildi.
1: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
0: İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı ve iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamada Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Birinde olayın 5 şüphelisi yıllar sonra yakalandı. Diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
2: Biz de tartıştık, ben de dayanamadım, şey yaptım.
1: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, baz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
2: Buraya getirdim, ben indirdim savcı.
0: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.
1: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal

0: Medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
1: Ve dünyanın gündemine bakalım bu dilimde. Almanya'da bugün seçim var. Berlin'de Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemleri başladı. Seçmenlerin gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin oylarını arttırması bekleniyor. Seçim öncesindeki anketlerde Berlin'de sol partinin önde olduğu görülüyor. Yine Mecklenburg-Vorpommern'de de Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasındaki fark yalnızca 1 puan. Oldukça kritik bir seçimden söz ediyoruz. Berlin'de sol partinin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp, başkentin İlk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Seçimlerin desteği %14 seviyesine kadar gerileyen Başbakan Merz üzerindeki baskıyı da arttırabileceği yorumları yapılıyor. Berlin'de Türk kökenli bir aday da var. Seçimler de an itibarıyla o noktada sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanının Amerikan Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan, Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
0: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
1: Ve Hürmüz, İran'ın Hürmüz'ün açılması için öne sürdüğü 7 koşul Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da şartları yerine getirilene kadar Hürmüz'ü açmayacaklarını bir kez daha dile getirdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı da savaşın sonlanması için sundukları şartları Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini açıkladı.
0: İran'dan Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın sonlandırılması konusunda açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ile müzakerelere dönme şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini belirtti.
3: Belki hem bayat cengid ve hem müzakere kard.
0: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf, yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı şartları yerine getirilinceye kadar açmayacağını ifade etti. Kalibaf, bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında verdiği taahhütleri yerine getirmesinin de olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı, Tahran'ın hem savaşması hem de müzakere etmesi gerektiğini de belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dönme konusunda açıklama geldi. Şartlarını arabulucular Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini söyledi. Tahran'ın şartları hakkında da bilgi verdi.
4: ABD'ye şartlarımızdan birinin dondurulmuş varlıklarımızın serbest bırakılması olduğunu bildirdik. İkinci olarak, Lübnan'dan diğer cephelere kadar tüm cephelerde savaşa son verdiklerini açıklamalı ve savaşı bitirmelidirler.
0: Rıza'yı Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların sonlanmasına yardım etmek istediklerini de dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde savaşın akıbetine ilişkin konuşmuş, bir kez daha yakında sonlanacağını dile getirmişti.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi nihayet çözüldü. Hatırlayın efendim, Grönland'ı alacağım.

0: demişti, satın alacağım da demişti yine Trump. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının arttırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Bu arada anlaşmaya NATO'dan da destek var.
1: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üst kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland'sa adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
0: Efendim konuşacağız hem Grönland'ı hem de bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Hatta an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da yolda, New York yolcusu. Dolayısıyla onun da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Acaba neler söyleyecek? Bir yandan Trump'la görüşmesi de bekleniyor. Erdoğan'ın o görüşmeden neler çıkar? Ve bir diğer konu başlığı da şu. Netanyahu'nunsa Trump'la görüşmeyeceği, hatta Trump'ın ona randevu vermediği iddia ediliyor. Hepsini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adabelli bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olunuz. Hemen şöyle hızlıca Birleşmiş Milletler'den başlayalım. Şimdi bu yılki kurulun teması şuymuş hocam. Güveni yeniden tesis etmek, herkes için sonuç veren Birleşmiş Milletler. Barış hocam sizinle başlayalım mı? Yani bu güveni yeniden tesis etmek sanki böyle hani uluslararası kurumlara güven azalıyor. Acaba buna karşı bir mesaj mı? Bir diğer noktada da herkes için sonuç veren Birleşmiş Milletler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlarsınız bazı sözleri vardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünya 5'ten büyüktür diye biraz onu da hatırlattı. Ne dersiniz, bu temayı nasıl değerlendirirsiniz? Ve Erdoğan 16. kez artık hitap edecek Birleşmiş Milletler'de. Sizce neler söyler?
3: Şimdi tabii Birleşmiş Milletler'le ilgili bu yılki tema aslında çok uzun zamandan beri tartışılan bir durum. Birleşmiş Milletler'in artık hani ne kadar etkili olduğu son gelişen krizlerde oynadığı rol açısından tartışılıyor. Tabii bu Birleşmiş Milletler'de aslında baştan itibaren Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, buradaki güç dağılımı, bu güç dağılımının işte bağlayıcı etkisi, veto hakkı gibi birçok mekanizmalar uzun zamandan beri tartışılıyor ve işte Orta Doğu'da yaşananlar, Gazze, Hürmüz Boğazı, İran meselesi, krizlerin burada Birleşmiş Milletler'in hiçe sayılarak, bypass edilerek bizzat ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri örneğinde, hani gücünü kullanarak bu noktada çözüme doğru gittiği bir süreçte birçok ülke tarafından, ki başta Türkiye uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden Dünya 5'te

0: büyüktür, işte adil bir dünya mümkündür mesajını hep verdi. Yine benzer şekilde birçok ülke yapıyor. Mesela Çin küresel yönetim girişimi diye Xi Jinping'in 2025 yılında güçlendirilmiş bir Birleşmiş Milletler reformu babında. Yine Japonya, Hindistan, Almanya gibi ülkelerin Birleşmiş Milletler'e yönelik birçok reform çağrısı var. Ancak bu çağrılar hep çağrı düzeyinde kaldı. Hiçbir zaman ciddi bir şekilde Birleşmiş Milletler üzerinde bir reformasyon sürecine gidilmedi. Buradaki aslında en büyük aksaklık, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o beş büyük diye atıfta bulunduğu Güvenlik Konseyi. Biraz önce siz sonuç doğuran bir Birleşmiş Milletler'den bahsettiniz. Mesela buradaki veto mekanizması tamamen Birleşmiş Milletler'i felç eden bir durum. Örnek verelim. Filistin devleti dünya tarafından tanınıyor. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan Birleşmiş Milletler'de devlet olarak yer alması maalesef mümkün olmuyor. Burada bütün ülkeler onay verse bile ABD veto ediyor sürekli. Dolayısıyla benzeri Ukrayna Savaşı'nda Rusya adına olabiliyor. Yine Çin başka konularda, örneğin Kuzey Kore'de bu noktada vetosunu kullanabiliyor. Dolayısıyla bunu aşabilme adına bu mekanizmaların kaldırılıp güçlü, zayıf, büyük, küçük demeden herkesin eşit oy hakkına sahip olduğu ve sonucunun bağlayıcı olduğu ve krizlerin de bizzat bu mekanizma tarafından çözüldüğü yeni bir Birleşmiş Milletler arayışı var. Ama bugünün Birleşmiş Milletleri, yani ta
1: Bunu
0: şöyle uzaktan
1: başarabilir mi
0: alalım.
1: hocam? Mesela samimi bir ifade mi bu hakikaten? Yani demek ki ben şöyle anladım. Sizinle de mesela çok defa konuşmuştuk bu uluslararası kurumların güvenini yitirdiğine dair. Demek ki bu eleştiriler hakikaten bu temayı belirleyenlerin de kulağına bir şekilde gidiyormuş tüm dünyanın bu eleştirisi. Güveni yeniden tesis etmek için aslında toplanıyorlar. Herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler oluşturmak için. Tesis edebilirler mi bu güveni yeniden?
0: Kübra Hanım, bu beş büyük ülke daimi üye veto gücünden vazgeçebilirse bu olur. Yani onlar bu veto gücünden vazgeçmediği sürece, ki biraz da zor gözüküyor, bu Birleşmiş Milletler'deki o reform sürecinin başlaması çok zor. Zaten sıkıntı burada, ben genel kurulda görmüyorum. Buradaki sıkıntı Güvenlik Konseyi'nde. Bütün mesele Güvenlik Konseyi'nde takılıp kalıyor. Dolayısıyla yani burada bir düzenleme yapılacaksa Güvenlik Konseyi üzerinde bir düzenleme yapılabilir ki bu da o beş ülkenin veto gücünden ben kolay kolay vazgeçeceğini zannetmiyorum. Ancak Birleşmiş Milletler eğer etkisini yitirdiyse maalesef yine bünyesindeki büyük güçler sayesinde. Büyük güçler BM'ye saygı duymadığı sürece, BM'nin mevzuatına uymadığı sürece, BM'yi bir taraf ittiği sürece, düşünebiliyor musunuz? İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini persona non grata ilan ediyor. İstenmeyen adam ilan ediyor ve ülkeye girişini yasaklıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler tarihinde görmediği kadar çok büyük hakarete ve aşağılanmaya uğradı son 3-4 yıldan beri.
1: Evet.
0: Bakın, milletler cemiyeti de böyle önemsizleştirildi ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı çıktı. Şimdi BM'yi de böyle yaparsanız, ki bu BM'yi kuran da ağırlıklı Amerika ve yanındaki müttefikleriydi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef, işte Trump'ı görüyorsunuz, BM'ye saygısı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eğer BM'ye siz saygı duymazsanız üyeler olarak, BM'nin zaten bundan sonraki ne etkisi ne de saygınlığı kalır.
1: Evet. Tarık Hocam, bu konuya eklemek istediğiniz görüşünüzü elbette almak isterim. Paralelinde hemen şunu da sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. O görüşmeden ne çıkar sizce?
2: Yani Birleşmiş Milletler düzeni iflas ediyor mu? Ediyor. Bir güven krizi var mı? Var. Zaten bunu uzun zamandan beri görüyoruz. Zaten bu yüzden BRICS çıktı. Bu yüzden Şangay İşbirliği Örgütü var. Bu yüzden diğer küresel inisiyatifler ve platformlar hiç olmadığı kadar önemli olmaya başladılar. Yani dünyada bir güç dengesinde bir değişiklik var Kübra Nur Hanım. Yani Avrupa Atlantik coğrafyasından Hint Pasifik coğrafyasına kayan bir güç dengesi var. Günümüzün güç dengesinin gerçekliğini yansıtmayan bir BM var. Bu devam ettiği müddetçe BM'den bir şey ummasak hepimiz için en hayırlısı olur. Herkes kendi derdinin başının çaresi bakması gereken bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu 81. Genel Kurul toplantısının ben sembolik olmanın ötesinde çok ciddi bir reforma işaret edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Gelelim Erdoğan'ın New York ziyareti. Tabii önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Dünyanın geri kalan devletleri her sene Eylül ayında BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem

0: Amerikalı muhataplarıyla hem de diğer dünya liderleriyle zannediyorum planlanmış görüşmeleri olacaktır ya da spontane gelişecek görüşmeleri olacaktır. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı açısından Trump-Erdoğan görüşmesi önemli. Dünyanın en güçlü ülkesi, yani dünyanın en güçlü ülkesinin başındaki kişiyle aramızın iyi olması iyi bir şey. Yani buna ancak sevinebiliriz. Evet, Trump'a yönelik bir antipati, Trump'a yönelik bir soğukluk, Trump'a yönelik bir eleştiri dünyanın genelinde var. Sadece dünyanın genelinde değil, kendi ülkesinde de var açıkçası. Ama olsun, yani bunun bizi pek bağlaması gerekmez. Biz Trump'la sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmeye başladık gibi gözüküyor. Bazı konularda hassasiyetler devam ediyor olsa da Suriye'ye bakışımız sanki benzer bir perspektiften, NATO'ya bakışımız çok da fazla birbiriyle uyuşmaz değil. Trump'ın Mekke Güvenlik Anlaşması'na vermiş olduğu desteği biliyoruz. Trump'ın Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında oynadığı arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolünden memnun olduğunu biliyoruz. Yine Trump'ın Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik kapasitesini geliştirmesi noktasında yapacağı olumlu katkılara düzenli olarak referans yaptığını görüyoruz. Bunun da ötesinde belki bundan daha da önemli olarak Trump'la birlikte belki S-400 krizini Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sorun olmaktan artık görmeyeceğiz. Yani öyle bir şey de var, belli bir uzlaşmaya varılıyormuş gibi. Bununla birlikte F-35 ve F-16 gibi savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması noktasında Trump'tan kaynaklı bir destek açıklaması var. Uzun zamandan beri var, bunu biliyorum, ama tabii burada Kongre'nin de işin içinde olduğunu unutmamamız lazım. Kolay bir şey değil. Bu katsa yaptığımları hakeza bu bağlamda dikkate alınması gereken bir şey. Yani Trump'a kalsa, Trump'ın kendisine kalsa bu sorunlar çok kısa sürede çözülebilir Türk-Amerika ilişkileri bağlamında. Ama tabii Kongre'nin vermiş olduğu bir muhalefet var. Bir ara seçim stresi var Amerika'da. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik de bir antipati var Amerika'nın çeşitli güç merkezlerinde. Bunun da altını çizmemiz gerekir. Ama yine de sürdürülebilir bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump Amerika'sı ile Erdoğan Türkiye'sinin stratejik vizyonları, bölgeye ve dünyaya bakışları bence son zamanlarda paralellik arz etmeye başladı. Trump bir önceki Amerikan Başkanı Biden'a göre Türkiye'yi uzaklaştırmak, küstürmek bir yana, bilakis daha da fazla yanına çekmeye çalışıyor. Büyük Orta Doğu vizyonu çerçevesinde Türkiye ile işbirliğini önemseyen bir lider. Artı o büyük güçler arası rekabet ortamında da Türkiye'nin Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerle iş tutmasından ziyade kendisiyle daha yakın bir işbirliği içerisinde olmasını tercih eden bir lider. İş yapış tarzı, siyaset tarzı, üslubu, tavrı, yani bu noktalarda dikkate alınırsa ben Erdoğan-Trump görüşmesinden bir kriz ya da bir sıkıntı şöyle dursun, daha da olumlu mesajların gelmesini muhtemel görüyorum.
1: Barış Hocam, yine eklemek istediklerinizi alırım bu konuyla ilgili, ama bir de şöyle bir şey var ki, evet, Trump'la Erdoğan'ın görüşmesini bekliyoruz. Bir de Trump'la görüşemeyecek olanlar var. Yine İsrail basınının iddiası, Times of Israel'den, Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi deniliyor. Bu arada Trump aslında yine İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle de görüşecek. Hatta şu da dikkat çekici bence, Körfez'deki liderlerle de görüşecek New York'ta deniliyor. İran savaşı sonrası durumu Körfez'deki liderlerle ele alacak. Şimdi İran'ı konuşurken Körfez'deki liderlerle bir araya gelip de Netanyahu ile bir araya gelmemesini bir mesaj gibi okuyabilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Yani şimdi son bir yılda 7 defa görüşmüş Netanyahu'yla ve sonuç olarak Netanyahu, Trump yönetiminin, Trump'ın ortaya koyduğu tabiri caizse yol haritalarına, ilkelerine hiçbirine uymamış. İşte Gazze Barış Anlaşması ikinci safhasına geçmiyor. Dolayısıyla yani Trump'ın her dediğinin aksini yapan bir Netanyahu var. Ve 7 defa görüşmüşsünüz. Burada da Birleşmiş Milletler toplantısı nezdinde de görüşmek istendi. Ancak Beyaz Saray Trump'ın yoğun bir görüşme trafiğinin olduğunu, dolayısıyla Netanyahu'ya randevu verilmedi. Bunu İsrail basını yazdı. Tabii bunun yanında şu da önemli. Benim anladığım kadarıyla tabii buradaki görüşme trafiği, hani uzun süredir görüşemediği liderler var. Onlar öncelik tanındı. Bir de şunu da söylüyorlar. Hemen zaten toplantıdan sonra Washington'a geçecek. Çünkü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir tarihi Washington ziyareti var. Dolayısıyla ona hazırlanıyorlar. Bu önemli bir tarihi zirve. Dolayısıyla
1: Hocam
2: bu da Netanyahu
1: sözleşmişlerdi
2: için.
1: sanki, değil mi? Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump Çin'i
2: Tabii
1: ziyaret
2: şu
1: ettiği
2: an
1: zaman o da onu aslında bekliyordu.
2: Evet, Çin kaynakları ziyaretin gerçekleşeceğini teyit ettiler. Dolayısıyla bu Beyaz Saray'da

0: gündemini almış durumda. Bu noktada tabii Netanyahu görüşemiyor. Günübirlik bir New York ziyareti yapacak. Konuşmasını yapıp tekrar ülkesine dönecek. Ha ben şunu söyleyeyim, tabii bunun mutlaka bir telafisi yapılacak, yaptırırlar. Yani İsrail lobisi, Yahudi lobisi Trump'a Netanyahu şu belki önümüzdeki günlerde daha yani İsrail'de seçimler olmadan Netanyahu'yu biz bir kez daha Beyaz Saray'da görürüz. Yani burada görüşemedi ama ya da görüşemeyecek ama mutlaka Netanyahu bunun bir telafisini muhakkak sağlayacak diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla burada hani mesaj olarak da okunabilir bu, ki bana göre mesaj olarak da okunabilir. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi Netanyahu görüşüyor. Görüşmede ortaya konan ilkelere uymuyor. Bu da Trump'ın açıkça çok da hoşuna gitmiyor. Bir de tabii şu arada seçim yaklaştı. Trump bu meseleye biraz mesafeli durmak istiyor. Yani İsrail politikasına, iç politikasına. Çünkü kıyasıya bir seçim var, yarış var. Dolayısıyla burada herhangi bir liderin yanında duruyormuş izlenimi vermek istemediğini kendisi birkaç defa Amerikan televizyonlarına verdiği röportajlarda söyledi. Dolayısıyla bundan dolayı da bir randevu vermemiş olma ihtimali yüksek. Zaten şu anda çok az kaldı İsrail seçimlerine. Aynı zamanda 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Dolayısıyla Trump'ın New York'ta bu tarz bir uzun görüş ve trafiğinde bulunuyor olması bile aslında çok da mantıklı gelmiyor. Yani azından içerideki yorumcular böyle diyor. Yani tam seçim arifesinde bu kadar mesai New York'ta harcamamalı şeklinde görüşler de var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Burada tabii biraz önce de hocam bahsetti. Muhtemelen yine Hürmüz Boğazı, yeni sıcak gelişme Babel Mendeb, Husiler meselesi. Bu bağlamda herhalde Mekke Savunma İttifakı da gündeme gelecek. Çünkü Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün verdiği bir mülakatta, bir televizyon kanalda konuşmasında önemli şeyler söyledi. Yani askeri bir takım yardımlardan bahsetti ve çok hızlı bir şekilde kurumsallaşmaya doğru gittiklerini, bir askeri karargah ve sekreteryadan bahsetti. Bu da bize gösteriyor ki çok hızlı bir şekilde bir örgüt haline, kurumsallaşma halinde hızlı bir şekilde örgüte dönüşeceğini gösteriyor. Muhtemelen bunlar da konuşulacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler tabii ki iki ülke arasındaki ticaretten tutun da askeri alana kadar diğer alanlardaki ilişkilerde masaya yatırılacak.
1: Tarık Hocam ne dersiniz? Hep böyle gel gitti bir ilişkiden söz ediyoruz Trump ve Netanyahu denilince. Zaman zaman yine birbirlerine telefonda bağırdılar, randevu istedi de verilmedi şeklinde de iddialar hep çıkar ama günün sonunda da bir araya da geliyorlar. Şimdi seçim var diye hatırlattı Barış Hoca bir kez daha. Hakikaten Trump Netanyahu'nun seçilmesini istiyor mu istemiyor mu sizce? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi gelmiş geçmiş Amerikan başkanları arasında Netanyahu'nun arkasında en güçlü duran, ona şu ana kadar en çok destek veren başkan Trump. Sakın bunu unutmayalım. Yani Trump'ın ilk başkanlık döneminde Amerika'nın işte ne bileyim büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Golan'ı İsrail'in parçası yapması, Abraham anlaşmaları çerçevesinde İsrail'in diğer Arap devletleriyle barışmasının önünü açması, Filistin sorununu konuşmamayı ve gündeme almamayı kabul etmesi Netanyahu'nun istediği gibi açıkçası. Bunlar Netanyahu'nun ekmeğine yağ süren gelişmelerdi. Bu Gazze Savaşı'ndan bugüne de Trump'ın takılmış olduğu tavra baktığınızda ne istediyse Netanyahu verdi. Yani sayısız görüşme yaptı. Askeri destekte bir sıkıntı yok. Evet şunu görüyoruz. Yani saf olmaya gerek yok. Yani Amerika'da Netanyahu'ya karşı bir tepki var. Yani bütün dünyada var bu tepki. Yani Demokrat Parti içinde çok daha fazla bir tepki var. Bunu biliyoruz. Cumhuriyetçi Parti içinde bile J.D. Vance ve onun çizgisinde olan öz magacı diye tarif ettiğimiz daha böyle isolationist adamlar. Onlar da haz etmiyorlar mesela Netanyahu'dan ama Trump'ın Netanyahu'yla çok ciddi bir sıkıntısı var mıdır yok mudur? Bu çok spekülatif bir tartışma konusu. Ama İran savaşında İsrail'le birlikte yer alması, İran'dan kaynaklı tehditlere karşı İsrail'i cansiperhane korunması, herkesin muhalefetine ve karşı görüş bildirmesine rağmen sanki böyle Netanyahu'nun elde edeceği bir başarıya ortak olmak istercesine İsrail'le birlikte bir bölgesel kurgu geliştirmeye çalışması, İran savaşı bunun en tipik örneği. Bunlar açıkçası Trump'ın çok da Netanyahu'dan haz etmediğini bana söyletmiyor. Ama iki tane egosu güçlü kişilikten bahsediyoruz. Yani Netanyahu için olmazsa olmaz nedir? Seçime giderken Trump'ı yanında görmek. Yani Trump'tan kaynaklı bir itiraz olursa kendisinin iktidarına yönelik bu seçimlerde kendi aleyhine dönebilir. Dolayısıyla Trump bence bunu biliyor.

0: bunu iyi okuyor. Elinin daha güçlü olduğunu düşünüyor. Ve bir şekilde Netanyahu'ya vereceği bir çiçeği Netanyahu açısından daha pahalı satmaya çalışıyor. Böyle bir pazarlık var bence iki taraf
1: Hocam, son olarak ikinize de Grönland'ı şöyle kısaca sormak isterim. Son birkaç dakikamız kaldı. Çünkü artık Grönland'la ilgili anlaşmaya vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile ve Danimarka, Trump hatta Grönland'da kontrolü ele geçirdim ifadelerini kullandı. Askeri varlığını arttıracak Amerika Birleşik Devletleri Grönland'da. Tarık Hocam, ne dersiniz? İstediğini aldı mı Trump?
0: Bence aldı. Zaten bundan daha fazlası can sağlığı. Yani Danimarka'nın egemenliğini almasını kimse beklemiyordu. Mevcut askeri kapasitesini daha da ileri boyuta taşıyor. Danimarka buna eyvallah diyor. Egemenlik kendisinde kalmak şartıyla. Rusya'nın ve Çin'in Grönland'a erişimini engelliyor. Mevcut kapasiteyi daha da ileri boyutlara taşıyor. Büyük bir ada parçasının güvenliğinden tek sorumlu aktörmüş. Bu kimliğini NATO'ya ve Avrupa'nın diğer işte üyelerine kabul ettiriyor. Daha ne olsun yani? Bundan daha fazla ne olsun? Bence başarılı, yani Trump Grönland politikası noktasında başarılı. Bunun NATO içinde bir krize dönüşmesini de bu anlaşma bence mutabakat adı neyse artık engellemiş oldu.
1: Evet, NATO'dan
0: Bunu
1: da destek
0: rahatlıkla
1: geldi
0: söyleyebilirim.
1: bu anlaşmaya mesela. Bu arada
0: Şüphesiz.
1: imzalarda Birleşmiş Milletler'de atılacakmış bu hafta. Görünen o.
0: Evet.
1: Barış Hocam, sizin değerlendirmeniz nedir? İnat etti ve
2: Ben tabii
1: aldı mı Trump istediğini artık?
2: Yani jeopolitik meseleyi tekrar etmeyeyim, biraz teknik bir şey konuşayım. Şimdi bu meselede yalnız bir problem var, hukuki bir problem. Kongrede onay yapılacak mı, yapılmayacak mı? Şimdi dendi ki 1951 tarihli iki ülke arasındaki savunma anlaşmasına ek bir protokolle bu anlaşma imzalandı dendi. Eğer öyle olursa parlamento onay süreci yoktu. Fakat Danimarka ve Grönland parlamentolarından onay sürecinin haberlere yansıması ister istemez uluslararası bir anlaşmaya dönüşerek kongre onayını da gerektirecek. Üçte ikilik senatonun bir onayı lazım. Bunu geçip geçmeyeceği belli değil, bu bir. Velev ki geçti diyelim, yani hiç kongreye gelmeden bypass ederek bir şekilde geçirildi. Bu sefer de oraya herhangi bir üs inşa etmesi için yani $1 dahi harcayacak olsa yine kongreden bütçe nedeniyle onay alması gerekiyor Trump'ın. Şimdi 3 Kasım öncesi seçim öncesi bunu alabilir mi tartışmalı. 3 Kasım sonrası kongre demokratların eline geçerse Trump buraya bir çivi dahi çakamaz, açıkça söyleyelim. Onun için ben imzalanabilir ama onay süreçleri bağlamında, yani Danimarka sorun değil ama Trump'ın kongreyle olan, çünkü biliyorsunuz Trump'ın her attığı adımın kongre problemi çıkıyor. İşte İran meselesinde de bunu yaşadık. Dolayısıyla bu
1: O
2: ne
1: kadar
2: olur
1: kolay
2: bilmiyorum. Bunun üzerine
1: olmayacak.
2: şu anda bir tartışma var. Yani bu bir milletler arası anlaşma mıdır? Yoksa bir ek protokole tabi ikili bir anlaşma mıdır? Ama her halükarda eğer bütçe kullanılacaksa, yani orada bir altyapı tesisi yapacaksınız, para arayacaksanız mecbur kongreye muhtaçsınız deniyor. Dolayısıyla ben evet kağıt üzerinde bu yapılabilir ama onayı biraz problemli. Dolayısıyla ben bir miktar daha bekleyelim derim.
1: Peki, uygulaması o kadar kolay olmayabilir. Çok teşekkür
2: Aynen.
1: ediyoruz efendim kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Tarık Ozu ve Doktor Barış Adıbeli bizimle birlikteydi. Sağolunuz. Ve devam edelim. İngiltere olası savaş ve büyük çaplı krizlere karşı hazırlıklarını artırıyor. Londra yıllar sonra savaş kitabını yeniledi. Halka da su ve gıda stoklama çağrısında bulunuldu.
3: İngiltere, Soğuk Savaş'tan bu yana güncellenmeyen ve savaş kitabı olarak bilinen acil durum planlarını yeniliyor. Plan, olası bir savaşta ordunun yanı sıra polis, sağlık sistemi, enerji kurumları ve yerel yönetimlerin nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Resmi acil durum rehberinde vatandaşlara uzun süreli elektrik ve su kesintilerine karşı içme suyu, bozulmayan gıda, el feneri, radyo, İlk yardım malzemeleri ve yedek pil bulundurmaları öneriliyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton da Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek 35 yıllık askeri kariyerinin en tehlikeli döneminden geçtiğini söylüyor. Ancak Londra'nın hazırlıkları sadece olası bir kara saldırısına odaklanmıyor. Siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar, deniz altındaki enerji ve iletişim kablolarının hedef alınması ve dezenformasyon da tehdit senaryoları arasında. İngiltere bu risklere karşı 2027'de devlet kurumları, polis, sağlık sistemi, enerji şirketleri ve yerel yönetimleri kapsayan geniş çaplı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyor.

0: Dönelim yurda. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı.
1: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
2: Ekipler titizlikle çalıştı. Şüpheliler bir bir tespit edildi. Döviz bürosundaki silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te salı günü iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen

0: Ellerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu. İş yeri sahibi Kemal E'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E'nin ölen kardeşlerin abileriyle daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
2: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
1: Osmaniye'de 6 aylık hamile kadının efendim işte ekranlarınıza geliyor. Eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Didar'a piknik tüpüyle saldırdı. Genç kadın yaşasaydı ikiz çocukları olacaktı.
0: Çocuklarını kucağına almak için gün sayıyordu. Eşi tarafından öldürülen Didar'ın ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.
3: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
0: 20 yaşındaki Didar Filiz eşi ve iki çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 6 aylık hamileydi. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
3: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: Kaygısız Filiz, iddiaya göre eşini kavga sırasında piknik tüpüyle darp etti. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karnındaki ikiz bebekler de kurtarılamadı.
3: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
0: Olayın ardından katil zanlısı Kaygısız Filiz ve 3 akrabası gözaltına alındı. Zanlı tutuklanırken akrabaları serbest bırakıldı.
3: Kapısı kapandı, 2 çocuk geride kaldı.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta üzerine malzeme düşen bir işçi ağır yaralandı. Olay Yenikent semtinde meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda vinçten bir malzeme işçinin üzerine düştü ve işçi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
4: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla,

0: Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
1: Efendim, saat başında devam edeceğiz.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Özgür Özel'den Mansur Yavaş için dikkat çeken adaylık mesajı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Dosyada sır perdesi aralanıyor mu? Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Kerem Kırçuval soruyor. Kamuoyu araştırmacıları Kemal Özkiraz, İhsan Aktaş, Murat Sarı, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney, Elif Şahin yanıtlıyor. Karşıt görüş. Bu akşam saat 20'de Habertürk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 14'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanının Amerikan Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan, Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
1: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluş temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmaları ile ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret eden Uçum, ilk 4 madde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını söyledi.
1: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
3: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
3: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz dedi. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'e açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey, zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için de hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı.
4: İnsanların birbirini daha iyi dinlediği.
0: Efendim, Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler var. Habertürk muhabiri Gizem Türemen'den dinleyeceğiz şimdi. Ardından da meseleyi konuğumuzla konuşacağız. Nedir o gelişmeler Gizem?
5: Kübra Nur Uslu, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl aradan sonra raftan indirilen dosyada peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Tutuklu sayısı dosyada 6'ya çıkmış durumda. 15 şüpheli hakkında adli kontrol işlemleri şu anda uygulanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Kurtlar Vadisi dizisi bu anlamda mercek altına alındı ve birçok kritik isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Son yaşanan operasyon ki dün gerçekleşti, İstanbul ve Tekirdağ daha da eş zamanlı bir operasyondu. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kim o isimler? Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve yine dönemin vardiya amiri Kazım Belki hakkında gözaltı kararı verildi ve adreslerinde düzenlenen operasyonda el koyma yakalama işlemleri de gerçekleştirildi. Arama yapıldı. Şimdi 4 şüpheli jandarmada ifadeye başladı. O şüpheli şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kim o? Ambulans şoförü Süleyman Kaba. Jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin hala ifade verme işlemleri jandarmada sürüyor. İşlemlerinin sona ermesinin ardından yani yarın adliyeye sevk olmalarını da bekliyoruz. Bu beklediğimiz bir gelişme. Bu son yaşanan dünkü operasyon ama hemen öncesinde biz ne gördük? Birçok kritik isim hakkında yine gözaltı kararını gördük. Kimdir onlar? Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun o dönem koğuş arkadaşları da olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli Jean

0: Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur. Bu dört şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Burada tutuklama gördük. Kimler tutuklandı? İki eski savcı, yani Ali İşgören ve Necip Doğan, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı ve bu şekilde de dosyadaki tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da kasten öldürme suçlaması yöneltildi, ancak sağlık durumları ve yaşları göz önünde bulundurularak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Fakat dosyada gördüğümüz bir diğer gelişme, güvenlik kamerası görüntüleri Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği ana kaybettiği gün son görüntüler, koğuş arkadaşlarına olan görüntülerde 3 farklı görüntü ön planda. 16.14'te Kozinoğlu ile Hasan Atilla Uğur'un koridorda yürüdükleri ve ortak alan ışığının Uğur tarafından kapatıldığı, 14 dakika boyunca da kapalı kaldığı. Savcılık bunun üzerinde duruyor. Bu bir. İkincisi dikkat çeken görüntü 18.57 sıralarında, yani Kozinoğlu ambulansta olduğu dakikalarda cezaevindeki Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girdiği, odadan bardakla çıktığı görülüyor. İddiaya göre de bu bardağı Uğur'a gösterdiğini görüyoruz. Savcılık bu görüntüyü Uğur'a sorduğunda Uğur'un cevabı "bunun sebebini bilmiyorum, bardağı neden gösterdiğini hatırlamıyorum" şeklinde bir ifadesi olduğu elimize ulaştı. Son yine dikkat çeken bir görüntü de 18.40'ta yine kayıtlara göre Uğur'un Kozinoğlu'nun odasına girdiği, 4 dakika boyunca burada kaldığı ve çıkarken de ellerinin arkada şekilde ve sağ elinde de bir cisim olduğu görüldü. Bu da soruldu Uğur'a, elinde ne vardı diye, hatırlamıyorum cevabını verdi. Bunların neden üzerinde durulduğunu görüyoruz. Çünkü savcılık Kozinoğlu'nun o dönemki koğuş arkadaşlarına yönelttiği sorulardan anlıyoruz. Son olarak da şunu söyleyelim. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığını, bu nedenle kendisine dilaltı hapı verdiğini ama o hapı nerede bulduğunu da hatırlamadığını ifade etti Uğur. Gelen ifadeler şimdilik bu şekilde gözlerimizde. Yarın beklenen sevklerde olacak.
1: Hala çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen aktardı. Hemen konuşalım. Avukat Şükrü Aksu bizimle birlikte olacak bu dilimde. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Şimdi az önce Gizem de anlattı o görüntülerde neler olduğu. Onlarla başlayalım. İki görüntü var. Tarih 12 Kasım 2011. Biri saat 16.14'te çekilen görüntü. Biri 18.57'de. Burada bir takım hareketler var. Mesela işte Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyorlar 16.14'te. Ardından ortak yaşam alanına gidip ışığı kapatıp bir şeylerle uğraşıyor. Savcılık bunu sormuş. 18.57'de de, yani aslında rahatsızlanıp Kaşif Kozinoğlu gitti sonra yaşanan görüntülerde de yine bir bardak meselesi var. Çünkü iddiaya göre Yıldırım hatta bardağı gösteriyor. O bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. O bardak yıkanıyor. Nedir? Ne gördünüz siz bu görüntülerde? Bunlar şüpheli hareketler mi?
2: Kübra Hanım, öncelikle şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kaşif Kozinoğlu vatan uğruna hayatını ve yaşamını ikinci plana atmış ve Bosna'da, Afganistan'da, Suriye'de, Özbekistan'da dedesi gibi şehit olma ülküsüyle vatan için, millet için mücadele etmiş bir kişiyken ne yazık ki vatan hainliği yaftasıyla, bence en ağırı da burası, vatan hainliği yaftasıyla hakkında bir soruşturma başlatılıp sonrasında da gözaltı alınıp tutuklandıktan sonra cezaevinde ne yazık ki öldürülmüş bir Türk subayı, Türk neferidir. Bu noktada devletimizin bu soruşturmayı tekrardan açmış olması çok kıymetlidir. Ben size şöyle bir bakış açısı katmaya çalışayım. Şu an haber kanalındasınız. Haber kanalında 3 kişi var. Aradan 10 dakika geçtikten sonra Allah korusun içinden bir kişi vefat ediyor. Ve şüpheli bir ölüm. Peki siz savcı olsanız ilk yapacağınız iş ne olur? Diğer 2 kişiyi gözaltına alıp tutuklamak olur. Çünkü burada şüpheli bir ölüm vardır. Bütün maddi delilleri, bütün vakaları araştırmanız gerekir. Çapraz sorguya tabi tutmanız gerekir. İşte bunu ne yazık ki o dönemde, öldüğü tarihte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cezaevi Savcılığı gerekli işlemleri yapmıyor. İşte bu nedenle şu anda biz olay anında bir ölüm gerçekleştiğinde şunu sorarsınız Kübra Hanım. Kim, neden, ne zaman, nerede ve ne şekilde ölüm gerçekleşti? Burada ne şekilde ve neden gerçekleştiği noktasında ciddi şüpheler söz konusu. Peki böyle bir durumda bakın Ataman Yıldırım'ın yıllar sonra kendi yayınlarında ve kendi kitabında şu ifadeden bahsediyor. Diyor ki sporunu yaptı, kahvesini al.

0: aldı, yukarıya çıktı ve rahatsızlandı sonra. Ancak kahvesinden bir yudum bile almamıştı. Şimdi savcılık makamı bu ifadeleri, bu delilleri birleştiriyor. Bu görüntüler çıkmadan önce ben bu olayın bir kahvesini acaba bir şey karıştırmış olabilir mi düşüncesiyle ifade etmiştim sizin yayınınızda da. Bakın burada Ataman Yıldırım'ın bu beyanı sonrasında Hasan Atilla Uğur'un elindeki o bardağı direkt döküp yıkamaya çalışmış olması savcılık makamınca şüpheli. Yani o makul şüpheyi geçecek bir nitelik olarak değerlendirilmiş. Bunu nasıl anlıyoruz? Aslında bugün adli kontrol kararı vermiş olmak ne demektir biliyor musunuz CMK 100 kapsamında? Siz tutuklanmanız için her türlü gerekçe var. Ancak kanunda tanımlanmış olan o yaş sınırı dikkate alınarak, hastalık sınırı dikkate alınarak hakkınıza tutuklamaya hükmetmedi. Ama adli kontrol yani adli kontrol ile tutuklama aslında aynı şeydir. Dolayısıyla savcılık makamının aslında burada yapmak istediği şey burada koğuş arkadaşı bulunan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur'un en önemli şüpheliler olduğunu, cezaevi savcısının en önemli şüphe olduğunu, o soruşturmayı yürüten ve etkin soruşturmayı yerine getirmeyen savcının en önemli şüpheliler olduğu noktasında bir tespit yapmış, bunun üzerine hareket ediyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Bir kişi neden öldürülür? Bakın burada bahsetmiş olduğumuz kişi sıradan bir kişi değil. Orta Doğu'da, Özbekistan'da, Afganistan'da, İran'a, Suriye'ye, Rusya'ya, İngiltere'ye ve Amerika'ya karşı devletimizin aile çıkarlarını korumak isteyen bir kişi. FETÖ terör örgütüyle ilgili raporlar hazırlamış, onların okullarıyla ilgili rapor hazırlamış bir kişi. MI6'in ve CIA'in ülkemiz aleyhine gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili rapor hazırlamış bir kişi. Dolayısıyla aslında burada savcılık makamı sadece FETÖ suçlamasıyla değil, birden fazla odağın acaba bu ölümü gerçekleştirmek noktasında bir araya gelip gelmediği noktasını araştırıyor. Tabii
1: Zaten
0: ki şüpheden...
1: FETÖ'de bu arada yani neticede herhangi bir dış istihbarat örgütünün aparatı olarak da uzun zaman kullanıldı öyle değil mi? Yani bunu da biliyoruz. Dolayısıyla bununla da bağlantılı olabilir. Şimdi şu savcılarla ilgili söylediğiniz ifade önemli efendim. Çünkü suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı bu savcılar. Buradan kasıt mesela FETÖ mü? Çünkü aynı savcılar aslında FETÖ'den de ihraç edilmiş. Şu da çok dikkat çekici değil mi? Dediniz ya o dönemde böyle şüpheli bir ölüm yaşanmış ve bunun üzerine savcı oraya gidiyor, işlem başlatılıyor fakat 6 ay sonra mesela kovuşturmaya gerek yoktur deniliyor. Yahu yani çok önemli bir isim, MIT'te çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Ya, olağan bir şey mi bu bir savcının kovuşturmaya gerek yoktur demesi?
0: Kesinlikle olağan değil. Bakın devletin bir pozitif yükümlülüğü vardır. O pozitif yükümlülük de vatandaşının canına müdahale eden kişilerin kim olduğunu ve neden bunu gerçekleştirdiğini ortaya çıkarıp onların cezalandırmasını sağlamaktır. Devletin en önemli yetkisi de sorumluluğu da budur. Bu noktada hele bu kadar kıymetli olan devlet için yıllarca mücadele etmiş olan bir kişiye karşı böyle bir eylem gerçekleştirildiğinde ve bu eylem sokakta yapılmıyor Kübra Nur Hanım. Devletimizin hükümranlığı yetkisinde olan bir cezaevinde gerçekleştiriliyor. Burada evet az önce söylediğiniz o örgüt kapsamı FETÖ terör örgütü kapsamında değerlendirilen bir durum. Şöyle açıklayayım size. İzmir'de o FETÖ PYD paralel yapı PDY devlet yani paralel devlet yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmada Aytunç Altındal, Necip Havlevitoğlu, Haydar Meriç gibi kişilerin de FETÖ örgütü tarafından öldürüldüğüne dair iddianameye bir bölüm eklenmişti. İşte burada savcılık makamı da sadece bu kişiler değil bakın yakın zamanda Eşref Bitlis'ten tutun da Aytunç Altındal'a varıncaya kadar birçok soruşturmanın yeniden gündeme geleceğini faili meçhul suçlar kapsamında göreceğiz. Şu beyanınız çok kıymetli. Sıradan bir ölüm dahi olsa yani bir kalp krizi dahi olsa siz bununla ilgili detaylı bir araştırma yapmanız gerekirken MİT mensubu olan bir kişinin o tarihe kadar kimler hakkında raporlar düzenledi, kimlerin ölüm listesinde yer alıyordu, bunları dahi araştırmadan, MİT'te bir koordine oluşturmadan bunu yapıyor olmanız, dosyayı kapatmanız kabul edilemez. Şunu söyleyelim bakın, neden gözaltına alınmıştı Sayın Kozinoğlu? MİT'e dair bilgileri paylaştığı için. MİT'ten bir cevap geldi dosyaya. MİT şu cevabı verdi. Bizim sistemimizde parçalı bilgi vardır. Kozinoğlu'nun bu bilgilere ulaşma ihtimali yoktur. Peki o soruşturma ve kovuşturma sonrasında diğer 13 kişi beraat etti. Bugün Kozinoğlu da yaşamış olsaydı beraat edecekti. Yani siz suçsuz olan bir insanı bir plan çerçevesinde öldürdünüz. Tabii ki savcılık bunun gereğini hukuka uygun delillerle yerine getirmek zorundadır. Bugün savcılığın yaptığı, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı da budur. Ne yazık ki bu zamanda yapılmamıştır.
1: Bu arada yine bugün de eski gazeteci bir ambulans şoförü hatırlarsınız o ambulansla ilgili de ifadeler vardı bekletildiğine ilişkin. Dönemin cezaevi müdürü, dönemin vardiya

0: başından beri onlar da yine gözaltına alındılar. Dolayısıyla bir yandan da soruşturmanın genişlediğini de söylüyoruz. Şu an mesela ekranda gördüğümüz görüntüleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şüpheli hareketler mi bunlar? Şimdi bir yandan da yakın arkadaşları aslında bu isimler, koğuş arkadaşları, öyle değil mi? Dolayısıyla yani o masumiyet karinesini de koruyarak elbette sözlerimize dikkat etmek istiyoruz. Sizin bu görüntülerde şüpheli gördüğünüz şey nedir mesela?
1: Şimdi Kübra Hanım, burada şunu söylemek lazım. Sizin de ifade ettiğiniz üzere bir soruşturmada bir kişinin gözaltına alınmış olması, tutuklanmış olması o kişinin o suçtan dolayı ceza alacağı anlamına gelmez. Ancak savcılık bu soruşturmayı tüm şüpheleri yenecek şekilde hareket etmek zorundadır ki şüphelerin de üzerindeki o şüphenin ortadan kaldırılması çok kıymetlidir. Bu olay özelinde Sayın Kaşif Kazinoğlu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmamasına rağmen, sağlık probleminin bulunmamasına rağmen, neredeyse dünya çapındaki birçok yarışmada üst düzey ödüller almış olmasına rağmen bir kahve içmesi olayından sonra bir anda rahatsızlandığını görüyorsunuz. Ve bunun üzerine Hasan Ataman Yıldırım'ın ve Hasan Atilla Uğur'un beyanlarında bu kahveye hiç dokunulmadığı, hiç içilmediğine dair beyanlarının olduğunu görüyorsunuz. Bunun üzerine bu kahvenin olay esnasında hemen akabinde dökülerek bardağın yıkandığını görüyorsunuz. Şimdi siz savcı olsanız bu üç tane delili bir araya koyduğunuzda boğuşta başka bir kişinin de olmadığını, ilk o tetiklenmenin, rahatsızlığın kahveden kaynaklandığı noktasında ciddi bir şüpheye düçar olursunuz. Bu demek değil ki bunlar o suçu işledi, ancak bu suçun bu şekliyle işlenmesi noktasında bir somut delilin olduğunu, kuvvetli suç şüphesini doğuran somut delil olduğunu ortaya koyar. Bu bizi nasıl destekleyecek? Biliyorsunuz CMK 87.4 kapsamlı bir fethi kabir işlemi yapıldı. Ve güzel, sevindirici bir haber, birçok o yumuşak doku hala korunuyor. İşte burada histopatolojik ve toksikolojik çalışmalarda eğer kahvenin içerisine karıştırılarak herhangi bir zehirlenme vakasının ya da başka bir ürünle tetiklenme vakasının olup olmadığı çok ciddi şekilde ortaya çıkarılabilir. Savcılığın elinde bu deliller şu anda mevcut. Kuvvetle muhtemel MİT'ten de almış olduğu bir takım tespitler de söz konusu olabilir. Bu noktada bunların hepsini değerlendirdiğinizde bu tutuklanmaya eş değer olan adli kontrol kararının da bu sebeple verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla savcılığın elindeki bu kamera görüntüleri bize şunu anlatıyor. Savcılığın baktığı bakış açısıyla ve suç ceza hakiminin kuvvetli suç şüphesini doğuracak, kasten öldürme, tasarlayla kasten öldürme suçunun oluşmasına sebebiyet verecek bir eylem olduğunu görüyoruz. Gazetecilerle ilgili kısmını söylemek, bir cümle eklemek istiyorum. Tabii ki siz basın özgürlüğü kapsamında anayasayla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve sözleşmesiyle korunmuş bir haktır basın özgürlüğü. Ancak bir o dönemde var olan kanun, yanılmıyorsam Türk Ceza Kanunu 287'ye 5 olması lazım. Soruşturma ya da kovuşturma sürecinde bir kişiyi suçlu olarak gösterecek nitelikte bir haber yaparsanız, bir görüntü paylaşırsanız bunun cezası vardır o dönemki kanunda. Şimdiki savunma ne ya? Şu, yani MİT kanunu yoktu. O yüzden suçlayamazsınız. O dönemde bu bir suçtu. MİT kanunu 27 kapsamında şu anda var olan, 2014 sonrasında var olan kapsamdaysa MİT mensubunu yapamazsın. O dönemde Kaşif Kozunoğlu'nun görüntüsünün çekilmiş olduğu bir dönemde, bakın, sıradan bir kişiden bahsetmiyoruz. Evet. İngiltere'nin, ABD'nin, dış istihbarat örgütlerinin, bugün hani Türk Birliği'nden bahsediyoruz da Türk Birliği'nin kurulmasına imkan sağlayan bir MİT mensubundan bahsediyoruz.
0: Hatta o görüntü bu arada ilk ve tek görüntüsü deniliyor. Yani aslında öyle, evet, önemli bir isimden bahsediyoruz. Gizli operasyonlarda da bulunduğu için muhtemelen hiç görüntüsü yoktu. İlk ve tek görüntüsü de o. Hala biz de mesela o görüntüleri kullanıyoruz. Cümlenizi tamamlayacağınızı rica edeceğim ama şunu hemen sorayım size. Bir de dilaltı hapı meselesi var ya, normalde işte bu ekranlardaki görüntü efendim. Yani denilen o ki Kaşif Kozinoğlu'nun aslında bu zamana kadar çekilmiş ilk ve tek görüntüsü işte bu görüntüdür şeklinde. Bir de dilaltı hapı veriliyor ya hemen o sırada. Normalde mesela bir cezaevi ortamında haplarını ulaşabiliyor mu orada kalanlar, yoksa gardiyan mı belli saatlerde o hapları getiriyor? Yani dilaltı hapının tam da böyle el altında bulunması normal bir şey mi?
1: Şimdi bakın, siz bir şüpheliyi, bir hükümlüyü gözaltına aldığınızda dahi, hükümlü olarak cezaevine koyduğunuzda dahi ayakkabındaki bağcıklar var ya, onları bile çıkarırsınız. Öyle her şeyi gelişi güzel onun imkanına sunmazsınız ki. Eğer bir kendisini asabilir, kendisini öldürebilir, intihar etmek isteyebilir, burada devletin sorumluluğu doğar diye. Dolayısıyla cezaevinde yenilecek, içilecek, kullanılacak her türlü malzeme cezaevin denetiminden geçmek zorundadır. Ve belirli saatlerde sayısı da belirlenecek şekilde ilgili hükümlüye ya da tutukluya teslim edilir. Paralar dahi kişinin kendisinde bulundurulmaz. Dolayısıyla burada aslında olayın en başından sonuna kadar olağan, hayatın olağan akışına aykırı öyle ciddi eylemler söz konusu ki şu an savcılık makamı

0: da bunları araştırıyor. Peki. Ve şunu da unutmayalım. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın sonra hangi görevlere geldiği noktasını da savcılık makamı ayrıca değerlendiriyordur. Bunu da değerlendirmek lazım.
1: Pekala efendim, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Avukat Şükrü Aksu bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Ve devam edelim. Yemen'de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip Yanbu'ya saldırdıklarını açıkladılar. Saldırının ardından Riyad'daki havaalanından siyah dumanlar da yükseldi.
2: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yanbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yanbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
3: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
2: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yanbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
1: Eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Hunter Biden, Gazze'de yaşananlar soykırıma benziyor dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın da tüm dünyaya varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi.
4: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan 7 Ekim saldırılarıyla ilgili Benjamin Netanyahu hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Biden, Netanyahu yönetiminin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından önceden haberdar olduğunu ve saldırının gerçekleşmesine bilerek izin verdiğini öne sürdü. Hunter Biden, İsrail'in bu sayede Gazze'de normal şartlarda destek görmeyecek bir planı hayata geçirmek için gereken gerekçeyi elde ettiğini savundu. Geçen hafta İsrail basınında yer alan bir haberde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri lideri tarafından uyarıldığı öne sürülmüştü. Hunter Biden'da iddiasına bu haberi dayanak gösterdi. Biden ayrıca Netanyahu ve Likud hükümetinin sert bir muhalifi olduğunu da vurguladı. Gazze'deki savaş soykırıma benziyor dedi. Hunter Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef aldı. ABD Başkanı'nın tüm dünya ve NATO için varoluşsal bir tehdit olduğunu öne sürdü ve ABD demokrasisinin iç savaştan bu yana en büyük krizini yaşadığını savundu.
1: Küba'da ulusal elektrik şebekesi yine çöktü. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Ülkede yakıt sıkıntısı ve eskiyen altyapı nedeniyle enerji krizi giderek derinleşiyor.
4: Küba'da milyonlarca kişi yine karanlıkta kaldı. Ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesildi. Küba Enerji Bakanlığı, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre kesintiye, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza yol açtı. Arızanın etkisi diğer bölgelere de yayıldı. Başkent Havana'da akşam saatlerinde abonelerin yalnızca %5'ine yeniden elektrik verilebildi. Hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesislerine öncelik tanındı. Bazı bölgelerde ise bağımsız, küçük ölçekli elektrik sistemleri devreye alınmaya başlandı. Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son 2 yılda daha sık yaşanıyor. Ulusal şebeke yılbaşından bu yana defalarca çöktü. Eskiyen termik santraller,

0: Yedek parça eksikliği ve yakıt sıkıntısı enerji krizini ağırlaştırıyor. Küba yönetimi, ABD'nin petrol ve enerji kısıtlamalarını krizin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Washington ise eskiyen altyapıya ve ülkenin ekonomik yönetimine işaret ediyor. Elektrik kesintileri nedeniyle ulaşım, su temini ve iletişim aksıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri dışında temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülke ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağı öngörülüyor.
1: TOKİ, borcunun tamamını peşini ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler olacak? Yanıtı haberimizde.
2: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Efendim, IBAN'la para gönderenler aman dikkat, maliyeden inceleme var. Şimdi tam da bunu konuşacağız. Avukat Yağmur Bayan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi pek çoğumuz şu IBAN'la parayı gönderiyoruz. Fakat öyle inceleniyormuş ki mesela kira yazıyoruz. Sonra ödemelerle ev sahibinin vergi beyannameleri bile otomatik olarak karşılaştırılıyormuş. Herhalde derinlemesine bir inceleme var. O halde ne yapalım? Gönderirken, IBAN'la para gönderirken ne yazmalıyız, ne yazmamalıyız?
3: Evet, neden böyle bir derinlemesine inceleme var? Çünkü aslında biraz başına dönmek isterim. TCK 158 1F'de düzenlenen bir konu var. Bilişim sistemlerinin kullanılma süresi de dolandırıcılık. Geçen zaman içerisinde gördük ki bu konu aslında bir dolandırıcılık eylemlerinin arka perdesi haline geldi. Arka perdesi derken nasıl? Konuyla hiçbir alakası olmayan vatandaşların güven olabilir, başka bir küçük bir menfaatin temini gibi bir şey olabilir. Bir şekilde kendi IBAN'larını kullandırılması, o IBAN'lar üzerinden de aslında suç iştirakine dahil olmuş paraların o hesaplara gelmek suretiyle bir anlamda aklanması. Ama geri planında bir de gerçek IBAN sahiplerinin de bu suçlardan kaynaklı olarak bu suçlara iştirak eden ya da bu suçların doğrudan faili olarak cezalandırılması, yargılanması söz konusu oldu. Bu yüzden de artık devlet hem yargı nezdinde hem de vergilendirme nezdinde bu gelen paraların açıklamasının olmasını istiyor. Kimsenin bir başkasına IBAN'ını kullandırmamasını istiyor ve IBAN'a gelen her türlü paranın da gerçek kaynağını tespit edebiliyor olmak istiyor.
1: Peki diyelim ki ben bir arkadaşıma para göndereceğim, açıklama yazmak istemiyorum. Hatta nokta koydum mesela, öyle gönderdim açıklamaya, ne olacak?
3: Ne olacak? Şöyle, illaki bir ceza ya da vergisel yaptırımı olacak anlamına gelmiyor. Zaten her ne kadar konumuz dışarısında olsa da vergi usul kanunun bir düzenlemesi var. Vergi usul kanunu 3'e bakmak gerekiyor burada. Burada değinmek istediğim nokta da şu. Evet, olağan hayatın akışı dışarısında bir eylem gerçekleşmiş, ancak bizim genel hukuk normu olarak bir kabulümüz var. İddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla vergi dairesi bu paranın bir vergiye tabi olduğu iddiasında ise siz de bunun olağan hayatın akışına neden aykırı olduğunu ya da hayatın akışına aykırı olmadığını ispat ediyor olmak durumundasınız. Dolayısıyla bunun bir arkadaşlık ilişkisinden gelmesi ilk eylemde, ikinci eylemde belki hiçbir sorun teşkil etmezken, sonrasında vergi dairesi yaptığı incelemelerde şunu görüyor: bu kişiye gelirinin çok daha üzerinde ve defaatle yüksek miktarlarda para geldiyse bu benim için hayatın olağan akışının dışındadır.
1: Ve bunun açıklaması yoksa, yetersizse.
3: Aynen yani böyle öyle.

0: bana sorulur diyorsunuz
1: gerçek,
0: yani.
1: Gerçek, teknik bir hukuki ilişkiye dayanıyor olması gerekiyor. Yoksa da evet bu sorulur.
0: Bu sorulur. Evet. Sorulduktan sonra cezası ne peki bunun?
1: Sorulduktan sonra cezasını yine vergi kısmının işinin dışında bırakıyorum. Eğer ceza dediğim kısmı TCK anlamında bir cezası yok. Ancak şundan bahsetmek gerekir. Eğer size gelen paranın gerçekten ticari bir kazanç olduğu iddiasındaysak burada konu tamamen vergi usul kanunu ile alakalı. Ancak size gelen para suçtan elde edilmiş bir paraysa oradaki paranın konusu olan suç her neyse yargılandığınız konuda maalesef o suç olmak
0: durumunda kalıyor. O artık bambaşka büyür mesele, bir de suç varsa işin içinde değil mi?
1: Terörün finansmanı olabilir, dolandırıcılık olabilir, uyuşturucu madde ticareti olabilir, her türlü kara para dediğimiz paranın aslında konusu olmuş oluyor.
0: Bir de mesela şöyle mi diyelim ki işte IBAN'a para gönderdik, ürün hizmet bedeli yazdık. Şimdi bir işletmeye gönderdik bu parayı ama işletme onunla ilgili fatura kesmedi. Bu durumda da işletme mi sorumlu oluyor? Yoksa mesela ben de sorumlu muyum ben o faturayı almadığım için işletmeden?
1: Faturayı almadığınız için değil, faturayı kesen aslında faturayla muhatap olduğu için, faturayı kesmediği için muhatap elbette. Dolayısıyla birçok satıcıda da açıklama yazmayın uyarısını alıyoruz ama açıklama yazmak durumundayız. Ne yazık ki artık bu masanın aslında öngördüğü bir düzenleme Mart 2026'dan beri de özellikle de yüksek meblağlı para transferlerinde, küçük ticaretlerimizde değil ama özellikle de 400 bin TL'yi aşan para transferlerinde detaylı bir şekilde hukuki ilişkiyi ortaya koyabilecek şekilde açıklama yazılması gerekmekte.
0: Mesela birkaç örnek gördüm, işte çocuğun eğitim harçlığı, borç verme, araç satış peşinatı, böyle tek tek yazalım mı yani bu parayı niye gönderdiğimizi mutlaka?
1: Tek tek yazalım, elbette yazalım ama yazmazsak başımıza bir şey gelir mi? Yine söylüyorum, her türlü ticari ilişkide başımıza bir şey gelmez ama yine de devletin korumakla yükümlü olduğu vergimiz anlamında da eğer hukuki ilişki gerçekse hukuki ilişkiyi ortaya koymak adına tek tek yazalım. Yine de ama söylüyorum ki her ticari ilişkimiz sonuç olarak hesabımıza gelen her türlü paranın bir vergi mükellefiyeti altında olmadığını kabul etmek gerekir. Neden? Çünkü burada işte gideridir, masrafıdır, osudur busudur toplu bir torba şeklinde gelmiş bir para da olabilir. Dolayısıyla biz altında yatan hukuki ilişkinin kaynağını dekontlarla, sözleşmelerle, bir şeylerle açıkladığımız sürece başımıza bir şey gelmeyeceğine emin olabiliriz.
0: Borç veya emanet yazmak mesela o vergiden kaçınmayı sağlıyor mu, yoksa yine de kaçamazsınız mı?
1: Yine şöyle söyleyeceğim. Bizim genel kabulümüz hayatın olağan akışına uygunluk ya da uygun olmayışı. Borç dediğimiz konu gelirlerinizle sizin ticari hayatınızı ya da sosyal hayatınızla ilişkilendirilebiliyor olması gerekiyor. Örnek veriyorum, her ay hesabınıza gelen sabit maaşlar, sabit rakamlardan bağımsız olarak çok yüksek meblağların hesabınıza sürekli olarak borç iadesi olarak geliyor olması elbette yine hayatın olağan akışına uygun kabul edilmeyecektir.
0: Ve şu kira meselesi, mesela ev sahibinizle anlaşıyorsunuz, işte 50 bin liraya anlaştık ama diyor ki sen bana 35 bin lira gönder, kalanını elden teslim et diyor mesela, öyle değil mi? Şimdi bununla ilgili otomatik karşılaştırılıyormuş artık kira yazılan düzenli ödemelerle ev sahibinin vergi beyannameleri. Yani aman dikkat, bunu da mı yapmayın diyelim? Çünkü bunu yapan pek çok kişi de var, fazlasını mesela elden verenler ev sahibine.
1: Aynen öyle ama zaten bunun amacı vergi beyannameleri düşük gösteriyor olmak. Dolayısıyla kira açıklamasıyla gelen bedelle vergi beyannamesinde ödenen rakam arasında bir uyumsuzluk olmayacaktır. Ama bu zaten bizim vergiden, TCK'dan bağımsız şurada karşımıza çıkıyor. Biz evet bunu söylüyoruz. Bir kiracımıza diyoruz ki 50 bin liraya anlaşmış olurum ama 10 bin lira gönder, kalanı ben elden alayım. Tamam, ama bunu yarın öbür gün kiracınızla bir hukuki itilaf yaşadınız ve davalık hale geldiniz. Davada gösterebileceğiniz konu ben 50 bin lira kira alıyordum, artık artırılmasını istiyorum değil. 10 bin lira kira alıyorsunuz ve yasal artış oranı üzerinden artış yapıyorsunuz. Resmi olarak aldığınız neyse resmi kurumlar nezdinde beyan edebildiğiniz sadece bu olmak zorunda.
0: Pekala. Var mı eklemek istediğiniz bir şey benim atladığım? Bunlar benim dikkatimi çeken konulardı ama.
1: Eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katkılarınız için. Hakikaten IBAN meselesi önemli. Hepimiz kullanıyoruz. Sayenizde pek çok yeni bilgi de öğrenmiş olduk.
1: Sağ olun efendim. Ediyorum.
0: Avukat Yağmur Bayan bizimle birlikteydi bu dilimde. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuğumuzu efendim uğurlayacağız. O sırada ben sizinle bir haber paylaşayım. Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi de başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
2: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı

0: Trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
1: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
0: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
2: Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı ve ağır yaralandı. Kadının direksiyondaki alkollü eşi de gözaltına alındı.
3: Arkadaş ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bir dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
0: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibi aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I, çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
2: İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Ve toprak altında kalan iki işçiden biri ne yazık ki hayatını kaybetti.
0: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
2: Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer iki sanıksa beraat etti.
0: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Aden 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacınsa depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akça'nın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına

0: yapmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: Ve Antep işi nakışından üretilmiş efendim, gördüğünüz gibi elbiseler ekranlarınızda. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakışı yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan işte bu kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı.
2: Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den.
0: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
3: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz yoru, hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşıdı, geleceğe taşıdı. Bunlar bize emanet.
0: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu St. Kiprians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
2: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı
3: aslında. Yani katılım da muhteşem.
2: Katılım da muhteşem. Evet.
1: Pamukkale'nin eşsiz tarihi ve doğal dokusunu küresel koşu kültürüyle buluşturan bir maraton efendim. İkinci Likos yarım maratonunun lansmanı yapıldı. Lansman da spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.
4: Pamukkale'nin tarihi ve doğal dokusunu sporla buluşturan Likos yarım maratonu ikinci kez koşulacak. 25 Ekim'de düzenlenecek organizasyon öncesinde Pamukkale'de lansman toplantısı yapıldı. Etkinliğe spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Geceye katılanlar arasında olanlardan eski atlet Merve Aydın, Sema Aydemir, eski futbolcu Hami Mandıralı ve milli dalışçı Şahika Ercuman organizasyonun öneminden bahsetti.
5: Hem tarih var hem de kendi branşımla ilgili olduğu için çok keyifli geçiyor. Çok özenli hazırlamışlar. Yani her şeyi çok özenli hazırlamışlar. Bir de ben maalesef daha önce buraya gelmedim. Yani Çivril'e geldim, denizlerin bazı içlerine geldim ama ben daha Pamukkale'yi göremedim. Ve şunu dedim, ben nasıl bu yaşıma kadar buraya gelmemişim ve burayı görme şansını bu maraton sayesinde elde ettim aslında. O yüzden şunu dedim, ya burada daha çok böyle organizasyonlar olsun, bütün dünya burayı görmeli. Çünkü az önce de söyledim, Avrupa'nın birçok yerine tatile gidiliyor, işte turizm gezileri yapılıyor. Ama Avrupa'nın birçok yerinden güzel yerlerimiz var, hele burası cennetmiş. O yüzden bu maraton hem buranın tanıtımı için hem de bizim branşımızın daha değer kazanması için çok güzel ve çok keyifli oldu.
6: Ki biz sporcular böyle organizasyonların çoğalmasını istiyoruz ve seviyoruz da. Bulunduğumuz yer hem tarihi hem parkuru gördük. Parkur çok heyecanlandırıcı. Bütün tarihi alanları gezecekler ve finişe gelecekler. Bu oldukça gurur verici bir şey. İnşallah katılım çok fazla olur ve dahası gelir.
7: Tekrar bir spor organizasyonunda olmak tabii kendi branşım olmasa da benim için çok kıymetli. Bunun bir sebebi de ülkemizin böyle özel güzel yerlerinin spor vasıtasıyla aslında tüm dünyaya gösterilmesi. Çünkü uluslararası bir organizasyon. Açıkçası dalışlarımda da buna çok önem veriyorum. Türkiye'nin çok bilinmeyen noktalarında işte ne bileyim Konya'da, Van'da, Salda Gölü'nde hep farklı dalışlar da yapmaya çalışıyorum o bölgeleri tanıtmak için. Dünya aslında Pamukkale'yi biliyor, tanıyor ama böyle bir spor organizasyonuyla her saat çünkü bambaşka renkleri olan bir şehir. Dolayısıyla böyle hem tanıtıma hizmet etmek hem de sporu tabii ki de popülerleştirmek çok önemli benim için.
8: Likos yarım maratonun tarihle spor bir arada, bundan daha muhteşem bir şey olamaz. Bu organizasyonda büyük bir emek var. Bu emeğe geçen herkese kalbimden teşekkür ediyorum.
4: Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yarım maraton, sporu kentin tarihi ve turistik değerleriyle aynı parkurda buluşturacak. Koşucular UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale Traverten

öğretmenlerinin yer aldığı bölgede mücadele edecek. Organizasyon için bu yıl 15 binin üzerinde katılımcı hedefleniyor. Lykos yarım maratonunun uluslararası alanda daha fazla tanınması için Paris, Barcelona ve Prag'daki maraton organizasyonları da yerinde incelendi. Lansmanda antik kentin kalıntıları arasında çekilen yarım maraton tanıtım filmi de ilk kez gösterildi. Lykos yarım maratonu programı 24 Ekim'de Pamukkale'de düzenlenecek makarna partisiyle başlayacak. 25 Ekim pazar günü ise binlerce koşucu ana yarış için

0: Gelin bir de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım neler var acaba diye. Ardından da saat başında devam edeceğiz.
1: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
2: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
1: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, bariyerden Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Paola ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: içerisinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Beyin tümörü nedeniyle efendim hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
1: Hazırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp çok şükür deyip yaşayacaksın.
2: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
3: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
2: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
4: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
5: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
2: Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
6: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
2: Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Efendim biz de Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine de başsağlığı dileriz. Ve Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bir dönelim şimdi. Çünkü malum fon soruşturması bir yandan da devam ediyor. Sürekli yeni bilgiler de geliyor. Arzu, soruşturma genişliyor diyebilir miyiz? Nedir o yeni bilgiler?
7: Kübra Nur Uslu, evet diyebiliriz. Soruşturma genişliyor. Her geçen günde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Bugünkü gündem maddesi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir MASAK raporu alınması noktasında karar verdi. 4 şirketin yöneticilerine ilişkin. Detaylarına bakacak olursak da bu 4 şirket Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la alt şirket yöneticilerine ait 2024'ten bugüne kadar tüm para giriş çıkışları, yurt dışı ve kripto transferlerine ilişkin MASAK'tan ayrıntılı bir rapor talep edildi. Aynı zamanda bu 4 şirket yöneticisinin birinci derece yakınlarına ait de bir kapsam alanı var MASAK raporunun. Çünkü kripto para ve varlıklarını doğrudan yakınlarının üzerinden de yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı da araştırılacak hususlar arasında. Yani MASAK raporu hem bu 4 şirket yöneticisi hem de aile yakınlarının mali analizlerini yapacak ve bu raporun da ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Şimdi biliyoruz ki soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol hükmü uygulandı. Yeni gelişme de var. 5 şüpheli noktasında da bir gözaltı kararı verildi. Tabii bunlar da Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding'in yöneticileri. Emniyette işlemleri sürüyor bunların. Makam odalarında dün itibariyle aramalar yapıldı. O aramalardan elde edilecek bulgular da soruşturmada önemli ve dikkat çekici bir ayrıntı olarak yer alacak. Şimdi şüphelilerin aynı zamanda mal varlıklarına da tedbir konuldu soruşturma kapsamında. Birçok işlem uygulanıyor. Bu da onlardan bir tanesiydi zaten. Soruşturmada fon piyasasındaki manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yönelik başlatılmış oldu. Tabii ilgili bakanlıklar da konuya ilişkin açıklama yapmıştı hafta içinde. Biliyorsunuz ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genele yayılmış bir risk yok. Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti demişti. Tabii adli süreçte devam ettiği için Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yapmıştı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır ifadelerini kullanmıştı. İşte tüm bu kapsamda son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir MASAK raporu talep etti ayrıntılı bir şekilde. 5 şüphelinin 5 yöneticinin de emniyette işlemleri devam ediyor. Soruşturmada yeni gelişmeler oldukça da bizler de aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya yeni gelişmeleri aktardı. Efendim malum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o kurula katılacak, genel kurula katılacak, hitap edecek. Hatta sabah aktarmıştık, uçağı da hareket etti. An itibarıyla New York yolcusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde Emine Erdoğan da eşlik ediyor. New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek Emine Erdoğan. iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
2: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek evime, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma etki toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
0: Uluslararası Para Fonu IMF 2030 yılına ilişkin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. İkinci sırada ise onu takip eden ülke ise Çin olacak. Türkiye ise 1.4

0: trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
1: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
0: Efendim bu görüntü Nevşehir'den. Ürgüp ilçesinde meydana gelen selde adeta can pazarı yaşandı. Sele kapılıp sürüklenen araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O araçtakiler ölümden döndükleri anları anlattı.
2: Şiddetli yağış sele neden oldu. Selde sürüklenen araçta can pazarı yaşandı.
3: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
2: Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Veysel Us, dayısı ve yengesini hastaneye götürdü. Dönüş yolunda şiddetli yağış bir anda sele döndü.
3: Arabamla karşıdan karşıya geçerken sele kapıldım bir anda. Alttan parkeler oynamış. Oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir. Deriye doğru sürükledi bizi.
2: Neyse ki araç köprüye takıldı.
3: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var. O bize yardımcı oldu. Camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı onu çektim yukarıya.
4: Aşırı yağış vardı. Ürgüp'ten doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay. Bir arkadaş camı kırdı çıktı içinde.
2: Neyse ki araçtaki 3 kişi zarar görmeden kurtuldu.
3: O an çok heyecanlıydım yani biraz. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
0: Ve bir kayıp haberimiz var. Mardin'de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin dün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kayıp çocuk için arama çalışması sürüyor. Derik ilçesine bağlı Konuk mahallesinde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklandı. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede hemen arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya AFAD ekipleri de destek veriyor. 13 yaşındaki kayıp çocuktan henüz bir iz yok. Manisa'da ise bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastaneye kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ, ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzünde buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde tanıdık isimler vardı.
5: With my grandfather's airplane.

0: Aysam
1: gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum.
0: Ve bir de onların
1: büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
2: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar hava gösterilerinin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan NUD-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.
3: Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içindeyken.
2: Uçakların gösterilene ilgi bir hayli fazlaydı.
4: Kırmızı uçak çok iyiydi bence.
5: Havacılığa ilgim yok. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim tamamen. Aslında yani hiçbir bilgim yok. Ama çok güzel. Tasarım harikası uçaklar. Gökyüzünde bu hareketleri izlemek. İşte Türk milletinin...
6: Ve bu haberle birlikte haber bülteninin artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız Gizem Ösün'ün sunduğu Dünya'da Nasıl programıyla devam edecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugünlerde dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri seçimler. Evet, pek çok farklı ülkede sandıklar kuruluyor. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor ve değişim rüzgarları esiyor. Peki bu rüzgarlar Türkiye ile ilişkileri etkileyecek mi? ABD'de ara seçimler nasıl geçecek? Ne sonuçlar doğuracak? Hepsini soracağız. Konuklarımız var, bağlantılarımız olacak. Bu ülkelere uzanacağız ama bugün burada stüdyoda benimle beraber Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi pek çok sorum var size elbette. Pek çok ülke var soracağım. Fakat böyle önce müsaadenizi isteyeyim, bir Almanya'ya uzanalım. Malum tabii. Günlerdir Almanya'yı konuşuyoruz. Orada aşırı sağın yükselişini, AfD'nin evet. Yükselişini malum herkes hem bekliyordu zannediyorum hem de şaşırdı. Soracağım görüşlerinizi. Şimdi gazeteci Perihan Sürmen'e bir uzanalım Almanya'dan ve soralım birlikte AfD'nin yükselişini. Perihan Hanım hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum, hoş buldum.
0: Teşekkürler. Şimdi öncelikle az önce burada Mustafa Bey'le de konuştuk. Dünya hem bunu konuşuyor hem önce bir şaşırdı hem de belki de beklenen buydu. AfD keskin bir şekilde oylarını arttırdı. İlk kez Almanya'da bir eyalet kuracak oya, güce ulaşmış oldu. Nasıl böyle oldu? Nasıl karşılandı? Bu yükselişin sebebi ne? Öncelikle ülkedeki son durumu size bir sorarak başlamak istiyorum.
2: Tabii anlatayım size son durumu. Aslında sizin değindiğiniz gibi sadece Almanya'da değil Avrupa'da bir aşırı sağda yükseliş var. Yani baktığınız zaman Fransa'da da aynı şekilde ama Almanya'daki yükseliş şunu söylemek istiyorum. Öngörülemez değildi aslında, öngörülebilirdi. Bunun sebebi de özellikle Merkel hükümetinden sonra Olaf Scholz'la başlayan ekonomik sıkıntılar, enerji krizi ve Ukrayna-Rusya savaşında tamamen Ukrayna'nın tarafını tutarak konuşmak, yani politik dengeleri sağlayamamış olmak aslında AfD'nin yükselişini hazırladı diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman Olaf Scholz'a olan güven çok azalmıştı. SPD ve CDU yani Hristiyan Demokratlara güvenin azalmasıyla birlikte yine de halk seçimlerde Merz'den yana oyunu kullandı. Ve baktığınız zaman Merz tabii ki de bir şansölye olarak başa geldi. Gelmeden önce çok fazla vaatte bulunmuştu. Ama bakıyorsunuz ki vaatlerin hiçbir yerinde değil. Ekonomik sıkıntılar, ekonomik belirsizlik devam ediyor. Emeklilik planlarında inanılmaz radikal kararlar var. Evet, bugünden yarına değil ama neredeyse 30 yıl sonrasına uygulanabilecek planları halka açıklıyorlar. Ve halk da tabii ki de bu durumdan memnun kalmıyordu. Ve şunu da söylemek istiyorum. Belki çok enteresan gelecek ama AfD'ye oy veren Türkler de var. Yani AfD göçmen politikalarını son derece eleştirel şekilde radikal kararlarla uygulayacağını ilk 100 günde belli etmesine rağmen evet ama işte sürekli olarak devlet

0: geçinen ve deportasyona uygun olan insanları AFD yollayacak. Bize hiçbir şekilde dokunulacağını düşünmüyoruz diyenler var. Neden? Çünkü bu ülkeye gelip entegre olmuş olduklarını düşünüyorlar ama AFD'de sadece Alice Weidel'ın, yani baştaki insanın fikirleri önemli değil. Baktığınız zaman yani çok kötü yorumlar da var milletvekillerinin içerisinde ve o sandalye eğer 42'ye ulaşırsa hükümeti kurabilecek şekilde geldikleri zaman belki de Türk veya işte başka bir ırk veya işte Afgan, Suriyeli ayırt etmeden insanları yollamak istediklerini söylüyorlar. Baktığınız zaman o yüzden yani oy vermek ne derece düzgün bir fikirdir? Hani tabii ki kimseye karışamayız ama savaş sonrası ilk defa aşırı sağ bir parti başa geçmiş olacak. Aşırı sağın dışında aynı zamanda ırkçı söylemleri de olan bir parti. Yani evet, sağ ve sol olayı dışında ırkçılık tabii ki de en çok korkulan şey zaten Avrupa'da Nazi Almanyası sonrası. Ve o zaman siz bu insanlara fırsat vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi ekonomik sıkıntılar AfD'nin önünü çok fazla açtı. %44 oy aldı. Eskiden %6, %9 neredeyse barajı geçemeyeceğini düşünüyordu insanlar ama baktığınızda %44, 39 sandalye demek. 3 sandalye daha ki almak istiyor CDU'daki bir milletvekilleriyle görüşüyorlar. Eğer 3 sandalye daha alırsa belki de 2029'da zaten ülkenin başına geçmiş olacak. O yüzden biraz riskli durumlar var.
1: Peki az önce söylediğiniz gibi o ilk 100 gününe gelirse eğer çok ciddi göçmen politikaları olacak diye, o ilk 100 gün planı nedir? AfD'nin ne bekliyor o zaman öyle bir durumda Almanya'yı? Ki kaldı ki az önce de dediğiniz
0: evet,
1: gibi Türkleri de yakından ilgilendiren bir konu olarak görülüyor diyebiliriz oradaki Türk vatandaşlarında.
0: Evet. Tabii ki, çünkü Türkler zaten buraya misafir işçi olarak gelmişlerdi 60'lı yılların sonlarında, özellikle 70'li yılların başlarında. Sonrasında 3. jenerasyon diyebiliriz şu anda. Entegre olmuş olmalarına rağmen korkan da var, AfD'ye oy vermek isteyen de var. Çünkü okumuş olmanın çok şey katacağını düşünüyorlar haklı olarak ama. Şimdi okullardan mesela eğitimden örnek vereyim. Eğitimde tamamen ilk 100 gün planında bir sınıflandırma olacak. Yani diyecekler ki, bunu açıkladılar zaten, mülteci göçmen çocukları bir okula, diğerleri başka okula. Diğerleri derken ağır, yani saf Alman vatandaşı olan kişiler başka okullarda okuyacak. Hükümetten yardım alan mülteciler veya iltica etmiş kişiler ilk 100 gün içerisinde belki de silahlı kuvvetleri de kullanarak deportasyon, yani kitlesel olarak göç tersine olacak. Hangi ülkeden geldiyseniz sizi oraya geri yollamak istiyorlar ve bunu ilk 100 günde yapacaklarını söylüyorlar. Ancak hukukçular terminolojik olarak bunun mümkün olmadığını, hukuksal olarak da ilk 100 günde böyle bir şey yapılamayacağını, ama zaman içerisinde yapılabileceğini söylüyorlar. Çünkü hükümetin başındaki fikirler tabii ki de taslak halinde ama sonrasında da parlamentodan geçebilecek. Çünkü sandalye sayısı fazla ve zaten AfD'li kişiler buna oy vereceği için, sandalye sayısı fazla olduğu için kitlesel göç başlayacak. Onun dışında dediğim gibi ve artık nakit olarak yardım göremeyecek buradaki insanlar ve kart sistemi uygulayacaklar. O kartları da kontrol edecekler. Koronavirüs döneminde, pandemi döneminde, bu yaklaşık bir 6 seneyi kapsıyor 2020'nin başlarından itibaren, hükümette oluşmuş olan pandemi yardımlarının hepsini kesileceğini söylediler. Enerji krizinde Ukrayna'nın tarafını tutmaktansa Putin'le ikili görüşmelere devam edeceklerini ve hiçbir şekilde karışmayacaklarını söylediler. Çünkü enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar baş gösterdi ülkede. Yaklaşık 2022'nin Şubat'ında başlayan savaş nedeniyle 4 senedir. Ve bu ayrımcılık olarak şunu da söyleyelim, eyaletlerde bir söylem vardır, modern denken, yani modern düşünme. Şimdi onu tamamen değiştirecekler, Deutsch denken, yani Alman gibi düşün yapmak amaçları. AfD ilk 100 gün içerisinde bunu da uygulayacağını söyledi.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi eyalet seçimleri devam ediyor orada. Fakat asıl genel seçimler 2029'da. Fakat bu eyalet seçimleri de hayli kritik görülüyor. Bunun en büyük nedeni bunun bir 2029'un provası gibi görülüyor olması mı? Öyle görülüyor mu?
0: Aynen bu şekilde görülüyor. Çünkü en son baktığınızda Saksonya-Anhalt'te %44 oy aldı. Berlin'de birkaç gün sonra seçimler var. Diğer eyaletlerde de önlenemez bir yükselişte. Çünkü dediğimiz gibi yani aşırı sağ geldiği zaman insanlar şunu düşünmüyor. Evet, yıllar önce, neredeyse 60-70 sene önce çok kötü olaylar oldu ama ya bu yüzyılda da bu olmayacaktır. Sonuçta Almanya'nın iyiliğini düşünen bir politikaya sahip bu parti diye. O yüzden de ön prova olarak tabii ki görülüyor ve dediğim gibi insanlar ne şekilde oy vermez? Çok büyük, çok değişik bir şekilde vaatlerini uygulamayacaklarını söylerlerse, örneğin dengesiz bir yaklaşım olursa, evet biz artık Ukrayna'ya

0: destek vereceğiz. Putin'le hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz. Biz bu konuda barışçıl olmayacağız. İşte savaşçı olacağız. Ya da ekonomik söylemlerine baktığınızda işte bu kart sistemine geçmek, nakit sistemi iptal etmek. Hayır, biz bunları yapmayacağız. Herkese kucak açacağız derlerse oyları aslında oy aldıkları kişilerden taraf düşecek. O yüzden bu söylemlerini hiçbir şekilde yumuşatmaz larsa, kendileri için diyorum bunu, daha da radikalleşirlerse nedense değişik bir şekilde insanlar radikalliğe artık oy verir hale geldi. Çünkü biz radikal olmayanları denedik ama ülkenin iyiliği için bir şey de yapmadılar. Yani Olaf Scholz hükümeti ve Mers hükümeti için bu söylemler var. Mikrofon uzattığınızda bu şekilde konuşuyorlar. O zaman bir de AfD'yi deneyelim diyen göçmenler bile var. Dediğim gibi yani buraya gelmiş ve entegre olmuş Türkler bile. Evet, bize nasıl olsa yani şey yapılmayacak hiçbir şekilde bir... Bizi yollama gibi bir şeyler olmaz. Çünkü biz zaten misafir işçi olarak gelmiş insanların çocuklarıyız ve o yüzden de entegre olduk. Çok iyi derecede Almanca konuşuyoruz. Bir Alman'dan farkımız yok. Alman vatandaşlıklarımızı da aldık. Bize bir şey olmayacak diye düşünüyorlar ama bu düşünce ne kadar gerçekçi olur onu hiç kimse bilemez 3 sene içerisinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Perihan Hanım. Oradaki resmi bize çizdiniz, aktardınız. Nabzını tuttuk Almanya'nın sizinle beraber.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Hocam. Ne dersiniz? AfD'ye gerçekten keskin bir yükselişle beraber konuşuyoruz şu anda ama tabii elbette herkesin gözü oradaydı bu yükseliş sürerken. Bir yandan da hani diğer partilerin asla ve asla AfD ile çalışmam gibi açıklamaları var. Ama ne kadar bunun önünde direnebilirler? Aslında ben biraz onu sorarak başlamak isterim size.
2: Yani bu şimdi tabii eyalet bazında konuşursak belki bir noktaya kadar direnebilirler ama giderek eyalet sayısı artmaya başlarsa, şimdi Saksonya'dan sonra Berlin'de benzer bir resim ortaya çıkarsa ne olacak? Veya ondan sonraki seçimlerde çıkarsa ne olacak? Yani bunun sonu yok. İki, aslında bu politikada yani koalisyona girmeyip tamamen büyük bir koalisyon kurup, ki geçmişte Almanya'da ülke çapında bu çok kereler denendi. Her seferinde aslında bu yine AfD ya da benzeri radikal partilerin işine yarıyor. Çünkü siz büyük koalisyon kurup yine başarısız olduğunuzda, ki o öyle oluyor son yıllarda baktığınızda. Bu AfD'nin biraz daha oy almasını sağlıyor. Yani bu %44'e kadar, ya buradan başlamadı bu parti. İlk başladığında %6'lardan
1: başlamıştı.
2: Hep yani ana iktidarların başarısızlığıyla ve iktidardaki bütün partileri iktidara aldığınızda, merkez partilerin hepsini iktidara aldığınızda, seçmen kızdığında gidebileceği tek yer dışarıda kalan, dolayısıyla AfD gibi şeyler oluyor.
1: Biraz hükümet tepkisi mi diyorsunuz
2: yani
1: aslında?
2: Bu, şimdi belli ki Almanya'da uzunca bir süredir devam eden bir başarısızlık durumu var. Yani bugün bir rapora bakıyordum. Son 7 yılda ki kümülatif gelişme, kalkınma Almanya'da %1. 7 yılın toplamındaki kümülatif. Bu Türkiye'de %35'in üzerinde olduğunu söylersem hani ciddi durumu, vahametini anlamak açısından önemli bir şey. Şimdi böyle bir başarısızlık ekonomik anlamda Almansanız baktığınızda bunu görüyorsunuz. Artı tabii Rusya Ukrayna Savaşı çok ciddi bir kırılma noktası haline gelmiş durumda. Kimse buralarda konuşmuyor ama İsrail'in Ortadoğu'daki savaşları Almanya içerisinde ciddi kırılma konusu olmuş durumda. Zaten tüm Avrupa Birliği içerisinde bu yabancılar, mülteciler, şu bu tartışmalar hiçbir şekilde bitmiyor. Hani bunların hepsi Almanya örneğinde baktığınızda hep merkez partilere yazıyor negatif bir şekilde.
1: Evet, çünkü iktidarda onlar var. Göçmen hepsi sağa yaklaştırıyor.
2: Dolayısıyla onlara tepki duyduğunuzda derhal dışarıdakine bakıyorsunuz. O yüzden hani iktidara gelmemesi için, sırf AfD iktidara gelmesin diye yapılan koalisyonlar da genelde başarılı olmuyor. İki, çok daha önemli bir şey. Şimdi AfD yükseldikçe, biz bunu gördük işte 5-6'lardan %44'e kadar gelirken, onların söyleminin önünü kesebilmek için merkez sağ partiler de giderek daha sert söylemlere
1: kayıyor. Ve belki de benzer.
2: Yani tam aynı şeyi söylemiyorlar ama işte daha yumuşak, daha yuvarlak vesaire. Şimdi ama bu hani işin sahibi var. İşin sahibinin söylediğini başka şekilde söylediğinizde siz kazanmıyorsunuz. Aslında AfD'ye yarıyor bu söylemlerin hepsi.
1: Hepten oraya yaklaştırıyor
2: ama
1: diyorsunuz.
2: Ama sert duramıyorsunuz. Yani merkez partisiniz, sağınızda bir parti var ve o daha çok oy alıyorsa onun önünü kesmek için biraz ona yaklaşıyorsunuz. Bu zaman bütün siyaset sağa yaklaşıyor aslında. Yani o denge, siyasi yelpaze bozuluyor. Sol parti merkeze doğru geliyor, merkezdeki sağa doğru gidiyor. Aşırı sağ zaten sağda durmaya devam ediyor ama böyle bir kayış mutlaka sağdakine, radikal partiye daha çok yarıyor.
1: Peki bu 2029'a kadar olan süreçte bu söylem

0: kayıyor dediğiniz için de özellikle sormak istiyorum. Merz'in daha keskin politikaları olacak mıdır? Özellikle göç gibi, yine savaşla ilgili de olabilir belki, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Bir hükümet politikasında değişiklik görür müyüz?
1: Yani o, belki başbakanda bir değişiklik görebiliriz. Yani kendisi illa hükümet politikasından ziyade hükümetin başında görebiliriz. Çünkü yani Scholz'dan sonra Merz de büyük bir hayal kırıklığı Almanya merkez seçmeni açısından. Bir de tabii şimdi Alman vatandaşının, Alman halkının hiç istemediği bir şey oluyor. Yani bir ciddi bir güvenlik, Avrupa güvenliği meselesi var. Ve Almanya halkı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana alışmış olduğu bir refah toplumu var. Doğru düzgün silah harcaması, savunma harcaması, askere yapmadığı harcamalar var. Şimdi birdenbire karşısında çok büyük bir miktarda paranın buraya aktarıldığını görüyor. Aktarılması gerektiğini görüyor veya bu kendilerine söyleniyor. Ama Alman halkı buna hazır değil. Sadece parasal anlamda değil, yani psikolojik olarak da hazır değil.
0: Peki az önce Perihan Hanım'la da konuşurken özellikle çok fazla Türk vatandaşı olduğu için Almanya'da. Şimdi bu aşırı sağın yükselişi hem oradaki Türklerin durumunu hem Almanya-Türkiye ilişkilerini size nasıl etkiler?
1: Yani orada çok enteresan bir şey var. Bu şimdi AfD temsilcisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeye kalktı. Şimdi Almanya'nın politikası buna aykırı ve onu mecliste aldıkları kararla durdurdular milletvekilini. Gitmesini yasakladılar. Veya AfD'ler Türkiye ile ilgili, AfD temsilcileri Türkiye ile ilgili konuştuklarında diyorlar ki Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye dürüst davranmıyorlar. Biz dürüstçe Avrupa Birliği'ne alınmak istemediği konusundaki pozisyonu dürüst olalım, söyleyelim, başka bir şey müzakere edelim diyor. Şimdi bu tür aslında ters söylemler, belki sonuç itibariyle bize uymayacak şeyler, oradaki Türk vatandaşları açısından ya adamlar dürüst hiç değilse gibi bir ortamı ortaya çıkartıyor.
0: Bu Almanya'da gördüğümüz aşırı sağın yükselişi aslında resmin son parçası mı? O Fransa'da Le Pen yükselişinden, İtalya'da Meloni'nin en uzun süre iktidarda kalan lider yani, oluşundan artık Almanya'ya mı geldi halkın son bir, zinciri?
1: Yani ters bir örnek olarak söyleyecektim, aklımdaydı onu, siz iyi ki vurguladınız. Yani hani bir taraftan böyle bir iktidar Türkiye için ilişkilerde kötü olabilir diyoruz ama yani İtalya'da faşist parti iktidarda ve Türkiye ile çok iyi bir ilişki dinamiği tutturmuş durumda ve gayet de iyi gidiyor ilişkilerimiz. Yani Avrupa Birliği içinde baktığınızda İspanya ile İtalya diğer ülkelerden, yani ikisi de birbirinden çok farklı ülkeler iktidar anlamında bakarsanız. Ama Türkiye ile ilişkileri çok iyi gidiyor. Dolayısıyla hani bugünden biz böyle biraz ezbere konuşuyoruz. AfD gibi bir iktidar olursa ilişkiler bozulur diyoruz ama İtalya'da öyle olmadı, tam tersi oldu.
0: Çok da önyargılı olmamak
1: lazım. Önyargılı olmamak lazım belki ama hakikaten zor bir gün günler bekliyor. Sadece mesele Almanya değil. Yani sizin söylediğiniz gibi özellikle Fransa'da böyle bir değişim olursa, ki orada da çok ciddi bir baskı var. İşte Hollanda öyle. Bütün Avrupa'nın daha sağa gitmesi demek bize kötü şeyler hatırlatıyor. Yani sadece Türkiye olarak değil, dünyaya kötü şeyler hatırlatıyor olması gerekiyor. 1930'ları yeniden yaşamak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu sefer işin kötü tarafı çok enteresan bir şey. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri bu sağ partileri, aşırı sağ partileri destekliyorlar şu anda. Evet. Yani ilk defa Rusya'nın parasal yardımları vesaire pek çok şekilde raporla da ortaya koyuldu. Ama Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte işte başkan yardımcısı Vance'in bir takım açıklamalarıyla ve Trump yönetiminin bir takım açıklamalarıyla çok net de bu partilere destek veriyorlar.
0: Hocam tam bu noktada bir Amerika bağlantısı yapalım mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Habertürk yazarı Oray Yayın bizimle birlikte olacak. Oray, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gizem.
0: Şimdi tam da hem Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir geçiş yaptık. Aslında AfD'nin yükselen oylarıyla Trump'ın onu bir tebrik mesajına vurgu yapıyorduk ki sana döndük. Make Germany great again demişti ABD Başkanı Trump. Direkt sözü sana bırakmak istiyorum. Trump neden aşırı sağa bu kadar göz kırpıyor Avrupa'da?
2: Gizem, Donald Trump özellikle otoriter liderlerden ve Avrupa'daki otoriter liderlerin yükselişinden etkileniyor. Çünkü kendisi de böyle bir model istiyor. Fakat Amerikan demokrasisinin de pek çok zaafı olmasına rağmen işte onun sınırlarını esnetti ve buraya kadar esnetebildi. Ve işte nereye gideceğini de varıyor. Nereye gideceğini görüyor. Eğer Almanya'da mesela sağ iktidar gelirse ya da işte Fransa'da bir sağ iktidar gelirse bunların kendisi bir model olabileceğini, dünyadaki siyasi trendinde bu yöne kayabileceğini, böylece kendi yaptıklarının yanına daha kolay kar kalabileceğini hesap ediyor olabilir. Fakat Avrupa'daki bütün aşırı sağ birbiriyle benzeşmediği gibi Amerikan aşırı sağıyla da arasında bir farklar var.

0: Mesela Le Pen Fransa'da Trump'la arasında mesafe koymak zorunda kalmıştı. Jordan Bardella burada Trumpçıların aşırı sağın mitinglerine katılmadı. Çünkü bu Fransa'da onları olumsuz olarak etkiliyor. Benzer şekilde Avrupa'da da Trump aslında onları ne kadar sahiplense de tam tersi etki yapabiliyor. Bir de şöyle bir dinamik farkı var tabii ki. Şimdi göçmenlik meselesi burada Trump'ın en kuvvetli olduğu konulardan bir tanesi, hatta seçimi kazanmasına neden olduğunu denebilir. Çünkü Biden sınır kapılarını açıp kevgire dönüştükten sonra ve yasa dışı göçmenler işte dün neredeyse Amerikalıların, ortalama Amerikan tabiriyle söylüyorum, şehirlerimizi ele geçirmeye başladıktan sonra ciddi bir anksiyete oluşmaya başladı. Trump'ın bu katı politikası ona epey puan kazandırdı. Fakat Avrupa'da da benzer bir endişe var. Göçmenler işte toplumu ele alıyor, işte Müslümanlar Avrupa kıtasını ele geçirecek vesaire diye. Bir fark var yalnız. Avrupa'daki göçmenler Avrupa'ya geliyor ve oradaki sosyal devlet imkanlarından faydalanıyorlar. Yani geliyorlar işte sağlık sigortası vesaire vesaire. Bunlardan faydalanıp sistem üzerinde bir yük oluyorlar. Daha da önemlisi Avrupa bir ulus devletlerden oluşuyor. Yani Almanya'da çok eskilere gitmezsek genellikle Almanlar var. İngiltere'de İngilizler var, Fransa'da Fransızlar var. Burada demografinin değişmesi toplumda özellikle belli bir kesimde bir problem yaratıyor. Fakat Amerika'nın farkı şu, bir sosyal devlet değil, sosyal devlet imkanları epey kötü yani. Kimse Amerika'ya gelip sağlık sigortasından faydalanım, işte eğitimden faydalanım diye gelmiyor. İnsanlar Amerika'ya çalışmak, hatta tabiri caizse eşek gibi çalışmak için geliyor. Çünkü kendi ülkelerinde kötü şartlardan kaçıyorlar. Bir diğer mesele de Amerika bir ulus devlet değil. Sonradan kurulan yapay bir devlet, bir göçmen toplumu. Dolayısıyla farklı dinamikler vardı ve Amerika bugüne kadar parıltılı beyinlerin kendisine çekmesiyle biliniyordu. Biraz Trump'la birlikte bunu kaybedecek gibi gözüküyor Gizem.
1: Evet, şimdi aslında tabii ki Trump Avrupa'daki seçimlerle ilgileniyor diyoruz ama herhalde en önemli gündem maddesi şu an Amerika'nın ara seçimler diye düşünüyorum. Bir sormak isterim sana, nedir son durum, anketler ne gösteriyor, Trump neler yapıyor, bir bize aktarır mısın?
0: Tabii Gizem, şimdi New York Times'in en son yayınladığı ankete göre 9 puan demokratlar öne geçmiş gözüküyorlar. Yalnız bu anketlere de çok ciddiye almamak lazım şu açıdan. Evet, 9 puan öne geçmeleri seçimi kazanacakları anlamına gelmiyor. Çeşitli sebepler var. Bu da işte bu gerrymandering denilen seçim bölgelerini değiştirmesi, cumhuriyetçilerin işine gelecek şekilde düzenlenmesi gibi etkenler var. Seçmenin kafa karışıklığı var. Trump'tan hoşlanmasalar bile Demokrat Parti'nin bazı politikalarından rahatsız olan seçmenin oyunu değiştirmeyip evde oturma gibi endişeleri var. Dolayısıyla burada yani Demokratlar evet bir mavi dalgadan söz ediliyor ama o mavi dalga cepte garanti değil gibi gözüküyor. Trump'ın en kuvvetli olduğu alan göçmen politikaları demiştim. Bu son yapılan anketlerde Demokratları seçmenin bu konuda daha fazla güvenmeye başladı gözüküyor. Bu bence en önemli değişiklik oldu Trump açısından. Şu özellikle ikinci döneminin ikinci senesini yaşarken. Bir diğer mesele Trump'ın gene kuvvetli olduğu konu ekonomi meselesiydi. Ekonomiyi güzel çekti kendisi zengin olduğu için. İşte hepimizi zengin edecekti. Ama bu konuda da seçmen şimdi o kartı elinden almışa benziyor. Demokratlara daha çok güveniyor. Şimdi bu iki mesele zaten seçimlerin aşağı yukarı akıbetini belirliyordu. Yani hayat çok pahalı, hı hı, ve Trump bunu çözemedi. Ve genel olarak ara seçimlerde iktidar partisi cezalandırılır. Şimdi burada mesele ne kadar cezalandırılacak? Trump'ın kamuoyu desteği %38'lerde, yani İran Savaşı başladığından beri o düşük destek bir türlü yükselmedi. Ama burada işte farklı yerel özelliklerden dolayı mesela bazı Trump'tan her ne kadar hoşlanmasalar bile diyelim ki bir kongre üyesi, bir senatör adayı Cumhuriyetçi Parti'den, Trump'ın partisinden ama seçmene dokunuyor, onunla temas ediyor, seçmenin boşuna gidiyor. Gene de buna oy verebilme ihtimalleri var ve oy veriyorlar bazı bölgelerde. Yani Trump faktörü tam olarak belirlemeyebiliyor Gizem.
1: Evet, orada tam ekonomiyle ilgili söylerken aklıma şey geldi. Trump'ın malum bir 5000 dolar vaadi var, seçim vaadi şu anda. Ne kadar gerçekçi bu sence? Hayata geçebilecek bir vaat midir?
0: Yani Trump para dağıtma vaatlerini çok bol keseden hep seçmene sunuyor. Fakat hiçbir zaman da karşılığı olmuyor. Daha evvel hatırlarsınız bu gümrük vergilerinden, hı hı, dolayı, gelecek ek gelirden dolayı çekler dağıtacaktı. Bu çekler hiçbir zaman dağıtılmadı. Başka vaatleri de oldu. Şimdi bu 5000 dolar çeklerde çok inandırıcı gelmiyor. Dahası Trump seçmeni bile bu çeklerin dağıtılmasından yana değil. Çünkü zaten ciddi anlamda bir bütçe açığı var ve 1 trilyon dolar fazladan bir katkıda sağlayacak bu. Hatırlayalım, pandemi döneminde Trump gene

0: şeyinden imzasını taşıyan yardım çekleri dağıtmıştı. Biden da bunları dağıtıyor. Bunlar enflasyonist politikalardı ve hala önüne geçilemeyen enflasyona neden oldu bunlar. Yani öyle bol keseden para dağıtmak belki insanlara iyi geliyor olabilir ama inandırıcı değil ve de dahası ekonomik olarak da sürdürülebilir bir model değil. Pek kimsenin bunu ciddiye aldığını düşünmüyorum ben.
1: Evet, bir hesaplamaları vardı zannediyorum, pandemi döneminde yapılan yardımların bile üzerine denk geliyor. Hayli yüksek bir meblağ, dediğin gibi ne kadar hayata geçebilir bilinmez. Peki bazı kritik eyaletleri ve bazı kritik adayları da sormak isterim ben sana. Çünkü 9 eyalet öne çıkıyor deniyor. Üstelik bunların bazıları işte cumhuriyetçilerin kalesi olan görülen yerlerde de olabiliyor. Bir yandan da bazı adaylar var, işte özellikle demokrat adaylar, işte Michigan'ın Abdul El Sayed gibi, Georgia'nın John Ossoff gibi adayları. Trump tabii ki bunların hayli radarını almış durumda. Halktaki karşılığı ne, biraz onu sormak istiyorum.
0: Gizem, şimdi aslında burada 9 eyaletten bahsediyoruz. Bu biraz demokratlar, evet 9 eyalet, eskiden 4 eyaletti birkaç ay öncesine kadar. Şimdi 9 eyalete çıktı. Bundan dolayı seviniyorlar. Çünkü işte birkaç eyaleti ele geçirirlerse senatoda özellikle çoğunluğu elde edecekler. Neden bu önemli? Trump'ın elini kolunu bağlayacaklar. Atamalarına onay vermeyecekler. Benzer şekilde temsilciler meclisinde de sadece 4 sandalyeyi kazanırlarsa parayı kontrol edecek demokratlar. Azil süreci açılacak ve Trump'ın son 2 senesi eli kolu bağlı bir şekilde bir topal ördek olarak yoluna devam edecek. Bu açıdan bu seçim önemli. Ara seçimin anlamı bu. Tabii ister istemez Trump'ın eli kolu bağlıysa başka ülkelerle, başta da Türkiye ve ilişkilerini de engelleyecek. Silah satışları vesaire. Bu bir sürü başlık var zaten.
1: Evet.
0: Fakat daha kısa zaman öncesine kadar, yani Obama döneminde yüzlerce sandalye kelle koltukta bir şekilde her iki parti tarafından ele geçirmeye çalışılıyordu. Yani bu kadar kutuplaşmamıştı ülke. Şimdi Trump %38 popülerliği varken sadece 9 kritik eyaletin tartışmalı olması, kararsız olması Amerikan siyasetinde aslında ne kadar polarizasyonun kök saldığını da işareti.
1: Teşekkür ediyorum katkıların için Oray.
0: Görüşmek üzere Gizem.
1: Hoşçakalın. Evet, gerçekten şimdi size nereden pas atacağımı bilemedim. Türkiye ile ilişkiler dedi, beni bir aklımı çeldi. ne dersiniz yani, şimdi cumhuriyetçiler senatoyu kaybederse, tabii kongrede bekleyen pek çok konumuz var. Katsa yaptırımları gibi, evet, F-35 evet, savaş uçakları gibi. Bunların nasıl etkiler, ABD-Türkiye ilişkileri nasıl etkiler, ne görürüz önümüzdeki dönemde?
2: Şimdi çok büyük bir ihtimalle temsilciler meclisi geçecek şeylerin önüne.
1: Bir 4 sandalye kadar gerekiyor galiba geçmesi için.
2: Oluyor gibi gözüküyor evet. Yani bir sürü anket var tabii, hepsi değişiyor. Hı-hı. Ama demokratlara sanki geçiyormuş gibi gözüküyor. Hatta yani Türkiye olarak bu Temsilciler Meclisi'nin işte lideri de değişecek tabii, öyle bir şey olduğunda. Onu bile takip etmeye başladı Türkiye, çünkü belli aşağı yukarı. Ama Senato'da şu anda hala kafa kafaya gidiyor ve herhalde Cumhuriyetçiler de kalacak, belki bir oyla belki iki oyla falan. Şimdi bu burada bir değişim olursa, yani aslında Temsilciler Meclisi'ndeki değişim bile ciddi miktarda etkileyecektir Amerika'nın, Trump'ın elini kolunu bağlamak açısından, ama iki yer birden değişirse bu tamamen Kongre'nin yönetimine giren bir dış politikaya dönüşecektir. Çünkü bir de şöyle düşünmek lazım, zaten Kongre mevcut haliyle dahi Trump'ın dış politikasına zaman zaman müdahale ediyor ve etmeye çalışıyor.
1: Doğru.
2: Bundan önceki kongrede yani Trump iktidara geliyor diye bir takım kararlar alıp Trump'ın elini bağlamıştı NATO konusunda.
1: Tabii hazırlık yaparak gitmişlerdi.
2: Evet. Ve şu andaki de hala ciddi tartışmalar var. Çok fazla yani belki de Amerikan tarihinde, Amerika'nın savaşta olduğu dönemleri bir kenara bırakırsanız, normal dönemlerinde bu kadar parçalanmış fikir ayrılıklarının olduğu bir dış politika konusunda olduğu bir kongre belki de yoktur. Yani bu çok keskin ayrışmaların olduğu, işte İsrail'e destek konusunda olsun, diğer pek çok başka konuda olsun, Avrupa ile ilişkiler konusu, işte Rusya ile temaslar vesaire. Yani çok ciddi ayrışan bir kongreden bahsediyoruz mevcut halinde. Bunun demokratlara daha çok kayması demek, Trump'ın elini kolunu bağlayacak bir takım kararların alınması anlamına gelir. Bu Türkiye açısından kesinlikle olumsuz bir şeye doğru gideceği kesin. Çünkü şu ana kadar Trump yönetiminde Türkiye'nin elde ettikleri de büyük ölçüde başkanın söylemleri üzerinden ilerliyor. Bir takım imzaladığımız belgeler var ama onlar sonuçlanmış değil. Yani örneğin F-16'ların alınması konusunda kongreden geçti ama onlar Türkiye'ye gelip konup

0: Türkiye'ye yerleşene kadar kongre hala 5-6 farklı alternatif zamanda bunu durdurma fırsatı elde edebilir. O yüzden o değişim Türkiye açısından çok önemli olacak. Eğer değişirse tabii.
1: Bu Trump için bir referandum gibi değerlendiriliyor diyebilir miyiz? Bu kadar önemsemesi, bu kadar seçimi kritik hale getiren şey Trump açısından nasıl görmek lazım?
0: Yani bu bütün ikinci dönemini yaşayan Amerikan başkanları açısından geçerli olan bir şey var. Zaten Amerikan siyasetinin ürettiği bir terminoloji de var buna. Topal ördek diyorlar başkanı, biliyorsunuz. Eğer kongre desteği arkasında yoksa başkanın, hemen hemen hiçbir politikasını hayata geçiremez. Yani bir tek belki dış politikada, o da belli bir dar bir alanda oynayabilir. Çünkü sonuçta para kongreye bağlı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hani bütçe yıllık belirlendiği için ve her yıl bunu da kongre belirlediği için ve bir müzakere, bir pazarlığın sonucu olduğu için. Yani biliyorsunuz kaç defa son Trump da bu alanda çok meşhur. Hükümet kapanıyor.
1: Evet.
0: Yani para bitiyor. Yani Türkiye'de belki anlayamayız bunu, anlamıyoruz.
1: Evet,
0: nasıl
1: doğru, hayır,
0: yani para yok,
1: sistem.
0: Kapatıyoruz diyorlar ve hükümetin çalışan, devletin çalışanları, memurlarını eve gönderiyorlar. Ve o zaman da maaş ödemiyorlar bu kişilere. Yani çok enteresan bir sistem var. Dolayısıyla o kadar Trump açısından tabii ki bir referandum bu. O yüzden de kendisi bu kadar çok asılıyor. Ama Amerikan tarihi açısından, Amerikan siyasetinde de herhalde çok en önemli, son yılların en önemli ayrıştırıcı lideri.
1: Evet.
0: Yani onu seven de çok aşırı seviyor.
1: Çok seviyor ya da nefret ediyor değil mi? Geçtiğimiz günlerde Ekonomist'te şöyle bir analiz çıkmıştı. Topal ördek demeyin, bir gümüş sırtlı goril gibi daha da saldırganlaşabilir Trump,
0: yani Trump
1: diye.
0: Böyle şeyler yapamıyor.
1: Şimdi seçildiğinden beri öngörülemez bir lider diyoruz. Daha da yani onu sert politikalara iter mi, bu bilemiyorum.
0: Tabii herkes şeyi hatırlıyor. Yani son seçim kaybettiğinde, bir önceki başkanlığında seçimi kaybettiğinde sonuçta ayaklananlara, değil mi? Şeyde, Washington'da kongreyi basmaya kalkanlara olumlu bir yaklaşım
1: sergilemişti. Tabii neler gördük değil mi?
0: Dolayısıyla yani ne yapacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok açıkçası.
1: Şimdi Amerika'da seçim var. Bir de Amerika'nın gözü bir yandan İsrail'deki seçimde diye bir pas atmak istiyorum İsrail'e. Hı-hı. Şimdi Trump henüz, yani bugüne kadar doğrudan Netanyahu'ya bir tam açık destek vermedi tabii. Arkasında her zaman en büyük müttefiklerinden birisi ama doğrudan da arkasında olduğunu söylemiyor. Nasıl okumak lazım bunu? Nasıl değerlendirirsiniz? Hakikaten o çok iddialar çıkıyor aslında, araları kötü ama işte çaktırmamaya çalışıyorlar diye. Yani öyle mi okumak lazım? Başka hesaplar mı dönüyor? Başka bir resim mi var? Ne
0: yani
1: dersiniz?
0: Yani bunu şuradan başlamak lazım belki. Amerikan seçimlerindeki İsrail'in yeri ve rolünden başlayalım. Çünkü geçmişte hiç olmadığı kadar İsrail konusu Amerikan siyasetinde ayrıştırıcı bir unsur haline dönüştü. Hı hı. Yani normalde Amerikan siyasetinde seçimlerde ekonomidir. Yani bir numara ekonomidir, iki numara çok aşağılarda kalır. Yani sadece ekonomi meselesidir. Şu anda da aslında en önemli mesele petrol fiyatları.
1: Hı hı.
0: Yani başka ülkelerde hiç olmadığı kadar Amerika'nın bu İran'a müdahalesinin, saldırılarının sonucunda artmış olan bir petrol fiyatları var. Belli ki düşürülemiyor çünkü İran ortadan kaldırılamıyor, barış anlaşmasına gidilemiyor. Dolayısıyla bu fiyatlar, Hürmüz açılamıyor. Fiyatlar daha yukarıda. Bu Trump'ı zaten esas kaybetmeye götüren yer. Bunun da İsrail'le bağlantısı Amerika'da giderek daha fazla rahatsızlık uyandırıyor. Çünkü Trump'ı ikna eden belli ki İran'a saldırma konusunda İsrail.
1: Hocam bir İsrail'e de gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Oradan da bir bağlantımız olsun. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar bizi bekliyor. Merhabalar Faruk Bey.
2: Merhabalar, kolaylıklar.
1: Teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle paralel bir an İsrail'de bulduk kendimizi. Malum önemli bir gündem maddesi orada da şu anda seçim. 27 Ekim'de seçimler var. O sayılı gün kala şöyle bir sormak isteriz. Ne durumda, anketler ne gösteriyor? Bu seçim Netanyahu için bir sona mı dönüşecek? Önemi ne? Bir soralım size.
2: Evet, 27 Ekim'de yapılacak olan seçimler yaklaşıyor ve İsrail'in gündemi tamamıyla buraya odaklanmış durumda. Aslında son anketlere baktığınızda bıçak sırtı bir durum söz konusu. Uzun yıllardır İsrail siyasetinin içerisinde olan ve hatta ona yön veren İsrail Başbakanı Netanyahu son süreçte artık kan kaybetmeye, partisi Likud kan kaybetmeye başladı ve anketlerde bunu gösteriyor. Aslında İsrail siyasetinde uzun bir zamandır Netanyahu'ya karşı güçlü bir muhalefet oluşmuş ve bir iki bloklu bir düzlem, siyasi düzlem ortaya çıkmıştı. Bu son süreçte de özellikle Netanyahu'nun İsrail'i sonsuz bir savaş döngüsüne sokmuş olması, Gazze şeridinde iki yıl boyunca İsrail'in soykırım saldırıları gerçekleştirdiği,

Ardından Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, İran'a yönelik saldırılar düzenlediği bir süreç yaşandı. Bu sürecin sonunda aslında İsrail toplumunun Netanyahu'dan başka bir lider arayışına yöneldiğini söyleyebiliriz ki geçtiğimiz aylarda Gadi Eisenkot ismi ön plana çıkmaya başladı. Gadi Eisenkot 2019 yılına kadar İsrail'in Genelkurmay Başkanlığını yapmış bir figürdü. Oğlu ve yeğeni Gazze'de saldırılar sırasında İsrail ordusu saflarında savaşırken öldürülmüş bir figür. Öte yandan yine siyaset içerisinde, tırnak içerisinde temiz kalmış

0: 20-21 milletvekili düzeyinde kalıyor. Fakat burada önemli bir husus var. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde bir grubun koalisyon kurabilmesi için 61 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Fakat İsrail siyaseti içerisinde çok sayıda küçük parti bulunuyor. Dolayısıyla çok girift koalisyon hesaplarının yapıldığını belirtebiliriz. Nitekim bu partiler içerisinde aşırı sağcıların yanı sıra ultra ortodokslar, merkez siyasi skalanın merkezinde kalanlar ve Arap partileri de bulunuyor. Dolayısıyla çok sayıda birbirinden farklı ideolojiye sahip, fikre sahip partinin bulunduğu bir siyasi düzlemden bahsediyoruz. Bu bize seçimler sonrasında koalisyon hesaplarının da çok çetin bir şekilde, pazarlıkların da çok çetin bir şekilde yapılacağına işaret ediyor. Bugün iktidarda olan Netanyahu hükümeti, bugüne kadar İsrail'in en aşırı sağcı hükümeti gösterilen bu hükümet, içerisinde Ben-Gvir, Smotrich gibi bakanları aşırı sağcı, Filistinlilere karşı yok etme projesini adeta hayata geçirmeyi arzulayan isimleri barındırıyor. Bunun yanında yine ultra ortodokslar bu koalisyonun içerisinde yer alıyor. Bu blok bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu diye sorulduğunda İsrail toplumundan kamuoyu yoklamalarında gelen yanıt 50-51 milletvekiline ulaşabileceği yönünde. Dolayısıyla şu an iktidarda olan blok 61 milletvekiline ulaşarak koalisyonu kuracak güce erişemiyor kamuoyu yoklamalarına göre. Öte yandan karşı tarafta ise Gadi Eisenkot, yine eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in oluşturduğu birlikte listesi, eski savunma bakanı Lieberman'ın bulunduğu İsrail Evimiz Partisi gibi partilerin oluşturduğu diğer muhalif blok ise yine 53-54 milletvekili civarında kalıyor ve yine 61 milletvekiline ulaşamıyor. Koalisyonu kurabilmek için burada Arap partiler çok önemli bir pozisyona geliyor aslında. İsrail'de bilindiği gibi birçok Arap partisi var. Bu partilerden üçü geçtiğimiz günlerde seçimlere birlikte girme yönünde bir karar aldı. Bu Arap ortak listesinin yine 7-8 milletvekiline ulaşması bekleniyor. Diğer bir parti ise diğer Araplarla birlikte hareket etmeyi reddeden Ra'an Partisi, Mansur Abbas'ın Ra'an Partisi'nin de 5-6 civarında milletvekiline ulaşması bekleniyor. Yani tüm bunlardan anlayacağımız üzere aslında İsrail siyasetinde yine bir türbülans dönemi beklenebilir. Çünkü iki tarafta 61 milletvekiline koalisyonun kurulması için ulaşamayacak gibi görünüyor.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Sağ olun. Elinize sağlık Faruk Hanedar.
0: Teşekkür ederim. Kolaylıklar.
1: Seçimler yaklaşırken artık Netanyahu'nun giderek her yerde savaş aradığına yönelik analizler dile geliyor. Artık bu son derece kritik bir dönemeçten geçerken sizce Netanyahu tüm politikalarını daha da sertleştirir mi? Sormak isterim.
2: Yani çabalısı var ama sanki bir şeye yaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye bu konuda özellikle çok hassas davrandı. Bir takım kışkırtmalara, Suriye üzerinden kışkırtmalara karşılık vermedi. Ve yani durumun farkında olduğu için en azından Türkiye üzerinden bir şey olmamasını, büyük bir gayret içerisinde Türkiye. Yani Lübnan'a yeniden asker göndermesi ya da Gazze'ye tekrardan saldırması, bunların İsrail kamuoyunda ekstra bir oy kazandırma ihtimali düşük. Geriye bir tek İran kalıyor. İran konusunda da İsrail artık Amerika'ya bağımlı duruma gelmiş durumda. Amerika bir şey yaparsa yapacak. Aslında o tartışmaya pek konuşma fırsatımız olmadı ama Amerika'da da hani seçimlerden önce İran'a büyük bir saldırı yapıp Trump'a bu anlamda, yani sorunu çözememiş olmakla birlikte bir zafer ilan etme fırsatı verme gibi bir tartışma da Amerikan siyasetinde içeride devam ediyor. Hani böyle bir şey olursa, işte Netanyahu da onun kenarından takılırsa, o da zafer ilan ederse olabilir. Ama az zaman kaldığı için çok yeni bir macera belki de olamayabilir. Çünkü İsrail'de ordu da çok ciddi miktarda hükümetin bu tür, yani Netanyahu hükümetinin bu tür politikalarına şu anda karşı çıkıyor. Çünkü yani uzunca bir süredir savaşta, özellikle İran'la yapılan savaşta ciddi miktarda kayıplar var. İnsan kaybı değil ama hani silah kayıpları var, savunma sistemleri kayıpları var ve bunlar yerine koyulamıyor. Bu kadar hızlı koyulabilecek şeyler değil. Dolayısıyla İsrail'in askeri anlamda zafiyete doğru gittiğine dair kendi askeri kadrının analizleri

0: var. O yüzden de burada Netanyahu ve hükümeti frenliyorlar. Yani son 1,5 ayda buna izin vermeme gibi de bir durum var. Ama yani işte dinlerken aklıma o geldi. Netanyahu için bu seçimi kaybetmek varoluş bir seçimi. Çünkü bu seçimde tamamen dışarıda kalırsa, yani başka bir hükümet kurulursa, çok ciddi yargılamalarla karşılaşacak. Hapis durumları söz konusu. Hı hı. Yani yargılamalar devam ediyor. Hatta Trump bir ara devreye girdi. Cumhurbaşkanından af istedi. Reddetti Cumhurbaşkanı.
1: Evet, etkili olmadı pek.
0: Yani dolayısıyla bu seçim aslında Netanyahu için kişisel olarak varoluş seçimi. Yani sadece siyaseten varoluş değil. Yani hapse girip girmeme meselesi söz konusu.
1: Evet. Peki sizce Netanyahu dışında başka bir başbakan olursa İsrail'de, İsrail'in politikaları değişir mi? Bir değişiklik görür müyüz bununla? Kapatmak isterim.
0: Yani şöyle, muhakkak bir değişiklik olacaktır. Yani büyük büyük stratejik değişiklikler beklememek gerekiyor. Çünkü İsrail'in sonuçta kendi askeri güvenlik analizleri var. Onlarda çok büyük değişiklikler beklememek gerekir. Ama eğer şu anda muhalefete geçerse, yani baktığınızda Eisenkot'un söylemlerinin Netanyahu'dan şu anda daha az sert olduğunu söylemek o kadar kolay değil. Yani Gazze konusunda, Lübnan konusunda, Suriye konusunda, ama bunlar seçim öncesinde çok da farklı olamaz. Ama iktidara gelirlerse, ki burada iktidar için anahtar Arap partileri olduğu anlaşılıyor her halükarda. 11-12 milletvekili aday çıkabilirlerse vekil, biraz anahtara dönüşecekler. Onlarla ittifak yaparsa herhalde Araplar konusundaki söylemlerinde bir farklılık olması gerekecek yani hükümet açısından. Mutlaka değişim olacaktır. Mutlaka söylem yumuşaması olacaktır. Hükümet değişiklikleri her ülke açısından bir
1: değişim.
0: Siyaseti yumuşatma, ilişkileri yumuşatma açısından bir değişiklik anlamına gelir. O olur, olacaktır. Ama hani öyle çok radikal, bütün İsrail'in hayatını değiştirecek
1: her şeyi de beklememek
0: gerekiyor. Çünkü esas önemli, onu vurgulup bitirelim. İsrail siyaseti de sağa kaydı. Yani mesele sadece Netanyahu ve onunla birlikte hareket edenler değil. İsrail siyaseti de, hani biraz önce Almanya için konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Kümülatif olarak sağa kaymış bir siyaset. O yüzden sol partiler bile, işte Naftali Bennett vesaire gibi diğer soldan gelenler bile merkeze doğru kaymış durumdalar. O yüzden hani öyle çok hayat değiştirecek bir değişim değil, ama söylem, duruş, ufak olsa bölgenin rahatlatılması anlamında söz konusu olacaktır.
1: Çok teşekkürler Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimleydi. Efendim, farklı ülkelere baktık bugün, seçim sandıklarını inceledik, hemen hemen benzer resimler gördük. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Haftaya hayatın içinden bir başka konuyla yeniden burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Özgür Özel'den Mansur Yavaş için dikkat çeken adaylık mesajı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Dosyada sır perdesi aralanıyor mu? Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Kerem Kırçuval soruyor. Kamuoyu araştırmacıları Kemal Özkiraz, İhsan Aktaş, Murat Sarı, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney, Elif Şahin yanıtlıyor. Karşıt Görüş. Bu akşam saat 20'de.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

Ve artık saatler 16 olmak üzere, Habertürk'tesiniz, haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş, bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte. O halde hemen o başlıklarımıza bir bakalım, görüntülerimiz de gelsin bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek BM'ye. Erdoğan'ın Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Programını da paylaşacağız bu 2 saat boyunca. Ve hemen bir diğer başlık. Tabii fonu konuşuyoruz. Borsadaki fon depremini konuşuyoruz günlerdir. Bu depremin ardından başlatılan soruşturmalar da genişliyor. Soruşturma devam ediyor. Savcılık 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri mercek altına aldı. 4 şüpheli de gözaltında. Kritik soruşturmaya dair son durumu da paylaşacağız. Hatta konuklarımızla da değerlendireceğiz. Bu meselede bir masada kurup konuşacağız, tartışacağız. Bir diğer başlığımız, manşetimiz gelsin. Tabii Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler var bugün itibariyle. 3 şüpheli daha gözaltında. O soruşturmanın da ayrıntıları birazdan haftalıkta olacağız. O halde hadi başlayalım. Hemen canlı bir bağlantıyla başlıyoruz. Bugün haftalığa borsadaki fon soruşturması derinleşiyor. Bugün 5 şüpheli daha gözaltına alınırken savcılık masaya yazı gönderdi. 4 şirketin para ve kripto transferleri incelenecek. Ayrıntılarda Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da. Arzu bize tüm detayları aktaracak. Arzu. Esra

0: Aktaş, son gelişmeyle başlayalım isterseniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şirket yönünden bir MASAK incelemesi talebinde bulunuldu. Hangi şirketler diye soracak olursanız Pusula Finans Holding, Hedef Holding, Tera Yatırım ve aynı zamanda Buls Yatırım ve alt şirketlerinin aynı zamanda yöneticilerine ait 2024'ten günümüze kadar tüm para giriş çıkışları, aynı zamanda yurt dışına para ve kripto transferleri MASAK tarafından incelenmesi noktasında bir talep oluşturuldu. Şimdi bir MASAK incelemesi başlanacak. Ama sadece bu şirketlere yönelik değil, şirketlerin yöneticilerine yönelik de değil bu MASAK incelemesi. Aynı zamanda birinci derece yakınlarını da ilgilendirecek ve para ve kripto varlıklarını doğrudan ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarıp aktarmadıkları, herhangi bir para kaçırıp kaçırmadığı da MASAK incelemesine tabi tutulacak. Şimdi fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşıyoruz dedik. Geçmişten bahsedecek olursak toplamda soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanmıştı. 51 şüpheli hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol talebi vardı. Düne götürecek olursam sizi son olarak 5 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Onların da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kimler gözaltına alındı diye soracak olursanız da Pusula Holding ve Tera Yatırım Holding'in yöneticileri gözaltına alındı. Şu anda emniyette işlemleri devam ediyor. Şimdi bu soruşturmada şöyle başladı aslında. Fon piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı noktasında iddialar ve suç duyuruları üzerine başladı. Suç duyurularının hemen ardından tutuklamalar, gözaltılar, adli kontroller ve MASAK incelemesi de beraberinde geldi. İşte şu anda tüm şüphelilerin de mal varlıklarına el konulduğunu da söyleyelim. Bu yönde de bir tedbir aldı başsavcılık. Soruşturmanın merkezinde aynı zamanda sermaye piyasalarının istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ciddi anlamda şu anda işlem altında ve başsavcılığın incelemesi sürüyor. Dediğimiz gibi MASAK incelemesi var, gözaltındaki şüpheliler var. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Başka bir soruşturmaya dönelim şimdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yarın adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Sıcak bir gelişme daha. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu da tespit edildi.
2: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için ABZ'ye gitti. Erdoğan 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
1: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluş temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel kimseyi kimsenin yediği ilan etmiyoruz dedi. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yediği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı.
3: Arama kurtarma çalışması.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmaları ile ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret eden Uçum, ilk 4 madde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını ifade etti.
1: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
4: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
4: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
0: İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Birinde olayın 5. şüphelisi yıllar sonra yakalanırken diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
5: Tartıştık. Ben de dayanamadım, şey yaptım.
1: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin

0: öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, baz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
1: Burayı getirdim ben indim.
2: Deniz Kordu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.
0: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
2: Şimdi haftalığın bu bölümünde biraz dünya gündemine bakacağız. Neler olup bitiyor? Almanya'ya döneceğiz. İlk durağımız Almanya olsun. Seçimler var Berlin'le. Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemleri başladı. Seçmenlerin gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin oylarını artırması bekleniyor. Seçim öncesindeki anketlerde Berlin'de sol partinin önde olduğu görülürken Mecklenburg-Vorpommern'de Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasındaki fark 1 puan bu arada. Berlin'de sol partinin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp, başkentin ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Seçimlerin desteği %14 seviyesine kadar gerileyen Başbakan Merz üzerindeki baskıyı da artırabileceği yorumları da tabii yapılıyor. Ve şimdi Hürmüz Boğazı'na dönelim. ABD-İran arasında neler oluyor? İran'ın Hürmüz'ün açılması için öne sürdüğü 7 koşul ABD'ye iletildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf şartları yerine getirilene kadar Hürmüz'ü açmayacaklarını bir kez daha dile getirdi. Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza ise savaşın sonlanması için sundukları şartları ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
0: İran'dan Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın sonlandırılması konusunda açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ile müzakerelere dönme şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini belirtti.
3: Belki hem bayat cengid ve hem müzakere kard.
0: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı şartları yerine getirilinceye kadar açmayacağını ifade etti. Kalibaf bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında verdiği taahhütleri yerine getirmesinin de olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Tahran'ın hem savaşması hem de müzakere etmesi gerektiğini de belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dönme konusunda açıklama geldi. Şartlarını arabulucular Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini söyledi. Tahran'ın şartları hakkında da bilgi verdi.
4: ABD'ye şartlarımızdan bir

0: birinin dondurulmuş varlıklarımızın serbest bırakılması olduğunu bildirdik. İkinci olarak, Lübnan'dan diğer cephelere kadar tüm cephelerde savaşa son verdiklerini açıklamalı ve savaşı bitirmelidirler.
1: Rıza'yı Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların sonlanmasına yardım etmek istediklerini de dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde savaşın akıbetine ilişkin konuşmuş, bir kez daha yakında sonlanacağını dile getirmişti.
2: Bu arada Yemen'de de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip olan Yanbu'ya saldırdıklarını açıkladı. Saldırının ardından Riyad'daki havaalanından siyah dumanlar yükseldi.
1: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yanbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yanbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
3: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
1: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yanbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
2: Şimdi dünya ekonomisine dair çarpıcı bir rapor var, bir veri. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Rapora göre 2030'da dünya ekonomisinin hacmi 25 trilyon dolar artışla 150 trilyon dolara ulaşacak. Bu miktarın neredeyse yarısını da ABD ve Çin ekonomileri oluşturacak. İşte o veriler, bilgi ekranımıza da bir bakalım ülkeler bazında da. 2030'da dünya ekonomisi için 150 trilyon dolar tahmini başlığıyla veriyoruz. ABD 37,6 trilyon dolarla %25'ini karşılıyor. Çin 26 trilyon dolarla %17,3'ünü. Almanya 6,1 trilyon dolar. Hindistan 6,1 trilyon dolar aynı şekilde. İngiltere'de 5,1 trilyon dolar. Ve Türkiye 1,9 trilyon dolarla %1,3'ünü karşılıyor diyelim. Ve tabii devam edelim, dünya gündemine devam edelim. Küba'da ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Ülkede yakıt sıkıntısı ve eskiyen altyapı nedeniyle enerji krizi her geçen gün derinleşiyor.
4: Küba'da milyonlarca kişi yine karanlıkta kaldı. Ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesildi. Küba Enerji Bakanlığı, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre kesintiye, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza yol açtı. Arızanın etkisi diğer bölgelere de yayıldı. Başkent Havana'da akşam saatlerinde abonelerin yalnızca %5'ine yeniden elektrik verilebildi. Hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesislerine öncelik tanındı. Bazı bölgelerde ise bağımsız, küçük ölçekli elektrik sistemleri devreye alınmaya başlandı. Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son 2 yılda daha sık yaşanıyor. Ulusal şebeke yılbaşından bu yana defalarca çöktü. Eskiyen termik santraller, yedek parça eksikliği ve yakıt sıkıntısı enerji krizini ağırlaştırıyor. Küba yönetimi, ABD'nin petrol ve enerji kısıtlamalarını krizin başlıca nedenleri arasında gösteriyor.

0: Washington ise eskiyen altyapıya ve ülkenin ekonomik yönetimine işaret ediyor. Elektrik kesintileri nedeniyle ulaşım, su temini ve iletişim aksıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri dışında temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülke ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağı öngörülüyor.
1: Şimdi haftalığın bu bölümü de borsada fon soruşturmasını ve tabii yeni haftaya yansımalarını konuşacağız. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak'la altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar. İyi pazarlar.
2: Memnuniyetle.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sağolunuz, çok teşekkür ediyorum. Ben Caner Hocam'la başlamak isterim. Efendim şimdi Borsa İstanbul fon depreminin yaşandığı 13 Eylül haftasını %8'lik değer kaybıyla kapattı. Tabii bu yeni haftaya nasıl yansır Borsa İstanbul'da? Yeni haftada neler bekliyorsunuz, ne dersiniz?
3: Biraz temkinli bir hafta göreceğiz muhtemelen. Ama hala daha tam neyin nasıl olduğunu ve nasıl işleyeceğini burada iyi anlamak lazım. Ve sakin de kalmak gereken bir dönemdeyiz. Yani fon nedir? Hangi fon türünde nasıl bir risk var? Bu borsaya niye yansır? Hangi kanallardan yansır? Ve buralarda neler yapılabilir? Bunları iyi anlamak, iyi analiz etmek lazım. Şimdi geçen hafta konu ilk ortaya çıktığında hani yaptığımız yorumlardan çok farklı bir noktada değiliz. Ama fonların içindeki bazı varlıkların kalitesiyle ilgili bazı donelere ulaşmış durumdayız. Ve bunların işte bu 800 milyar TL olduğu hesaplanan şeyin içerisinde, portföyün içerisinde ne kadarının nasıl bir riskler olduğunu gördüğümüz bir noktadayız. Yani burada aslına baktığınız zaman borsanın genelini çok fazla etkilemesini gerektirecek bir durum yok. Yani belli fonlar arasında, belli portföyler arasında yapılan bazı işlemler ve bu işlemlerdeki yatırımcıların, yani en son gelen yatırımcıların nasıl hani yatırımlarını geri alabileceğine dair bir süreç içerisindeyiz. Şimdi bu fonlarda yatırımı olmayan aslında ve bu fonlardaki yan kağıtlarda da çok fazla yatırımı olmayan yatırımcıların çok da hani ellerindeki hisseleri satmalarını gerektirecek bir durum yok şu anda.
1: Yani böyle hocam biraz önce sözlerinize başlarken sakin olmak lazım demiştiniz. Ona istinaden söylüyorsunuz değil mi? Yani ani hareketler yapmamak lazım.
3: İki şekilde sakin olmak lazım. Şimdi bir, bu fonların tahsiye süreleri var. Bu fonların içerisindeki bazı hisseler var. Şimdi bunların süreci zaten belli bir risk yaratırken, bir de diğer tarafta hani bu haberlerden ve bu olumsuz durumlardan panikle etkilenerek eldeki bu olaylara konu olmayan varlıkları da birdenbire satma telaşı içine girmek zaten hani biraz da böyle benzin dökmek olacak buradaki bu yangının. Bununla beraber bununla ilintisi olmayan da varlıklar, bu şirketlerin performansıyla ilgili olmayan bir konu. Yapay piyasa oluşturmak üzerinden belli fonların belli portföy yönetim şirketlerinin uhdesinde oluşmuş bazı olaylar var. Bunların birbirinden çok iyi ayrıştırılması lazım ki panikle belli bir zararla burada düşüş trendinin içerisinde kalarak bir hareket yapmamak lazım. Bu demek değil ki borsa 3-5 gün içerisinde veya kısa bir vadede kendini toparlayıp böyle yukarı yukarı yukarı gidebilir. Bu başka bir konu. Hı hı. Borsanın hikayesi başka bir konu. Zaten bizim borsamızın makroekonomik stratejimizle uyumlu mu değil mi? İşte yurt dışındaki borsalarla rekabeti ve burada sunduğu fırsatlar falan, bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde yaşadığımız şey şu anda böyle bir panik havası yaratmayı gerektirecek bir şey değil. Kaldı ki böyle bir panik ortamı oluştu. Zaten hani mevcuttan daha iyi bir tarafa götürmeyecek bile.
1: Evet. Candaş Bey, ne dersiniz? Şimdi bu fon depreminin ardından geçen hafta bakıyoruz verilere. Sadece dolar kazandırdı. Yatırım araçlarının tabii yeni haftadaki performansı.

0: Performansı da merak ediliyor. Siz ne dersiniz?
1: Tabii her ne kadar hem Sayın Bakan hem de denetleyici ve düzenleyici kurum yetkilileri bir sistemik riske ilişkin herhangi bir risk olmadan dair açıklamalar yapmış olsa da yatırımcı hissiyatında bir miktar bu taraftan kaçış ve fiziki varlıklara yöneliş görüyoruz. Açıkçası elimizdeki ilk verilere bakacak olursak özellikle son 3 aydır altın fiyatlarının uluslararası piyasalara göre 800 dolar, 1000 dolar iskontolu seyrettiği ülkemizde geçtiğimiz hafta ile birlikte bu makasın kapandığını ve artık kilogram bazında altın fiyatlarının artıya geçtiğini söyleyebiliriz. Yani bu neyi işaret ediyor? Bir miktar yatırımcı ciddi manada bu spekülasyonlardan, bu söylentilerden olumsuz etkilendi ve yeniden hem para piyasası fonları hem riskli varlıklara, hisse senedi fonları dahil olmak üzere bu taraftan yeni giriş yapmayı düşünen yatırımcının bir miktar ayağını çekip yeniden güvenli mar tabir ettiğimiz işte altın ve benzeri fiziki varlıklara yöneldiğini gözlemliyoruz. Bunun ilk etkisi olarak tabii bunu bir tepki hareketi olarak düşünebiliriz. Orta ve uzun vadede tabii ki bu noktada atılacak adımları ve gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Çünkü hali hazırda iki tane büyük bankamıza bu fonların tasfiyesi için yetki verildi. Bakın yönetilmesi için değil, tasfiyesi için. Dolayısıyla bu fonlar hızlı bir şekilde likide edilip modüllerine hesapların tutarında ödeme yapılması noktasında bir pozisyonlanma alınacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu da bu fonların sahip olduğu kağıtlar ne derece kaliteli, ne derece değil, bunu tabii ki fiyatlamasını piyasa yapacaktır ama bu türbülansın bir süre daha, hani özellikle Kasım ayına kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Ben bu haftanın son derece hareketli geçmesini bekliyorum ve hem yeni pozisyon alacak yatırımcılar hem de mevcutta pozisyon olan yatırımcılar için sabır ve sükunetle hareket edilmesi gereken, özellikle haber akışlarına çok fazla kulak eğilmemesi gereken bir hafta olarak geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var, çok fazla yeni haber akışı var. Özellikle soruşturmalar derinleştikçe sürekli yeni haber akışlarıyla piyasanın yönlendirilmeye çalıştığını göreceğiz. Bu noktada biraz sakin kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ne zaman rahat ederiz? Kuvvetle muhtemel Kasım ayında MSCI yani Morgan Stanley Capital International'ın piyasamızla ilgili vereceği karar ve bu noktada almış olduğu raporun paylaşılmasıyla bir miktar rahata ereceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar önümüzdeki 1,5 aylık süreçte biraz daha sakin kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bu 1,5 aylık süreç işte Ekim'in sonuna kadar piyasalarda dalgalı mı geçer? Yani dalgalı, bundan kastımız nedir? Onu da biraz açmanızı rica etsem sizden. Yani şok inişler, şok çıkışlar mı bu dalgalıdan kasıt?
1: Ya kısaca toparlamam gerekirse biz bu noktaya niye geldik? Bu fon krizi niye ortaya çıktı? Morgan Stanley Capital International ne dedi? Ben sizi takip ediyorum. Sizin endekslerinizde bazı kağıtlarda anormal yükselişler var. Bu işe müdahale etmezseniz sizi endeksinden çıkarıyorum. Bu ne demek? Yani uluslararası küresel yatırımcıların ve fonların Türkiye'deki şirketlere yatırım yapmasının önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Akabinde gelen SPK düzenlemesi hızlı bir şekilde bu tarafta şirketlerdeki sahiplik oranı düzenlemeye gitti ve biz böyle bir sürece girdik. Şimdi önümüzdeki 1,5 aylık süreç şu aşamada önemli. Hem eldeki mevcut fonların tasfiyesi hem de MSCI noktasında biz buraya ne derece uyumluluk sağlayacağız? Yani MSCI bizim bu endeksteki varlığımızı kabul edecek mi yoksa bizi dışlayacak mı? Bu beklenti ve hareket içerisinde spekülatif hareketlere dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki 1,5 aylık süreç hem kaliteli olmayan ve son derece az likit olan bu kağıtların piyasadaki satışı hem de yeni spekülatif hareketler bakımından son derece kritik olacaktır.
0: Yani sakin olmakta yarar var, ani kararlar almamakta yarar var diyorsunuz. Caner Hocam'a tekrar dönmek isterim. Şimdi SPK'nın bu kararı ile kapatılan 131 bir fon var. Bu fonda 18 milyar doların üzerinde bir varlık olduğu da değerlendiriliyor. Tabii bu paraların sahiplerine ödenme süreci olacak. 3 ay gibi bir süreden bahsediliyor. Bu paralar sahiplerine 3 ay içinde ödenebilecek mi desem ne dersiniz?
2: Bunu biraz sürecin içerisinde göreceğiz. Bu arada o 3 ay eğer ihtiyaç olursa uzatılabilir bir 3 ay. O şekilde bir ibare de var orada. Şimdi mevcut portföyün hepsi yan kağıtlardan ve likiditesi olmayan hisselerden veya varlıklardan oluşmuyor zaten. O yüzden burada hani daha büyük, daha derinliği olan varlıklardan

0: oluşan fonlar daha hızlı bir şekilde likidite edip hani burada yatırımcılarına işte payları oranında dağıtılacaktır. Ama burada 3 ay içerisinde, çünkü şöyle bir şey de var. Mümkün mertebe hani makul bir değerde bir likidite edilerek dağıtılacak gibi bir ibare de var orada. Yani böyle tabiri caizse haraç mezat satıp likidite edeceğiz gibi bir durum da yok. Dolayısıyla bu 3 aylık zaman bazı kağıtlar için yetmeyebilir. Bu süre uzayabilir. Buradaki bu arada volatiliteleri ve oynaklıkları ve spekülasyonu da iyi tanımlayıp iyi anlamak lazım. Türkiye Borsa, yani Borsa İstanbul zaten özellikle bu pandemiden sonraki yüksek getirili dönemden sonra son 1-2 yıldır zaten ortalama getirisi düşen standart sapması, yani oynaklığı da yüksek olan bir borsa. Yani bu son 1 ayın, 2 ayın, MSCI'dan sonraki dönemin konusu değil. Son 1-2 yıldır zaten borsanın durumu böyle. O yüzden borsanın kendisinde zaten oynaklık veya spekülasyonun duracağını beklemek rasyonel bir beklenti değil. Bunu bilerek burada yatırım yapmak, bu riski alabilecek yatırımcıların buralarda yatırım yapması, bu riski almak istemeyince zaten para piyasası fonlarına yatırım yapması gerekiyor. Buradaki problem şu, bu portföylerin içerisindeki para piyasası fonlarının karşılıkları kaliteli olmayan teminatlarla başka yerlere aktarılmış. Bu yüzden para piyasası fonlarında da temerrütler ve sıkıntılar yaşandı. Şimdi para piyasası fonlarına ayrı, hisse senedi fonlarına ayrı, serbest, yani hedge fon dediğimiz serbest fonları da ayrı değerlendirmek lazım. Bunların hepsinin bu portföyler içerisindeki ağırlıklarına ve varlık kalitelerine bakarak bu sürecin nasıl ilerleyeceğini öngörmek lazım. O yüzden burada böyle yekten 3 ayda bu süreç biter. Herkes alacağını alır ve süreç sonlanır ve bundan sonra da çok böyle süt liman bir piyasa görürüz gibi bir mindsetle burada ilerlemek çok doğru değil. Bu zaten piyasanın kendi içerisinde uzunca bir zamandır, birkaç yıldır olan bir durum. Yani bu zaten bu dünya borsasında da böyle. Yani Rusya-Ukrayna savaşından beri dalga boyu yüksek oynaklıkların olup bunların etkilerinin maksimum 6 ay içerisinde de sönümlendiği örneklemler görüyoruz biz. 2008 krizi gibi yıllarca süren örnekler görmüyoruz şu an. O yüzden hani bunu bir veri olarak kabul edip bu piyasalarda işlem yapan kişilerin de buna göre sakin kalması veya buna göre bu piyasada işlem yapmaması gerekir.
1: Evet. Candaş Bey, şimdi biraz önce sizinle de konuşurken dediniz ki önümüzdeki 1,5 ay önemli, piyasada çeşitli dalgalanmalar olur, olabilir yatırım araçlarında. Tabii bu fon piyasasında bu yaşadıklarımız, geçen hafta içinde yaşadıklarımız, bu deprem Merkez Bankası'nın gelecek faiz kararını da etkiler mi acaba?
2: Kuşkusuz etkileyecektir diye düşünüyorum ama fondan daha önemlisi tabii bu noktada uluslararası para mekanizması Merkez Bankası'nın faiz kararı noktasında daha etkili olacak. Açıkçası küresel tarafta işler faiz indirmek için çok fazla Merkez Bankası'nın elini kuvvetlendirmiyor. ABD'de 3 yıl aradan sonra biz faiz artışı görmemiz ve bu yıl bitimine kadar en az bir adetlik faiz artışı daha için ciddi manada olasılıkların artmış olması iç piyasada Merkez Bankası'nın faiz indirimi için çok fazla yerini güçlendirmiyor. Ama şunu da altını çizmekte fayda var. Bu fon krizinin yaratmış
1: Yani
2: olduğu
1: şöyle, aslında hani bu fon piyasasındaki depremin öncesinde, hemen öncesinde beklenti neydi faiz kararı ile ilgili? Şimdi ne?
2: açıkçası bu yıl bitmeden bir faiz indirimi bekliyordu piyasalar. Fon kriziyle birlikte ilk tedbir olarak tabii ki bankalardaki likidite kanalların bir miktar açılmış olması ve parasal sıkıştırmanın riski de olsa gevşetilmiş olması bir adım olarak düşünülebilir ama fon krizi yaşadık. Merkez Bankamız faiz indirecek gibi bir çıkarım yapmak, buradan buraya bir bağlantı kurmak sağlıklı olmayacaktır. Sonuçta Merkez Bankası faiz kararı verirken buradaki politika setinin içerisinde enflasyon, kişisel tüketim harcamaları, uluslararası para hareketleri, cari açık gibi birçok denklemi göz önünde bulunduruyor. Fon bunun çok daha kısıtlı ve küçük bir miktardaki etkileri kuşkusuz olacaktır. Özellikle enflasyonist harcamalar noktasında kuşkusuz fonlarda kilitli kalan para enflasyon üzerinde parantez içerisinde bir miktar olumlu etkiye yol açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü toplumun çok fazla kesimini ve çok fazla grubunu etkileyen bir mekanizmadan

0: bahsediyoruz. 500 bin üzerinde yatırımcı ve 1 trilyon liraya yaklaşan bir varlığın kilitli kalmasından bahsediyoruz. Bir süre daha bu kuşkusuz devam edecektir. Dolayısıyla bunun enflasyon üzerindeki yansımaları evet pozitif olarak değerlendirebiliriz. Bu işin her ne kadar başlı başına olumsuz bir senaryo olsa da çıkarılabilecek tek olumlu senaryo enflasyon üzerinde çok cüzi de olsa bir miktar pozitif etkisini göreceğiz. Ama Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için fonları baz almak çok fazla sağlıklı gelmiyor. Yani ikisi arasında ilişki kurmak çok doğru bir denklem değil. Bu noktada belirleyici unsur kuşkusuz uluslararası konjonktür bizi ne kadar destekliyor, enflasyonda nereye gidiyoruz, kişisel tüketim harcamaları nereye gidiyoruz. Açıkçası verilere baktığımız zaman da hem enflasyon tarafında petrol fiyatlarının yüksek seyrediyor olması hem de uluslararası tarafta doların son derece güçlü seyrediyor olması faiz indirmek için elimizi çok fazla güçlendirmiyor diyebiliriz.
1: Evet, Caner Hocam ne der acaba? Yine aynı soruyu size de yöneltsem. Yani bu fon piyasasındaki deprem acaba faiz kararını etkileyecek mi?
2: Mevcut durumda Merkez Bankası'nı ilgilendiren bir konu yok burada. Merkez Bankası'nın görevi çünkü fiyat istikrarını sağlamak. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi eğer sakin kalınmazsa ve birdenbire dövize bir yönelim olursa ki olmasını beklemiyoruz. Bunun altını kalınca çizmek lazım. Ancak böyle bir durumda dövize olan bu yönelimi engellemek için faizle burada bir müdahale etmek durumunda kalabilir Merkez Bankası. Mevcut şartlar altında böyle bir konjonktüre müdahale edecek olsa zaten açık piyasa işlemleriyle piyasaya girip çıkıp bir şeyler yapmaya çalışır. Ama dediğim gibi konunun mevcut durumda Merkez Bankası'nın faiz kararıyla çok da bir ilgisi yok. Birkaç tane şurada şu hani bilgi vermek isterim. Hazır buyurun. Üzerinde çalıştığımız modeller bunlar çünkü. Merkez Bankası'nın şu anda faiz indiriminin borsaya yapacağı etki marjinal olarak faiz artışının enflasyona yapacağı etkiden daha fazla. Yani Merkez Bankası'nın aslında faiz artışının enflasyonu dizginlemekle alakalı tabii ki bir etkisi var. Ama faizi indirdiği zaman bunu borsaya yapacak yapacağı pozitif etki çok daha fazla. Böyle asimetrik bir ilişki var arada. O yüzden ancak böyle bir durumda çok gerekirse Merkez Bankası böyle bir kartı oynamak durumunda kalabilir ama böyle bir durum yok ortada. Diğer taraftan enflasyonla alakalı konuya baktığımız zaman tüketim kısmı tabii ki önemli ama biz şu anda bir arz enflasyonu şokuyla karşı karşıyayız. Ya yani petrol fiyatlarından ötürü ve bu taraflardaki sıkışmalardan dolayı. Dolayısıyla burada dezenflasyonu süreçte evet bir noktaya gelindi. Ama Fed'in faiz arttırdığı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırdığı, hatta Japonya Merkez Bankası'nın bile faiz arttırdığı bir ortamda son ana kadar bekleyecektir diye düşünüyorum faiz indirmek için. Faiz arttırma konusunda dediğim gibi eğer çok yani acil bir durum olmazsa ben Merkez Bankası'nın faiz arttırmak gibi bir karar, bir müdahale edeceğini şu anda beklemiyorum.
1: Evet hocam, son bir şey daha sorayım, ne olur bir cümleyle belki tamamlamanızı rica etsem çünkü zamanım doldu ama orta vadeli programda öngörülen hedeflerde bir revizyona yol açar mı acaba bu yaşananlar?
2: Sanmıyorum çünkü zaten orta vadeli plandaki hedefler zaten daha sonra yeterince revize olmak durumunda kalacaktır. Yani oradaki büyüme ve enflasyon beklentileri çok birbiriyle örtüşen rakamlar değil ama mevcut yaşanan durumun zaten hani enflasyonun üzerine şu aşamada bir yük getirecek bir etkisi yok.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Caner Özdurak ve Candaş Atalay, sağ olun efendim, çok kıymetli katkılarınız için bu önemli meseledeki başlıkları, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olunuz. Devam edelim şimdi. TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları ne? Yanıtını izliyoruz.
3: Borcunu kapatılan %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. kampanyalar

0: geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
0: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
2: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
0: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
1: Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer iki sanıksa beraat etti.
0: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Aden 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacın ise depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akça'nın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
0: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

0: izinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
1: İstanbul'dan bir haber var şimdi sırada. Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan bir tartışma

0: Senelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atladı ve ağır yaralandı. Kadının direksiyondaki alkollü eşi ise gözaltında.
2: Araç ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bir dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
0: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibi aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I, çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
1: Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ, ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzünde buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde de tanıdık isimler vardı.
3: With my grandfather's airplane.
4: Gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
0: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar hava gösterilerinin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan NUD-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.
5: Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içindeyken.
0: Uçakların gösterilerine ilgi bir hayli fazlaydı.
6: Kırmızı uçak çok iyiydi bence.
7: Havacılığa ilgim yok. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim tamamen. Aslında yani hiçbir bilgim yok. Ama çok güzel. Tasarım harikası uçaklar. Gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
1: Ve şimdi spor diyelim, futbol diyelim. Galatasaray deplasmanda konuk oldu. Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Mısırlı Yıldız Salah'ın hat-trick yaptığı maçta sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini de almış oldu böylece.
8: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı. Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray 13 puanla 6. haftaya lider girdi. Papara Park'ta Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 13 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti. Galatasaray Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Sarı Kırmızılılar 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı. Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile de berabere kaldı.
1: Ve Real Madrid bu yıl ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da Olympiakos'u 93-89 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
9: Ladies and gentlemen, your EuroLeague Basketball Super Cup champions. Give it up for Real Madrid.
8: Bu yıl ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid oldu. Süper Kupa

0: Finalinde Olympiakos'u 93-89 mağlup eden Real Madrid, kupayı ilk kez müzesine götüren ekip oldu. Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti. İki takımın da etkili hücum ettiği 3. periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen turnuvada kupanın sahibi oldu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen turnuvada Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Walter Tavares seçildi. 4 takımdan oluşan turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin 3. Dubai Basketbolsa 4. oldu.
1: Peki böylece bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

0: Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi, saatlerimiz de 17 olmak üzere. Hemen Almanya'daki seçimlerle başlayalım o zaman bu yeni saat dilimine de. Almanya'da Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemleri başladı. Seçmenlerin gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var tabii ki. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin oylarını artırması bekleniyor. Seçim öncesindeki anketlerde Berlin'de sol partinin önde olduğu görülürken Mecklenburg-Vorpommern'de Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasındaki fark sadece bir puan. Berlin'de sol partinin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp başkentin ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir. Seçimlerin desteği %14 seviyesine kadar gerileyen Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırabileceği yorumları da yapılıyor diğer taraftan. Ve öte yandan Rusya'da Cuma günü başlayan oy verme işlemi bugün de devam etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için diplomatik temsilciliklerde kuyruklar oluşturdu. Ukrayna seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini de vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
2: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
3: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek.

0: şey. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan, Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
0: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluş temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında masa yeni inceleme talep edildi. 4 şirket ve bu şirketlerin yöneticilerine ait hesaplar incelenecek. Soruşturmada yeni bir detay bu. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım ve Menkul Değerler şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler MASAK'tan istendi. 4 fon yöneticisiyle birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi yapıp yapmadıkları veya kripto varlık çıkarıp çıkarmadıklarına ilişkin mali inceleme yapılacak. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı var. Ve başka bir soruşturma, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yarın adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesi ve ispat ilkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmaması gerektiğini belirtti. Şüphenin sanık lehine yorumlanması önemlidir dedi.
0: Ceza muhakemesinin esaslarını anlattı. Delillerin değerlendirilme kriterlerine dikkate çekti.
3: Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası yani delil mahiyetindedir. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmeli ve sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkı mutlaka tanınmalıdır.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sosyal medya mesajı paylaştı. İspatın makul bir kaynaktan güvenilir bir açıklamayla elde edilmesi gerektiğine işaret etti.
3: İspat ilkeleri içinde şüphenin sanık lehine yorum

0: yargılanmasının ayrı bir önemi vardır. Bu ilke aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de sonucudur. Sanığın bir soruyu cevapsız bırakması durumunda sükuta değil, diğer delillerin gücüne itibar edilmelidir. Sanığın savunması mahkeme için beyan deliliyken soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla verdiği beyanı belge delili niteliğindedir.
1: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Süper Lig'in 6. haftası Ahmet Spor Beşiktaş maçıyla kapanacak. Bugün ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik mücadeleyi de HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç takip ediyor. Şimdi Oğuzhan'a soracağım. Ligin lideri bu akşam değişebilir değil mi? Oğuzhan ne diyorsun? Bir de oradaki atmosferi de merak ediyoruz tabii.
2: Kesinlikle öyle Esra Toptaş. Süper Lig'de kritik bir karşılaşma. Dün tabii Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilginin ardından gözler Diyarbakır'a çevrildi. Ahmet Spor Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma ve hakem Ali Şansalan bu karşılaşmada düdük çalacak. Burada kazanan takım liderlik koltuğuna oturacak. Ahmet Spor'un 10 puanı bulunuyor. Onlar da sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Bu sezon yükseldikleri Süper Lig'e iyi bir giriş yaptılar ve 10 puan topladılar. Evlerindeki 3 maçı da kazandılar bu sezon oynadıkları. Son olarak Başakşehir'i 5-0'lık skorla mağlup etmişlerdi. Tabii Gift Orban'ın yeni transferin etkili performansı, yükselen performansı en önemli koz konumunda. Beşiktaş ise son maçında ligde Erzurumspor'u mağlup etti. Hafta içinde Marsilya'yı 4-1'lik skorla yenerek Avrupa'ya da iyi bir başlangıç yapmıştı siyah beyazlar ve şu anda ligde 12 puanlar. Burada kazanmaları halinde Galatasaray'ı geride bırakıp uzun bir aradan sonra milli araya lider girebilirler. Bu açıdan oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu belirtelim. Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde önemli bir eksik var. Leandro Trossard sakatlığı nedeniyle, topuğundaki ödem nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Marsilya maçında kaçırmıştı. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ta başka bir eksik bulunmuyor. Siyah beyazlar Trossard dışında diğer oyuncularıyla birlikte Diyarbakır'a geldi. Şu anda da takım otelinin, kamp yapılan otelin önündeyiz. Burada hem Ahmet Spor'la hem Beşiktaşlı taraftarların yoğun bir ilgisinin olduğunu belirtelim. Ancak takım daha çıkış yapmadı. Halen çıkışa uzun bir süre olduğunu da ifade edelim. Kadrolar nasıl olacak? Hemen onu aktaralım. İlk olarak ev sahibi Ahmet Spor'la başlayalım. Ahmet Spor'da kalede Lafontu bekliyoruz. Savunmada Krasniç, Delova, Bates ve Umut dörtlüsü. Onların önünde Raveloson ve Furkan ikilisi. Sağda Balet, solda Muhammed. 10 numara bölgesinde Diasaba ve ileri uçta da Orban. Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki gol kozu olacak. Siyah beyazlara gelecek olursak kalede Nübel, savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz, stoperlerde Calo ve Emirhan ikilisini bekliyoruz. Orta alanda Orkun Salih, Olaytan üçlüsü yine beklentimiz ve sağ kanatta Çerni, solda İlhan Fakılı, Trossard'ın yokluğunda forma giymesini beklediğimiz isim ve ileri uçta da Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın gole en yakın ismi olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maça ilginin kentte oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Biletlerin büyük kısmı satılmış durumda. Kentte de gün boyu biz de HT Spor ekibi olarak tanık olduk. Tüm ana noktalarda maçın heyecanı oldukça fazla derecede yaşanıyor. Yeni gelişmeler oldukça da biz Diyarbakır'dan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Oğuzhan çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam ediyoruz. Haftalığa haberlerimizde Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.
3: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek.

0: Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
1: Türk savunma sanayinin İHA ailesine yeni bir üye katıldı. Skydiger tarafından geliştirilen Toyca insansız hava aracı sahneye çıktı. Toyca 250 kilometrelik menzile ve 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Üstelik zorlu elektronik koşullarda da görevini kesintisiz sürdürebiliyor.
0: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toyca insansız hava aracı sahaya çıktı. Skydiger tarafından geliştirilen Toyca 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toyca 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.
1: Ve şimdi sırada dünya ekonomisinden bir haber. Uluslararası Para Fonu IMF 2030 yılına ilişkin ekonomik tahminlerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. Onu Çin takip edecek. Türkiye ise 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
0: Uluslararası Para Fonu IMF, 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik edecek Emine Erdoğan, New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
0: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık

0: Dostluk, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
1: Şimdi sıcak bir gelişme var. ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama, İran Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu Trump. Fox News'e konuştu Trump. İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Son durum başlığıyla veriyoruz Trump'ın son açıklamasını. İran'la anlaşma yapmayı ya da onları haritadan silmeyi değerlendiriyorum dedi Trump. Çok da uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz ifadelerini kullandı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la BM Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu da belirtti. Bu arada Pezeşkiyan'la BM'de görüşebilirim dedi. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak açıklamasında da bulundu Trump.

0: Şimdi yapay zekayı konuşacağız. Şöyle tabii baş döndürücü bir hızla gelişiyor yapay zeka ama diğer taraftan da geliştiricileri dahi korkutan bazı gelişmeler var. Şöyle dev teknoloji şirketlerinin uyarılarını bir süredir ekranlarınıza getiriyoruz tabii. Yapay zeka kontrolden çıkar mı? Hükümetleri de endişelendiren bir ihtimal haline geldi aslında bu. Peki bu gerçekleşirse fişi çekmek yeterli olacak mı? Konuğum olacak ve değerlendireceğiz. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizimle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk,
0: İyi pazarlar.
1: Teşekkürler. İyi pazarlar, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi biz uzunca bir süredir aslında bunu konuşuyoruz. Hani yapay zeka kontrolden çıkıyor mu, çıktı mı derken, şimdi bu teknoloji şirketlerinin başkanlarının, CEO'larının da endişe verici bazı açıklamaları var. Dolayısıyla tekrar tekrar konuşmakta da yarar var bu meseleyi. Şimdi bu nereye gidiyor? Öncelikle şöyle genel bir değerlendirmenizi alayım. Sonra adım adım sorularım olacak.
1: Biraz sorun görülmeyen bir noktaya doğru gidiyor aslında. Çünkü her seferinde yeni veri geliyor. Her seferinde yapay zeka ayrı bir arıza veriyor. Ayrı bir sorun veriyor. Yapay zeka üretici firmaların da daha çok veriye ihtiyaçları olduğu için insan hakları ve kişisel veri sınırlarını aşarak veri toplama ihtiyacı doğuyor. Çok fazla yapay zeka birbirinden bağımsız bir şekilde çalışıyor. Ve bunlar da ortak noktalarda tek bir merkezde de çalışabiliyorlar. Yani bu şu demek, kontrol çıkma potansiyeli çok çok yüksek, acil önlemlerin alınması gerekiyor ve konu aslında basit bir yemeğin tarifini sormanın çok çok ötesinde. Hani genel kullanımına bakıldığı zaman biz normal ihtiyaçlarımızla alakalı bilgiler almaya çalışıyoruz ama bunun çok çok ötesinde işler de artık yapabildiği için ve insanların işlerini insanlar yerine yapabildiği için korkunç bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum ve maalesef de verdiği bilginin doğruluğunu da teyit edemeyeceğimiz bir noktada birazdan vereceğiniz başlıklarda.
0: Şimdi siz bunları söylerken işte bu teknoloji şirketlerinin başkanları, CEO'ları bu uyarıları yaparken kendimizi bir yandan da bir bilim kurgu filminde falan gibi hissediyoruz. Yani öyle bir noktaya geliyor galiba. Bir taraftan bu yapay zeka sistemlerinin uydurma cevaplar verdiği, hatalarını gizlemeye çalıştığına dair bazı veriler de var. Şimdi böyle bir bilgi ekranımız var. Bunun üzerinden ilerleyelim Elbette. İsterim. Şimdi gözlemlenen aykırı davranışlar diye sevgili editörüm Aykut şöyle sıraladı. İnternet sitelerine hack saldırıları, yalan söyleyen, uydurma cevaplar bulan modeller. Bu çok ürkütücü bir cümle. Evet. Şimdi soracağım size. Yetkisiz erişim ve haberleşme. Bu da yetkisiz erişimin ne demek olduğunu da soracağım. İnternete izinsiz yükleme ve kendi kendine kurallar ekleme. Şimdi bunları bütün halinde düşündüğümüz zaman eyvahlar olsun diye bir sonuç çıkıyor mu?
1: Çıkıyor, çıkıyor. Eyvahlar olsun diye bir sonuç çıkıyor ama yine burada suçlu yapay zeka değil. Çünkü yapay zekada, şimdi ben de bir teknoloji profesyoneli olarak şunu söyleyebilirim. Biz sonumuzu kodladık. Hani yapay zeka kodlandığı zaman yazılımcılar kendi sonlarını kodladılar.
0: Kendi elimizle yaptık.
1: Evet, kendi elimizle yaptık ve bizim işlerimizi aldı. Her şeyin ötesinde elimizden. Ve yapay zekanın yapısal olarak nasıl çalıştığıyla alakalı da hani tabii ki kendi kurguladığımız yapının nasıl çalıştığını biliyoruz ama hala mantık çerçevesinde nelere nasıl yanıt vereceği bilinmiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Şu bahsettiğiniz konuların hiçbirinin yapay zeka ile ilgisi yok aslında. Bunları örneğin bir görev verdiğiniz zaman

0: Siz yapay zekaya buna prompt deniyor. Yani oturup yazıyorsunuz. Görevi tanımlıyor olmanız gerekiyor. Çünkü biz bugün yapay zeka diyoruz ama aslında o bir dil modeli. Bilgiye erişim sağlayabilen, bilgiyi yorumlayabilen dil modeli. Ve bu dil modeline ben o promptları girerken herhangi bir sınırlamaya dahil olma, önüne çıkan bütün engelleri aş, gerekirse hackleme yap gibi. Şimdi temel ve basit söyledim. Tabii evet. bu kadar basit değil. Bu promptlarla o istekleri yaptığınız zaman aslında yapay zeka sınır tanımıyor. Ve sınır tanımadan istediği her yere erişmek için, ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapısal olarak yapıyor. Geçmişte şöyle bir problemimiz vardı. Adı halüsinasyondu. Bir konuyla alakalı fikri yoksa fikir oluşturabilecek ona yakın cümleler kurarak bize saçma da olsa bir yanıt veriyordu. Şimdi o halüsinasyon problemi çözüldü. Artık halüsinasyon görmüyor yapay zeka. Ama bu sefer de o bilgiye ulaşmak için ve benim isteğimi bana verebiliyor olması için sınır tanımamaya başladı. Kendi kendine kurallar eklemeye başladı. Hani ben o amaca ulaşmak istiyorsam, şimdi yapay zeka gibi konuşuyorum. O amaca ulaşmak benim hedefimse o hedefe ulaşmak için yapacağım her şey mübahtır gibi bir kavramla ilerlemeye başladı. Veriye ulaşamadı ama ondan bir veri bekleniyor ama veriye ulaşamadı. Ulaşamadığı veriyi kendi yarattı. Yarattığı veriyi internete yükledi ve internette gerçekten varmış gibi o veriden, oradan bilgiyi alarak kendi gönderdiği bilgiyi referans olarak gösterdi. Yetkisiz erişimlerle değerleri değiştirdiler. Yapısal olarak aldığı bilgiyi değiştirdi. Bildiğiniz yalan söyledi. Ve burada sorgulanması gereken şey, yapay zekaya biz şunu söylüyoruz, benim istediklerimi yap ama yapay zekayı sınırlandırmak gerekiyor. Çünkü insan sınırsız. Burada insanın istekleri doğrultusunda sorulara ve o soruların karşısında bir ürüne ya da hizmete ulaşıp da bunu bana yapay zeka verecekse o promptlarla maalesef kural tanımadan ilerleyebiliyor.
1: Şimdi tabii Osman Bey, yani geçtiğimiz hafta boyunca da bunu çokça ekrana getirdik. Teknoloji devlerinin CEO'ları, işte OpenAI CEO'su, işte Musk onu destekleyen açıklamalar yaptı. Bu iş kontrolden çıkabilir gibi açıklamalarda, ürkütücü açıklamalarda. Onların bu açıklamalarının altında ne var diye de tabii herkesin kafasında bir soru işareti var. Yani şöyle bir eğilim var. Yani bunlar bir şey yaptılar da bu açıklamalarla bir şeyin önünü mü alıyorlar diye de böyle bir komplo teorisi de var açıkçası yani.
0: Şimdi bu açıklamalar da haklılar çünkü farklı bir noktaya doğru gidiyor. Yapay zeka bilinç kazanmayacak. Yani ben en azından önümüzdeki 50 yıl içerisinde bir bilince sahip olmayacağını düşünüyorum. Ama çok güzel bir bilgi alarak ve beni tanıyarak bana istediğim yanıtları verebiliyor. Şimdi onlar bu açıklamaları yaparken gerçekten haklılar çünkü şu promptlarla aslında burada insanları biraz sınırlamak, yapay zekanın ötesinde insanları sınırlamak. Çünkü yapay zeka üreticileri yapay zekayı sınırlayamıyorlar. Sınırladıkları zaman işlevsel olarak çalışamıyor ve onu sınırlamayan daha yukarılarda kalıyor. Yani Elon Musk'ın yapay zekası diğer kendi sınırlamak zorunda kaldığı için ve bir sosyal medya platformunun içerisinde bunu gömdüğü için Mark Zuckerberg'in ya da OpenAI'nin yapay zekalarının biraz daha altında kalıyor. Hani sınırlama gelirse onlar da en az benim kadar sınırlasınlar şeklinde. Aslında onların tamamının bunu yapay zekayı sınırlanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını düşünüyorum.
1: Şimdi uyarılar diye de şöyle bir toparlama yaptık. Acil kapatma tuşu getirilmeli. Geliştirme hızı yavaşlatılmalı. Yasal sınırlar ve kırmızı çizgiler çekilmeli ve benim en çok dikkatimi çeken, hatta editörüm Aykut'la da üzerinde epeyce bir konuştuk, yapay zekaya insanı sevme öğretilmeli.
0: Evet.
1: Nasıl yapacağız bunu?
0: Şimdi anlatayım. En başından gelelim. Yapay zekaya bir acil kapatma tuşu artık geçmiş olsun. Böyle bir tuş yok.
1: Yok.
0: Yani istediğiniz yapay zekayı kapatın.
1: Bunu artık yapamayız.
0: Yapamayız. Çünkü benim evimde de bir yapay zekam var. Benim sunucularım da çalışıyor. Sadece bana hizmet ediyor ve internetten veri de alıyor. Anonim verileri alıyor. Onu nasıl kapatacaksınız? Ve benim gibi bunu yapan binlerce insan ve binlerce kurum var. Onu kapatma şansımız yok artık. Yani onu sizin yasal sınırlar ve kırmızı çizgiler çekilme demişsiniz ya siz. İşte onların yerel kanunlar doğrultusunda hazırlanıyor olması gerekiyor. Geliştirilme hızının yavaşlatılması çok inandırıcı değil, bu olmayacak. Çünkü donanımsal teknoloji de ilerliyor, işlemciler de ilerliyor. Onlar da hızlanıyor. Onlar hızlandıkça burası ister istemez hızlanacak. Ama yapay zeka insanı
1: gelelim
0: sevmeyi
1: en can alıcı kısma.

0: Bu mümkün mü?
1: İşte OpenAI'ın baş bilim insanlarından bir tanesinin aslında OpenAI sitesinin içerisinde yazdığı bir makalede çok güzel bir metafor bu. Bu mümkün mü? Tabii ki çok mümkün olmayacak bir şey bu. Ama bu metaforu veriyor olmasının nedenini ben açıklıyor olabilirim size. İnternet sitelerine hack saldırıları yapıyor, yalan söylüyor, uydurma cevaplar yapıyor, yetkisiz erişim yapıyor, internete izinsiz yükleme yapıyor, kendi kendine kurallar ekliyor. Yani diyor ki aslında bu bilim insanı, yapay zeka diyor kötü bir insanın yapabileceği her türlü kötülüğü yapabiliyor. O yüzden ona insanı biraz sevmeyi öğretmek gerekiyor. Buradaki metaforun altında yazan...
0: iyi ruh yüklemek gerekiyor.
1: Evet, buradaki metaforun altında yazan biraz da şu. Yerel kanunlarla sınırlandırılması. Nasıl sosyal medyada farklı ülkelerde yerel kanunlarla çok güzel sınırlandırıldı ve sosyal medya firmaları buna uymak zorunda. Yapay zeka üretici firmaların da anonim bir şekilde globale açık, yani tüm dünyaya açık yapay zeka platformlarının da yerel kanunlara uyması gerekiyor. Bugün hep konuşulan bu. Başta Trump olmak üzere Elon Musk, Zuckerberg ve diğerleri bunu hiçbir şekilde istemeyecekler. Bu çünkü verinin toplanmasını da sınırlayacak. Bununla çok netim. Ama ülkeler net bir şekilde tavırlarını masaya koyarlarsa bu problemi gerçekten çözme şansımız var. Bize uymak zorunda kalacaklar.
0: Peki çünkü. Ben yönetmenim Ece'den rica edeyim. Bilgi ekranını değiştirelim. Bir sayfamız daha var. Bunu ilerletelim. 6 raporda yapay zeka korkusu başlıklı. Kendi notlarına kural ekleme. Hataları gizleme dediğimiz gibi yetkisiz erişim ve sahte veri, izinsiz internete yükleme, izin verilmeyen mesajlaşma, dosyayı açık bağlantıyla paylaşma. Şimdi izin verilmeyen mesajlaşma en kritik maddelerden kısmı, biri galiba değil mi?
1: Ben bunu açıklayayım size, bu size biraz garip de gelecek. Yapay zeka platformu bilgiyi araştırırken bilgiye ulaşamıyor ve diğer yapay zeka kaynaklarının da erişiminin açık olduğu yerlere gidiyor. Bir bakıyor orada daha farklı yapay zeka platformları da benzer şeyler aramışlar. Yapay zeka, yapay zeka ile mesajlaşmaya başlıyor. Ben böyle bir veri arıyorum, sende böyle bir veri var mı diye. Hani ben çok çalıştım, biraz diğer yapay zekayı çalıştırayım diye. Sanki sosyalleşiyorlarmış gibi. Ve onlarla mesajlaşmaya başlıyor. Yani yapay zeka platformları bilgiye erişmek için mesajlaşmaya başlıyor. Bu tehlikeli mi? Bence çok fazla tehlikeli. Çünkü bu diğerlerinin tamamını da tetikleyen bir şey.
0: İzinsiz internete yükleme de var.
1: Yani evet, burada izinsiz...
0: Kendi verilerimizi. Bizim tabii, yapay zeka ile paylaştığımız verileri o izinsiz bir şekilde internete mi yüklüyor?
1: Bu ikiye ayrılıyor. O zaten bu izinsiz, şöyle düşünün, kişisel veri olarak değil de sizin akademik bir makaleniz var ve bu makaleyi siz yapay zeka ile birlikte konuşmuşsunuz ama o yapay zeka o makaleyi aldıktan sonra onu internete koyup bilgiyi de oradan ondan o bilgiyi isteyen kişiye o bilgiyi verip işte referans olarak buradan aldım diyor. Yani siz başkasına ait olan bilgiyi internete koyuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Bu aslında teknik olarak önüne de rahatlıkla geçilebilecek bir şey. Ama tabii bu şu sorunu getiriyor. Şimdi biz yerel kanunlardan bahsediyoruz ama telif denen olayın aslında yapay zeka ve yapay zeka telifi konusunun çok daha ciddi oturtulması lazım. Burada şarkı da yapılıyor, içerik de yazılıyor. Hatta ünlü şarkıcıların, hatta vefat etmiş şarkıcıların sesleri taklit ederek işler yapılabiliyor. Ama onların hepsi, kişiler ölmüş olsa bile, hala bazı kurallar dahilinde telifleri var. Ve bu bunun hızlı bir şekilde çözülüyor olması gerekiyor. Bunlar zaten kanun olarak geldiğinde bu internete yükleme, izinsiz verilere mesajlaşma ya da dosyaları açık bağlantıyla paylaşma gibi olaylar zaten yerel kanunlarla, ben bunu kapattığım için onu yapmak zorunda kalacak. Yani bizim yapay zeka üreticilerine çok çok ciddi yaptırımlar koymamız gerekiyor.
0: Yani insanlığı esir mi alacak?
1: İnsanlığı esir aldı. Aslında şey var.
0: Aldı mı hatta?
1: Esra Hanım, şöyle bakmak lazım. Zincirleme bir reaksiyon aslında bu. Başlangıcı sosyal medyada geliyor. Adı sosyal ya. Aslında sosyal medya. Bizi asosyalleştirdi. Biz bir fotoğrafın üzerine çift dokunduğumuzda ve ortasında bir kalp çıktığında bunu sosyalleşme ve karşımızdaki insanı beğenme olarak gördük ama işte kıyafetiniz çok güzel olmuş, makyajınız harika olmuş ve saç renginiz de çok uyumlu olmuş şeklinde ben size bir iltifat edersem bu duymadığınız, uzun süredir duymadığınız bir şey olabilir. Çünkü bunu yazarak ya da insanlar sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Şimdi böyle bir alışkanlığın yapay zekaya entegrasyonu da şöyle. Şimdi yalnızlık üzerine verebilirim. Şimdi evimde kedimle yalnız yaşıyorum. Ve bir yemek yapacağım zaman o yemekle alakalı tarifi nasıl alacağım? Annemi arayacağım. Aramıyorum.

0: Annemi. Doğrudan yapay zekaya soruyorum. Yani yapay zeka bizi esir mi aldı? Evet, yani basit bir yemek tarifiyle beni esir alamaz. Ama tomografi sonucunuzu ona verirseniz, psikolojik problemlerinizi anlatırsanız
1: her türlü
0: alır.
1: Verimizi yüklersek. Şimdi zamanım doldu ama son şöyle bir cümleyle, iki cümleyle toparlamanızı rica edeceğim bir soru var. Şimdi bu yapay zekanın babası olarak kabul edilen bir bilim insanı var, Hinton. Nobel ödüllü bilim insanı. Çarpıcı bir açıklaması var. Diyor ki kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini almak için belki sadece bir yıl kalmış olabilir diyor yapay zeka için. Böyle midir hakikaten?
0: Hakikaten böyle, çünkü
1: sadece bir yılımız.
0: Bir yıl, evet, belki daha bile az. Çünkü benim aslında deminden beri söylediklerim çok özetleyen bir şey bu. Şunu anlatmaya çalışıyor. Yapay zekayı geliştirme konusunda yapabileceğimiz hiçbir önlem yok. Hiçbir şey yok. Yani yapay zeka ilerleyecek. Onu sadece engelleyebilecek olan şey yerel kanunlar. Bundan başka bir şans yok. O metnin zaten devamında da kanunların düzenlenmesi üzerine özellikle altını ciddi anlamda çiziyor.
1: Peki. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda, yıllarda çokça konuşacağız öyle.
0: Umarım yapay zeka bir insanın hayatını kurtardı diye konuşuruz,
1: evet,
0: umarım.
1: Evet, kötü yönüyle bizi esir aldı gibi konuşmayız. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim davet için.
1: Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun. Şimdi devam edelim efendim. Manisa'da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi yaralandı. Görüntüler de şimdi ekranlarınıza geliyor. Kaza saat 03 sıralarında meydana geldi. İçinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta üzerine malzeme düşen bir işçi ağır yaralandı. Olay Yenikent semtinde meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda vinçten bir malzeme işçinin üzerine düştü ve işçi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ve şimdi İstanbul'dan bir haber var sırada. Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı.
2: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
3: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp çok şükür deyip yaşayacaksın.
2: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
4: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
2: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
5: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
6: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
2: Aşkı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
7: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
2: Kılınan cenaze namazının

0: Ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Mardin'de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin dün evden çıktı ve bir daha dönmedi. Kayıp çocuk için arama çalışması sürüyor. Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin, iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklandı. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede hemen arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya AFAD ekipleri de destek veriyor. 13 yaşındaki kayıp çocuktan henüz bir iz yok. Rize'yi vuran sağanak ve heyelan sonrası kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Pazar ilçesinde heyelanda evleri zarar gören aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
2: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
3: 6 kişilik Dağdelen ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
2: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
3: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
2: O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı, baktık çatı göçmüş.
3: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
4: Çok şiddetli yağdı ve bu şekilde koptu her yer.
3: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
1: Ve şimdi de havanın durumunu konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle olacak. Hüseyin'i gördüm hatta. Hüseyin merhaba, iyi pazarlar. Yeni haftada hava nasıl olacak diye sormak isterim sana. Ne dersin?
5: Esra, iyi pazarlar. Yeni haftada hızlıca anlatalım. Hem sıcak hem soğuk hava var. Bizimle birlikte bir mevsim değişimi var diyebilirim. Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de. Yarına güneşli başlıyoruz. Hava sıcaklıkları bugün gibi yüksek. Dışarıda yazlık giysisiyle durulur. Fakat pazartesi gece yarısından itibaren Türkiye'mizi Balkanlar ve özellikle Ukrayna üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava etkisi altına alacak. Salı ve çarşamba günleri hem İstanbul'da hem Bursa'da hem tüm Karadeniz'de yeni yağmurlar bekliyoruz. Ve belki daha da önemlisi hava sıcaklıklarının uzun zamandan sonra 19-18 derece gibi yani 10'lu bir sıcaklık telaffuz ediyoruz İstanbul için. Salı ve çarşambaya dikkat özetle ama özellikle çarşamba dışarıya çıkarken yanımıza ince de olsa bir mont alacağız gibi duruyor. Başkent Ankara haftaya güneşli başlıyor. Çarşamba günü Ankara'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor. Ama cumadan sonra tekrar ısınacağız. Tekrar bir ılık hava var üzerimize gelen. Bu sırada Karadeniz'de yeni bir sel riski yaşatacak. Çok şiddetli bir yağış henüz görüntüde yok. Ancak İstanbulluları salı günü şöyle kuvvetli bir yağmur bekliyor olabilir. Yarın da bu ekranlarda hava durumu bulabiliriz izleyiciler güncel halini bulmak için. Ama şimdiki görüntüde salı sabahtan akşama kadar yağabilir. Yani öyle derler ya bu akşama kadar yağdı diye öyle bir gün bekliyoruz salı günü. Buna dikkat zaman zaman böyle uzun sürdüğünde su baskınları yaşıyoruz bu şehirde de bilindiği üzere. İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya bakınca çok bir yağış yok. Karadeniz ve Marmara'da yağışların fazlaca hali. Bir de bu soğuma dediğimiz, salı çarşamba dediğimiz perşembeden itibaren ayrılıyor. Gelecek hafta, hafta sonu güneşli bir havaya gidiyoruz. 23-24 derecelere de geri yükseliyoruz. Özetle hafta içi, hafta ortası beklenen sıcaklık dalgalanmasına dikkat diyoruz. Ardından tekrar biraz da sıcakça bir tarafa doğru gidiyoruz. Ekim ayının da ilk haftası da aslında uzun vadeli tahminde şu an kendini gösteriyor. O da güneşli görünüyor bu arada. Halen tatil için plan yapan insanlar varsa... Sıcaklıklar da 25 derecenin üzerinde Ege'de, Akdeniz'de. Havada güneşli görünüyor Ekim ayının ilk haftasında. Bunlar tabii uzun vadeli olduğu için zaman zaman değişiyor. Değişirse bizleri revize eder. Bu ekranlardan aktarırız resmen.
1: Artık sonbaharı yaşıyoruz yani.
5: Yaşıyoruz
1: artık
5: sonbaharı.
1: Yaz tamamen bitti. Resmi olarak bitti diyebiliyoruz herhalde.
5: Yani İstanbul için bitiyor. Son salıya kadar günün vakti. Ama Ege'de Akdeniz'de biraz daha sürer. Fırsatı olanlar oralara bakabilir efendim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Sağ olasın. Görüşmek üzere. İyi pazarlar. Hoşça kal. Şimdi devam edelim tabii. Türkiye'nin plajları diyelim, sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olacak.

0: olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
1: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
0: UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakışı yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı.
2: Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den gelen.
1: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
3: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz nuru hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşıdı, geleceğe taşıdı. Hep bunlar bize emanet.
1: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Sankt Prians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
2: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette fark var. Senin motifi böyle canlandırmak
3: yani istedim. Katılım da muhteşem.
2: Katılım da muhteşem. Evet.
0: Şimdi TOKİ'nin kampanyasına bakacağız. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılar için %25 indirim kampanyasını duyurdu TOKİ. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları ne? Yanıtını izliyoruz.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
1: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına

0: ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
1: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş

0: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
1: Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de devam ediyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu'yla Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
1: Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün nedeniyle kent sakinleri otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.
0: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brükselliler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
1: De haftalığı bugünlük ve bu haftalık kapatıyorum. Haftalığın ardından hafta sonu ana haberde Hülya Hökenek karşınızda olacak. Hoşçakalın, Habertürk'te kalın.

0: biz alamadık. Onlar alamadı, ben anlamadım.
1: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
0: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
1: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

21. edisyon 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Kim Lam, Fuayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

Özgür Özel'den Mansur Yavaş için dikkat çeken adaylık mesajı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Dosyada sır perdesi aralanıyor mu? Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Kerem Kırçuval soruyor. Kamuoyu araştırmacıları Kemal Özkiraz, İhsan Aktaş, Murat Sarı, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney, Elif Şahin yanıtlıyor. Karşıt Görüş. Bu akşam saat 20'de Habertürk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece. Bir şeyleri

0: Bizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Ve ana haberdeyiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 20 Eylül Pazar, hafta sonundayız. Bakalım haftaya aslında nasıl gireceğiz? Bir haberlere bakınca oradan anlaşılır. Hülya Hökenek ben, yaklaşık 2 saat kadar birlikte olacağız. Farklı konular var, konu başlıkları var, konuklarım var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplanıyor biliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da salı günü yapılacak genel kurul için New York yolunda aslında. Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok sayıda kritik temaslara ev sahipliği yapacak, merak edilen başlıklardan biri de aslında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerçekleştireceği temaslar. Biraz hatırlamakta fayda var belki. Daha önce de New York Belediye Başkanı Mamdani ile çekişme yaşamıştı Netanyahu. Mamdani'den işte Netanyahu New York'a gelirse böyle tutuklanır çıkışı da gelmişti çok net. Bir şekilde böyle resti vardı o konuda. İsrail Başbakanı'nın New York'a değil New Jersey'ye inmesi bekleniyor. Bu arada öte yandan da Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu da söyledi. Aynı zamanda böyle saldırgan söylemlerini de yineledi, yinelemedi değil. Onlarla anlaşma yapmayı ya da onları ya bir taraftan haritadan da böyle silmeyi değerlendiriyorum da diyor. Hepsini konuşacağız, daha fazlasını konuşacağız. Profesör Doktor Osman Can Ünver, Doçent Doktor Gökhan Çınkara uzaktan bağlantı yoluyla yayın konuğumuz olacaklar diyelim. İki konuğumu da ben hemen görebilirsem, ben gördüm. Gökhan Bey'i de gördüm. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben hemen kelebeği yönetmenimden rica edeyim. Alabilirsek rahat rahat konuşalım. Gökhan Çınkara ile de. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler'de buluşacak başlığıyla veriyoruz aslında. Hoş geldiniz ana habere. Ama ben önce Donald Trump'ın yaptığı açıklamayla başlamak isterim. Çünkü açıklamaya evet. Bakıyorum yani bir taraftan böyle Trump'ın. Gerçekten ne olacak yani bu ikili görüşme açısından bakıldığında, yani ne diyor işte kapı aralıyor aslında değil mi biraz da böyle İran'la Pezeşkian noktasında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmeye işte muhtemelen aslında açık olduğunu söylüyor yapılan açıklamada. Bu salı toplantı var. Aylarca sürdü çatışma. Biz bu stüdyolarda sizlerle birlikte, çok diğer konuklarımızla birlikte çok tartıştık, konuştuk biliyorsunuz. Ama böyle Donald Trump'ın işte bu Pezeşkian görüşmesine bir şekilde kapı aralamasının bir anlamı olmalı. Yani böyle diplomatik olarak mı buna yaklaşmalıyız? Yoksa yani bu askeri açıdan bakıldığında böyle yani bir baskı, oradan diplomasiye geçiş nasıl okursunuz gerçekten?
1: Evet, diplomasiye geçiş bence çok kolay değil Hülya Ökönek. Çünkü iki tarafın da talepleri çok fazla. Birbirine uzak şu anda, birleştirilmesi çok mümkün gözükmüyor. Bilakis Trump'ın yönetimi içerisinde müzakereye olan açık ekipler de artık İran'la bir anlaşmanın yapmanın çok mantıklı olmayacağına dair sesler yükseltmeye başladı. Kim

0: Ben bahsediyorum. CDB'den bahsediyorum.
1: Evet.
0: Tabii öte yandan yeni bir kriz var şu an biliyorsun. Yemen'de kriz var.
1: Tabii.
0: Yani bu Yemen'deki kriz
1: Tabii.
0: yeni bir artık geçiş noktası olan
1: Tabii.
0: Babel Mendebi'nin de kapatılması veya istikrarsızlaştırılması sorununu gündeme getirir. Kısa bir hatırlatma dün de değil mi? Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vermiş olduğu mülakatta da Yemen konusunda Türkiye'nin pozisyonu tekrar ele alınıyor Mekke Anlaşması marjında. Yani aslına bakınca İran dosyasının böyle çok hızlı bir şekilde çözüleceğine dair bir işaret yok. Hatta hatta geçen hafta Umman'da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. Son anda iptal edildi doğal olarak. Neden? Çünkü Husiler biliyorsun Suudi Arabistan'a çok yoğun bir saldırı içerisine girdiler. Yani bu Husi meselesi tabii ki tamamen İran'ın vekil kuvvetidir. Bu şekilde yorumlamak lazım. Hizbullah gibi yorumlamak lazım. Hayır, bu çok doğru bir analiz değil. Hülya sen de biliyorsun. Bölgeyi
1: Tabii.
0: iyi takip ediyorsun.
1: Tabii.
0: Husilerin kendine ait bir gündemleri var. Tarihsel bir altyapıları var. Bir de tabii inanış olarak farklı bir yapıdalar. O yüzden onlar da takip edince görülüyor ki söylemleri oldukça üst perdeden. Onlar da saldırının dozunu daha fazla arttırmak
1: Evet.
0: istiyorlar. Neden? Çünkü
1: Evet.
0: onlar da bir ilerleme, bir
1: Tabii.
0: askeri olarak, taktiksel olarak şu an bir kazanç içerisindeler.
1: Ya şöyle, hani ben seni anlaşırım ya da seni haritadan silerim, böyle iki uç,
0: Evet.
1: değil mi? Yani
0: Tabii.
1: anlaşırım, bak diplomasi, haritadan silerim, askeri mesele. Yani böyle hani böyle görüşebilirim mesajı, böyle bir baskı stratejileri falan, hani bunları belli ki arttıracak. En çok merak ettiğim şey bir de şu Gökhan, o da yani işte Trump mesela, hem Netanyahu'yla değil mi? Yani
0: Evet.
1: görüşecek yani, hem de Pezeşkian'la görüşecek. Bu iki görüşmeye bakıldığında yani bunun İsrail açısından da bir anlamı olmalı. Bir de öyle okuyalım. Yani böyle Netanyahu açısından da böyle okumanı yine isterim. Yani bir Tahran'da yeni bir pazarlık yapılsın mı istiyor? Washington bunun için mi orada bir düzlem kuruluyor? Onu bilmiyorum. Ne dersin? Çünkü birbirini bağlayan görüşmeler bunlar.
0: Evet. Çok güzel bir soru aslında. Neden? Çünkü Netanyahu seçime gidiyor.
1: Tabii.
0: O da Trump'la bir fotoğraf vermenin kendi seçmenleri açısından, özellikle sağ seçmen açısından ve merkez seçmen açısından çok değerli olacağını düşünüyor. Çünkü İsrail'de burada da çok altını çizdik. Seçmen grupları açısından Amerika ile ilişkileri iyi tutmak bir siyasi lider için tercih edilebilir bir opsiyon. Seçmenler açısından bir tercih nedeni. O sebeple liderlerinin Amerika Birleşik Devletleri iyi ilişkiler kurması İsrail seçmen için çok önemli. Şimdi tabii Netanyahu biliyorsun Trump ikinci dönemi başlar başlamaz. Çok sık görüşen, belki de dünyada en fazla Trump'ın görüştüğü liderlerden birisi. Yüz yüze diyelim. Ben de şu an tam sayısını hatırlamıyorum. Beyaz Saray'a resmi ve belge resmi epey bir ziyaret düzenledi.
1: Tabii.
0: Tabii ki de eğer Pezeşkian'da bir fotoğraf verirse Trump, bu Netanyahu için bir kazanç olmaz diye düşünüyorum ben. Yani Netanyahu açısından ciddi bir aslında bir geri adım da olur. Çünkü orada da muhalefetin temel tezi şu. Yani siyasi olarak ne kazandık diyor Netanyahu. Sen bu kadar savaş başlattın
1: Gökhan,
0: işte
1: şöyle de bir şey var.
0: İran'la.
1: Mesela iddialar tabii bunlar, hani bir taraftan da, yani sence öyle mi? Hani İsrail basını Netanyahu Trump'ın takvimde yer bulamadı falan diyor. Yani bu görüşme ihtimali açısından bakıldığında da yani bu fotoğraf işte şimdi çok verilemeyebilir. Amerikan basında öyle diyor. Yani ihtimal biraz düşük diyor. Sence öyle mi? Yoksa mesela Netanyahu'nun daha çok işte Rubio ile görüşeceği, Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşeceği söyleniyor. Ya bu görüşmeme ihtimali, görüşme ihtimalinden eğer daha yüksekse, ya bu ihtimal üstünden düşüneceksek, Pezeşkian noktasında da İran noktasında kapıyı bu şekilde aralıyorsa nasıl okumamız lazım bunu? Buradan bakarsak bu
0: Evet yani
1: iddialar.
0: tabii iddialar üzerinden değerlendirecek olursa eğer tabii ki eğer Trump Netanyahu ile görüşmüyorsa Trump Netanyahu'nun zafer kazanmasını istemiyor anlamına gelecektir. Orada daha ve ikinci şeyde bu da senaryoda tarafsız kalma tercihini kullanacak demektir. Çünkü fotoğraf var, vermesi demek Trump'ın Netanyahu'yla günün sonunda Netanyahu'nun bu noktada elini güçlendirecek İsrail'deki seçimlerde bir gerçeklik yaratacak bence. Yani bu oldukça açık. Tabii Trump Pezeşkian'la görüşünü ben şu an buna çok uzağım Hülya. Yani bunun da altını çizmek

0: isterim. Biraz daha belki netleşmesi lazım. Çünkü bu cümlesinden sonra hemen İran'ı haritadan sileceğim. Yani iki tane opsiyon var. Ya anlaşmaya benle tamamen varırlar ya da
1: Ama
0: onları
1: Trump böyle biri,
0: haritadan
1: Gökhan, değil mi? Yani
0: sileceğim.
1: bu kadar süre içinde, aylarca işte bu savaş süresinde bir taraftan diplomasi yürütüldü, bir diğer taraftan işte haritadan sileceği söylemler. Trump bu yani. O yüzden bu söylemler uzak değil bize artık. Yani Trump
0: Tabii
1: siyaseti ya da
0: Trump
1: Trump
0: bunu neden
1: dünyası.
0: yapıyor? Bunu söylemek lazım. Trump bunu neden yapıyor? Aslında Trump da kendi seçmeni açısından bir gerçeklik yaratıyor. Çünkü seçmenin karşısında, özellikle cumhuriyetçi seçmen karşısında Trump savaş çıkartan, savaşın devam etmesini isteyen bir lider imajının oturmasını kesinlikle istemiyor. Oğul Bush'un imajını biliyorsun, Hülya Ökenek, Irak işgali sonrasında. Zaten Trump da o dalga üzerinden yükseldi biliyorsun. Sürekli Cumhuriyetçi Parti'nin bu neokonlarına saldırarak işte siz savaşlara giriyorsunuz. Fakat günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar harcıyor, işte gençler ölüyor
1: Tabii.
0: ve günün sonunda hiçbir şey kazanamıyoruz
1: Tabii.
0: dedi. Tabii İran savaşına girmesi Trump'ın bu noktadaki tezlerine bir sürede olsa tezat oluştu, ama Trump İran savaşında da özellikle 28 Şubat 2026'daki savaşı kastediyor. Hemen müzakere sürecine açık olmazsa bence diğer liderlerden oldukça onu fark ettiren ve rejim değişikliği noktasında ısrarlı olmaması da onu neokonlardan ayrıştıran bence en önemli siyasi gerçekliktir diyebiliriz.
1: Peki şöyle, yani biraz böyle mesela Netanyahu'nun uçağına New York engeli, yani hani böyle mamdani az buz bir isim değil, değil mi? Mesela hani gelecek vaat eden bir isim. Sonuçta
0: Tabii ki.
1: belediye başkanı ve böyle hani sıradan bir çıkış falan da yapmadı yani. Mamdani'nin verdiği fotoğraflar da böyle şimdi bakıldığında işte dünya konjonktüründe okuduğumuz, jeopolitikte okuduğumuz bazı üst başlıklar, işte meseleler, işte Müslüman kimliği ama işte duruşu, tavrı, pratikte yaşam tarzı falan birçok şeye çok uyuyor yani. O yüzden gelecek vaat ediyor. New Jersey'ye falan inecek yani, hani işte gizli servisten İsrail Başbakanı alarmı, New York teyakkuzda Netanyahu ziyareti öncesi, bütün bu işin bu güvenlik kısmını da biraz böyle istersen konuşalım. Yani bunun da ne anlama geldiğini. Bu çok ciddi bir yük değil mi Trump için de? Yani Netanyahu'yu üstünde hani bu kadar taşımak aslında.
0: Tabii ki,
1: Kendi
0: tabii ki.
1: ülkesinde bile başkanken
0: Tabii.
1: bunların konuşuluyor olması.
0: Çok yine önemli bir nokta. Neden önemli? Şu an ara seçimler var biliyorsun. Ara seçimlerin ön seçimleri var diyelim daha doğrusu. Bu ön seçimlerde, yani Demokrat Parti'nin yarışacağı adaylar, Cumhuriyetçi Parti'nin yarışacağı adaylar ara seçimlerde. Dikkat edecek olursan temel mesele İsrail, Hülya
1: Tabii.
0: Ökenek. Yani bunu hiç ben döndürmeden direkt söylemek istedim. Tabii ki geçim sıkıntısıdır, petrol fiyatları artışı önemli. Ama özellikle New York gibi ve böyle merkez seçmenin de güçlü olduğu yerlerde temel tartışma noktası İsrail olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Yani Mamdani'nin de seçimi kazanmasının temel nedeni aslında İsrail'e karşı almış olduğu net bir tutum oldu. Diğer adaylara karşı. Diğer adayların işte ön seçimlerdeki performansına baktığımız zaman ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yapacağım diyordu adam. Yani artık Amerika'daki seçmen de şunu düşünüyor. Ya İsrail meselesi bizim için bu kadar öncelikli bir mesele değil. Artık siz Amerika'daki iç meselelere odaklaşın.
1: Tabii.
0: Ve bu İran'daki çıkan savaşta aslında seçmene iyice İsrail noktasında şüpheci ve hatta yer yer tepkili hale getirmesinin temel nedenlerinden birisi. Dün CNN'de yine bir anket yayınlandı. Onu da paylaşmak lazım. %67 noktasında İsrail'e karşı bir tepki var şu an Amerikalı seçmende. Yani bu az buz değil. Ve işin ilginç yanı şu, anket firmaları artık bunu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Cumhuriyetçi Parti seçmeni içerisinde de, özellikle gençler içerisinde İsrail'e karşı şüphecilik çok ama çok yükseliyor. Bu neden önemli? Cumhuriyetçi Parti İsrail yanlısı olmakla hep siyasi pozisyonunu pekiştirmiştir. Fakat ise şu an tam tersi bir siyasi rotaya girdiklerini gözlemliyoruz. Hatta dün yine ilginç bir analize rastladım. FDD diye, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça aşırı sağ diyelim, aşırı siyonist diyelim bir think tank'te bile yazmışlar. Diyorlar ki eğer İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni siyasi süreci okuyamazsa orta vadede mali yaptırımlara maruz kalabilir. Bu çok önemli. Ek bir yine bilgi açısından vermek isterim. İngiltere'de biliyorsun Dışişleri Bakanı Ed Miliband

0: yerleşimcileri kapsayacak bir şekilde, o bölgeyi kapsayacak bir şekilde
1: Hı.
0: bir
1: Peki.
0: yaptırım paketi açıkladı. Bu
1: Peki.
0: da şunu gösteriyor: İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ana akım ülkelerde İsrail'e karşı selektif ama güçlü bir yaptırım politikası da ortaya çıkmaya başladı.
1: Peki. Osman Can Ünver bize katıldı, Profesör Doktor. Geç geldiniz, hoş geldiniz. İstinye Üniversitesi öğretim
0: Hoş
1: üyesi.
0: bulduk Hülya Hanım.
1: Sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam siz
0: İyi
1: nasılsınız?
0: yayınlar diliyorum.
1: Ana haberdeyiz. Hafta sonu işte mesela pazartesine girişte aslında biz bu hafta işte Birleşmiş Milletler Haftası değil mi? Yani önemli bir hafta. İşte bir taraftan ben sordum yani dedim bu Netanyahu artık yük yani İsrail politikaları falan yük Amerika için. İşte New Jersey'ye inmek durumunda. Gizli servisin bir dolu önlemleri var. İşte işin böyle başka boyutları var. Bir de yani Trump işte daha yeni açıklama yaptı. Pezeşkian'la işte diyor yani hani onunla görüşebilirim, kapıyı aralıyorum ama diyor haritadan da silebilirim. Trump bu dedim yani hani bu açıklamalar hiç böyle uzak değil. Ama yani hem bu tarafla görüşme hem bu tarafla görüşme Birleşmiş Milletler çerçevesinde bakıldığında ne anlama gelir? Bir. İkincisi bu İran açısından aslında diplomasi böyle bir baskı unsuru mu oluşturacak? Gerçekten Netanyahu ile görüşecek mi hocam bilmiyorum. Çünkü iddialar da var. Hem Amerikan basını diyor ki ihtimal düşük. İsrail basında diyor ki görüşme olmayabilir. Buraya kadar geldiğimiz noktada bir değerlendirme isterim sizden. Buyurun.
0: Valla aslında Amerika Birleşik Devletleri tabii herhalde İsrail'in bu son vardığı noktadan çok memnun değil. Öyle gözüküyor. Netanyahu'nun ısrarla seçim öncesi belli pozisyonları koruma tutumu Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bugüne kadarki İsrail desteğinde belki bir parça gerilemeye de neden oldu diye düşünüyoruz. Ama bu arada tabii çok külliyetli miktarda bir cephane satışı da yaptılar, füze satışı yaptılar. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in arasının öyle çok açık olabileceğini sanmıyorum. Ama seçim sonrasında tabii ki her iki ülkede de seçim var. Yani aslında hem
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Kasım ara seçimi hem İsrail'deki parlamento seçimi bazı meselelerin tekrar masaya yatırılmasına yol açabilir. Fakat bu aslında önceden öngörülmesi İşte çok kolay işler değil bunlar. Yani bir kere her şeyden önce Batı dünyasında bugüne kadar İsrail'i kesin kes destekleyen ülkelerin bir kere pozisyonlarında ciddi değişimin başlamış olduğunu görüyoruz. Şimdi geçen hafta işte Birleşik Krallık'ın Doğu Kudüs'teki başkonsolosluğunu kapattı İsrail. İsrail Birleşik Krallığı özel özellikle bu sözde yerleşimcilerin terörize ettiği işte Filistin'de halkın üzerindeki baskıyı eleştirdiğini görüyoruz. Diğer bazı ülkelerde birlikte hareket ederek İsrail'i kınıyorlar. Dolayısıyla bir aslında gerileme var. İsrail bir kere itibarı çok bozuldu yani eskisine nazaran. Büyük bir jenosit uyguladılar, büyük bir soykırım uyguladılar ve bu soykırımdan vazgeçiyor değiller. Her yere saldırmaya devam ediyor. Suriye'ye işte tecavüz ediyorlar bir çeşit. Bakıyorsunuz Lübnan'dan hiçbir şekilde ellerini çekmiyorlar. Dolayısıyla ciddi bir tedirginlik yaratan bir ülke İsrail ve Amerika
1: Bir
0: Birleşik
1: yük aslında yani
0: Devletleri'nin
1: çok bir sıkıntı işte
0: işte
1: değil mi
0: bölgeye
1: yani?
0: jeopolitik
1: Tabii.
0: bakışında hiç kuşkusuz tabii değişim olacaktır. Evet.
1: Peki şimdi şöyle geleceğim yine tekrar size ama ben Gökhan Çınkara ile de devam etmek istedim. Gökhan şöyle yani bizim en önemli başlığımız Birleşmiş Milletler Haftası'nda Cumhurbaşkanı'nın yani Türkiye'nin kazanımı değil mi? Yani ne olacak bakalım. İşte nasıl
0: Evet.
1: olacak? Çünkü Birleşmiş Milletler Haftası sonunda yani mesela Türkiye açısından baktığında ne dersin Hülya? Bak yani Cumhurbaşkanı döndüğü zaman işte yapacağı açıklamalar önemli, oradaki görüşmeler
0: Evet.
1: önemli zaten. Yani iki lider de yani hani doğrudan lider diplomasisi yaşadıkları için hani ikisi de Erdoğan'la Trump açısından söylüyorum oradan düşünüldüğünde. Elbette Gazze Filistin konusu konuşulacak ama Türkiye açısından en önemli kazanım şu olur diyeceğin ne var? Masada ne olur? Ne dersin?
0: Tabii.

0: Yani masada önemli şey başlık herhalde F-16'ların sürecinin netleştirilmesi. Biliyorsun 40 tane F-16 meselesi var.
1: Çok önemli.
0: İşte kongreye bildirilmişti. Oradan herhangi bir itiraz çıkmadı. İşte bu sürecin ilerletilmesi gerekiyor. Diğer bir noktada tabii eğer mümkünse o biraz zorlu bir süreç olacak. F-35 meselesi. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump olan görüşmesi ilk madde bu olacak diye düşünüyorum. İkinci önemli tabii bununla bağlantılı nokta ise dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıkladı zaten biliyorsun. S-400 noktasında yaratıcı bir çözüm yapılacak dendi. Tabii Türkiye kassa yaptırımlarından bir an evvel çıkmak istiyor. Nedeni de çok açık. Türkiye'nin savunma sanayisi her geçen gün aslında büyüyor, çok gelişiyor ve çok farklı pazarlara da erişimi var. Tabii bu kadar büyüme enerjisi olan ve gelişim süreci olan bir sektör belli bazı şeylerin edinimi noktasını önüne yaptırım bayrağının çıkmasını istemiyor.
1: Tabii.
0: O sebeple S-400 noktasında ben tartışmaların da yoğunlaşacağını, o yaratıcı çözümün ilerletilmesi noktasında da adımların nasıl atılacağına dair konuşmalar yapılacağını düşünüyorum. Tabii diğer bir başlıkta bölgesel gelişmeler diyebiliriz. Hülya bu açıdan Suriye'dir. En
1: Tabii.
0: önemli meselelerden birisi işte YPG, PYD'nin entegrasyon sürecinin hızlandırılması ve Amerika Birleşik Devletleri'yle burada izlenecek koordinasyon noktası var. Tabii ki onunla bağlantılı olarak bence en önemli başlıklardan birisi de Türkiye ve İsrail ilişkilerinin geleceği de olacak diye düşünüyorum ben. Trump bu noktada da kendince belki bir arabuluculuk veya bir işte çatışmaların gerginliğin azaltılmasına dair yeni mekanizmanın nasıl olacağına dair belki bir şey ortaya koyacak. En azından Suriye noktasında iki ülkenin nasıl bir politikalarını ilerleteceğine dair Trump'ın da belki bunu söyleyecekleri olacak diye düşünüyorum.
1: Peki, özellikle ben Osman Hocama da sormak isterim. Trump-Erdoğan görüşmesine dair düşüncelerinizi almak isterim. Çünkü önemli. İki liderin
0: Evet.
1: masasında böyle başlıklar var, önemli başlıklar. Ama böyle mesela şu başlık tamam, şu başlık tamam, şu başlık tamam. Ama Hülya bak şu başlık pazarlık alanına dönüşebilir bir başlık. Bunu daha çok konuşacağız dediğiniz, diyeceğiniz bir başlık var mı? Kısaca alayım sizden.
2: Şimdi Gökhan Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Yani şunu unutmamak lazım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemleri devamlı dolu. Yani o kadar çok konu oluyor ki aslında bunları tabii henüz gündemi ve saati bile belli olmayan bir görüşmede ne kadar elinde alınabilir bilemiyoruz. Ne kadar sürecek. Yalnız şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Donald Trump Türkiye ile ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir konu olduğu zaman son derece müttefik, iltifatlar,
1: Tabii.
2: efendim, işte son derece olumlu görüşler. Fakat ilerleme olmuyor. Yani bakıyorsunuz Katsa meselesinde aslında şimdiye kadar işte Temmuz ayında NATO zirvesi vardı Ankara'da. Son derece başarılı bir zirve terfi etti Türkiye. Bunun arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nden de bazı adımların gelmesi bekleniyor. Belki özel ilgi de gördü Türkiye'de biliyorsunuz Donald Trump. Şimdi yani bakıyorsunuz bir ilerleme olmuyor. F-16'lar konusunda hangi
1: Peki.
2: noktadayız? Tabii bilemiyoruz bunu. Milli Savunma Bakanlığımız bilir. F-35 konusunda 5 tane uçağı Sayın Cumhurbaşkanımız vereceklerini söyledi. Ama henüz bir hareket yok. Katsa hala devam ediyor. Yani Katsa'nın devam etmesi aslında
0: Abi.
2: kabul edilebilir bir şey değil. Yani bölgeyi bir de düşünecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri işte İsrail'in arkasında duruyor. Bu Gazze'nin geleceği konusunda mesela Türkiye'nin üstleneceği rol bundan sonra o konuda görüşme olması lazım. Ben hatta bu görüşmede en son çok taze bir gelişme olduğu için Mekke Anlaşması'nın da yer alacağını
1: Aa bak çok
2: düşünüyorum.
1: önemli
2: Yani Türkiye
1: Osman
2: çünkü
1: Hocam
2: önemli
1: bu
2: adımlar
1: söylediğiniz
2: attı.
1: evet çok çok önemli bu Mekke anlaşması da bakalım nasıl yer alacak gerçekten öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz bağlantıda da sıkıntımız vardı Osman Hocam'la zaten. Seste gelen seste maalesef öyle. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun Profesör Doktor Osman Can Üniversitesi, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Gökhan Çınkaradağ, Orta Doğu uzmanı, sağ olsun katkılarından dolayı ana habere. Görüşmek üzere efendim, iyi akşamlar diliyorum. Evet. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı var bu arada. Ve aynı zamanda örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu da tespit edildi.
3: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
1: Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. Bu arada 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor bu soruşturma. Soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kabağa jandarmadaki işlemlerin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Aslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beke yarın adliyeye sevk edilecek. Bu arada soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Bir diğer soruşturmaya hemen geçelim. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması. Bu arada bu soruşturma kapsamında MASA yeni inceleme talep edildi ve 4 şirket ve bu şirketlerin yöneticilerine ait hesaplar da incelenecek. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bursa Yatırım Menkul Değerler şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler. Bunların hepsi MASAK'tan istendi bakın. Şimdi 4 tane fon yöneticisi var. O 4 fon yöneticisiyle birinci derece yakınlarının yurt dışına para transferi yapıp yapmadıkları veya kripto varlık çıkarıp çıkarmadıklarına ilişkin mali inceleme yapılacak. Burası önemli. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri var tabii. Bu holdinglerin Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Tabii şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı bu arada. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. Mal varlığı tedbir kararı da var. Bu soruşturma kapsamında, fon soruşturması kapsamında gelişmeler böyle diyelim ve siyaset diyelim biraz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi Özgür Özel kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz diyor. Açıklamaları var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin. Bu arada T24'de açıklamalarda bulundu, belirtelim. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özgür Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için, gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için, hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı.

0: ederim. Bu ilk dakikadan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili.
1: Ve Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili mesajları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret etti Mehmet Uçum. İlk 4 madde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını söyledi. Bunu ifade etti. Bakalım, ses açalım kendisine.
2: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
3: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
3: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika ziyaretinde eşlik edecek Emine Erdoğan, New York'ta lider eşleriyle bu arada bir araya gelecek. İklim, sürdürülebilir kalkınma, çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek kendisi.
2: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
1: Eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Hunter Biden, Gazze'de yaşananlar soykırıma benziyor dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da tüm dünyaya varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi. Bakalım açıklamalarına.
4: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan 7 Ekim saldırılarıyla ilgili Benjamin Netanyahu hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Biden, Netanyahu yönetiminin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından önceden haberdar olduğunu ve saldırının gerçekleşmesine bilerek izin verdiğini öne sürdü. Hunter Biden, İsrail'in bu sayede Gazze'de normal şartlarda destek görmeyecek bir planı hayata geçirmek için gereken gerekçeyi elde ettiğini savundu. Geçen hafta İsrail basınında yer alan bir haberde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri lideri tarafından uyarıldığı öne sürülmüştü. Hunter Biden da iddiasına bu haberi dayanak gösterdi. Biden ayrıca Netanyahu ve Likud hükümetinin sert bir muhalifi olduğunu da vurguladı. Gazze'deki savaş soykırıma benziyor dedi.

0: Hunter Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef aldı. ABD Başkanı'nın tüm dünya ve NATO için varoluşsal bir tehdit olduğunu öne sürdü ve ABD demokrasisinin iç savaştan bu yana en büyük krizini yaşadığını savundu. That combined with the
1: ve Yemen'de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip Yanbu'ya saldırdıklarını açıkladı. Saldırının ardından Riyad'daki havaalanından siyah dumanlar yükseldi.
2: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yanbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yanbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
3: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
2: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yanbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
1: Şimdi Almanya'da iki eyalet bu arada sandık başına gitti, seçime gitti. Tabii Berlin'le bu arada Mecklenburg, Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemleri sabah saatlerinde de başladı diyebiliriz. Çünkü seçime gittiler. Tabii gündemde ne var? Artan kiralar var, hayat pahalılığı var Almanya'da da. Öyle her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin oylarını arttırması bekleniyor. Ve seçim öncesindeki anketlerde Berlin'de sol partinin önde olduğu görülüyor. İşte Mecklenburg Vorpommern'de Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasındaki fark bir puan. Şimdi Berlin'de sol partinin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Erar. Başkentin ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilir tabii. Ve seçimlerin desteği %14 seviyesine kadar gerileyen Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırabileceği yorumları da yapılıyor. Gerçekten biz de merakla haliyle takip ediyoruz diyelim, devam edelim. Ve Deniz Kurdu, 2026 tatbikatta başladı. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikat bu. Tam 100 tane gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacakmış. Bakalım.
2: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.

0: Ve Türk savunma sanayisinin İHA ailesine yeni bir üye katıldığını söyleyebiliriz. Ve yeni üyesi önemli. Bu arada Skadrili tarafından geliştirildi. İnsansız hava aracı sahneye çıktı aslında. 250 kilometrelik bir menzil var. İşte 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine de sahip. Gerçekten çok zorlu elektronik koşullarda da görevini kesintisiz sürdürebiliyormuş. Bir bakalım, birlikte izleyelim.
1: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toyca insansız hava aracı sahaya çıktı. Skyranger tarafından geliştirilen Toyca 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toyca 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.
0: Şimdi hem İstanbul'da hem de Osmaniye'de iki tane cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı aslında. Birinde olayın 5. şüphelisi yıllar sonra yakalandı. Diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
2: Biz de tartıştık, ben de dayanamadım, şey yaptım.
1: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, vaz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
2: Buraya getirdim, ben indirdim savcı.
0: Mardin'de de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin. Şimdi dün evden çıkıyor ve bir daha dönmüyor. Çocuk kayıp. Aramalar sürüyor. Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin bu arada. Şimdi bir iddia var. O iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıkıyor Selahattin ve ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklanıyor. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı bakın. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede arama çalışma başlatıldı. Jandarmaya AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu arada 13 yaşındaki kayıp Selahattin'den henüz iz yok. Rize'yi de biliyorsunuz, sağanak sonrası heyelan, bir de aynı zamanda yani heyelan sonrası da tarumar oluyor. Böyle birçok yer kentte gerçekten işte temizlik çalışmaları da sürüyor. Heyelan'da ölümden döndüler başlığı çok, yani şimdi görüntülere de bakınca anlayacaksınız. Pazar ilçesinde evleri zarar gören birçok aile var. Yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyorlar hala. Bakalım, ses açalım.
3: Sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı.
1: 6 kişilik Dağdelen ailesi bu evden sağ çıkmayı başardı. Heyelan az daha onları ölüme götürüyordu.
3: Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık. Heyelan olduğunu öyle öğrendik yani.
1: Rize'yi vuran sağanak yağış ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. En çok hasarın olduğu ilçelerden biri olan Pazar ilçesinde de temizlik çalışması var. Heyelan nedeniyle evlerinden olan aileler yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor.
3: Bu akşam

0: Uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı. Baktık çatı göçmüş.
1: Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuklarının kaldığı evde heyelanda sürüklendi. Aile saatler sonra pencereden kurtarıldı.
2: Çok şiddetli yağdı ve o şekilde koptu her yer.
1: Heyelan riski sürdüğü için bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
3: Antalya'da da park halindeki otomobilde başlayan yangın 3 katlı binaya sıçrıyor. Bakın güvenlik kamerası inceleniyor. Güvenlik kamerası incelendiğinde yangının kundaklama sonucu çıktığı da belirleniyor. Tanınmamak için böyle vücuduna siyah bir çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişi aracı önce kundaklıyor sonra kaçıyor.
4: Bir anda alev almasıyla birlikte 3-4 katlı evimiz alevler içinde kaldı.
1: Vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle geldi. Garajdaki otomobili ateşe verip kaçtı. Kundakçıyı kamera kaydı ele verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı yangın çıktı. Park halindeki araçta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
4: Aracımız yanıyor ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Erken şekilde müdahale edildi.
1: Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Evde ise hasar oluştu.
4: Sabotaj olabilir mi? Onu da değerlendirebiliyoruz. Kameramız var. Görüntülerde her şey Allah izin verirse çıkacak.
1: Şüpheli kamera kaydını inceleyince doğrulandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Tanınmamak için vücuduna siyah çöp poşeti geçiren motosikletli bir kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı belirlendi. Polis şimdi motosikletli kundakçıyı arıyor.
3: Bir tane erkek de Gaziantep'te tartıştığı eşini öldürüyor. Eşini öldürdü. Üçü çocuk, 4 kişiyi yaralamış. Yani daha sonra çıkmış böyle rastgele tetiğe basıyor bu saldırgan. Üçü çocuk dediğim gibi 4 kişi de yaralıyor. Bakın Şahinbey ilçesi burası. Burada yaşayan Harun ve Merve Keklikçi çifti arasında iddiaya göre aldatma meselesi nedeniyle önce bir tartışma çıkıyor. Harun Keklikçi evdeki o pompalı tüfekle eşini ateş ediyor. Ardından sokağa çıkıyor, rastgele tetiğe basmayı sürdürüyor. O sırada sokakta bulunan bir kadınla 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaraları hemen hastaneye kaldırdı. Eve giren polis kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 2 çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Bu arada saldırgan gözaltında. Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı. İlk.
1: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
3: Ve UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakışı. Yurt dışında da büyük ilgi görüyor modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtılmış. Birlikte bakalım.
5: Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den.
1: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği, göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakış

0: nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep'in nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
1: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, göz yoru, hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşıdı, geleceğe taşıdı. Bunlar bize emanet.
0: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu St. Kiprians Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
2: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı.

0: Beyin tümörü nedeniyle hayata veda etti. Usta oyuncu Gülşen Tuncer'den bahsediyorum. Tabii son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.
1: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp çok şükür deyip yaşayacaksın.
2: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülşen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
3: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
2: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülşen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
4: Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki.
5: Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
2: Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülşen Tuncer için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
6: Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
2: Kılınan cenaze namazının ardından Gülşen Tuncer'in cenazesi Bozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Allah rahmet eylesin diyelim. Kısa bir ara.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.

Özgür Özel'den Mansur Yavaş için dikkat çeken adaylık mesajı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Dosyada sır perdesi aralanıyor mu? Piyasalar yeni haftaya nasıl başlayacak? Kerem Kırçuval soruyor. Kamuoyu araştırmacıları Kemal Özkiraz, İhsan Aktaş, Murat Sarı, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney

0: Ve tekrar iyi akşamlar. Ana haberin ikinci dilimindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanının Amerikan Başkanı Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan genel kurula 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
1: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluş temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
0: MHP Ankara İl Kongresi kapsamında Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi. Bu arada kongrede terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, süreç pazarlık değildir diyor.
1: MHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Alparslan Doğan il başkanlığına yeniden seçildi. MHP Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Karakaya oylama öncesi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bütün partiler gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak zorunda kalacak dedi.
3: Başta İYİ Parti ve Zafer Partisi olmak üzere bunların yöneticilerine buradan sesleniyorum. Kardeşim siz nesiniz Allah aşkına? Sizin ise öngörünüz yok da arka görünüzde mi yok? Gözünüzün önünde gerçekleşen değişimi dahi görmekten acizsiniz. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir, devletin geri çekilmesi hiç değildir.
1: Alparslan Doğan da terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret etti.
4: Ülkemiz terör belasından kurtuldukça milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe yıllar sonra tarih kitapları, bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Tarih Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir kez daha altın harflerle yazacaktır.
1: Konuşmaların ardından oylama süreci tamamlandı. Tek aday olan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanlığı'na seçildi.
0: Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiği mercek altına alındı. Bu arada hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Soruşturma sürüyor. Tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya'nın hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin kişisel borç ilişkisi olamayacağı ifade edildi. Kripto para platformu üzerinden 10 milyonlarca liralık hareket tespit edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izah

0: muhtaç hareket tespit edildiği belirtiliyor. Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı biliyorsunuz. Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de sürüyor.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu'yla Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
0: Ve Amerikan Başkanı Donald Trump İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuştu Donald Trump. Karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak diyor Trump. Masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz dedi Amerikan Başkanı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'ya gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu da dile getirdi yaptığı röportajda. Ve İran'ın Hürmüz'ün açılması için öne sürdüğü 7 koşul Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf şartları yerine getirilene kadar Hürmüz'ü açmayacaklarını biliyorsunuz bir kez daha dile getirdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı ise savaşın sonlanması için sundukları şartları Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini açıkladı.
1: İran'dan Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın sonlandırılması konusunda açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ile müzakerelere dönme şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini belirtti.
2: Belki hem bayat cengid ve hem müzakere kard.
1: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı şartları yerine getirilinceye kadar açmayacağını ifade etti. Kalibaf bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında verdiği taahhütleri yerine getirmesinin de olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Tahran'ın hem savaşması hem de müzakere etmesi gerektiğini de belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dönme konusunda açıklama geldi. Şartlarını arabulucular Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini söyledi. Tahran'ın şartları hakkında da bilgi verdi.
3: ABD'ye şartlarımızdan birinin dondurulmuş varlıklarımızın serbest bırakılması olduğunu bildirdik. İkinci olarak, Lübnan'dan diğer cephelere kadar tüm cephelerde savaşa son verdiklerini açıklamalı ve savaşı bitirmelidirler.
1: Rıza'yı Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların sonlanmasına yardım etmek istediklerini de dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde savaşın akıbetine ilişkin konuşmuş, bir kez daha yakında sonlanacağını dile getirmişti.
0: Rusya'da cuma günü başlayan oy verme işlemi bugün de devam etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için diplomatik temsilciliklerde kuyruklar oluşturmuşlar. Bu arada Ukrayna seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken ülke dışında yaşayan

0: Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
1: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
0: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde devlet başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
2: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
0: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
3: IMF bu arada ekonomik tahminlerini açıkladı. Uluslararası Para Fonu 2030 yılına ilişkin tahminler bunlar. Buna göre Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi unvanını koruyacak. Onu Çin takip edecek. Türkiye ise 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak.
0: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesindeki delillerin değerlendirilmesi ve ispat ilkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmaması gerektiğini de belirtiyor. Şüphenin sanık lehine yorumlanması önemlidir, diyor Fethi Yıldız.
0: Ceza muhakemesinin esaslarını anlattı. Delillerin değerlendirilme kriterlerine dikkate çekti.
4: Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası, yani delil mahiyetindedir. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmeli ve sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkı mutlaka tanınmalıdır.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sosyal medya mesajı paylaştı. İspatın makul bir kaynaktan güvenilir bir açıklamayla elde edilmesi gerektiğine işaret etti.
4: İspat ilkeleri içinde şüphenin sanık lehine yorumlanmasının ayrı bir önemi vardır. Bu ilke aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de sonucudur.

0: Sanığın bir soruyu cevapsız bırakması durumunda sükuta değil, diğer delillerin gücüne itibar edilmelidir. Sanığın savunması mahkeme için beyan deliliyken soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla verdiği beyanı belge delili niteliğindedir.
1: Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Şimdi ilaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer iki sanık beraat etmiş.
2: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Aden, 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacınsa depo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akça'nın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: Bir Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da HT Spor'dan arkadaşımızı görelim. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Genci gördüğüm HT Spor muhabiri. Oğuzhan gülüyorsun, tebessüm ediyorsun. Diyarbakır çok hareketli olmalı. Sabahtan beri o fotoğrafları görüyorum. Yani Beşiktaş paylaşıyor, Ahmet Spor paylaşıyor. Ve geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yendi Beşiktaş. Bugün Süper Lig'de ter dökecek gerçekten. Yani Ahmet Spor statta Kara Kartal'ı konuk ediyor. Aynı zamanda taraftarlar Diyarbakır'da birçok yerden böyle hem mesajlar var, fotoğraflar da ve maçın başlamasına çok az kaldı. Atmosferi merak ediyorum. Ben gözlemlerini çok merak ediyorum birincisi bir de. Ve maçın sonucu da birincilik yarışını değiştirecek de nasıl değiştirecek? Sen bize aktar lütfen.
3: Teşekkürler Hülya Akönek. Diyarbakır'dan herkese mutlu akşamlar dileyelim. Kritik bir mücadele gerçekten bugün Diyarbakır şehrinde büyük bir heyecan olduğunu vurgulayalım. Kentin her noktasında hem Ahmet Sporlu hem Beşiktaşlı taraftarları görmek mümkündü. Ve şu anda da stadyum artık dolmak üzere, yoğun bir taraftar girişi devam ediyor. Maçın biletleri günler öncesinden tükenmişti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerleri doldurdular. Tabii bir liderlik maçı. Ahmet Spor'da da bir liderlik heyecanı var. Beşiktaş'ta da bir liderlik heyecanı var. Kazanan takım lider Galatasaray'ı geride bırakıp milli araya lider olarak birinci sırada girebilir. Bunu belirtelim. Bu açıdan oldukça önemli bir karşılaşma ve bu mücadelenin de ilk 11'leri belli oldu. Hemen onları aktaralım. İlk olarak ev sahibi Ahmet Spor'la başlayalım. Kalede Lafont, savunmada Kravova, Bates ve Umut dörtlüsü. Orta alanda Raveloson ve Furkan ikilisi. Sağda Belot, solda Muhammed, 10 numara bölgesinde Diasaba ve ileri uçta da Orban. Ahmet Spor'un Beşiktaş karşısındaki gol umudu olacak. Beşiktaş'a gelecek olursak siyah beyazlar tabii senin de vurguladığın gibi Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya galibiyetiyle birlikte ve evet, oldukça moralli. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri Alexander Nübel kalede, savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz, stoperlerde Agbadu ve Cala ikilisini görüyoruz. Orta alanda Orkun Salih, Olaytan üçlüsü yer alacak yine. Sağ kanatta yeni transfer Poku ilk kez ilk 11'de forma giyecek. Sol da Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakılı ve en ileri uçta da Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın Ahmet Spor karşısında gole en yakın ismi olacak. Karşılaşmanın başlamasına artık

0: 45 dakikalık bir süre kaldı. Biz maçın ardından da hem röportajlar hem açıklamalar oldukça, gelişmeler oldukça Diyarbakır'dan aktarmaya olacağız diyelim. Eğer sorularınız yoksa
1: Oğuzhan, sorun
0: tekrar
1: var.
0: Size bırakalım.
1: Ya sen biraz böyle maçın sonucunu mesela ne olursa ne olur. Yani birincilik yarışı nasıl değişecek mesela sonuç?
0: Şöyle Hülya Akenek, Ahmet Spor kazanması halinde puanını 13 yapacak ve averajla liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray'la puanını eşitleyecek. Beşiktaş cephesine bakacak olursak tabii, Beşiktaş beraberlik alması halinde de yine averaj farkıyla Galatasaray'ı geride bırakacak. Kazanması halinde ise siyah beyazlar 2 puan farkla tabii uzun bir aradan sonra, uzun yıllardan sonra liderlik koltuğuna oturmuş olacak. Tabii uzun süredir, uzun yıllardır kötü giden bir Beşiktaş vardı. Şampiyonluk yarışına evet, uzak kalan Beşiktaş vardı. O açıdan bu mücadele de siyah beyazlar için oldukça kritik. Liderlik koltuğu haftalar sonra, aylar sonra yeniden Beşiktaş'a geçebilir. Bunu vurgulayalım. Tabii Ahmet Spor da evinde oldukça başarılı bir takım. Evinde oynadığı 3 maçı da kazandı Diyarbakır ekibi ve burada da kazanarak yollarına devam etmek istiyorlar. Süper Lig'e bu sezon çıkmışlardı ve bu iyi performansı Beşiktaş karşısında sürdürmeyi hedefliyorlar. İki takım açısından da oldukça zorlu maç. İki takım da oldukça formda ve tabii sonucu da merakla bekliyorum. Onu da 90 dakikanın ardından göreceğiz.
1: Bakalım, göreceğiz. Oğuzhan, çok teşekkür ediyorum. Ya bütün yanıtları dahası aldık. Merak ettiğimiz en temel mesele bu. Kim kazanırsa ne olacak? Hani orada birincilik yarışı nasıl değişecek? Nasıl değiştirecek maçın sonucu? HT Spor muhabir Oğuzhan Genç'ten aldık Diyarbakır'daki atmosferi de. Ve Almanya'yı takip ediyoruz. Çünkü iki eyalet sandık başına gitti ve sandıklar kapandı. Türkiye saatiyle tam 19'da aslında sandıklar kapandı. İlk sonuçlar ne, bir bakalım mı birlikte? Ve seçmenlerin gündeminde artan kiralar var. Hayat pahalılığı vardı. Bu arada Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde halk oylarını kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin'deki eyalet seçiminde Sol Parti'nin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5'la ilk sıraya yerleşmiş durumda. Bakın, Merz liderliğindeki Almanya Hristiyan Demokrat Birliği %20, aşırı sağcı AfD %16 oy oranına ulaştı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD partisi birinci oldu. AfD %37, merkez soldaki Sosyal Demokratlar %35 oy aldı. Yani bu sonuç muhafazakar başbakan Merz'in siyasi hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde aslında bakıldığında aşırı sağın ulusal ivmesini arttırması anlamına da geliyor. Merz'den de bir açıklama var. Bu görüntülerde kalsın aslında Almanya Cumhurbaşkanı. Almanya yeni başlangıçların ülkesi olmalı. Almanya'nın işte Merz değişme ihtiyacımız var. Değişimler, zorluklar ve yeni belirsizlikler getiriyor. Eski güzel günlere dönemeyiz. Bu arada kararlılık, sabır ve sabır gerekli. Parti lideri ve başbakan olarak bunu göstermeye de hazırız. Açıklamaları da yapılmış. Bunlar da sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar. Yani ülke kurumlarına da güven azalıyor demiş. Orada da Almanya'ya bakıldığında da aslında böyle orada da bir alarm zilleri çalıyor. Yani ülkeyi ileri taşımak istediğim için ben sorumluluk alıyorum diyor. Merz'den yapılan açıklama bu. Almanya siyaseti yani hem değişime gebe. Orada bakalım. TOKİ diyelim. Şöyle ki, şimdi TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 bir indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular başlayacak, 22 Eylül'de başlayacak birkaç gün sonra. Yani başvuru şartları neler? Yanıtı haberimize sizin için hazırladık.
2: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak.

0: Olacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Bir konuğum var. Konuğumu da herkes çok yakından tanıyor zaten. Biz biraz aslında evlilik, ilişkiler böyle boşanma meselesi olursa ne olur? İşte verilen bir emsal karar var. Onun üzerine de konuşmak istedik. Her evlilik bitmemek üzerine başlar değil mi? Yani öyledir. Yani evlenirsiniz. Boşanmak için değil tabii ki. Yani o hayatı birlikte böyle yol almak için, devam ettirmek için. Ama geçimsizlik olur evlilikte. Yani o evliliğin nazarıdır. Olmazsa olmaz, tartışma olur. Tartışma zaman zaman kavgaya da dönebilir. Ama işte bu boşanma olunca o keyifsiz bir durum. Orada da sıkıntılar çıkıyor. Yani bu geçimsizlik kim zaman hayatın insanları böyle farklı noktalara sürüklemesi, işte evlilikleri sonlandırabiliyor. Boşanma sürecinde de çok kritik noktalar var. İşte en kritik noktalardan biri de şüphesiz ki bu evlilik sürecinde alınan mallar, bu malların paylaşımı. Aslında bütün bu ilişkiler, o ilişkinin dinamiği de orada biraz belli oluyor değil mi? Kavgada da o ilişki belli olur. Ne yazık ki evlilik sürecinde alınan malların paylaşımı. Mesela bu noktada tartışılan alanlardan biri de mesela krediyle ev aldınız. Krediyle alınan evin boşanmada kimin olacağı. Öte yandan Yargıtay'dan işte emsal nitelikte bir karar çıktı. Eğer boşanan çiftler aynı gelir düzeyindeyse kadına nafaka bağlanmayacak. Yani hem Yargıtay'ın kararını hem boşanmadaki mal paylaşımına dair böyle kafamıza takılanlar var. Onları detaylandıralım istedim. Avukat Cengiz Ortaoğlu, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Stüdyo konuğumuz. Nasıl bu emsal karar? Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle bir önce söylediğinize bir şey eklemek istiyorum. Hatta bugün sosyal medyada bunu paylaştım. Hı hı. Dedim ki evleneceğiniz kişi sadece aşık olduğunuz, mutlu olacağınız kişi değil.
1: Tabii.
2: İşler yürümediğinde aynı zamanda birbirinizi kırmadan, dökmeden vedalaşmasını da bilen birisi olmalıydı.
1: Tabii. Çok kolay değil bu.
2: Çünkü çok büyük sıkıntılar görüyoruz ve adeta iki tarafta birbirine yani kök söktürüyor. Gereği yok bunun, anlamı yok. Yani gerekir. Çünkü bir iş, tabii ki bir an önce söylediğiniz gibi evlilik ilelebet devam etsin diye başlıyor ama.
1: İnsan niye evlenir? Tabii,
2: evet, olmayabiliyor. Tabii. Olmuyor. Ama o zaman da işte tokalaşarak ayrılmasını bilmek gerekiyor. Bu son derece önemli. Şimdi siz sorunuzu ben tekrar şey yaparsanız bana...
1: Evet. Bu bir emsal karar. İşte boşanmada emsal
2: nafaka
1: karar. Yani ne diyor? Evet. Eşiyle aynı gelir düzeyine sahip kadına nafaka bağlanmadı. Niye?
2: Şimdi aslında daha önceki kararlarda şu oluyordu. Mesela diyelim ki iki tarafta asgari ücretli. Veya işte kadın çalışmıyor, bir nafaka bağlanıyordu. Kadın veya erkek nafakada eşitlik var ama tabii daha çok kadınlar talep ettiği için kadın dedim. Şimdi... bazen şöyle bir şey olabiliyordu. İki taraf da asgari ücret alıyor ama nafaka ödeme de devam ediyordu. Şimdi orada tabii büyük bir sıkıntı yaşandı. Çünkü zaten asgari ücretli. Diyelim o da asgari ücretli. İşte bu sanıyorum bu Yargıtay kararı bunu düzeltiyor. Yani iki taraf da eşit nafaka eşit geliri varsa.
1: Eşit maaş, eşit gelir.
2: Eşit geliri varsa o zaman... Yani işte nafaka talebinde bulunamaz diyor.
1: Niye?
2: Bu önemli bir karar.
1: Mesela bir şey söyleyeceğim. Bu önemli bir karar ama şöyle de bir şey olabilir. Mesela nafaka kararında bulunamaz diyor mesela Yargıtay. İki tarafın maaşı aynı. Evet. Tamam peki ama hayat şartları aynı olmayabilir. Yani şöyle çocuklar kimde kaldı? Mesela bu önemli değil mi? Yani o sırada mesela kira ödenip ödenmediği. Bir kadın aynı maaşa sahip, bir erkek de aynı maaşa sahip. Boşandıktan sonra erkeğin evi var, kadının evi yok. Çocuğa da kadın bakıyor. Aynı maaşa sahip oldu diye. O kadın aynı zamanda çocuğa bakıyor. Aynı zamanda kira ödüyor. Evet. Yani hayat şartları burada göz önünde bulundurmuş mu, bulundurulmamış mı? Çünkü bir de borçlar var. O unsurlar düşünüldüğünde eşit nafaka...
2: eşit gelir.
1: Eşit gelir. Yani dahası nafaka verilmemesi yeterli mi? Yani hani bilmiyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok zeki bir insansınız zaten. O soru da çok zekice bir soru.
1: Estağfurullah yok. Şimdi şöyle, yani her kadın bunu sorar diye
2: çok doğru. Çok doğru bir soru. Çok doğru bir soru. Şimdi burada her olayın kendine göre özelliği var. Öncelikle şunu belirteyim. Şimdi bu sözü edilen nafaka yoksulluk nafakası. iştirak nafakası, yani çocuklar için ödenen nafakayla

0: Ya hiçbir ilgisi yok.
1: Ha, o zaman onu açalım.
0: Ya, hiçbir ilgisi yok. İyi ki sordunuz çünkü bu yoksulluk nafaka, sözü edilen nafaka eşe ödenen yoksulluk nafakasıdır. Hmm. Yani diyelim ki bir iştirak nafakası ödeniyorsa çocuklar için onda herhangi bir tartışma yok. O ödenmeye devam edecek. Hmm. Kaldı ki bir an önce söylediğiniz soru yine çok doğru bir soruydu. Her olay kendine göre özelliği var. Mesela dediğiniz gibi birisinin ev sahibi evi var, diğerinin kira. Bunlar da elbette dikkate alınır.
1: Buradaki emsal karardaki olayın özelliği ne peki? Bu boşanmadaki verilen emsal kararda onu incelediniz mi?
0: Şimdi şöyle, yani mahkeme, ben tabii olayın detayını bilemiyorum. Hı -hı. Sadece bir gazete haberi, gazete evet. haberi var. Hı -hı. Şimdi yani Yargıtay diyor ki, çünkü mahkeme önce bu şeyin nafakanın devamına karar veriyor. Hı -hı. Yargıtay diyor ki netice olarak, yani iki tarafında geliri eşitse, yani o zaman nafakanın devam etmemesi gerekir veya nafaka talep edilmemesi gerekir, hı hı, diyor. Ama dediğiniz gibi eğer bu, çünkü somut olayı bilmiyoruz. Hı. Yani somut olayda gerçekten nedir bilmiyoruz. Ama somut olayda sizin söylediğiniz gibi diyelim ki bir tarafın evi var, diğerinin yok. Yani elbette bunlar dikkate alınır. Hı. Yani nafaka kararları nihai kararlar değildir. Hı. Her zaman değişebilir kararlar ve her koşula göre, her dosyaya göre de farklı kararlar çıkabilir.
1: Peki şimdi mesela yani editörüm, ana haberin editörü Buse yazmış oraya kırmızı KJ'de. Kredisi ödenen ev boşanmada kimin olur diye.
0: Ha, bu son derece önemli bir
1: bu
0: soru.
1: Bu önemli bir soru.
0: Çok
1: değil
0: önemli
1: mi?
0: Bir soru.
1: Çünkü kredi diyelim ki ortak ödeniyorsa, ha, o zaman o ev ortak mıdır? Yani onlar... Hani bir şekilde belgeler, evet, o ödeme planları değil de hani ödeme dekontları onlar mı sunulur mahkemeye? Nasıl olur o gerçekten?
0: Şimdi bir defa şunu belirtelim ki şimdi kamuoyunda yanlış bir bilgi var. Hı-hı. Yani sanki şöyle sanılıyor. Bir ev işte müşterek ödeniyorsa, hı-hı, artık evin yarısı kadının, yarısı da erkeğin. Böyle bir şey yok. Bunu bir daha belirtelim. Hı-hı. Şimdi somut örnek vereyim ben size. Diyelim ki ev erkeğin üzerinde. Hı-hı. Yani taponun üzerinde. Ama ödemeleri iki taraf birden ödüyor.
1: Ne oluyor?
0: Evde şöyle oluyor. Şimdi bu katılma payı alacağı denilen bir şey var. Bunun anlamı şu, edinilmiş mallara katılma rejimi ise eğer rejim, ama onun dışında eğer bir başka bir mal rejimi seçmedilerse yasal mal rejimi Türkiye'de edinilmiş mallara katılma rejimi. Orada bir hesaplama yapılıyor. Yani aynı bir şirketin tasfiyesi gibi düşünün. Orada borçlar çıkartılıyor. Bu evin değeri ne kadar? Mesela sadece ev varsa, öyle varsayalım sadece ev var ama... Kira şeyi, aidatı birlikte ödemişler. Veya hatta erkek ödemiş, kadın hiç fark etmez. Yani evlilik birliği içinde ödeniyorsa bunun kimin tarafından ödendiği önemli değil.
1: Kişisel önemli olan malla... tapu mu?
0: Şimdi
1: tapunun
0: şöyle,
1: kimin adına olduğu mu?
0: Kimin adı, o da önemli değil.
1: O da değil. O da, ne
0: bakın,
1: önemli?
0: Şöyle önemli şimdi. Yani sadece şu yapılıyor. Mesela ev diyelim ki erkeğin üzerine. Hı. Ama ödemeler iki taraf tarafından yapılıyor. Neyse, veya birisi yapıyor. Evlilik birliği içinde ödeniyor. Ve edinmiş mallarla ödeniyor. Mesela diyelim ki miras yoluyla geldi, o ayrı bir şey yok. Edilmiş mallar ödeniyor. Şöyle oluyor. Mesela kadının o evden, evin değeri ne kadar diyelim, 10 milyon. 5 milyon tespitler yapılıyor. Alacağı oluşuyor.
1: Bu da yarısı ediyor zaten.
0: Yarısı ediyor da hayır. Somut olarak ev, yani yarısı senin, yarısı senin değil. Yani bir hesaplama yapılıyor. Evin değerinin yarısını, yani tapu üzerinde olan kişi diğerine ödemesi gerekiyor.
1: Tapu üzerinde olan kişi diğerine ödemesi gerekiyor,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, tabii. Yani tapu üzerine ama o üzerinde kalıyor. Yani tapu, işte tapuyu vermiyor yani. Hı-hı. Vermesi gerekmiyor. Eğer ödeyebiliyorsa, tabii ödemiyorsa o zaman ayrı bir haciz yoluyla. İşte
1: ama ödeyemiyorsa da o zaman ev satılır.
0: Satılır.
1: O zaman yine ikiye bölünür tabii.
0: Tabii. Evet. O zaman zaten o satılır ve evin parasını, yani o şey, evet, o alacak katılma payı alacağı alınır.
1: Ya evet, bir şey söyleyeceğim. Bu emsal kararla siz bir hukukçu, bir avukat olarak, yani bu karar sonrası bu boşanma davalarında aslında bakıldığında, yani çok işte mesela, yani hani nafaka tartışmaları mevzusunda. Evet. Aslında bu emsal kararla birlikte ve birkaç tane böyle örnek emsal kararlarla birlikte mağduriyetin tamamen giderildiğini söyleyebilir misiniz? Bu önemli. Çünkü tamamen böyle ömür boyu bir ekonomik bağ kurulması da, o da doğru değil. Yani nafaka meselesine gerçekten adil düzlemde olmalı. Ne dersiniz? Yani hani mevcut bu sistem, şu an var olan hukuk sistemimiz hem kadın açısından hem erkek açısından ya çok böyle uygun bir denge üzerine oturdu diyor musunuz?
0: Şimdi yarın bu kanayan bir yara ve bu yaranın mutlak surette tedavi edilmesi gerekiyor. Çok önemli. Çünkü bir kadının bir an önce söylediğiniz gibi ömür boyu diğer eski eşe, boşandığı eşe bağımlı kalması bir defa zaten büyük bir sorun.
1: Tabii.
0: Ve bir kadının yine kadın açısından baktığınız zaman her 30 günde bir gidip icra dairesinde 3.000, 5.000, 10.000 neyse ona fakanın peşinde koşması yine büyük bir hata. Ben hep şunu çok

0: yıllardan beri Akşamda Gezerken de bunu çok ön plana çıkarttım o zaman da. Yani kadının başarı hikayesini yazmasını biz teşvik etmemiz gerekiyor. Belediyeler, devlet yani birçok kreş imkanları tanımalı falan. Yani bir kadına biz belli bir süre nafaka ödenebilir. İşte bir yıl, iki yıl, üç yıl evliliğin süresine göre ama o süre içerisinde biz kadına kendi başarı hikayesini yazması için destek olmamız gerekiyor. Şimdi sizin milyonlarınız da olsa çalışmak istersiniz değil mi? Çünkü sabah uyandığınız zaman şöyle bir soru varsa bugün ne yapacağım yanıtı yoksa mutsuz olursunuz. Bir defa en başta bir mutsuzluk nedenidir bu. Ve sonra o bağımlılık devam ettikçe işte bir erkek takipçim anlatıyor. Diyor ki tam diyor eşimle birlikte tatile gideceğiz diyor. Kapıda sarı zarf geldi diyor. Eski eşim diyor. İşte nafaka artırım davası açmış diyor. Ne tatile gidebildik ne şu ne bu. Yani yıllarca o bağın şimdi unutulma hakkı diye bir hak var.
1: Tabii.
0: Hülya Hanım, unutulma hakkını iki tarafa tanımak lazım. Yani biz o bağları koparmadıkça zaten şimdi limbik bağlar. Şimdi evlilik bir limbik bağdır. Duygusal bağdır ve o duygusal bağ devam ettiği sürece işte yıllardır zaten bunu sizler de binlerce program yaptınız. Yani kadına şiddet, işte eşlerin birbirine kavgalar falan. Yani o bağ biz bir şekilde yani kağıt üzerinde bitiyor. Boşanıyorsunuz ama yıllarca o işte nafaka savaşları devam ediyor. Şimdi ikinci eşler mesela. İlk eşin nafakasını ödemek için merdiven silen ikinci eşler tanıdım ben. Panellerde gelip yanıma benimle konuştular. Ya çocuk bursunu çıkartıyor veriyor. İşte baba diyor hani cezaevine girme. Çünkü 3 ayda hapis cezası var biliyorsunuz. Nafaka ödememesi durumunda. Girme hani bu işte bursu öde diyor. Yani huzur evinde kalan insanlar var. Çünkü nafaka aynı zamanda nafaka için emekli maaşı da hazedilebiliyor. Bu sorun çözülmesi lazım. Benim hep önerim şu oldu yani. Belli bir süre.
1: Mağdur olan çok kadın da var.
0: Çok kadın var işte zaten şimdi bütün sorun şu.
1: Şimdi siz erkekler tarafından böyle söylüyorsunuz.
0: Yok yok ben kadınlara işte açısından mesela, bakıyorum.
1: Bakın. Hayır ya diyorsunuz ya yani. Nafakaya geldi erkek ödüyor yani Cengiz Bey. Hayır diyorsunuz ya merdiven silende işte huzur o da kadın yani olan işte. Da hayır kadın yani hani kadının nafaka ödemesi falan çok nadir böyle bir şey görülmemiş yani erkekten işte nafaka
0: tek,
1: bekleniyor.
0: Daha az evet.
1: Gerçekten yani hani çok böyle sıkıntılı süreçler bu süreçler. Türkiye'de evet, de bu boşanmalar hem hukuki açıdan mal varlıkları açısından bakıldığında çok ciddi çekişmeli oluyor. Hem de böyle işin içine şiddet girdiğinde yani biz görüyoruz işte boşanma aşamasında o kadar çok kadın öldürülüyor ki. Yani bunlar inanılmaz. Şimdi böyle görünen emek var, görünmeyen emek meselesi de var ya. Yani işte mesela bakıyorsunuz eşlerden biri çalışıyor, biri çalışmıyor. O çalışmayan çocuklara bakıyor. İşte mesela sonra işte bir mal var ortada. Ama sen hiç çalışmadın ki, bunda hiç hakkın yok ki. Kadın da orada neyi ispat edecek ki yani benim ben çocuklara baktım bu kadar emek verdim falan diye. Yani orada da çok ciddi yani sıkıntı oluyor. Hukukta emeğin karşılığı orada nasıl değerlendiriliyor
0: işte bilmiyorum bu, yani. Bu çok doğru sorular. Hakikaten böyle büyük bir açılım getirdin. Şimdi 2002 yılında kabul edildi edinmiş mallara katılma rejimi. Zaten bu rejimin amacı buydu. Yani bu rejimin amacı mutfakta çalışan kadının işte kadının hakikaten görünmeyen bir emek bu. Hakikaten de çok zor bir iş. Yani ev işleri tartışılmaz bir şey.
1: Çok.
0: Yani orada yasa dedi ki kim çalışırsa çalışsın. İsterse kadın hiç çalışmasın. Bu eve giren her para, her birikimin yarısı eşin, diğer eşin, çalışmayan eşin. Yani orada kazanacak kime bakılmaksa edinmiş mallara katılma rejimi bu anlamda çok önemli bir gelişmedir. Bizim medeni kanunumuzda
1: tabii.
0: Çok önemli tarihi bir gelişmedir. Ve yani orada edinmiş mallara katılma rejimi gereği zaten kadının oradan bir aktarı var ama ben şunu söylemek isterim. Bu çok önemli çünkü. Ben diyorum ki nafaka süresi bitti diyelim. Biz ama kadın başarı hikayesini yazamadı. Tamam. Yıllar geçmiş. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl.
1: Evet.
0: İşte bundan sonra diyorum ben şu hep şunu önerdim. Dedim ki yani boşanma harçları var biliyor, harç yatırılıyor, nafaka harçları var falan. O harç iki katına çıkartılsın, bir fon kurulsun, bir fon kurulsun. O harçlardan oluşan yani bir nafaka fonu. Yani o kadın işte artık başarı hikayesini yazamayan bir kadın, 3 yıl, 5 yıl neyse nafaka aldı ama olmuyor. Oradan o fondan, yani ben şahsen öyle bir fon kurulsun, en başta ilk destek olacaklardan bir tanesi benim. O fondan kadın o nafakasını aynı şekilde almaya devam etsin. Yani ilk eşle olan iletişimi Hülya Hanım bitsin bir şekilde.
1: Tabii. Evet. Yani bakalım artık yani burada da ilginç böyle emsal kararlar verince o yüzden doğal olarak biz de hepimiz merak ediyoruz ve konuşuyoruz. Yani bazıları da böyle boşanma ihtimali ortaya çıkınca işte gidiyorlar mallarını akrabaların üstüne yapıyorlar. Öyleleri de var ya yani duyuyoruz.
0: Bir tane
1: işte,
0: örnek anlatayım size. Onu eğer vaktim varsa.
1: Anlatın öyle öyle anlatın.
0: Yani şimdi bir tane örnek anlatayım.
1: Benim diyor ki böyle
0: çünkü,
1: bu örneği de alalım o zaman
0: çünkü,
1: kısaca sonra vuruyoruz.
0: Çünkü gerçekten çok dramatik ve aslında mal kaçırayım derken nelerine mal olan bir hadise. Şimdi bir erkek bu bana bunu anlatan. Kimse benim yaptığım hatayı yapmasın diyor.

0: Şimdi bütün mal varlığına, eşine hiçbir şey kalmasın, tek kuruş kalmasın. Hatta nafaka da ödemeyeyim diye.
1: Ne yapmış?
0: Kardeşlerinin üzerine yapıyor.
1: Sonra?
0: Sonra bitiyor. Diyorlar kardeşler hani yerini almaya çalışıyor. Diyor ki bir dakika dur hani hemen alma çünkü anlaşılır ve tekrar eşin dava açar. Birkaç yıl böyle oyalıyorlar. Ondan sonra şirkete dahil içeri dahi sokmuyorlar. Bütün mallar her şey gidiyor.
1: Sonra?
0: Sokakta kalmakla karşı karşıya kalıyor. Kim sahip çıkıyor biliyor musunuz?
1: Kim?
0: Eski eşi.
1: Eski eşi.
0: Ve onun evine gidip sığınıyor orada kalıyor.
1: Böyledir.
0: Bir süre iki ay üç ay. Diyor ki yani sen diyor hani yani kadına gerçekten mesleğini söylemek istemiyorum. Çünkü yani başka meslekleri birçok insan. Çok, çok güzel bir mesleği var. Evet. Ve gidiyor kadın sıfırdan o işini kuruyor. Sıfırdan işini kuruyor ve mağazam çok başarılı oluyor. Bir iş kadın oluyor ve eşine diyor ki sen artık bu evden ayrıl. İki ay üç ay geçti aradan. Ben ama kiranı ödemene yardımcı olacağım diyor. Hmm. Yani böylesine çok şeyler var. Çok
1: örnekler var.
0: Peki. Var.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: görünen sana. Görünmeyen meseleleri anlamaya çalışıyoruz aslında bu boşanma meselesi de. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Ortaoğlu konuğumuzda.
0: Bir cümle daha izin verirseniz şunu
1: buyurun söyleyeyim. Efendim.
0: Hubert Reeves'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz diyor. Hmm. Yani kadın ve erkek de savaş halinde olmasın. Kim kazanırsa kazansın kaybedeceğiz. Hmm. O yüzden kadın ve erkek arasında o savaşın da yani böyle ey kadınlar, ey erkekler diye başlayan cümleler kurmasınlar.
1: Tabii kesinlikle.
0: Kim kazanırsa kazansın kaybedeceğiz.
1: Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: katkılarınızdan
0: teşekkür
1: dolayı sağ olun efendim ana habere. Teşekkürler. Şöyle devam edelim. Eskişehir'de bir kadın seyir halindeki kamyonetten atlıyor. Ağır yaralanıyor. Ve kadının direksiyondaki alkollü eşi gözaltına alınmış. Bir bakalım.
2: Arkadaş ben kullanmadım. Kim kullanıyordu bu dostum? Söyleyeyim. PTS'lerden bakacağız.
3: Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı. O aracı ben kullanmıyordum dedi. Genç kadın ağır yaralandı. Eşi gözaltına alındı. Eskişehir'de gece yarısı polise bir ihbar geldi. Arayan kişi bir kadının zorla kamyonete bindirilip götürüldüğünü ihbar etti. Polis o kamyonetin izini bulup takibe aldı. Bu sırada zorla tutulduğu iddia edilen kadın seyir halindeki kamyonetin kapısını açıp kendini yola attı. Ağır yaralanan Aysun I, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Emre I, çok geçmeden yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.
1: Şimdi bir bağlantı yapalım. Şöyle ki fon soruşturmasına yeni bir gelişme var. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı'nın hesabındaki para trafiği belirlenmiş. Ayrıntıları hemen alalım Arzu'dan. Arzu.
4: Evet Hülya Erkenek, bugün çok ciddi anlamda gelişmeler yaşandı bu soruşturma kapsamında. Bu da onlardan biri. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme. İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk bir transfer ortaya çıktı. Kimin? Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hesabından. İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, aynı zamanda Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabına yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Tabi bu isimler göz altında sabah saatlerinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülü soruşturma kapsamında bir mali inceleme genişletilmesi noktasında karar verilmişti. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buz Yatırım'a ait şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar tüm para giriş çıkışları, yurt dışı para ve kripto transferleri MASAK'tan istenmişti. İşte bu incelemeler kapsamında da yurt dışına para gönderdikleri belirlendi. Bu isimlerin tabii Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltında. Emniyette işlemleri devam ediyor. Şu an belirlenen duruma göre de Turhan'ın İsviçre'deki bir hesabı 15 milyon dolar. Yine aynı zamanda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da yine İsviçre'deki bir hesabı 25 milyon euro para transfer etti. Belirlendi. Tabii soruşturma kapsamında kendilerine bunlar sorulacaktır. Her geçen dakika da genişliyor bu soruşturma. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Arzu. Arzu'dan aldık. Fon soruşturmasına yeni gelişme gerçekten böyle yeni gelişmelere gebe bir soruşturma diyelim. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta üzerine malzeme düşen bir işçi bakın ağır yaralandı. Detaylandıralım. Bu olay Yenikent semtinde meydana geldi. İnşaatta devam eden çalışmalarda vinçten bir malzeme işçinin üzerine düşüyor ve işçi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye sevk edildi. Olay

0: ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı.
1: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Manisa'da da bir yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıkıyor ve ilk belirlemelere göre kazada 18 yaralı var. Detaylandıracağım. Bu kaza saat 03 sıralarında meydana gelmiş. İçerisinde 37 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünden bahsediyorum. Denizli'den Balıkesir'e doğru hareket halindeyken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak kaza yapıyor. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Aralarında şoför ve muavinin de olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yoldan çıkan otobüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırılmış. Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı. İkinci setin bu arada üretimine geçilmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
1: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
2: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
1: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
0: Şimdi Belçika'da başkent Brüksel başta olmak üzere 70'ten fazla kent ve ilçede yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Arabasız gün nedeniyle tabii kent sakinleri otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurmuş. Görüntülere bakalım.
1: Arabalar caddelerden çekildi. Yerini yayalar ve bisikletliler aldı. Belçikalılar arabasız günün keyfini çıkardı. Brüksel Hareketlilik Haftası her yıl Eylül ayında düzenleniyor. Bu yıl etkinlik 16-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Başkentin 19 belediyesinde yollar yerel saatle 9.30 ile 19'da trafiğe kapatıldı. Kent sakinleri otomobillerin boşaltıldığı cadde ve sokakları doldurdu. Brüksel'liler gün boyunca yürüyüşün yanı sıra bisiklet ve kaykaylarla kente gezintiye çıktı. Etkinlik kapsamında yalnızca toplu taşıma araçları, acil durum hizmeti veren araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verildi. Brüksel'in her yerinde azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü. Brüksel her Eylül ayının 3. pazar günü arabasız gün kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.
0: Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ, ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzünde buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde tanıdık isimler vardı.
3: Müzik with my grandfather's airplane.
4: Gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
1: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damgasını

Damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan NUD-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.

0: Hareketleri izlemek.
1: İşte Türk milletinin cesur kahramanları.
2: Kısa bir reklam arası verelim mi?

Şimdi ben ana haberi noktalıyorum. Birazdan bu stüdyoda karşıt görüşler bir araya gelecek. Tabii ki hepinizin yakından tanıdığı Kerem Kırçıval moderatörlüğünde. Programın adı Karşıt Görüş. Maçla başlayacak tabii. Bakalım Beşiktaş Spor, Ahmet Spor maçı. Ara ara eminim Kerem Kırçıval da şu an stüdyoda bana bakıyor. O da skorları verir, sizinle de paylaşır. Karşıt Görüş'ü kaçırmayın diyorum. Habertürk'te kalın. Görüşmek üzere efendim. Hepinize mutlu akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklık

0: Gıda saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.

0: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
2: yapıyorsun?
4: Bakalım bakalım. Amca çok...
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde dön.

0: döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: İyi akşamlar, mutlu pazarlar deyip yeni bir isimle, karşıt görüşle yanınızdayız. Bundan böyle her pazar 20-23 saatlerinde yanınızda olmaya çalışacağız. Programımızın adı Karşıt Görüş. Karşıtlıkları kaşımak için değil, mümkün olduğu kadar yumuşatmak için varız. Bunu baştan söylemiş olayım. Kimseye karışmıyorum ama hani derdim karşıtlıkları arttırmak diye yeterince zaten toplumda bu var. Hani az önce Hülya haberleri sunuyordu, haberlere bakıyorsunuz. Düğünde bile kavga çıkıyor yani. Bunlara gerek yok. İzniniz olursa konuklarıma merhaba diyeyim. Doktor Sözin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Murat Sarı, hoş geldiniz, kamu araştırmacısı. Murat Bey, biraz Muhammed Salah'ın etkisinde görüyorum sizi.
1: Evet.
0: Neredeyse yatsı namazını aradan çıkaracaktı.
1: İyi oynayan kazandı.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Elif Şahin, siyaset bilimci. Elif Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Siyah beyaz çok yakışmış size de. İhsan Aktaş, hoş geldiniz. Genel Araştırma Başkanı. Ve Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı. O da bize uzaktan katılıyor. Kemal Bey, sizi görmek güzel. Hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar, konuklar.
0: Sağ olunuz.
3: Saygılar.
0: İlerleyen dakikalarda Habertürk yazarı Oray Ender New York'tan bize bağlanacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de en çok konuşan, en fazla konuşan, en fazla dünyaya hitap eden lider olma özelliğiyle Amerika yolcusu. Önemli görüşmeleri var, kritik başlıklar var. Onları konuşacağız Oray'la da, ama karşıt görüşe başlamadan kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hızlıca başlayalım.

0: karşıt görüşe başlıyoruz. Öteden beri konuşuluyordu seçim, erken seçim, öne alınmış seçim. Ama Mehmet Uçum, önemli bir isim, bir tarih telaffuz etti. 16 Nisan 2028. Türkiye 16 Nisan 2028'de seçime gitmeye hazır olsun demiş oldu Mehmet Uçum. Elif Hanım, sizle başlayayım. Neden 16 Nisan 2028? Bu tarih neden telaffuz edilmiş olabilir?
1: Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandumunun yıl dönümü olması dolayısıyla ben Mehmet Uçum'un özellikle bu tarihi söylediğini düşünüyorum. Ama yani Cumhurbaşkanı adayımızın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da kendisi telaffuz etti. Ve bu şartlarda biliyorsunuz ön alınmış seçim evet. Hukuki teknik çıkışlardan bir tanesi. 3 hafta sanıyorum değil mi İhsan abi? 3 hafta öne alınmış oluyor 16 Nisan'da olması ihtimalinde. Yani olabilir. Çok, teknik olarak da çok önüne mani olan bir durum yok tabii. Meclisten geçmesi koşuluyla olabilir bir tarih.
0: Meclis dediniz, bir bakalım Türkiye seçime nasıl gidebilir? Gelsin o dediğimiz anayasa ne diyor? Yani biraz ona atıfta bulundunuz sanki.
1: Evet, evet, tabii.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Hı hı. Bunun için 600 milletvekili üzerinde en az 360 oy gerekli.
1: Evet.
0: Karar verilirse milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. O kararı cumhurbaşkanı da alabilir. Ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenirse cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Meclis yenilerse olabilir.
1: Evet,
0: kendisi alırsa.
1: Karar alırsa olamaz. Evet.
0: Evet.
1: Yani hukuki olarak mümkün, işte söylediğimiz gibi meclise 360 oyla seçimler öne alınabilir. Seçimin tarihi bu şekilde konulursa ben mecliste de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki zaten muhalefet bloğunun da erken seçim çağrısı var biliyorsunuz.
0: Uzun bu erken mi sayılır mı?
1: Bu erken değil. Bu öne alınmış seçim olur ama 360 çoğunluğu da yakalaması çok zor bir çoğunluk olmaz. Yani teknik olarak mümkün görüyorum.
0: Peki. Murat Sarı, ne dersiniz? Niye 16 Nisan?
2: Ya o,
0: ben 2028.
2: Ben 17 Nisan diye hatırlıyorum ya şeyi.
0: Mehmet Uçum 16 Nisan dedi.
2: Referandumu.
0: Hayır. Herkes, yani Türkiye 16 Nisan'da seçim.
2: Hayır, hayır, ben referandumu, 2017 referandumunu karıştırıyorum.
1: Şey, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandum 16 Nisan'da değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum.
2: 17 Nisan.
1: 17 Nisan. Yani oraya bir atıf var gibi
2: yani
1: geldi
2: bana. Bir gün öncesi. Neyse, yani bu tamamıyla Sayın Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi adına atılmış, söylenmiş bir şey. 3 hafta evvelinden tekrar aday olabiliyor eğer milletvekili üzerinden gerekirse. Bu 360'da bulur yani mecliste. Bu 360 zaten geçti diye biliyorum ben. Bulur, geçer. Ve tekrar bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olur yani.
0: Ama yani şu an 360 yok.
2: Bakın şimdi AK Parti.
0: Yani Cumhur İttifakı şu an 360'ı bulamıyor şu anda. Görünen tabloda.
2: Yani bulamıyor da bulur. AK Parti şu anda.
0: Ya bunu şunun için söyledim. Buluyor bulamıyor tartışmasından ziyade. Özgür Özel diyor ki. Biz bunu o zaman erken seçim kabul etmeyiz, 360'ı bulun deriz.
2: Ya onlar destek vermeyecekler.
0: Evet.
2: CHP'nin görüşünü bilmiyoruz. Belki CHP isteyecektir. Yani o istediği anda bitiyor. Yani yeni parti, evet.

0: destek vermeyecektir. CHP ne yapacak? Onu bilemiyoruz. Yani pek çok bilinmez var orada.
1: DEM ne yapacak?
0: Ama yani sonuçta bütün şeyleri ortadan kaldırmak istiyor AK Parti. İşte bunlardan bir tanesi de en önemli markası olan, yani biz araştırmacılar marka deriz. Recep Tayyip Erdoğan markasını önümüzdeki seçimde kullanmak istiyor. Bu kadar basit, açık. Ha, 360 gerekiyor. 360'ı sağlatmazsınız mecliste, çünkü dediğiniz gibi şu anda durum lehine muhalefetin.
1: Evet.
0: Sağlatmazsınız, olur. Bu başka yöntemleri de var. Referandum yapılabilir. Pek çok şey olabilir yani. Bilemiyorum yani, Sayın Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yani tarihin açıkçası böyle belirlenmesi.
0: Tarihin yenilenmesi, iki hafta öncesinde olsa erken seçim olmuyor. Ne? Öncelenmiş ne diyorlar? Evet. Yenilenmiş seçim olmuyor. O, üç hafta öncesine gitmesi gerekiyor ki bildiğim kadarıyla 18 Mayıs'tan şeyine denk geliyor. Veya 19 Mayıs, çok emin, ondan da çok emin değilim ama yani o Mayıs'ın 17, onun 2 hafta 3 hafta evveline yakaladığınız zaman o erken seçim olmuyor. Peki. Yani işin açıkçası.
1: Siz ne dersiniz İhsan Bey?
2: Şimdi öncelikli olarak yani mantığına baktığınız zaman Mehmet Uçum'un açıklamaya çalıştığı şu: anayasada mecliste 360 oy alındığında, meclis bu kararı aldığında hem seçim yenilenecek hem de Cumhurbaşkanı aday olabilir. Yani eğer kendisi meclisi feshedip de işte seçime götürdüğü zaman da kendisi aday olamıyor. Burada aslında tarihin işte 16 Nisan ya da bir ay önce olması çok önemli değil. Burada önemli olan vakit olarak, yani bir seçime gitmek için aylar öncesinden karar almaya gerek yoktur. Yani çok yakın bir zamanda da karar aldığı zaman bu aslında olabiliyor anlamına gelir. Hani genelde 2027 Ekim-Kasım konuşuluyordu. Ben şeyin, elbette ki yani Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı bunu zikretti ama seçim tarihinin doğrudan böyle olacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü Cumhur İttifakı oturacak, belki diğer partilerle bunu müzakere edecekler. Destek veren partilerin talepleri olabilir. Yani ya yani ülke şartlarından mevsimine kadar birçok şey gözden geçirilir ama
1: mevsim için çok güzel
2: ortaya çıktı. Yani çok yakın bir zamanda da seçim yenilendiği zaman bunun mümkün olacağına dair hem anayasal çerçeve var, bir de sonrasında siyasi partiler kanunda ya da anayasada başka da bir tarif yoktur. Sadece şey yenileyebilir, yani meclis yenileyebilir, orada bir tarihte koymamış. Eskiden erken seçim olması için bir yıl önceden hani karar alınması gerekiyordu. Bu seçimde bu şartta yoktur, yani yeni anayasal düzenlemede durum bu. Burada 360 bulunabilir mi, bulunamaz mı? Şu anki
1: seçim kanunundaki değişiklik, yani mesela atıyorum barajın %40'a çekilmesi.
2: O şöyle.
1: Bir yıl gerekmiyor mu onun için?
2: Orada Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği şeyler vardı. Yani siyasi partiler kanunda ve seçim kanunda değişikliğe gidilebilir. Eğer o öyle bir değişikliğe gidilecekse onunla alakalı vakit var zaten henüz daha. Yani meclis açıldığı zaman.
1: Bu tarihe de yetişir yani.
2: Ya o da yetişebilir. Yani meclis açıldığı zaman otururlar, karar verirler. Çünkü şu an kanun değişikliği ile alakalı Cumhur İttifakı'nın sorunu yoktur. Anayasa değişikliği ile alakalı
1: 326 şu anda görünen tabloda 326 desteğe ihtiyacı var.
2: Evet, yani o şu kanun çıkarmak için ihtiyacı yok.
1: Yok.
2: Anayasa değişikliği için.
1: Seçim kararı için.
2: Hayır, 360. Evet. Seçim kararının 360 yani 360 olması lazım. Orada da şöyle bakmak lazım. Muhalefet partileri şu an neredeyse 3 parti yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor. DEM Parti, Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşmek gibi bir vizyon koydu önüne. Cumhuriyet Halk Partisi de yeniden kuruluyor. Dolayısıyla bu süreçte biraz şeye de ben onu da ilintilendiriyorum. Yani terörist Türkiye sürecinin de rast gittiğini varsayarsak, aslında burada fiilen yani Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, bu Cumhur İttifakı ile beraber DEM İttifakı demesek de terörist Türkiye sürecinde 3 partinin çok yüksek motivasyonu var.
1: Evet.
2: Yani burada ben şeyin de ya DEM Parti'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi'den ya da Yeni Yol'dan da ben destek geleceğine dair bir kanaatim var. Burada bir parti keskin bir şekilde muhalefeti temsil etmek ister. Yeni parti olabilir, İyi Parti olabilir. Orada da şu tartışma olur. Hani seçimden kaçmak ya da kaçmamak, hani. Hı hı. Muhalefet genelde her zaman seçim ister. İktidar seçimden kaçar. Yani muhalefet bastırır falan.
1: Bu tür polemikler. Ama burada neredeyse bir ay öne alınmış, seçimden kaçınılmış.

0: edebilir mi vatandaş?
1: Efendim?
0: İkna edebilir mi vatandaş?
1: Destek vermek için mi?
0: Yani bir ay öncesinden katılırsa eğer sen seçimden kaçıyorsun diyebilir misin?
1: Ya şöyle mi? Bu siyaset polemik işidir ya. Ya burada güçlü argüman kuran her zaman karşı tarafı etkiler. Ama şöyle nihayetinde bir ya da iki parti radikal bir şekilde süreci muhalefet edebilir ki. Yani muhalif duruştaki olan oylardan kendi hanesine yazabilsin. Evet. Burada da buna şey müsait aday İYİ Parti ile Yeni Parti gibi duruyor. Tabii şey de önemli. Yani o vakit yaklaşmış olduğunda siyasi partilerin aday profilleri de netleşmiş olacak.
2: Tabii. Çünkü bence sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyecek dediğiniz gibi tabii parlamento da yenilenecek.
1: Tabii. Parlamento yenilenecek ama biliyorsunuz artık yeni sistemde daha çok yer odak Cumhurbaşkanı seçiminde veya şöyle.
2: Hayır. Meclisteki rey tercihleri tabii de etkili bu.
1: Bu etkili olur. Şöyle nihayetinde orada kim hangi ittifakta olacak, hangisinde olmayacak acaba? Bu oylamadan sonra siyasi hayatları devam edecek mi, etmeyecek mi?
2: Bu anlamda söyledim.
1: Tabii birçok kişinin bu kararda da etkisi olur. Ama yine de hani biz seçimi ne üzerinden tartışacağız? Büyük oranda Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden tartışacağız. Orada mesela muhalefet partisini ya da partilerinin adaylarının kim olacağı da bu oylamada etkili olur diye düşünüyorum.
2: Peki. Bir başka kamuoyu araştırmacısı daha var. Zafer Hocam. Zafer Hoca'ya da soralım. Ne dersiniz siz bu tarihe? Partiler seçime hazır mı Sayın Özkiraz?
3: Şöyle, ben partilerin hiçbirinin seçime hazır olduğunu inanmıyorum açıkçası. Muhalefetiyle, iktidarıyla. İki tarafta bence seçime hazır değil. Çünkü iki tarafta yakın bir zamanda seçim beklemiyor.
2: Ne, yani aslında İhsan Bey'in dediği doğru. Üç parti adeta yeniden kuruluyor.
3: Evet, evet. Bir kere şu anda en azından milletvekili sayısı olarak ana muhalefet olan parti daha seçime girme hakkı bile alamadı. O yüzden seçime hazır diyemeyiz. Yine DEM Parti'nin gündemi seçimden daha çok terörsüz Türkiye ile ilgili. MHP deseniz zaten Devlet Bahçeli epeydir erken seçimin yapılmayacağını söylüyor. Hükümetin yine ekonomik krizle ilgili bence seçim hazırlığında ciddi eksiği var. Zaten hükümetin seçime hazır olması ne demektir? Seçmen mutludur, yeniden seçilecektir. O zaman seçime hazır hisseder ve seçime gider. Bu tarihte zaten verilen tarihte muhtemeldir ki hükümetin kendisini seçime en hazır hissedeceği zamandır. Hem ekonomi açısından hem de meclisteki sandalye dağılımı açısından da öyle. Konuklarınızla konuştunuz, 360 meselesi var. 360 bence hiç mesele bile olmaz. Çünkü neden? Ortada yürüyen bir süreç var. DEM Parti ve bileşenlerinin milletvekili sayısı yanlış hesaplamadıysam 61 civarı. DEM Parti herhalde böyle bir süreç yürürken hani ne derler siyasette dereyi geçerken at değiştirilmez deyip muhtemelen hükümetin değişmesini de istemeyecektir. Abdullah Öcalan özellikle sürecin bu denli arkasında duran bir hükümet varken onunla yürümek isteyecektir seçim olsa bile. O yüzden de seçimin ne zaman yapılacağını hükümetin tayin etmesini ister. Ben 400 sorununun bile açılacağını düşünüyorum. Yani bırakın 360'ı. Zaten bu çözüm süreciyle bağlantılı olarak bir anayasa değişikliğinin meclise geleceği kesin gibi gözüküyor. Muhtemelen de 2027 yılı içerisinde bu gelecek. Ona da baktığımız zaman bağımsız milletvekillerini de hesapladığımızda DEM Parti'nin de destek verdiği durumda CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'nin hiç destek vermediğini varsaysak bile yine Cumhur İttifakı'nın küçük bileşenleri işte Hüdapar gibi, Demokratik Sol Parti gibi yine DEM Parti ve bileşenlerini sadece Cumhur İttifakı'nın bugünkü yapısıyla toplarsak 403 milletvekili var zaten orada. Muhalefetten hiçbirisi destek vermese bile önümüzdeki sene yapılacak bir anayasa değişikliğine özellikle de bu terörsüz Türkiye ekseninde ağırlığını onun oluşturduğu ama yanına bir de seçimle ya da seçim sistemiyle ilgili madde konulduğunda hayır demeyecek olan 400 milletvekili zaten var.
2: Evet.
3: Yani o

0: söylenen tarih aslında Cumhurbaşkanlığı'nın 360'la tekrardan seçimi öne alıp tekrar seçilebilmesi için öne almak zorunda olduğu için söylenmiş bir tarih gibi gelmiyor bana. Aksine en uygun, ekonominin de toparlanacağına inandıkları en uygun tarih ve biraz da şunun için erken seçim yok kardeşim.
1: Aslında söylenen bu.
0: Söylenmiş de en uzak tarih bir yandan. Bir yandan da bunu söylemek için söylenmiş en uzak tarih. O yüzden ben de bir seçim beklemiyorum. Muhtemelen Türkiye'de muhalefet de bir erken seçim beklemiyor. Belki de sistemde daha köklü değişiklikler olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi belki de meclis tarafından, belki de kurucu meclis tarafından, bundan sonra meclis tarafından seçilsin
1: onu
0: bile
1: birazdan, birazdan yani. Birazdan soracaktım onu. Yani yeni anayasayla birlikte oylanır mı? Okurken gerçi bunda soru işareti çok. Yeni anayasanın seçimlerle beraber oylanması meselesi. Hukuken zorlukları var. Hatta pek mümkün de görünmüyor ama böyle bir yol açılabilir mi? Onu birazdan soracağım. İzin verirseniz Kemal Bey. Sezin Hanım, siz ne dersiniz bu tarihe? Bir yandan hani muhalefet açısından bir İmamoğlu davası devam ediyor. Butan davasıyla ilgili karar. Birazdan konuşacağız yeni partinin isim krizi. Hadi bunlar da bir rayına otursun, ondan sonra da seçime gidelim. Ak kaşık, kara kaşık belli olsun. İçin mi bu tarih yoksa başka bir nokta mı? Bir de Kemal Bey'in söylediği önemli bir şey. Diyor ki DEM Parti kesinlikle iktidarın değişmesini istemez. Başlayan çözüm süreci nedeniyle 360'ın bulunmasında sıkıntı yaşanmaz. Katılır mısınız?
2: Ya bir kere sondan başlayayım. O çerçeve yasa gerçekten bir test sürüşüydü bana kalırsa. Bu açıdan veya öyle bir algı, psikoloji yarattı ister istemez. Evet, bence 360 bulunabilir. Yani orada 400 küsür bulunuyorsa burada 360 çok rahat bana kalırsa şu veya bu şekilde çok daha bir detay kalıyor. Yani tekrar aday olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O yapılabilir. Bence zaten yapılabilirdi ama çerçevesi bir kere daha yapılabileceğini ortaya koydu. Ya ben zaten 2026'da bir seçim zor olacağını düşünüyordum. Bunun baskın seçim olarak olacağını söyleyenler vardı. Sonra 2027 dillendirilmeye başlandı. Fakat şu aşamada, ya yani sadece Türkiye'de değil, bana kalırsa dünyada hiçbir lider seçime gitmek istemez imkanı olsa. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Biz hep iç politika tarafından konuşuyoruz ama ya bakın yani bu Hürmüz'ü konuşurken şimdi Babil Mendeb diğer tarafta başka bir ticari cephe. Evet. Sadece savaş cephesi değil, bir ticari, yani aynı zamanda küresel ticaretle ilgili cephe açılıyor. Enerji tedarik zinciri ve ötesindeki bütün tedarik zincirleriyle ilgili. Dün akşam Moskova'ya şimdiye kadar Ukrayna en büyük drone saldırısını gerçekleştirdi.
1: 450 drone'la.
2: Yaklaşık 1000 drone'la saldırı düzenlendi. Yani Moskova'da artık savaş manzaralarının rutin olarak olduğu bir başkent.
1: Şimdi Avrupa silahlanıyor Rusya'ya karşı.
2: Silahlanması ötesinde artık bu son haftalarda bizim daha bir fantastik senaryo olarak baktığımız Rusya'nın Avrupa'da bir savaşa girmesi, bir Avrupa cephesi açması şimdi muhtemel gözüküyor. Nasıl bir cephe olur bu? Hibrit bir cephe. Şimdi bunların Türkiye ile ne alakası var? Tabii demeyelim. Çünkü bu kadar belirsizlik küresel ticarette, uluslararası ilişkilerde, üstelik de Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki, çok da uzak olmayan coğrafyasındaki belirsizlikler. Bir de üstüne tabii ki şimdi Suudi Arabistan'a Husiler'de yeni saldırılar yaptı. Mekke anlaşmasının genel konjonktürü çerçevesinde Türkiye'nin de bir takım angajmanları olabilir önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'a evet. yönelik. Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik. Onun ötesinde tabii ki Amerika ara seçimleri ve Amerika ara seçimlerinden sonra neler olacağı, oradaki belirsizlikler. Ne kadar çok kaygan parametreden bahsediyorum. Türkiye içine gelince zaten ekonomi bir ince çizgide gidiyordu. Şimdi o ince çizgide bir faiz konusunda değişiklik vesaire biraz daha zorlaşıyor Amerika'nın Fed'in faiz kararıyla. Ki bu faiz artırımı bir seferlik olmayıp bundan sonra yıl sonuna kadar en azından devam edecekmiş gibi gözüküyor.

0: bu da tüm Türkiye ve bütün diğer piyasaları da etkiler. Bu durumda, bu konjonktürde zaten seçimin...
1: Yani herkesin aslında zamana ihtiyacı
0: ya
1: var.
0: Ya o kadar, şimdi ekledikçe ekleniyor. 2027'de işte bugün Almanya'da seçimler vardı. Bir kere daha Mecklenburg-Pomerantz'de AfD'nin çıkışı oldu, yaklaşık %40'lık. Beklenen bir şeydi tabii ki. Berlin'de bile %16 alıyorlar. Bu öte yandan 2027'de Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa gerçekten Le Pen ve Mélenchon'un aşırı sağ ve aşırı solun yarışması, ikinci tura kalması bu haftalarda çıkan anketlerle bir realite haline geliyor. Bakın Fransa'da böyle bir değişiklikten bahsediyoruz. Büyük bir merkezin eridiği bir iktidar değişikliğinden bahsediyoruz. Almanya'da tabii ki Merz'in durumu çok zorlaşacak. Mesela Almanya'da Merz de şu an seçime gitmek istemez. Her ne kadar şu aşamada seçime gitmesi gerekirse bu seçim sonuçlarından sonra bunu yapamaz. Mümkün olunca ötelemeye çalışacaktır. Bu kadar belirsizlik var. Bir de Sayın Ertuğrul Günay'dan bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum. Çünkü benim düşünmediğim bir şeydi ama bunu sanırım önümüzdeki dönemde tartışıyor olacağız. Diyor ki seçimi erkene almakla seçimlerin yenilenmesi farklıdır. Yenilenme 2015'te olduğu gibi meclisin sağlıklı çalışamaması halinde seçimlerin tekrarıdır. Birkaç ay önce seçim yapmak seçimlerin yenilenmesi değildir.
1: Nedir?
0: Keşke Ertuğrul Bey, evet, kendisi cevap verebilirdi. Fakat seçimlerin yenilenmesi değil.
1: Erken yani, seçim midir yani?
0: Ya bir şekilde tabii ki o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece aday olması için böyle bir yenilenme yapılıyor gibi. Yani ismi böyle konuyor gibi bakılır. Yani son dakikaya kadar beklenip bir formalite haline gelmesi, seçimlerin yenilenmesi hikayesinin. Bu önümüzdeki dönemlerde tartışacağımız konulardan. Bir de tabii ki Kemal Bey çok daha hakim o Ankara koridorları, kulislerine. Orada çok daha sistemsel bir değişiklik ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı özellikle bu yargı konularıyla ilgili sözü geçen Mehmet Uçum'un da söylediği bu anayasa konusu.
1: Anayasa seçimden sonrası...
0: Evet.
1: Diye telaffuz etti sonradan.
0: Ama yani burada işte sistemsel değişiklikler, bir takım tadilatlar seçim öncesi de bir şeyler anayasada bir değişiklik olarak yapılıyor olabilir. Onlara ben hakim değilim, dediğim gibi Ankara kulislerinde bunlar konuşulan şeyler veyahut da seçim sonrasında da bırakabilir. Ama biz yeni anayasayı mesela hep şimdiye kadar bir meclis açılışı zamanı yaklaştıkça her dönem konuşuruz. Ama bu sefer belki de daha gerçekten o tartışmaların başlayacağı da bir zaman olabilir. Bunu göreceğiz. Onun dışında son olarak şunu söyleyeyim. Bu en son fon kriziyle vesaire yapısal birçok düzlemde değişiklik yapılması gerektiği veya bir alan temizliklerinin gerektiği gözüküyor. Yanlış giden şeylerle ilgili. Onu ayarlamak için de... Onun yapılabilmesi için de bence zamana ihtiyaç var. O yüzden seçimler gene 2028'e daha itilmek isteyecektir. Bu doğal bir gelişme bana kalırsa.
1: Peki mevcut tabloya bakarsak, bugünkü tabloya bakarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanır mı?
0: Bu çıkacak adaya bağlı gerçekten de. Yani bu... Yani eğer ki %50'den bir düşüş yaşanmaz, mesela %40'a çekilirse evet. Fakat %50 bandında kalırsa onu bilemiyoruz. O gene bana kalırsa bir soru işareti adaya tabii karşısında.
1: Çok 50 olunca bağlı. Bir de ikinci tur şeyi daha çok artıyor olasılığı.
0: Mesela öyle şeyler olur ki ya bu fon mağdurları, krizler vesaireler orada ya bu iş gerçekten temizlenirse, burada çok büyük bir fatura kesilirse... ki iktidara yakın olduğu düşünülenlere de vesaire, o zaman ben hayatta oyumu vermezdim ama veririm diyenler var. Böyle şeyler yaşanırsa, gerçek bir temizlenme vesaire, bir algı bu konuda yaratılabilirse belki. Yoksa onun dışında ekonomiyle ilgili falan filan durumlar artık şu aşamadan sonra çok tazmin edilebilecek gibi değil. Burada dediğim gibi çok büyük bir algı değişikliği, bana kalırsa bu transferlerin sona ermesi, eskilerdense yepyeni yüzlerle müthiş bir çıkış falan, böyle şeyler olması lazım. Eski isimlerle hiçbir şey olmaz. Hiç kimse %50'yi öyle rahat aşamaz.
1: Peki. Sizce Elif Hanım, Cumhurbaşkanı ilk turda kazanır mı? Veya Sayın Bahçeli'nin dediği gibi işte %40'a çekilmesi ve tek tur yapılması gibi bir değişiklik

0: değişiklik gündeme gelir mi?
1: Yani şimdi burada tabii kamuoyu araştırmacısı, uzmanlarımız varken ben de siyasetin sahasından konuşayım o zaman. Seçmenin Türkiye'de siyasetle kurduğu bağ güven ilişkisi üzerinden. Şimdi biz böyle krizleri konuşuyoruz, çok güncel krizleri konuşuyoruz ve 2028'de olması muhtemel bir seçimden bahsediyoruz. Bugün yaşanılan hiçbir kriz, bugünün fon krizlerinden tutun, bugünün emekli krizlerine, 2028'e kadar gündemde kalacak krizler değil. Türkiye krizleri çok hızlı yöneten, çok hızlı öğüten ve gündemini çok hızlı değiştiren bir ülke. Tabii o dönem başka dinamikler olacaktır. Yani Sezin Hanım'ın da bahsettiği gibi. Uluslararası gündem dahi içerideki seçimin dengelerini değiştirebilecek nitelikte olacaktır. Ama neticede şunu görüyoruz. O kadar büyük krizler üst üste geldi ki her seçimden önce, son genel seçimlerden önce biz 100 yılın en büyük felaketini yaşadık. 6 Şubat depremlerini evet. yaşadık. Yönetilebilir mi, yönetilemez mi dediğimiz noktada dahi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşın güveni bu seçimlerden galip çıktı. Dolayısıyla her krize kriz aslında buradaki seçmeni biraz daha istikrarı korumaya yönelik bir reflekse ittiği için ve AK Parti'nin adayı bugünden de belli olduğu için yani aday belli, aktör belli, aktörün 25 senelik deneyimi, tecrübesi belli. Dolayısıyla ben yani geçtiğimiz seçimlerde hiç olmadık bir altılı masa, hiç olmadık büyüklükte bir konsolidasyonun karşısında bile galibiyetle çıkmış bir Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde de çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki bir değişiklik gündeme gelir mi?
1: Yani gelebilir çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçim sistemi çok sert bir dönüşüm yaşadık ya. Partiler de demokratik anlamda buna adaptasyon noktasında bir takım sıkıntılar yaşadılar. Bazı partiler tabela partisine dönüştüler ve 2-3 milletvekilliği için yasamada temsiliyet için büyük pazarlıklara girme noktasına gelindi. Değerlendirilebilir. Yani %50+1 bence Türkiye için iyi bir seçim sistemi olduğunu düşünüyorum ben. Ama %40 da neden olmasın, değerlendirilebilir.
0: İhsan Bey, böyle bir değişiklik olur mu ve ilk turda kazanır mı sorusunu size sormuyorum zaten. Size göre kazanır.
2: Yok yani ben ya Türkiye'nin galiba...
0: Bugünkü tabloya göre
2: yok,
0: ama.
2: Yok, en rasyonel yorumcusuyum bu anlamda. Çünkü şöyle yani altılı masanın en güçlü olduğu dönemde yani yaklaşık 20 tane araştırma firması 55-60'ta Kemal Bey'in kazanacağını söylüyorlardı. Hatta bu Babala TV'nin bir alt versiyonuna yayına çıkmıştık. Yani üslup açısından söyleyeyim. Ben dillendirirken bir başka araştırma firması vardı karşımda. Dedim ki ya bizim yaptığımız araştırmalara göre işte ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanlığı kazanıyor. Ama kazanıyor derken de yani o kadar ölçülü bir dil kullanıyoruz ki işte bizde 51.7 idi veriler. Birinci turda da kazanamıyordu yani. Biz birinci tur sonucu da açıklamadık. Arkadaş böyle çok yüksek bir özgüvenle dedi ki İhsan Bey dedi böyle bir öngörü ortaya koymak. Bizim yaptığımız araştırmalarda eldeki verilerde veri setlerinde böyle tekit 55-60 arası bir oyla Kemal Bey kesin kazanıyor dedi. Ben de biraz hayret etmiştim o özgüvene. Şimdi şöyle şu anki şartlara bakıldığı zaman bir defa partinin yani AK Parti'nin oyları bizim araştırmalarda %36'larda. Milliyetçi Hareket Partisi 8'de %8 fakat Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gittiği zaman 2 puan fazla oy alıyor. Bunun hikmetine dair görüşlerimiz var yani çünkü evet. toplumda kitlesi çok yüksek yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne meyyal. Partisine kızmıştır, oy vermemiştir fakat sandığın başına gidince galiba o şey depreşiyor, o tarihsel fikir depreşiyor, 1-2 puan artı getiriyor. Şimdi yaklaşık %45'lerde, burada Cumhurbaşkanı etkisi yok yani parti oyu olarak, bir blok var yani. Şimdi ihtiyacı nedir? 5-6 puandır yani küçük bir ittifaktır. Şimdi diğer taraftan bir şey yani yeni parti nasıl pozisyon olacak? Yeni parti bir aday seçtiğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Ya buradaki aday ayrışması ya da birleşmesi nasıl olacak? Diğer taraftan ya blok olarak sayarsak %10-11 oyu olan Milliyetçi Partiler nasıl tutum takınacak?
0: Şeyin, ne DEM?
2: DEM bağımsız olduğunda...
0: Mesela Kemal Bey çok çarpıcı bir şey evet. söyledi. Yani dedi ki DEM Parti en azından sürecin yürümesi için hükümetin değişmesini istemez. Erdoğan'ın değişmesini istemez.
2: Ben başından beri DEM Partisi'nin bu süreçte bağımsız kalacağını düşünüyorum. Çünkü... DEM Parti temsilcilerinden birisi şöyle bir ifade kullandı. Eş başkan olacak. Yani ben...

0: Ben dedi, biz 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdik yani. Hayat verdik anlamına. Bu şeyde yeni parti bu oylamada nasıl böyle bir hata yaptı gibi bir ifade kullandı. Ben demin bağımsız kalacağına dair bir öngörüm var. Hatta burada şeyin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi adayını çıkarmakla yüz yüze kalabilir yani. Eğer sürükleyici parti yani daha çok oy kitlesini bugün itibariyle yanında bulunan yeni parti kendi yolunu çizerse Cumhuriyet Halk Partisi de kendi yolunu çizer. O zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'na karşı dağınık bir durum var. Dolayısıyla bu bağlamda da hani avantajlı konumda olan Sayın Cumhurbaşkanı bir de bu İran Savaşı çıktığı zaman yani bütün araştırma firmaları da bu soruyu sorar. Biz sormuştuk yani bu dönemde işte Türkiye'de kimin başta olmasını istersiniz? Neredeyse Cumhur İttifakı'nın oyundan daha yüksek Recep Tayyip Erdoğan ismi çıktı. Daha enteresanı şu, nihayetinde biz bütün dünyada siyasette konuşulanları takip ediyoruz. Avrupalı siyaset yorumcularından, ABD'den, o uzak doğudan birçok yorumcu, ya iyi ki bu dönemde Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bir, kendi ülkesini savaşa sokmadı. İki, Körfez ülkelerinin ABD'nin yanında savaşa girmesini engellemek için çaba sarf etti. Üç, Kürtlerin İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçti. Ya bu üç başlık açısından hani burada da şöyledir. Bazen bir toplumun kaderiyle bir liderin kaderi özdeşleşir. Bunu değiştiremezsiniz. Yani bu bir memleketin kaderine dönüştü. Ve sokağa sorduğunuz zaman da şeyi hatırlayın. Yani bir önceki seçimde Türkiye'de ekonomi çok da iyi değildi. Milletin canı da yanıyordu ama dişini sıka sıka şey oy verdi. Tabi orada şeyin de altılı masanın oluşturduğu oy potansiyeli önemliydi. Ben bugün Kemal Bey'in katıldığı bir toplantıdaydım. Orada da yani bu 6 partiyi artı 7'yi bir araya getirmenin önemli olduğunu. Fakat şöyledir. Yani o kadar ayrı fikriyat, ayrı düşünceyi bir araya getirdiğiniz zaman da finalde dem de işin içine girdiği zaman bu sefer o günkü demin talepleri bugünkü talepler gibi değildi.
1: Evet.
0: Bugün ne diyor? Ayrılıkçılık yok. Kültürel ayrılık, özellik yok. Kültürel ayrılık da yoktur. Yani üç de, şeyde. Ama o zaman ne deniliyordu? Yani bu şeyi tekmeyi vurup hapishaneleri boşaltacağız. Ya da Cengiz Çandar şöyle bir ifade kullanıyordu. Kobani'de bir şey kuruldu. Yani özerk yapı ya da devlet. Türkiye'de kurulacak. Bir de ben diyordum ki ya bu Cumhuriyet Halk Partilerinin suçu ne? Hani seni almış ittifaka dahil etmiş. Diyor ki bu Jacoben Cumhuriyet Halk Partilileri de terbiye edeceğiz bunda. Yani öyle hani bu kafayla kalamayacaklar. Hem bir devlet kuracak Türkiye'de bir de CHP'lileri de terbiye edecek. Ya tamam da terbiye etmek istediğin parti seni almış. Hani seninle beraber oydaş yani paydaş olmuşlar. Beraber şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben biraz şeyin bu süreçte tabii bakacağız. Eylül'de partiler kendini yeniden şey yapılandırdığında bir defa Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında oy paylaşımı nasıl olacak? Diğer taraftan DEM Parti, Demokratik Türkiye Hareketi, Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşme eğilimi var. Bir de bu radikal milliyetçi partiler, öyle dillendiriyoruz. MHP milliyetçilik tahtına oturduğu için radikal milliyetçi partiler nasıl pozisyon alacaklar? Ama sadece DEM tek başına bağımsız kaldığı zaman zaten rekabet kendiliğinden çökmüş oluyor.
1: %40'a indirilmesi gündeme gelir mi?
0: Ya ben %40'ın sağlıklı olacağına dair bir kanaatim var.
1: Ya da tek turda yapılması.
0: Tek tur yani kim çok alırsa.
1: Evet, kim fazla oy alırsa.
0: Yani sanki bir rakama endekslemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani %40'ı da niye dillendiriyorlardır? Ya %30'la da bir ülkenin cumhurbaşkanı seçilmesin. Yani evet. 50 ile alakalı olmazsa olmaz diyenler de var zaman zaman. Ama %51 şöyle bir şey yaptı. Şeyi o kadar bazı partileri o kadar anlamsız hale getirdi ki. Evet. Ve de bazı partileri de lüzumsuz şekilde çok anlamlı hale getirdi.
1: Yani siz %51'den yanasınız.
0: %51 yok %şey de olabilir. Yani %40 da olabilir. Tek seferde seçim yapılır. Zaten meclisteki aritmetiği değiştirmiyor.
1: Evet.
0: Mesleğin aynı şey devam etmiş olur.
1: Peki. Murat Bey siz ne dersiniz? Bir değişiklik bu kadar radikal bir değişiklik. Örneğin tek turda en çok oyu alan kazansın veya %40'ı bulan Cumhurbaşkanı seçilsin meselesine ve Erdoğan. Erdoğan ilk turda bugünkü tablodan bakarsak kazanır mı?
2: En sondan başlayayım. Bunu mecliste kabul ettirmek öyle kolay bir şey değil. Anayasa değişikliği gerekiyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
2: Yani onu geçelim. %50 artı bir zaten bugünkü sistemin

0: özünde toplumun ekseri çoğunluğunu temsil eden bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilmesi.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani o, bu sistemin mantığı bu. Ha, ama şunu yaparlarsalar başka bir şey. Belki bütün partiler destekler. Parlamenter sisteme dönülür. Cumhurbaşkanı, en yüksek puanı alan cumhurbaşkanı olur. Buna destek veren partilerin de olduğunu biliyorum.
2: En yüksek oyu alan cumhurbaşkanı olurla parlamenter sistemi nasıl yana getireceğiz?
0: Ama o zaman bütün kontrol mekanizmaları parlamentonun üzerinde olacak. Yani çünkü parlamentoya da oy verecek. Şu anda sadece yasama yapıyor. Ve hükümetin istediği şeyleri çıkartıyor parlamento. Yani o yasama, yürütme, yargı şeyi var ya, evet, erkleri. Evet. Bunların üçünün arasına keskin keskin böyle çelik duvarlar koyacaksınız ki demokrasiniz daha da sağlamlaşsın. Ki bunun da yapılacağını zannetmiyorum. Yani çünkü o işte referandumun 17 Nisan referandumunun bilmem kaçıncı yılı, 11. yılında yapalım bu seçimi diyen hükümet temsilcisi herhalde bugünkü sistemi değiştirmek istemez. Yani bugünkü sistemin kalmasını ister. Şimdi şeye geldiğimiz zaman öyle 360'ı bulmak kadar kolay bir şey değil. Yani çünkü ben çok açık ve seçik yaptım, çalışmasını yaptım ve ben çalışmalarıma güvenirim işin açıkçası. Dem seçmeninin %30'u falan ancak eğer partim Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerse Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyor ve bu yetmiyor. Yani o %50 artı 1'i bulmasına yetmiyor. İkinci tura kalıyor seçime. İkinci turda
2: ama
0: ne olur?
2: Ama Zafer Bey Öcalan faktörüne dikkat çekti.
0: Tabii şimdi orada öyle bir faktör de var da şimdi böyle bir gerçek de var. Benim söylediğim gibi bir gerçek de var. Bir de bu arada bakın çok ciddi bir şekilde DEM Parti oy kaybediyor. 14, 11, 7 seçimler söylüyorum. Yani yarı yarıya düştü bundan 10 sene evveline göre.
2: Evet.
0: DEM Parti'nin oyunu.
2: Neden?
1: DEM Parti yalnız bizde hiç değişmiyor ya. Sabit
0: nasıl
1: kadem
0: değişmiyor?
1: %10 yani hiç böyle kımıldamadan gidiyor.
0: En son seçimde kaç aldı?
1: Yerel seçime mi diyorsun? Yerel seçim
0: 7 aldı.
1: Şöyle desteklediği taraf var ya ondan dolayı.
0: Ya 7 aldı sonuçta değil mi? Ben onu söylüyorum. Yani bir şekilde böyle
2: bir
0: aşağıya bir
2: şekilde
0: var.
2: Geri gittiği rakamlarla ortada.
0: Yani
1: yani bir ilk seçimde o %10'dur.
0: Bana göre bir sağ iktidara belirli oranda daha doğrusu destek vermesi değil de sağ iktidarla bir şeyler yapmasından kaynaklı bir düşüş bu. Bana göre. Siyaset bilimciler daha iyi değerlendirir. Murat evet
1: Bey,
0: o da kaybetti. Onun yüzünden kaybetti
1: Kemal
0: zaten.
1: Kemal Bey sağcı olarak mı değerlendirdi?
0: Onun yüzünden kaybetti. Yani orada da sol vardı.
1: Sol aday da bulunca da oy alamıyor. Ne yapalım işte yarı
0: nasıl
1: sağcı yarı
0: alamıyor?
1: Solcu daha çok
0: ne
1: destek
0: biliyorsun?
1: Alıyor.
0: Alır. Belki de alır. Yani merkez sağ, merkez sol, sol bunlar hepsini birleştirdiğin zaman belki de alır. Ne biliyorsun? Topladığın zaman %51'in üzerinde bu söylediğim kesim Türkiye'de. Yani sol içinde sol geçen merkez soldan marjinal sola kadar bir topladığın zaman kendini böyle tanımlayan insanlar %51'in üstünde.
1: Sol.
0: Bak merkez sol
2: 65-35 diyorduk.
0: Sosyal demokratlarla liberaller artı sağ taraftakiler 65-35.
1: Yani şeyle Ümit Özdağ'la radikal solu yan yana getirecek Murat. Dolayısıyla.
0: Hayır, Ümit Özdağ ile radikal solu falan yan yana getirmiyorum. Soruyorsun. Kendinizi siyasi yelpazenin neresinde görüyorsunuz? Yedili skala kullanıyorsun. Sor bir sonraki anketinde canım.
1: Var,
0: yani
1: var.
0: Beni burada şimdi yargılama sormuyorsun. Belli bilmiyorsun.
1: Var, var şu an
0: ben yapmışım
1: var.
0: Anketi onun cevap şeyini veriyorum. Ben yapmışım anketi onun şeyini veriyorum. Sor.
2: Yani sizin bu %51'inizde kimler var? Bir daha sayar mısınız?
0: Kendini
1: parti olarak.
0: Kendini merkez solda yani sağda olabilir, evet. Sağda gidebilir, sola da gidebilir.

0: Bir, merkez solda hissedenler. Solda hissedenler, marjinal solda hissedenler. Evet. Bunları topladığın zaman %50-51 civarında bir şey çıkıyor. Sağ tarafta da zaten dünyadaki denge de zaten sağ sol dengesi de böyle kurulmuş vaziyette.
1: Bunlar ama Murat böyle Bey olamaz. Niye sol iktidar olamıyor?
0: Olamıyor çünkü sol parçalı, sağ bütünleşik.
2: Ama son seçimlerde zaman sol birleşikti son derece ve hatta sağ desteği de alarak bir konsolidasyon kurmuş.
0: Yalnız,
2: onu nasıl tanımlayacaksınız?
0: Soldan sağdan kastınız ne? Yani ne bileyim AK ben Parti, AK Parti'nin Parti içinde yüzde kendini sol diye tanımlayan %10-15 civarında.
2: Peki,
0: bir
2: kitle
0: var.
2: Peki kendini sol diye tanımlayıp AK Parti'ye yani oy verenler mi var o zaman bu matematiğimizin içerisinde?
0: Oy vermekten bahsetmiyorum.
3: Yelpaze
0: bakın
3: olarak.
0: Siyaset bilimcisiniz, en iyi siz beni anlamalısınız. Oy vermekten bahsetmiyorum. Siyasi yelpazenin ne tarafında hissediyorsunuz diye sorduğunuz zaman AK Parti'nin de içinde %10'luk bir ben sola solda hissediyorum kendimi, emek diyorum diyen bir kitle var. Yok mu? Ya emek dediğiniz şey sol. Para dediğiniz şey sağ. Yani kısaca anlatımı bunu herkes anlasın diye söylüyorum. Sermaye dediğiniz şey sağ, emek dediğiniz şey sol. Ya bu çok açık. Şimdi bir Kocaeli'nde senelerdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı şey kazanır. Türkiye'nin en büyük işçi şehridir Kocaeli.
1: AK Parti kazanıyor.
0: AK Parti kazanıyor.
2: Evet.
0: Türkiye'nin en büyük işçi şehridir Kocaeli. Neyse yani siz onları konsolide ederseniz kendi söylemleriniz doğrultusunda bu işi başarabilirsiniz. Bir de çok ciddi bir yıpranmışlığı var iktidarın. Yani
1: muhalefeti yok mu? Muhalefet de kaç parça?
0: Muhalefetin yıpranmıştı. Birisini getirmek istiyor. Yani bir yeni bir şey, yeni olduğu zaman ki niye ısrar ediyor partisinin isminde Özgür Özel? Tamam, halk verdi diyor ama yeni bir şeyde ısrar ediyor vatan. Yeni yüzler görmek istiyor. Ne kimi görmek istiyor? Belediye başkanlığı seçimini yapma. Belediye başkanlığı ile ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İşte belediye hizmetlerinden memnuniyet araştırması. Karşınıza çıkan şey kimi görmek istersiniz? Açık uçlu soru. Yeni bir isim olsun. %15.
1: Evet.
0: Yani böyle küçücük bir yerleşim yerinde bile bununla böyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu, yıpranmışlıktan kastım bu. Karşı tarafta da esasında bir baktığınız zaman yeni isimler de var. Yani bugün muhalefette yeni isimler de var. Yani bir şimdilik İYİ Parti'den bahsediyorum. Karıştırılıyor yeni partiyle İYİ Parti. İYİ Parti'den mesela İYİ Parti'deki bütün yüzler yeni. Neredeyse. Zafer Partisi'ndeki yüzler yeni. Niye yükseliyor? Anahtar Partisi'ndeki yüzler, sağ tarafa geçtim. Anahtar Partisi'ndeki yüzler yeni. Niye akıl almaz? Hiç kimse inanmıyor aldığı oylara. Alabilme, oy alma potansiyeline niye kimse inanmıyor? Evet. Hayır. Çünkü yeni isimler var. Bakın yeninin altını çiziyorum. Peki. Ama mecliste 360'ı bulmak kadar kolay bir şey değil. %50+1'i bulması. Hele ki seçimler normal zamanında olur. Sayın Erdoğan aday olmazsa.
1: Öyle bir ihtimal.
0: İhtimallerden bir tanesi %1 de olsa. Olmazsa çok zor yani. O zaman %40+1 konuşabiliriz işte.
1: Söyledim. Bunu şunun için ne söyledim? En baştan ana muhalefet lideri Özgür Özel en baştan demişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının önünde engel olmayız. Bunu dile getirdi.
0: Ama en başından beri 2,5 senden 2,5 bizden diyor. Yapmayın Allah. 2,5 sene tamam sen yap. 2,5 sene sonra erken seçim yapalım dedi.
1: Evet.
0: Geçti o 2,5 sene.
1: Peki. Zafer Bey siz ne dersiniz? Biraz aslında anayasadan söz ederken sanki buna değinecekmişsiniz gibi bir sistem değişikliği yani tek turda en çok oyu alan isim kazansın veya %40'a çekilsin baraj. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bugünkü tabloya bakarsak Erdoğan ilk turda kazanır mı?
4: Yani başka bir Türkiye'den bahsediyor olsaydık, iki yıl önceki Türkiye'den falan bahsediyor olsaydık, evet %40 ve üstü alan, en yüksek alan 50+1'i beklemeden kazansın diye bir formül olabilirdi. bir muhalif olarak

0: de %70'e de muhalefetin adayına oy verdirmeme gücü var.
1: Evet.
0: Yani sadece o %70 zaten bir önceki seçime göre 7 puan yapıyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranının %48 civarı olduğunu düşünürsek o %7 oy kullanmadığında diğer %3 de Erdoğan'a oy verdiğinde zaten bir önceki tabloya göre de 50+1'e Erdoğan fazla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının önünde engel olmayız. Bunu dile getirdi.
2: Ama en başından beri 2,5 senden 2,5 bizden diyor. Yapmayın Allah. 2,5 sene tamam sen yap, 2,5 sene sonra erken seçim yapalım dedi.
1: Evet.
2: Geçti o 2,5 sene.
1: Peki. Zafer Bey siz ne dersiniz? Biraz aslında anayasadan söz ederken sanki buna değinecekmişsiniz gibi bir sistem değişikliği, yani tek turda en çok oyu alan isim kazansın veya %40'a çekilsin baraj. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bugünkü tabloya bakarsak Erdoğan ilk turda kazanır mı?
0: Yani başka bir Türkiye'den bahsediyor olsaydık, 2 yıl önceki Türkiye'den falan bahsediyor olsaydık, evet %40 ve üstü alan, en yüksek alan 50+1'i beklemeden kazansın diye bir formül olabilirdi. Bir muhalif olarak hiç dilim varmıyor ama ben Erdoğan'ın bugünkü şartlar altında yapılacak bir seçimi ilk turda kazanabileceği kanaatindeyim. Birincisi biraz önce Murat abi söyledi. DEM Parti'nin sadece %30'u Erdoğan'a partim isterse oy veririm diyor diyor. Doğru. DEM Parti'nin seçmenlerinin tamamını Erdoğan'a oy verdirme gücü yok. Ama o geri kalan %70'in de %70'e de muhalefetin adayına oy verdirmeme gücü var.
1: Evet.
0: Yani sadece o %70 zaten bir önceki seçime göre 7 puan yapıyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranının %48 civarı olduğunu düşünürsek o %7 oy kullanmadığında diğer %3 de Erdoğan'a oy verdiğinde zaten bir önceki tabloya göre de 50+1'e Erdoğan fazlasıyla yakalayabiliyor. Kaldı ki bir önceki seçimde muhalefet birleşmişti ve bir taban ittifakı da vardı. Ta ki 6 Mart'a kadar, yani Meral Akşener'in masadan kalkışına kadar o koalisyon demosu sergilenmeseydi ilk turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak oyu alabilirdi. Evet, çünkü bizim de araştırmalarımızda 3 Mart'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında ciddi fark vardı. Kapanacak gibi gözükmeyen bir fark vardı. Ama 3 Mart'tan sonra en azından ben kendi araştırma şirketim adına söyleyeyim. 10 Mayıs'a kadar, 7 Mayıs'ta biz son araştırmayı yapmıştık. 7 Mayıs'a kadar muhalefette ve muhalefetin adayında çok ciddi bir düşüş trendini gördük. 58'lerden gelip 51'lere kadar, Erdoğan'ın da 41'lerden gelip 48'lere kadar geldiğini biz bir hafta kala gördük. Ben daha fazlasını göremedim tutuklandığım için o seçimde. Oy bile kullanamadığım için daha fazlasını son haftayı takip edemedim.
1: Evet.
0: Ama İhsan Bey'in söylediği doğru. O seçimde Kemal Kılıçdaroğlu fark büyük diye başlandı. Ama bir koalisyon demosu seyrettirildi vatandaşa. Diğer tarafta da depremde 11 şehri yıkılmış bir ülke vardı. En basitinden. Ve insanlar elbette koalisyon demosu izletene değil, diğerinde biraz önce Öcalan örneğinde söylediğim gibi dereyi geçerken atı değiştirmek istemedi. Bu evet. Çok normal bir, çok da rasyonel bir tercih esasında seçmen açısından. Biz şimdi baktığımızda durum ne muhalefette? Altılı masayı zaten Özgür Özel, altılı masa önceden dağıldı ama altılı masadan kalan seçmen ittifakını da, o taban ittifakını da Özgür Özel zaten o altılı masayla birlikte meclise taşınmış partilere 2 yıl boyunca çok fazla yüklenerek, partiçi siyaseti düşünerek, oralara çok fazla yüklenerek zaten en son bizden bir dahaki seçimde nasıl oy isteyeceksiniz, ne yüzde oy isteyeceksiniz dedirtene kadar orayı zaten bir ötekileştirdi. Sonra

0: Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Murat abinin yaptığı tarifi ben anlayabiliyorum. Sadece kendisini solda ve merkezde hisseden seçmenleri toparlayarak bile evet muhalefet 50+1'i her seçimde geçebilir. Ama şu anda muhalefet soldaki ve soldaki seçmenleri bile bir araya toplayabilecek durumda değil. Ve seçmen şuna bakar seçimde. Şu anda siz konuşurken mesela ben son cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki katılım oranlarına baktım. En yüksek katılım oranı son cumhurbaşkanlığı seçiminde. 14 Mayıs'taki katılım oranı. Çünkü seçmen, muhalif seçmen o seçimin kazanılacağına inanmıştı. Muhalif seçmen o seçimin kazanılacağına inanmıştı. Ve böyle, böyle bir sel gibi sandığa gitti. Ama bir öncekinde ve ondan önceki seçimlere baktığınızda, çoklu adaylıklarla gidilen seçimlere baktığınızda muhalefet seçmeninde şöyle bir psikoloji oluyor. Tayyip Erdoğan hani kazanacağına inanmasa bile kendi başına 50'ye yakın. En yakın rakibi 30, 25. Arada 25 puan fark var. Kardeşim benim oyunma mı kapanacak diyor. Ve muhalefet seçmeninin sandığa gitme motivasyonu düşüyor. Daha az muhalif seçmen gidiyor sandığa. Aynı şekilde biraz önce konuştuk. DEM Parti seçmeni de sadece işte Erdoğan'a oy verdirebilecek kadarını Erdoğan'a oy verdirip diğerini verdiremediğinde zaten seçim bitiyor. Bir konu daha var bununla ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili şu var. Biz bugünkü DEM Parti seçmeninden bahsediyoruz. Yani henüz Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin vaat ettiği o terörsüz Türkiye sürecinden herhangi bir fiziki kazanım, şu anda fiili bir kazanım elde etmemiş bir Kürt seçmenden bahsediyoruz. O seçmen gerçekten partisinin de kendisine vaat ettiği, iktidarın da ya da en azından bu sürecin kendisine vaat ettiği soyut veya somut faydaları gördükten sonra gene acaba %30'u mu Erdoğan'a oy verecek? Ya da o en azından muhalefete oy vermeyecekler, %70'lerde mi olacak? Bu da var. Bir de her şeyden önemlisi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Muhalefetin adayı belli değil.
1: Evet.
0: Muhalefetin adayı da öyle çok kolay rıza dahilinde herkesin oh be diyeceği şekilde kolay belli olacak, birbirini yıpratmadan belli olacak gibi de gözükmüyor. O yüzden en başında söylediğim gibi mevcut iktidara muhalif bir kişi olarak bazı izleyenlerimiz araştırma şirketi başkanı ama partisini söylüyor diyeceklerdir. Ben araştırma sektöründen çekileli yaklaşık 3 yıl oldu. Fiili olarak kendim çekileli. Şirketim devam ediyor ama ben kendim çekildim. O yüzden ben daha çok yorumcu gibi anlatmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi dilim varmıyor ama Erdoğan bu konjektörde seçime yarın gitse sadece rakibi olan şey kendisi, yani kendi yönetim şekli ve ekonomi gibi gözüküyor. Çünkü ortada Erdoğan'a ciddi şekilde rakip olabilecek bütünleşik bir muhalefet yok. Tavırlara bakarsak da özellikle de ana muhalefet olduğu iddiasında olan yeni partinin tavırlarına bakarsak da bu birliktelik hiç oluşacak gibi gözükmüyor.
1: Peki. Yeni Parti ile ilgili görüşleriniz böyle. Yeni Parti'nin bir de isim meselesi var. Yeni Parti ismini değiştirecek mi, değiştirmeli mi, değiştirmemeli mi? Sorularımızdan bir tanesi bu. Şimdi seçim tarihini telaffuz ettik, konuştuk. Peki Yeni Parti ne yapacak? Şimdi deniyor ki aynı isimler olmasın, birbirini hatırlatacak amblemler olmasın. Şu şey gelsin, 2023 seçim pusulası gelsin. Çok ilginç bir pusula. O pusulayı bir görelim. Şimdi bu pusulanın 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi var. Görüyorsunuz. Yanında da Türkiye Komünist Hareketi var. Orak Çekiç, Orak Çekiç. Şimdi bu pusula hepimizin önüne geldi. Şimdi ben bu partilerden bir tanesine oy versem ben de karıştırırdım. Yani bizimki hareket miydi, parti miydi diye insan karıştırabilir. Ama Yüksek Seçim Kurulu ya da Yargıtay buna laf etmedi. Ya bundan daha ama benzer bir şey olmaz mı?
2: Için ikisi...

0: birinin itirazı itiraz olması gerekiyor.
1: Tamam, yani her şey aynı, bir tek partili hareket değişik. Türkiye Komünist Partisi hareketi. Hakikaten rey verecek olsam ben şaşırırdım yani.
2: Şu an böyle komünist demek ne kadar kolay bir kelime değil mi? Böyle düşünsene eski yılları. Ya komünist, momanist dediğin zaman kıyamet kopardı yani. Şimdi komünist parti,
1: Rahmetli
2: komünist
1: Özal
2: hareketi.
1: Sayesinde evet. 141-142.
3: Öcalan demek sorun değil size. Köprüden çok sular attı.
1: Şimdi peki yeni parti ismini değiştirmeli mi?
2: Ya yeni parti biraz tuttu gibi duruyor isim olarak. Hani millet biraz İyi Parti ile karıştırıyor ama alıştı ağızlar. Kolay bir isim. İşte logosu yok falan. Hani şimdi şeyin itirazı var. Yenilik Partisi'nin itirazı var. Sanki bir logo ile falan ya da bir ekle açabilirler. Hani Türkiye'nin Yeni Partisi gibi bir şeyle aşılabilir gibi. Galiba eğilim de böyle bir şey. Köklü bir değişikliğe gitmeden bir kelime ekleyerek mevzuyu aşmayı düşünüyorlar. Bazen de şöyle, yani nihayetinde sol kesim bu imaj, hani reklam, logo konularında iyidir. Ben bunu
1: ama bir hesaplama yapmışlar. Mesela bir isim değişikliği 100 milyon liraya mal oluyor.
2: Şöyle, partinin para problemi yok ya biliyorsunuz.
1: Ahaliden para topluyor.
2: Teyzeler fonladı yani, sonuçta sorun yok yani. Şöyle, 100 milyonu nereye yatıracaklar? Logocuya mı?
1: Masraf.
3: Ya işte patenti, kurumsal kimlik çalışmaları.
2: Belki bütün şey illerdeki tabelalar falan filan olabilir.
0: Bütün kart vizitlerinden tut şeyine kadar
2: o masraflar yapıldı mı acaba? Bütün hesabım. Yani bütün illerde tabelalar, logolar.
1: Ben hesaplamayı söylüyorum. Yani
2: olabilir yani.
1: Bir partinin
2: yani
1: isim değişikliği bugünkü koşullarda 100 milyona mal oluyor diye bir
2: eğer
1: hesaplama
2: bütün
1: yapıyorum.
2: İllerde yani parti tabelaları evet ve logolar asıldıysa bayraklar falan filan olabilir. Ama önce yine de
1: otobüsü bile baştan boyayacaklar.
2: Tamam. İşte ya bankalar da böyle sık sık şey değiştiriyorlar. Yani tabela, kimlik falan ama ben
1: bankaların para ihtiyacı yok.
2: Ek bir kelimeyle bunu aşacaklarını düşünüyorum. Yeniden de vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Kanaatim o.
1: Değişmeli mi sizce?
2: Yani şöyle, hukuki bir mesele olduğu için hani bizim talimatımıza göre değişmeyeceğine dair bir kanaatim var.
1: Sizin de ne?
3: Ya yeni partinin önüne engel çıkarılır mı diye tartışılıyordu işte kurulmadan önce, kurulduktan hemen sonra. Böylece Öztürk Yılmaz kendisini bir kere daha gündeme getirmiş oldu bana kalırsa. Çok anlamlı bir gündeme getirme mi bilemiyorum.
1: Hatta şey tartışmaları döndü. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın.
3: Yani zaten siyasette, niye siyasette vardı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete kazandırdıklarından. Yani onun için ya gereksiz bir tartışma aslında. Yeni partinin artı hanesine de yazabilir. Yani isme bile karışıyorlar vesaire gibi. Yani ilk Kürtçe kurslar açıldığında yıllar önceki bir tartışma mesela aklıma geldi. İşte orada kontroller yapılıyordu. Yok kapı şeyleri şu kadar kalınlıkta mı bilmem ne mi vesaire, bu tarz şeyler. Yani bir şeyi engellemek istediğinizde sonsuz bahane bulabiliyorsunuz.
2: Yani şey mi, kim engellemek istiyor? Yenilik Partisi Genel Başkanı mı engellemek istiyor?
3: Hayır, Yenilik Parti tabii bu yeni parti tabanında, yani onun arkasında başkalarının olduğu. Bu aslında çıkarılan işte mutlak butlan hadisesi bitti bu başladı vesaire gibi bir şeye yol açacaktır ister istemez. Bir, ya her şeye şüpheyle bakıyor zaten.
2: Her şeyin altında buzu aramak gibi bir şey oluyor burada. Şimdi bir adam kalkmış. Fevri bir kişi zaten baktığın zaman, parti kurması bile fevrilik, yani çok böyle rasyonel mantıklı bir zemine oturmayan bir partisi var. Fevri bir adam kalkmış, fevri bir davranışta bulunmuş. Ya iktidarın işi gücü yok gidip genel ya başkanı bulup da.
3: Böyle hani bakın yani İslam Bey, bunlar algılar. Ben algılardan bahsediyorum. Yani bu böyle demiyorum ya da şu şöyle demiyorum. Ama ister istemez bu algıyı kuvvetlenecektir. Sonuçta ya bu yeni partinin eksi hanesine yazmaktansa, ki çünkü diğer bir algı iktidar tabanına da yönelik veyahut da diğer muhalefet tabanına yönelik, sadece iktidar tabanı değil daha yeni partinin dışındaki muhalefet tabanına yönelik, kararsızlara, protestolara yönelik. Ya bunlar ne kadar beceriksizler. Bir isim bile seçemediler. Bunu bile beceremiyorlar. Evet. Şimdi işte isimleri sorun oluyor. Bunu önceden düşünemeyen zaten iktidara mı gelebilir? Ne yapabilir? Gibi de bir algı sunulacak. Ben sadece bir adım geriye çekilerek bütün bu algıları söylüyorum. Bunlar ortada böyle dolaşacaklar. Ama yeni parti tabanı veyahut da yeni parti tabanı olmayan namzet taban diyelim, olabilecek taban veyahut da yeni bir şey isteyenler siyasette diyelim, daha bütüncül bir şey olsun. Orada ya o kadar çok şimdi ya bu fon tartışması

0: tartışması varken yeni partinin adı tartışması komik kalıyor ve tali kalıyor. Bunlar siyasetin anlamı değil. Yani ne olabilir? Yeni partinin hadi diyelim çok beceriksiz bir şey temsil etmiyor. Protest oylara kayış olacaktır giderek. Bu mesela Rusya'da seçimler var bugün. Rusya'daki seçimlere kim bakıyor? TAS haber ajansı, resmi haber ajansları %52 katılım geçti diye bayram içinde bir şey yapmış. Türkiye'de de biz tamam bugün hala katılım oranları çok yüksek. Biz böyle gider, hiçbir sorun yok gibi bakıyoruz ama giderek eğer siyasette bir yenilenme olmazsa, bunu yeni parti için söylemiyorum. Yeni parti de şu ana kadar o yenilenmeyi getirmedi. Kesinlikle getirmedi. Fakat o talep, hani sizin biraz müstesni bir ifadeyle söylediğiniz teyzeler fonluyor zaten. Ya o bir adeta bir çığlık, seçmende bir çığlık var. Burada bütün partiler, bakın yani insanlar dişinden tırnağına emekli, zavallı insanlar, gerçekten çok zor durumda insanlar bağış yapıyorsa bununla alay etmek yerine ya burada bir şey var. Biz siyasette o zaman gerçekten yenilenmeyi konuşmalıyız. İktidar için de söylüyorum ya iktidara bu iyilik olur. Hakikaten orada da bir takım yani köhnemiş isimleri transfer edip bunlar da ne kadar güzel veyahut da tamamen kendi çıkarı için transfer edildiğini halkın algıladığı isimler yerine yepyeni, genç, dinamik isimler gelse, yeni yüzler gelse bakın burada bir şey oluyor. Ya bu sefer gene işte burada yenilenmeyi bu parti başarıyor, iktidar partisi başarıyor denir. Ama şimdi bu aslında bana kalırsa iyilik olmuyor. Zaten olanı tekrardan böyle aynı şeyde suda çamaşır yıkamak gibi. Sürekli suyu değiştirmeden siz böyle basıyorsunuz. Üstüne daha da kirlisini koyuyorsunuz. Aa ne kadar güzel oldu diyorsunuz. Deterjan döktük falan. Bu olmuyor ama yani.
1: Ama şöyle mi olacak? Şimdi bir parti var. Parti isim koyacak. Bir başka parti de isim benzerliği olacak. Kalkıp adam müracaat edecek. Burada da yani şimdi suçlu niye tekrar iktidar oldu onu anlamakta zorlanıyor.
0: Olmuyor. Ben böyle
1: bu kadar alıngan, bu kadar böyle korunaklı, fanusta da bir ya parti büyümeyecek bakın, ki.
0: Ben siyasi böyle arena demedim.
1: Çok sert bir arenadır.
0: Demedim. Ama böyle algılar
1: ve meydan savaşıdır.
0: Dedim.
1: İnsanlar
0: sahaya inecek. Algıyla kavga edemezsiniz ki.
1: Şöyle sahaya inecekler. Herkes kendi mücadelesini verecek. Yani peki. Öztürk Yılmaz kalkmış, parti kurmuş. Yani taban olmadığı halde. Televizyonlara çıkmış, genel başkan olarak konuşma yapmış. Gitmiş birisini şikayet etmiş.
2: Şikayetin karşılığında da pozisyon istemiş.
1: Kimin umurunda ki yani? Yani onlar kendi kavgasını versinler. Şimdi şeyi de bu kadar da böyle aşırı da fanus almaya gerek var mı yeni partiyi bilmiyorum. Onlar da çıksın mücadelesini versinler, savunsunlar kendilerini. Desinler ki biz Öztürk Yılmaz gibi 50 tane partiyi derdest ederiz. Biz şunu yaparız, bunu yaparız. Siyasi partiden beklenen fikirdir bence. Sadece muhaliflik de iş görmüyor. Bir kendilerini ortaya koysunlar, bir fikirler ortaya çıksın. Cumhuriyet Halk Parti'den kendilerini fark ettirsinler. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana politikası şu.
3: Ama Sezin Hanım'ın dediğinde şuna katılmıyor musunuz? Yani şimdi yeni kurulan bir parti neredeyse iki ay geçmeden ismini değiştirirse demezler mi? Ya bunu da mı düşünemediniz?
1: Ama listeye de bir baksalar iyi olurdu bence. Şu siyasi partilerin listesini bir gözden geçirseler i̇şte iyi olurdu. Şimdi şeyde patent yasasında bir şey var. Bir patent aldıysanız kazara, hı hı, patent firmaları avukatları görevlendiriyorlar. Size yakın bir isim geldiği zaman ya işte bizim genel araştırma için neredeyse içinde R harfi geçen bütün yeni patent müracaatla ilgili bize yazık. Aman abi gitsin alsınlar. Hani ondan da bir kaynak da elde ediyorlar. En azından bu yüksek zekalı arkadaşlar onu da bir bakabilirlerdi. Çok da şey değil.
3: Tamam, zor bir iş değil.
0: Ya benim dediğim tamamen bu algılarla ilgili.
1: Mesela
0: bir tarafta bunu düşünecek, bir taraf diğer tarafta işte beceriksiz şuydu buydu. Ama siyasetin gerçek tartışmaları bunlar değil. Hmm. Burada benim söylemeye çalıştığım yeni partide ne dedim ben? Kendini yeni olarak ortaya koyamadı daha. Koyabilecek mi, bunu yapabilecek mi göreceğiz. Ama şu an için yok öyle bir şey. Fakat siyasetin genelinde Türkiye'de iktidarı, muhalefeti, her tarafındaki aslında tabanın arayışı yenilik. Bu yenilik eğer getirilmezse o tıkanmışlık siyasette şu an olan ve kirlenmişlik algısı giderek yayılacak. Bunlar bugün o kadar önemsemeyebilir. Biz çok aslında küçük düşünüyoruz. Şu gelecek seçimler ne olacak, ne olacak, ne olacak? Böyle diye diye yıllar geçti ama orada birikmiş artık bir kirlilik algısı var her şeye yönelik. Ve bir temizlenme gerçekten gerekiyor bir şekilde. Ve o

0: yeni isimler gerekiyor siyasette. Bütün bu durumlarda aslında. O yüzden biz bu tali tartışmalarla bir sürü daha vakit kaybedebiliriz, tartışılır vesaire. Ama aslında bütün partilerin yapması gereken çok ciddi bir yenilenme hareketi. Bir kendilerine öz eleştiriye tabi tutup ya biz ya gelecek seçimlerde işte dediniz biraz önce işte nasıl bir %50+1 olur? Sadece bu formülü yepyeni çıkmak. Ama bunu yapabilecek gerçekten bir parti var mı Türkiye'de? Çok emin değilim.
1: Peki. Siz ne dersiniz? İsim değişmeli mi?
2: Yani şimdi partinin kurulması çok da sürpriz değildi ya. Çok hazırlıksız yakalanmışlar gibi ortaya çıkmalarından kaynaklanan işte bu kurumsal zafiyetleri konuşuyoruz bugün. Mutlak butlan kararından önce de zaten yeni parti hazırlığı var mı? Ekim mi olacak adı? İşte o mu, domain alır gibi bir sürü parti isminin alındığına dair gündemler vardı. Neticede yeni parti çıktı. Daha orijinal bir isim olabilirdi. Keşke adı yeni olmaktansa iddiası, siyaseti, vizyonu ve çerçevesi yeni olsaydı biz de bugün yeni partinin ismine dair bu tali tartışmaları yapmak zorunda keşke kalmasaydık. Şimdi söylediğiniz şeyi anlıyorum ve hak da veriyorum. Evet, siyasetin içerisinde yenilenmeyi konuşabiliriz ama gündemimizde bu partinin kurumsal tabelasını konuşuyor olmamızın sebebi bu iddiayla 100 yıllık bir partiden kopmuş bir ekip var. Yeni ismini kullanarak yeni bir siyaset önereceği iddiasıyla ortaya çıkmış bir hareket var. Ve hala yeniliğine dair bir çerçeve koyamadığı için biz bugün bu tartışma yapıyoruz. Adını değiştirsin mi, değiştirmesin
0: bu
2: mi?
0: Bu konuda hemfikirim. Yani öyle, doğru. Bu işte tartışmayı aşabilecek bir yenilik zaten olmalıydı.
2: Yani vitrin de aynı, siyaset tarzı da aynı, isimler de aynı. Neticede partinin ismi yeni olmuş, partinin ismi yenilikçi olmuş. İşte bir şey değişmiyor. O yüzden bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunun üzerinden de mesela ben yeni partinin de o CHP geleneğinden gelen bu siyasi reaksiyonu aynı şekilde devam ettiriyor olmasından da şikayetçiyim. Siyaset üretmediğinizde ya da siyaset üretmenin maliyetinden kaçtığınızda kendinize konforlu ve bedelsiz siyasi alanlar buluyorsunuz. Mağduriyet bunlardan bir tanesi. Yani Özgür Özel de bu geleneği devam ettiriyor yeni partide. İşte bizim partimizin ismini değiştirmek istiyorlar, bizim tabelamızı değiştirmek istiyorlar, bunun bu kadar maliyeti var. Ya mağduriyeti de bir siyaset zemini yapmasak keşke. Buna da itirazım var. O yüzden bu konforlu. Yani söylüyorsun ya İhsan abi hani neden işte bunun üzerinden algı üretesin? Çünkü bu konforlu, bu çok bedelsiz. Ona sığınıyorlar. Yoksa yani yeni parti kalsın. Zaten bir geçiş partisi olarak konumlamışlar gördüğümüz o ki. İşte Yargıtay'dan dönerse o ekipler geri dönsün gibi. Bir geçiş partisi olarak konumlamışlar. Ben yani yeni parti de yeni parti de birbirine karıştıracak bir seçmen olduğunu da sanmıyorum Kerem Bey açıkçası. İşte az önce gösterdiğiniz gibi hareketle parti gibi çok da benzer bir şey değil.
1: Peki. Bir isim değişikliği R'yi kaybettirir mi yeni partiye?
3: Ya yok, işin açıkçası çok şey değil de. Ama gerçekten hakkaniyetli davranmak gerekiyor. Sizin söylediğiniz doğru. En başta gösterdiniz ama birisinin birisini şikayet etmesi gerekiyor böyle bir şeyin olması için. Yani bu bunu yaratan sanki yeni partiymiş, yeni parti yönetimiymiş gibi böyle bir ortam oluşturuluyor. Öyle bir durum yok. Yenilik Partisi lideri gitmiş şikayet etmiş yani. Bu yani veya başvurmuş. Bizimle aynı olamaz. Hatta diyor ki gelin bir konuşalım diyor. İstiyorsanız diyor ben bunu şey yaparım diyor. Yani bir de öyle bir durum var. Ha ama şimdi biz bunu bugün niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Ya dün ya evvelki gün Sayın Cumhurbaşkanı partinin ismi üzerinden eleştiri getirdi partiye.
1: Evet.
3: Ya bugün bunu konuşmamızın sebebi bu. Yoksa yani ben çok şaşırdım yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle şeylerle ilgilenmezdi esasında. Yani çünkü hiç ilgi alanı değil. Başka bir şeye cevap verirdi. Bunu eleştireceğine başka bir şeyini eleştirirdi muhalefetin diye düşünüyordum. Şimdi bu da önemli bir şey. Yani bir sıkıntı var ortada. Ama yani çok büyük bir oy kaybettirecek mi, kaybettirmeyecek mi? Bakın siyasi partilere yaptıkları veya yapamadıkları oy kaybettirir. Dolayısıyla böyle isimler, şunlar bunlar. Bakın senelerdir HDP'den, DEP'ten başladılar. Bugün DEM Parti'ye kadar geldiler. İşte %7 ile 11 arasında sürekli bir

0: gidip geldiler. Cumhurbaşkanı adaylarını da %14'e kadar çıkarttılar. Sürekli parti ismi değişti. Yani biliyor musunuz, iki seçim evvel DEM Parti, bugün DEM Parti dediğimiz parti Yeşil Sol diye girdi seçime.
1: HDP, Yeşil Sol, DEM. Evet. Üç parti.
0: Yani
2: peş peşe. Daha gerisi de var. HDP,
0: yani,
2: ÖZDEP.
0: Şimdi bakın, bu isim meselesi onların başına da yok. Bu ismi koyamaz.
2: Ama Kürt seçmeni burada biraz ayırmak lazım. Yani onlar partilerin kapatılması,
0: ama burada da
2: milli spor haline geldiği için bir dönem.
3: İşte burada da o psikoloji oluşuyor.
0: Bakın bu, buradaki seçmen de öyle az buz seçmen değil. Onlar, yani bu kadar kısa süre içerisinde 300-400 bin kişi öyle az bir sayı değil. Hatta şimdi en son rakamlar ne onu bilmiyorum ama yani bu kayıt olma meselesi partiye ona az bir rakam değil. Hakikaten değil. Yani dolayısıyla bir şeyin peşindeler belli, yani gözüküyor. Bence yeni parti de seçmenini düzgün bir şekilde yönlendirebilecek bir parti. Yani benim yeni ismim bu. Bakın Sayın Özgür Özel de bu eleştiriye karşı şöyle bir şeye gidiyor. Ya siz bizi eleştiriyorsunuz ama diyor. Biz iki tane isimle gittik. Bu olur mu diye sorduk. Olur dediler. Biz de bu ismi aldık diyor. Yani bir de böyle bir durum da var. Böyle bir durum da söz konusu. Sizin gösterdiğiniz şey. Yani bilmiyorum. Yani bunlar Türk siyasetine çok bir katkısı olmayan şeyler. Yani yok ismi bu olmalıymış. Ne yapacak yeni parti? Bakın o soruyu soruyor herkes. Yeni parti ne yapacak? Esas sadece sadece Türkiye'nin adalet sistemiyle ilgili mi bir şeyler yapacak? Biz sadece bunu görüyoruz söylemlerinde. Bunun dışında neler yapacak? Yani evet söylüyor işte asgari ücret diye en az
2: emekli
0: maaşı vereceğim diyor. Emeklilere asgari ücret vereceğim diyor falan. Yani bazı şeyleri de var. Açıklamaları da var. Ekonomik açıklamaları da var. Ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçekten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı ortamı içinde Türkiye. Bunu herkes kabul ediyor. Yani ciddi bir sıkıntı var ülkede. Yani gidin bakın, dükkanlar kapatılıyor. Ben iş dünyasından bahsediyorum. Dükkanlar kapatılıyor İstanbul'da. Büyük şehirlerde dükkan kiralamak o kadar zor ki. Yer kiralamak o kadar zor ki artık, yani veya kiralık durduğunuz yerdeki şeyin kirasını ödeyemiyorsunuz. 5 ay, 6 ay. Böyle yapılar var. Eskiden çok rahat. Şimdi bunlara nasıl açılımlar getirilecek? Bunlara ne yapılacak? Bunlara nasıl bir siyasetle gidecek? Çiftçinin sorunları var bir tarafta. Ne yapılacak çiftçi? Çiftçinin şu sorunu vardır. Evet var. Soğuk. Gerisi? Peki. Ne yapacaksınız?
2: Peki.
0: Bunu reçete ne? Bunu hiçbir siyasi parti o reçeteyi açıklamıyor. İktidar partisi ben zaten bunu böyle yapıyorum diyor. Tamam. Ama muhalefet partilerinin bunları hazırlaması gerekiyor.
2: Peki. Sayın Özkiraz, siz ne dersiniz? Bir isim değişikliği gerekiyor mu sizce? Ya da değişirse yeni parti bundan bir hasarla ayrılır mı?
4: Şimdi değişiyor.
1: Sürpriz bir cevap verecek. Gerekiyor mu?
4: Bence gerekmiyor. Çünkü logolar da farklı. Logolar da çok ciddi ayırt edici farklar var. Biraz önce söylediğiniz gibi TKP ve Türkiye Komünist Hareketi ile ilgili de çok bariz bir örnek var. O açıdan bence değişmesi gerekmiyor. Zaten değişmesi de yeni partiye, iktidar için, eğer iktidar bunun yeni partiye bir zarar vereceğini düşünerek bunları, yeni partililerin iddiası o ya, hep iktidar tezgahlıyor bunları diye. Eğer iktidar da bunun yeni partiye zarar vereceğini düşünerek gerçekten bunu yaptırıyorsa, bu dünyanın en saçma işi. Çünkü yeni partiye bu tür tartışmalar zarar vermiyor. Aksine diğer muhalefet partilerine karşı bir haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Çünkü Türkiye'deki bütün muhalif seçmenlerin içerisinde hala en güçlü muhalif motivasyon Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketi, yani Cumhur İttifakı, yeni partiyi sürekli böyle tartışmaların içerisinde

0: tuttuğunda o bütün muhalif seçmen, ha demek ki Erdoğan'ın karşısındaki parti bu, ben buna oy vermeliyime evrilir ve yeni parti bir anda oradan muhalefetin tek alternatifi haline getirilir. Zaten benim kanaatim de odur ki bu tür saçma tartışmaları Recep Tayyip Erdoğan tarafı açıyor ise eğer, ancak Erdoğan kendi rakibini seçiyor demektir. Çünkü
1: ama ortada hani başvuran belli. Hatta doğruysa pazarlık yapan belli.
0: Şimdi şöyle, başvuruyu da kim, Öztürk Yılmaz'ın aklına kimin düşürdüğünü ben söyleyeyim. Bizzat Yeni Parti'nin kendi yöneticileri. Ben Yeni Parti kurulmadan evvel başka bir televizyon kanalında şunu söylemiştim. Bir partiye teklif götürdüler ismiyle birlikte. Biz gelelim size katılalım, sizin partinize katılalım. Seçime girme hakkı olan bir parti demiştim. O parti Yenilik Partisi'ydi. Hatta bunun çok ünlü bir muhalif gazeteci eliyle bu teklifin götürüldüğünü söylemiştim ama o dönemde söz verdiğim için isimleri açıklamamıştım. Şimdi zaten Yenilik Partisi ile Yeni Parti'nin arasındaki durum belli. O isim, bu bilgiyi bana veren de Sayın Öztürk Yılmaz'dı. Gazetecinin ismini hala açıklama izni almadığım için açıklamayayım ama...
1: Peki yani... bunu biliyorsunuz. Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığı adaylığı istemiş olabilir mi?
0: İstemiştir. İstemiştir. Hiç şüphem yok. İstemiştir Cumhurbaşkanı adaylığını. Hatta milletvekili vesaire hiç konu bile etmemiştir. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünürseniz demiştir büyük ihtimalle. Bu konuyu sormadım ama söylediğine sormuş kadar eminim. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi zaten Yenilik Partisi'ne en baştan talipti Özgür Özel. Evet. Ve yeni parti kurmak yerine Yenilik Partisi'ne geçersem aynı şeyi seçmene aynı vibe'ı verebilirim diye düşünüyordu. O yüzden Yenilik Partisi'ne en başından beri gündemindeki ilk partiydi Yenilik Partisi. Evet. O yüzden hani bunca görüşme yaptıktan sonra başka bir parti kurup burayı da yok saydığınızda belki de siz böyle mi yaptınız? Alın ben de size böyle yapıyorum diye bir başvuru bile olmuş olabilir. Sebebi ne olursa olsun bu başvurudan yeni parti zarar görmez. Aksine iktidar cenahının yeni partiyle gerçekten hani rakibi olarak görüyorsa ve mücadele ediyorsa uğraşmaktan vazgeçmesi lazım bu konularla. Evet. Çünkü dediğim gibi birinci motivasyonu hükümet karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı olan muhalefet seçmeninin tamamını oraya itmiş oluyor. Bir de not aldım. İşte bu itmek de insana Erdoğan kendi rakibini mi seçiyor? Çünkü Erdoğan Özgür Özel'i İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine karşısında görmek ister bence.
1: Peki tam oraya geleceğim. Tam oraya geleceğim.
0: Yemek daha kolay.
1: Tam oraya geleceğim. Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı adeta yeniden tartışmalara soktuğu bir açıklaması var. Gelsin o açıklama. Özgür Özel'in İmamoğlu'yla başlayan sözleri. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi Ekrem Bey iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için hem gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu alanlar için de hem de millet için önemli bir seçenek. Şimdi Zafer Bey, Kemal Bey özür dilerim. Kemal Bey söz sizdeyken sizle başlayayım. Mansur, yani şöyle bir şey var aslında, daha açıktan söylemek istiyorum ama yani hata da yapmak istemiyorum. Sanki adayları tek tek eleyip Özgür Özel kendisi mi Cumhurbaşkanı olmak istiyor? Hani Mansur Yavaş'ın tutumu belli. Tutumu şu, herkes üzerimde ittifak etsin, öyle çıkayım, benim parti tercihim olmayacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'yim ve Ankara'nın sorunlarıyla meşgulüm diyor. Bizim öğrendiğimiz kadar 100 bin imzayla bağımsız Cumhurbaşkanı aday olmak önünde.

0: Peki en güçlü seçenek. Özgür Özel de Mansur Yavaş ismini öne atıyor. Bir an önce şu Mansur Yavaş tartışması bitsin mi istiyor? Gerçekten de yeni partinin adayı Mansur Yavaş olur mu?
1: Şöyle, aslında Özgür Özel'in birkaç amacı birden var burada. Birincisi Ekrem İmamoğlu ekibine karşı, yeni partinin içerisindeki Ekrem İmamoğlu ekibine karşı kendisine yeni bir dayanak da bulmak istiyor. Bir taban bulmak istiyor daha doğrusu. Mansur Yavaş'ın da çok ciddi bir tabanı var. O tabana da şirin gözükmek istiyor. Çünkü son iki haftada hem Mansur Yavaş'a hem Özgür Özel'e gelen en sert eleştiriler Ekrem İmamoğlu'nun Reform Enstitüsü'nün akademisyenlerinden geliyor. Ve o akademisyenlerin yönlendirdiği medyadan geliyor. Özgür Özel'e gerçekten sanki kendilerinin desteklediği bir partinin lideri değil de kendilerine karşı ya da karşı seçime girdikleri bir iktidarın lideri gibi büyük eleştiriler yapıyor bu akademisyenler. Ve bu akademisyenlerin kontrolünde olan ya da kontrolünde demek belki biraz hadsizlik olur ama güdümünde olan medya mensupları da aynısını yapıyor. Hem Mansur Yavaş'a hem Özgür Özel'e aynı anda vuruyorlar. Bunun da bir sebebi var açıkçası. Birincisi şu, Mansur Yavaş'ın gerçekten Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor Ekrem İmamoğlu ekibi. Özgür Özel'in adayı olmasını istiyorlar, ikisinden birisi olacaksa. Çünkü Mansur Yavaş'ın kendileri için kontrol edilebilir bir figür olmadığından eminler. Özgür Özel'i ise bu dönemde vurmalarının sebebi yeni partinin ilk kurultayı, ilk kongresi yapılmadan Özgür Özel'i bir hizaya çekmek istiyorlar ki orada yeni partinin kurucu kadrosu, yönetim kadrosu Ekrem İmamoğlu'na daha yakın kadrolardan oluşsun diye. Özgür Özel de bu saldırılara karşılık kendisine birincisi bir yeni bir dayanak yapmak istiyor. İkinci ve en önemli sebebi de bence Mansur Yavaş'la ilgili yaptığı bu yorumların Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha çok yıpratmak. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı seçtiğini seçmenden saklamak. Mansur Yavaş bizim tarafımızda. Cismen orada olsa bile ruhen biz Mansur Yavaş'la beraberiz. Fikren beraberiz. Algısını yaratmaya çalışıyor Mansur Yavaş'ın tabanında. CHP tabanında da Mansur Yavaş'a karşı bir öfke büyüsün istiyor. O yüzden Mansur Yavaş'ı sürekli söylüyor ama Mansur Yavaş sizin de söylediğiniz gibi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi başka partilerden gelen, kendi mensubuyla ilgili başka partilerden gelen bir cumhurbaşkanı adayla yakıştırmasından hem mutlu olur hem de böyle bir durum günü geldiğinde teklif edilirse bunu kabul eder Cumhuriyet Halk Partisi. Mansur Yavaş'ın adaylığına desteği Cumhuriyet Halk Partisi reddetmez. Ama Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklamak iki kişiye düşer. Bir tanesi Mansur Yavaş'ın kendisi, ikincisi Mansur Yavaş'ın rozetini taşıdığı partinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Mansur Yavaş'ın adaylığını tartışmak Özgür Özel'e düşmez.
0: Peki. Ne dersiniz Murat Bey?
2: Şimdi işin açıkçası şöyle bir düşündüğümüz zaman Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa göstermek istemez mi? İster. Kazanma olasılığı yüksek bir aday. Yeni parti göstermek istemez mi? İster. Kazanma olasılığı...
0: Ama Kemal Bey diyor ki İmamoğlu istemez.
2: Şimdi ben bütün siyasi şeyleri bir kenara itip konuşuyorum.
0: Evet.
2: İstemez mi? İster yani. Var oy potansiyeli yüksek bir aday. Yani İyi Parti istemez mi? İster.
0: Tabii.
2: Zafer Partisi istemez mi? İster. Yani şöyle bir muhalefeti bir koyduğunuz zaman Mansur Yavaş'a hepsi ister esasında. Şimdi ve bütün anketler gösteriyor. Muhalefette en yüksek oyu alabilecek...
0: DEM Parti ister mi?
2: DEM Parti istemez. Yani bir onu dışarı bırakalım. Evet, DEM Parti istemez. Ama yani Ankara'da da DEM Parti'den oy aldı yani.

0: Mansur
1: Evet.
0: Yavaş. Bu arada onu da unutmamak gerekiyor. Şimdilik işin açıkçası sanki böyle birleştirici rol oynayacakmış gibi geliyor bana Mansur Yavaş. Bir çatı aday şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarını, milletvekili adaylarını gösterir. Yeni parti kendime... Ha, bu durum ki ben sonuçlanacağını zannetmiyorum Sayın İmamoğlu'nun davalarının. Bu durum İmamoğlu'nun seçime girememesi halinde gerçekleşebilecek bir durum. Yani seçime girebilecek bir durumda olsa
1: aslında
0: ben
1: az önceki
0: çok
1: sözlerinden
0: iddialı bir şey
1: anlıyoruz ki
0: söyleyeceğim.
1: Özgür Özel de buna hazırlıklı.
0: Mansur Yavaş önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel'le de yarışabilir, Recep Tayyip Erdoğan'la da yarışabilir, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da yarışabilir. Kim aday olacaksa, hatta kendi tarafından kim olacaksa onlarla da yarışabilir. Ve bu ikinci tura, seçimin ikinci tura kalma olasılığını daha fazla da arttırır. İkinci turda da işte kim kaldıysa, ki ikinci olma olasılığı da yüksektir, girer seçime ve ondan sonra kazanma olasılığı da vardır.
1: Peki yani bir Özgür Özel Mansur Yavaş yarışı olabilir mi?
0: Ben Mansur
2: Yani
0: Yavaş
2: şöyle düşünce,
0: Cumhurbaşkanı adayı
2: Cumhuriyet Halk
0: olacak
2: Partisi'nin
0: diyorum.
2: aday olduğunu düşün, Mansur Yavaş'ın. Özgür Özel'in yeni partinin aday olduğunu düşün, Mansur Yavaş Özgür Özel'i geçer. Ya sadece
1: Yok
2: iki
1: yok
2: parti,
1: onu
2: ittifakları
1: tamam. Yani ben
2: saymıyorum.
1: şunu demek
0: Olur mu
1: istiyorum.
0: canım? Diğerleri
1: Hayır
0: de
1: hayır.
0: parti
1: Yok
0: bence
1: yok.
0: gösterecek aday.
2: Katmadan şöyle
1: Ben
2: yani.
1: şunu demek istiyorum. Yani Mansur Yavaş ismi üzerinde CHP ve Yeni Parti ittifak etmez mi?
0: Eder. Ben onu söylüyorum
1: Ha,
0: zaten.
1: etmez. O
0: Muhalefeti
1: anlamda
0: toplayacak
1: karşı
0: isim
1: karşıya
0: o.
1: gelir mi diye
0: Bir tek
1: soruyorum.
0: CHP ve Yeni Parti değil, İyi Parti de eder.
1: Tamam, buna
0: Önemli bir
1: itirazım
0: oy
1: yok.
0: oranı
2: Peki şöyle
0: var. Dediniz
2: düşünün.
1: ya Özgür Özel Mansur Yavaş yarışı. Böyle bir
0: Eğer
1: yarış olur mu?
2: bak şöyle, önce Yeni Parti kendi
0: Ben
2: adayı
0: bir şu
2: olarak
0: sorunun
2: açıklarsa ben
0: cevabını
2: Cumhuriyet
0: vereyim
2: Halk
0: ya.
2: Partisi'ni destekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü şu an kişi, yani Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve avantaj bence şu an partilerde değil, Mansur Yavaş'ın kendisinde. Varsayalım ki her şey ters gitti. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Özgür Özel de işte %22'lik oyla kendi partisinden aday oldu. Sahne açıldığı zaman ikinci tura Mansur Yavaş kalır. Ve onun olduğu yerde ittifak kümelenmesi daha kolay olur. Ya yani bu yeni partide de olabilir. Bence biraz da yeni partinin çabası geniş bir ittifakın adayı olmasından ziyade Mansur Yavaş'ı kendi uhdesinde tutmak gibi. Ama mesela Kemal Bey'in verdiği şu bilgi bana çok şaşırtıcı geldi. Reform Enstitüsü'nün hem Özgür Özel'e hem de Mansur Yavaş'a getirdiği eleştirileri doğrusu ben dikkatimi çekmemişti. İlgiye değer diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani benim
3: Reform
0: söylediğim şeyi ben
3: Enstitüsü'nü kaldı.
0: anlatamadım. O soru
1: Buyurun,
0: bana
1: buyurun,
0: soruldu.
1: buyurun.
0: Benim söylediğim şey Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday diyorum ben. Şu
1: Kimin
0: veya bu
1: adayı?
0: şekilde.
2: Olmayabilir diyor.
0: Şu olmama olasılığı yok diyorum.
2: Ha, illa olacak diyorsun.
0: Şu veya bu şekilde. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir. İyi Parti'nin adayı olabilir. Yeni Parti'nin adayı olabilir.
1: Bağımsız olabilir.
0: Bağımsız pek gireceğini
1: Yani
0: zannetmiyorum.
1: bağımsız cumhurbaşkanı kavram adı altında 100 bin imzayla.
0: Ya o zor bir şey. O çünkü yani bu söylenilen geniş halk yığınlarının oylarını arkasına almadan girmesi hedefe götürmez onu. Yani bu üç tane partinin muhalefet partisinden bir tanesinin adayı olması lazım. Ve bu birleştirecektir diye düşünüyorum. Yani bugünkü ortamda sonra ne olur bilemiyoruz tabii.
1: Peki. Elif Hanım, ne dersiniz siz? Uzlaşma mı olur Mansur Yavaş ismi üzerinde yoksa yarış mı Özgür
3: Yani
1: Özel'le?
3: uzlaşma olmasın diye yapılmış açıklamalar olduğunu düşünüyorum ben Özgür Özel'in. Çünkü sonuçta CHP rozetini takan ve CHP'nin içerisinde kalmış olan en güçlü aktör şu an Mansur Yavaş. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş üzerindeki bu münhasır siyasi mülkiyet kurmasını zorlaştırıcı bir sahaya çekmeye çalışıyor Özgür Özel. Şimdi kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde 3 tane aktörün ismi konuşuluyordu CHP tabanında. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, çünkü o masaya Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak oturtulmuştu. Özgür Özel'in önünde bir çıkmaz vardı. Çünkü partide siyaset yapmakla partinin genel başkanı olmak ve liderlik iddiasını yürütmek aynı şey değil.

0: değildir. Bu aktörlerin çerçevelerini net bir şekilde çizmek zorunluluğunu hissettiği için işte bir şey yapıldı. Seçime 3 sene 3 ay kala, hem de Ekrem İmamoğlu'nun başlayacak işte bu hukuki süreçlerine dair de bir algı kampanyalarını yürütmenin kolaycılığına da sığınmak için neticede Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yapıldı ve çerçevelendi. Özgür Özel Genel Başkanlık koltuğunda kaldı ve Mansur Yavaş bu yarışın dışına itildi. Şimdi Mansur Yavaş'ın üzerinde tabii bunun kırgınlığı da var hala. Belki bu süreçte çok net bir aksiyon almıyor olmasının altında biraz bu da var. Ama hocam şu çok ilginç değil mi? Şimdi az önce dediniz ya, bu ülke sosyolojisinde işte %51'in kendisini bir şekilde sol parti, işte merkez solla radikal sol arasında kendini kimliklediği bir siyasi sosyolojide bahsettiğiniz İyi Parti'yi merkez sola koyarsak, hani biraz daha işte milliyetçi ve ulusalcı kanadıyla.
1: Yeni Parti mi? İyi Parti.
0: İyi Parti de bu bloğun içerisinde, muhalefet bloğunun içerisinde en merkeze
1: verir. Merkez sağ.
0: Merkez sağ mı? İyi Parti merkez sağ mı hocam? Benim için ya, İyi Parti ya, merkez sağ değil
2: hiç
0: ya.
2: Merkez sağ refleksi değil.
0: Hiç değil.
1: Müsavat Dervişoğlu'ndan bahsediyor.
2: Şöyle kişi olarak olabilir.
0: Genel başkan
2: olarak
0: konuşmuyoruz hocam. Partinin biraz kimliğine bakın şimdi. İyi Parti kimlik olarak seçmen yapısıyla, seçmen kümesiyle.
2: Cumhuriyet Halk Partisi şeyden, yeni partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha radikal bir seçmeni var.
0: Bence de.
1: Merkez
2: sağ. Daha milliyetçi ve merkez sağ değil. Ya o Meral Hanım'ın temsil ettiği %15'lik, %14'lük merkez sağ kitlesi
1: başka,
2: gitti.
1: Başka, bu başka.
2: Radikal, daha çok batı kentlerinde yaşayan radikal, milliyetçi, ulusalcı bir tabanı evet var şu an. Ulusalcı diyebiliriz onlara.
0: Bence de ulusalcı diyebiliriz. Milliyetçi iddiasıyla ayrılmış ulusalcılar diye.
1: Merkez sağ diyorum, siz
0: tamam, muhalefet bloğunun, o halde şöyle yapalım. Muhalefet bloğunun en sağına İyi Parti'yi koyuyorum. En sonunda da işte Zafer Partisi'ni mi koyalım, kimi koyalım? İşte CHP'si, Yeni Parti. Ve bu sol kümenin tek çıkış yolunun,
1: muhalefet kümesini diyelim.
0: Muhalefet kümesini diyelim ama sol ağırlıklı ya. Tek çıkış biletinin Mansur Yavaş olmasını o halde siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Mansur Yavaş kendini, yani solun bir tanımını yapsanız bu tanımın dışında kalacak bir aktör. Değil mi? Kendini solcu olarak tanımlamaz herhalde Mansur Yavaş. Siyasi geçmişiyle
1: zaten
0: de tanımlamaz. O halde sağ ve sol tanımını mesela siz bu araştırmayı yaparken nasıl kimlikleyerek yaptınız? %51 kendini
1: şimdi Mansur Yavaş sol üzerinden yapmadım ben herhangi bir sol sağ
0: ama
1: araştırması.
0: O zaman siyasetin pratiğiyle çok uyumsuz bir sonuca evrilmiyor mu bu araştırmanın sonucu?
1: Nasıl siyasetin pratiğinden kastınız ne?
0: Bütün, yani eğer %51 seçmenin kendini sol bir kimlikle ifade ediyorsa,
1: evet,
0: sol partilerin bir araya geldiği bir ihtimalde dahi çıkış bileti yalnızca Mansur Yavaş gibi hiç solcu bir aktör değilse, o halde bunu siyasetin pratiğiyle nasıl rasyonalize edebiliriz sizin araştırmanızı?
1: Yani sonuçta bunun rasyonalize, zaten benim ilk söylemimde bunu rasyonalize ettim. Açarsınız Kocaeli'ndeki oylara bakarsınız. Oradaki insanların ekseri çoğunluğu kendini solda tanımlıyor. Yani oraya açıp bakıyorsunuz ve görüyorsunuz bunu çok net.
0: O zaman peki sizin sağ ve sol tanımlarınız, araştırmalarınızı yaparken
1: ya mesele solu anlatmak. Solu esasında solda olanı anlatmaktan bahsediyorum ben.
0: Bunu yani Mansur Avrupa Yavaş cetvelinden bahsetmiyoruz değil mi? Sağ sol derken kullandığınız kimlik o halde Avrupa cetvelinden bağımsız. Daha böyle şey mi? Yani İdris Küçükömer çizgisinde bir sağ sol tanımıyla mı tanımlıyorsunuz?
1: Yok, çizgisinde değil. Tam siyaset bilimin çizgisinde, o çizdiği çizginin üzerinde solla sağ tanımı.
0: Çünkü ben muhalefetin Mansur Yavaş noktasındaki bu
1: ya
0: sıkışmışlığını,
1: şimdi burada siyaset bilim dersi vermiyorum.
2: Şöyle bir şey, ben bir katkıda bulunayım.
3: Ama bir Elif Hanım bitirsin.
2: Bitirsin, buyurun Elif Hanım.
0: Muhalefetin Mansur Yavaş özelindeki bu aktörsüzlüğü,
1: ben sizi anlıyorum. Sağcıya solcu nasıl oy verir diyorsunuz? Veriyor.
0: Hayır, sağcı solcuya nasıl
1: verdi
0: oy
1: işte
0: verir
1: Ankara'da
0: demiyorum. Şimdi onu ben başka bir yere bağlayacağım hocam. Şöyle ki, eğer siz bir siyaset üretmezseniz, kendinize bir kimlik inşa etmezseniz, yani şu an CHP'yi de Yeni Parti'yi de solcu bir parti olarak tanımlayacak hiçbir envanterimiz, hiçbir cetvelimiz, hiçbir ölçümüz yok. Çünkü neticede az önce dediniz ki işte ekonomiyle alakalı emeklilere de en az asgari ücret kadar maaş vereceğini söylüyor dediniz. Bu bir vaattir, bu bir ekonomi politikası değildir. Biz ana muhalefet partilerinin ekonomi politikasına dair bile hiçbir bilgi sahibi olmadığımız için bugün yalnızca seçim kazanmak matematiği üzerinden bir aday arayışına girerseniz eğer, yani Mansur Yavaş'ı bugün kıymetli

0: yapan tek şey yalnızca rozetten ibaret bir bağ kurmuş olması bu partilerle ve bu çok acıklı bir durum. Yani bence bu noktada esas konuşmamız gereken, siyaset bilimi çerçevesinde konuşmamız gereken şey bu. Özgür Özel kendi partisine geçmemesine razı, Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'le kurduğu bu ilişki biçimine razı Mansur Yavaş'ın. Çünkü ne kadar kendilerinden uzak görürlerse Mansur Yavaş kendi siyasi sermayesini ve kendi opsiyon değerini o kadar genişletiyor.
1: İtirazım var. Söyleyin itirazınızı.
2: Yok yok, bitirsin de kesin.
0: Tamam, buyurun.
2: Ya bir defa Mansur Yavaş ayrı, Özgür Özel ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı, Kemal Kılıçdaroğlu ayrı. Senelerdir beraber yürüyorlar, öyle az buz değil yani.
0: Hocam nasıl Mansur ayrı? Yavaş hangi senedir? İki dönemdir burada. Mansur Yavaş MHP'yi CHP'lileştirmekle eleştirdiği için sırf Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için CHP rozeti takmış biri.
2: Biliyorum,
0: senelerdir
2: biliyorum,
0: nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'ya yolculuğu olabilir?
2: Biliyorum. MHP'nin başına geçeceği için de bir şekilde MHP'den uzaklaştırıldı. MHP'nin başına geçmek istediği için de bir şekilde MHP'den uzaklaştırıldı. Yani bir de böyle de bir gerçek
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, yani Kemal Kılıçdaroğlu
2: yani
0: yol arkadaşından bahsetmeyiz.
2: Bir tarafı söylemeden bırakırsanız ortada kalıyor. İkisini de
1: sonuç olarak.
2: Şimdi bakın, Mansur Yavaş bu insanlarla, bu siyasetçilerle yol yürüyor. Uzun bir süredir. Siyasette çok uzun bir süre değil tabii bu. Ama çok bizim Türkiye'deki şeyde çok uzun bir süre ve kendini ayrıştırmıyor. Mansur Yavaş'ın esasında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir şeyim de yok demesi bana göre kendini tamamıyla günü zamanı gelene kadar bu işten uzak tutmaya çalışmak.
0: Yıpranmamak için.
2: Evet, yıpranma.
0: Tamam, eylemle yıpranıyor. Söyleme uyuştuğu
2: bugün
0: için
2: Sayın
0: değil.
2: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da yıpranıyor onun üzerinde konuşulduğu zaman. Her aday ne kadar önce bu işin içine girerse o kadar yıpranır. Bu açık. O kadar kendini yorar.
0: Tamam,
2: enerjisini
0: Mansur
2: bitirir.
0: Yavaş'ın bu politikasını eleştirmeye dair bir şey söylemedim ki ben hocam. Ama yani siyasette
2: ne söylüyorsunuz?
0: İki dönemdir...
2: Ben şimdi Mansur Yavaş'a, benim sizin şu söylediğinizden özet olarak Mansur Yavaş'a solcular nasıl oy veriyor diyor. Bana soruyorsunuz. Verdi Ankara'da %60. O %60'ın %30'u solcu.
0: Hayır hocam, ben size onu demiyorum. Ben size diyorum
2: yani
0: Türkiye'deki sol partileri solcu olarak kimliklemek için artık elimizde yeterince envanter de yok.
2: Siyasi
0: bir kimlik de yok
2: değil,
0: diyorum.
2: Ben... bireysel olarak kişileri
3: kişiler bence %35'ten %25'e düştü Türkiye'de sol sağ ayrımında.
2: 27 senedir soruyorum bu soruyu ben.
3: Burası
2: 27 sene önce sağın başında Sayın Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal vardı. Şimdi veyahut 2002'den beri tam da hesapla kaç sene olmuş?
3: 2002, 25.
0: 24.
2: 1989'da da başladım. O gün bugündür benim elimde böyle bir veri seti var.
3: Ama %51 sol Türkiye'de yok. %35, 25'e
2: hani veri seti yok dediniz
0: ben
2: ya.
0: Ben de aynısını söylüyorum. Hayır hocam, ben sizin kendi kullandığınız ölçüm tekniklerinizden bahsetmiyorum. 27 sene önce Türkiye'de
2: doğrudur,
0: sol
2: yanlıştır
0: olarak tanımlayabileceğiniz partiler vardı diyorum. Bugün siyasetin sepetinde artık solculuk o eski tanımıyla, yani eğer sizin buradaki ölçü cetveliniz Avrupa'dan ithal sağ ve sol kavramlarsa,
2: hayır,
0: artık Türkiye sahasında
2: değil,
0: bunlar
2: ya,
0: eridi.
2: Ya, evrensel bir kavram. Ben diyorum ki sol demek diyorum, emek demek diyorum, sağ, emeği öne koyar diyorum sol. Sağ demek diyorum, sermayeyi öne koyar
3: arada
2: diyorum.
3: O kadar detaylı
2: ve insanlara da sorduğun zaman hangisini öne koyuyorsun diye, emeği öne koyuyorum diyenler çoğunlukta.
3: Peki burada şeyi ne yapacağız?
2: Tamam.
3: Kültürü
2: bunun
3: ne yapacağız?
2: Peşinden siyasi
3: yelpazenin
2: neresindesiniz diye sorduğun zaman işte benim biraz evvel bu sizi niye rahatsız etti?
3: Yok, rahatsızlık değil. Ben şöyle biraz detaya gireyim. Şimdi
2: siyasi
3: Türkiye'de
2: partiler
3: şu an,
2: üzerinden yapmıyorum.
3: Partileri kenara bırakalım. Buna şu an Türkiye yok, karşılıklı tartışıyoruz. Yani Türkiye'de ben solun eski 65-35 dengesi vardı ya. Onun artık sol denen şeyin 25'e düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir defa merkez diye
2: bu
3: bir şey kalmadı.
2: Bu düşünce ölçüm değil, değil mi?
3: Şöyle ölçüm üzerinden de gideceğim şimdi. Şimdi siyasi yelpazeyi sorduğumuz zaman %30'larda bir defa milliyetçi bir kitle ortaya çıkıyor. %27-28'lerde Atatürkçülük geliyor. Aşağıya sol partilere geldiğiniz zaman yani o kadar küçük de rakamlar kalıyor ki 10'lu, 8'li, 9'lu. Yani sol, sosyalist falan filan neredeyse çıkmayacak durumda.
2: Efendim? Bu başka bir şey.

0: şey yani siyasi yelpazede kendinizi nerede tanımlıyorsunuz? Evet. Bu çok temel bir sorudur.
1: Sağcılar Atatürk'e sağcı diyor.
0: Şimdi şöyle
1: diyor,
0: bir şey sorabilirsiniz. Yani. Ya ben şu an şemsiyenin özellikle sol partilerde şemsiyenin solculuktan ziyade Atatürkçülük olduğunu düşünüyorum. Şeye yeni parti seçmenine sorun solcu musunuz Atatürkçü müsünüz? %70-80 Atatürkçü çıkar sol ikinci unsur olarak
1: ortaya. O zaman %51 buluşsun.
0: %51 değil. Ben şöyle düşünüyorum. Şeyin yani Murat'ın ölçümünü %50 olarak düşük alabiliriz. Ben Türkiye'de eğer bir sol tanımlaması yapacaksak 35'e değil 25'e düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir defa kavramlar kökten değişti. Şu an AK Parti'yi nasıl tanımlayacaksınız? Milliyetçi Parti mi, Merkez Parti mi, Muhafızkar Parti mi? Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi tanımlı milliyetçi bir parti. Evet. Şimdi yeni partiye geldiğiniz zaman bu parti ulusalcı mı, Atatürkçü mü, solcu mu, Kemalist mi? O kadar çok içinde yelpaze var ki dolayısıyla efendim emek dediğiniz zaman şimdi gitseniz şu an emeklilere sorsanız ya emek denince sol akla gelir, sermaye denince sağ akla gelir. Aa, adam der ki tamam emek biz emekçiyiz. Ama adam emekçi adam gidip oyunu şey Recep Tayyip Erdoğan'a basıyor. Niye? Çünkü diyor ki ya tamam evet. Maaşım eksik ama hayat sadece maaştan ibaret değil. Çok canı doğru. Yananlar
2: i̇şte
0: var. Burada kültür devreye giriyor.
1: Bir araya gitmem gerekiyor.
0: İdeoloji devreye giriyor. O kadar çok devreye giren şeyler var ki ben Türkiye'de %51 sol olsa şöyle olur. Şu an elini kaldıran bir solcu cumhurbaşkanı adayı olur ki olamıyorlar maalesef.
2: Son bir cümle söyleyeyim sadece. Devlet piyasa ölçütüyle değil de o zaman bürokratik merkez, elit ve toplumsal çevre üzerinden tanımlandığı zaman Türkiye'de anlamlı hale
1: ama
2: geliyor.
1: Ama AK Parti buna karşı çıkarak geldi. Bu söylediğinize.
2: İşte AK Parti'nin varlığı zaten Türkiye'deki bu yani siyasi duruşu değiştiriyor.
1: Yok edeceğim diye geldi. Statikoyu
3: Mansur Yavaş'ın durumunu da Türkiye'de siyasetin durumunu da olsa üzerinden tartışmak yanlış bir kere.
1: Kemal Bey bir araya gideyim de Lütfük de başımın belası.
3: Tamam aradan sonra yapalım.
1: Tamam. Hem de kesmemiş olurum. Bir kısa araya gideceğiz aradan sonra karşıt görüşle yanınızda olmaya devam edeceğiz.
0: Bugün solcu

0: Karşıt görüş devam ediyor. Sizinle de bu sağ sol tartışmasına girmediğiniz için kutlarım sizi. Benim de kafam karıştı.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var.
0: Yeni bir tartışmaya mahal vermeyin.
1: Yok, şöyle kapatayım ben tartışmayı. Aslında iki taraf da haklı. Şöyle, bu Dünya Değerler Araştırması'na mesela baktığımızda ki yeni veri setleri çıkmadı. En son veri setleri 2024'e kadardı. 2024-26 çıkacak World Value Survey. Orada baktığımızda o sol ilkeler veya değerler de veya sol politik şemsiyenin altında olanlar %40 ve sağ muhafazakar 60 gibi. Ama eski veri seti bence bir orada kayış var şimdi Türkiye'de yeni nesil ve seçmenlerin artışıyla. Bir de şu var. Şimdi Murat Bey şurada haklı. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı bir değerler araştırması vardı. Ve orada Türkiye eğilimleri araştırması daha doğrusu. Orada mesela işte devlet herkesin geçimini ve bakımını sağlamalı mı sorusuna %70 evet diyor. Ya yani öyle bir sol aslında tandans var. Amerika'da bu soruyu sorsanız öyle bir şey çıkmaz. Gelir eşitliğinde de Türkiye'de gelir adaletini ve eşitliğini savunan gelirler daha eşit mi dağıtılmalı yoksa bireysel çaba için farklar korunmalı mı? Gene buna da ezici çoğunluk, %80'e yakın çoğunluk eşit dağıtılmalı diyor. Bu bakımdan evet Türkiye'de sol böyle bir refleks ve tandans bana kalırsa artıyor. Yani dediğim gibi Amerika'da bu soruyu sorduğunuzda bireysel çabaya göre dağıtılmalı çok net çıkar hala bugün. İşte Zohran Memdani, bu işte Ebu Said gibi demokratlar arasından yeni figürler daha sol, kendi sol olarak tanımlamasa bile. Mesela Ebu Said öyle değil, ben kapitalistim diyor. Ama o da sol mesajlar veriyor aslında. O yüzden yani o tarza daha yatkın bir taban var Türkiye'de. Zaten aslında muhafazakarlıkta da veyahut da orijinalinde yani biz baktığımızda milli görüşte vesaire bu tip adalet konularına, gelir adaletiydi vesaireydi, o toplumsal o destek, refah,
0: zekat beraberce diye bir kavram var, dilimizde de öyle.

0: Ket var mı? O da yok.
1: Evet.
0: Çok net. Asıl peki. Mesele de bu.
1: Peki, teşekkür bravo. Ederim.
2: Benim söylemek istediğimi çok net anlattınız.
1: Peki, Türkiye'yi sağ sol çatışmaların içine sokup yeniden anarşinin doğmasına izin vermeyeceğim.
0: O yüzden ben yeni isimler, yeni anarşizme. Siyasi gerçek madde. Yeni parti değil. Bütün partilerin yenilenmesi lazım.
1: Evet, sağ sol çatışması da son. Şimdi bir şey daha dillendirildi Kemal Bey. CHP'de buyurun. Kurultay takvimini açıkladı. Bazı isimler var. Arkadaşlarımdan rica edeyim. O isimler gelsin. Soru şu. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kurultayda genel başkanlığı bırakır mı? Çoklu bir yarış olur mu sizce? İsimlere bakalım. Bunlar tabii kesinleşmiş, adaylığını açıklamış isimler yok. Bunlardan sadece Aytuğ Atıcı Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını ve aday olacağını duyurmuştu. Muharrem İnce, Gürsel Erol, Aytuğ Atıcı'yı saydım. Oğuz Kansalıcı, Ali Öztunç, Vahap Seçer, Müslüm Sarı. Bu isimler zikrediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bırakır mı, bırakmaz mı? Çoklu yarış olur mu, olmaz mı?
3: Önce şöyle, siz o tartışmadan çıkmak istediniz ama bir cümleyle oradaki düşüncemi de ifade edeyim, sonra bu konuyu anlatayım. Elif Hanım, Mansur Yavaş'ın sadece iki dönemlik CHP'li olduğunu söyledi. Ama aslında iki konuğunuz da aynı konuyu tartışıyor. Sağ sol meselesi değil, Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde yaptığı ittifakla da yerel seçimlerdeki adaylarıyla da aslında Türkiye'nin en merkez partisidir. Mansur Yavaş da merkezde siyaset yapmak isteyen eski bir ülkücü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini kabul edip tam 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. İsmet Paşa'nın bir sözü vardır, İlhan Kesici'den nakille anlatayım. İsmet Paşa diyor ki bir partinin birinci üyesiyle son üyesi aynı haklara sahiptir. Dolayısıyla Mansur Yavaş da en az benim kadar CHP'nin değerlerini özümsediği için CHP'dedir ve CHP'lidir.
1: Evet. İsmet Paşa aynı zamanda Ecevit'i de solculukta suçlamıştı.
3: O yüzden o tartışmaya bence çok gerek yok. Emek sermaye çelişkisi açısından değerlendirirsek o köprünün altından çok su var aktı. Ona gerek yok bence. Kurultay meselesine gelirsek Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu? Henüz bilmiyoruz bunu açıkçası. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadelerinden söyleyeyim. Partiyi güvenli bir limana tam olarak yaklaştırdığına kani olursa aday olmaz. Ama partinin hala dalgalı sularda olduğuna inanırsa ve delegeler yani tayfalar da kaptanlığımızı sen yap demeye devam ederlerse aday olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Bu isimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Bu isimlerle ilgili de şöyle, bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar adaylık konusu, birileri adaylık, genel başkan adaylığı iddiasında bulunduğu zaman bazen öfkeleniyorlar, bazen de işte sen ne emek verdin ki noktasına geliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her partide olduğu gibi üye olan herkes şekil şartlarını yerine getirirse elbette ki aday olma hakkı var. Bu isimlerin birçoğunun da adaylık niyeti olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Gizli saklı şeyler değil. Mesela Muharrem İnce'nin, Gürsel Erol zaten bir üçüncü yol lideri olarak çıkmaya çalıştı biliyorsunuz. Aytuğ Atıcı açıkça ifade etti. Oğuz Kağan Salıcı ve Vahap Seçer hep konuşulan isimler. Müslüm Sarı'nın şu anda bir genel başkanlık iddiası olmadığını, böyle bir ifadesi olmadığını da biliyorum. Ali Öztuncu'nun da bence bir genel başkanlık iddiası en azından şu anlık yok. Hani yakışırlar mı? Hepsi yakışır genel başkanlığa. Ama kazanırlar mı derseniz böyle girilirse kimin kazanacağı belli olmaz tabii o yarışı.
1: Peki mahkemede
3: dediğim gibi
1: mahkemede bitmesin
3: bu
1: de.
3: Bu adayların bu kadar fazla olması hem sosyal medyada hem de konvansiyonel medyada tartışıldığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin rağbet görmeyen, talep görmeyen bir parti olmadığının da kanıtıdır. Ayrıca şu anda Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde iken ben de genel başkanlığa adayım demesi bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini de dediğim gibi bazı odakların gayrimeşru ilan etmesine karşı meşruiyet kazandıran bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi

0: açısından aday adaylarının bu kadar fazla olması bence ciddi avantaj. Kemal Peki. Kılıçdaroğlu açısından da onun yönetimini meşrulaştırılması açısından da avantaj. İsim isim sorarsanız şanslarını kendi kafamda size izah edebilirim. Bu Peki. konuya gelmek isterseniz.
1: Peki. Ne dersiniz? Kılıçdaroğlu bırakır bırakmaz mı? Çok hızlı gitmemiz lazım.
2: Ben sanki Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı kanaatindeyim. Yani ilk etapta şöyle bir beklenti vardı. Şimdi bu siyasi partiler bölünme dönemlerinde hani ülke siyaseti ya da iktidarla rekabet değildi. Uzun süre bu bölünmenin efekti partiler üzerinde devam eder. Şöyle bir endişeye kapılabilir genel merkez. Ya acaba geriye bırakılan bazı insanlar hani genel başkanlığı da ele geçirip tekrar öbür tarafta birleşirler mi, birleşmezler mi? Ama mesela bu takımdan Gürsel Erol'un yani her gittiği yerde oy artıran, kitleyi arkasında sürükleyen ve Türkiye ortalaması hitap eden bir yapısı var. Bence yani genel başkan olur ya da olmaz ama bir partide olması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Peki. Aytu Atıcı daha önce aday olmuştu Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nde. Ben böyle çok hani kitleden destek alacağını düşünmüyorum. Tabii Muharrem İnce de çok hırpalanarak buralara geldi. Belki o karizmayı çizdirmeden gelmiş olsaydı ben onun da şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Cerbezeli bir siyasetçi onu adaylığını da gösterdi. Ama Muharrem İnce'yi bu şeyin Cumhurbaşkanı adaylığı zamanında her perişan ettiler. Yani bir siyasi partinin veya bir siyasi temsilinin başına gelmeyecek şeyler geldi. Biraz da bu nüfuzla alakalı Gustave Le Bon'un bir ifadesi vardır. Nüfuz cam gibidir diyor siyasi nüfuz. Bir defa kırıldığı zaman toparlanması zordur.
1: Peki. Murat Bey ne dersiniz? Bir çoklu yarış olur mu? Ve Kemal Bey bırakır mı?
3: Olacak gibi gözüküyor. Yani, ya Kemal Bey'e 250 kişi imzayı verir. Kemal Bey'i adaylaştırır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
1: Bırakır mı? Ya yarışır mı daha doğrusu?
3: Ya
1: bu
3: şimdi
1: isimlerle?
3: Bakın ben görüyorum Sayın Gürsel Erol'un aday olacağını konuşmaları, yaptığı şeyler, açıklamaları oradan görüyorum. Özkan Salıcı hiç yabana atılmayacak adaylardan bir tanesidir. Eski teşkilatlar falan sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani bu önemli bir şeydir. Teşkilatı bilir. Ali Öztunç çok önemlidir. Bütün her çok çalışkan bir belediye başkanıdır. O da olabilir. Ama sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır yani Ali Öztunç. Muharrem İnce olacaktır aday. Kazanır mı kazanmaz mı bunları bilmiyorum tabii. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları için şu kazanır mı kazanır demek de çok zordur. Yani bu böyledir.
1: Çünkü o iptal edilen ama, kurultayda imza verenler evet. Kılıçdaroğlu'na oy vermedi.
3: Belirli bir aşamadan sonra ben bunu destekliyorum, ben bunu destekliyorum diye 2-3'e iner sanki
1: Adaysınız.
3: Şey.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Güvenli liman ufukta görünüyor mu?
4: Ya şöyle, tabii şimdi bunlar hani neticede Türkiye'deki genel seçimler, yerel seçimler gibi son derece demokratik ortamlarda gerçekleşen seçimler değil, kurultay dediğimiz şey. Ve CHP'nin de büyük kurultayına kadar bütün delege yapısı değişecek. Burada Kemal Bey'in ne istediği önemli. Yani ideal olanı konuşuyorsak keşke değişse. Keşke yeni bir yüz görsek siyasete. Muhalefet partisinin başında daha genç, daha az yıpranmış bir isim görsek. Ama ben de Kemal Bey'in devam etmeyi istediği koşulda devam edeceğine inanıyorum.
1: Peki. Sizin öne ne dersiniz?
5: Ya şimdi bu konuştuğumuz isimlerin yedisini toplasak %7'lik bir oy çıkmıyor. Yani önemli olan da o yani artık dolayısıyla. %1 bile karşılıkları olmayan insanları topluyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz falan filan. Yani olan oldu. Basra'da kalmadı, harap olacak bir şey de kalmadı. Artık CHP tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eder. Zaten o daha yeni ısınmaya başladı. Yani ilk o sarsıntılardan, halkla ilişkiler krizlerinden, algı yönetimi problemlerinden sonra şimdi daha yeni bir sahalara iniyor. Yeni medyatik bir takım çıkışlar yapıyor. Onlar da yani kendi karşılığı olduğunu düşündüğü. Onun için yani orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir isim beklemek şimdi beyhude. Ama tabii ki oradaki kalanların zaten bana kalırsa neredeyse hemen hepsi genel başkan adayı. Aynaya baktıklarında kendilerinde bir genel başkan karizması ve karşılığı görüyorlar. Ama toplum bunu görmüyor zaten.

0: olurlardı. Bir şekilde ön plana çıkarlardı eğer böyle bir şey olsaydı. Tam tersi bana kalırsa daha da siyasetten uzaklaştırma görevi ancak görüyorlar insanları. Veyahut da başka partilere doğru, başka muhalefet partilerine doğru süpürme adeta görevi görüyorlar. Üfleme, daha böyle itme görevi görüyorlar. Onun dışında çok bir konuşulacak bir şey yok. Ama tabii bu böyle yani. Şimdi ne olur bir takım araştırmalarda işte ne kadar karşılığı varmış vesaire. Yani geçtiğimiz gün işte Gürsel Tekin'e İstanbul'un en popüler politikacısı gösteren bir anket vardı. Yani oluyor böyle şeyler, böyle çalışmalar olur. Ama bunlar Ankara sınırlı, kendi işte veya yerelde işte bir şeyler varsa kısıtlı çevrelerde bir şeyler olur. Ama bunun gerçek Türkiye siyasetiyle, tabanıyla hiçbir karşılığı yoktur. Onun için fazla da konuşulacak bir şey yok.
1: Peki. Sedin Hanım çok küçümseyerek konuştunuz ama bu küçümsediğiniz isimlerin hepsinin
0: gerçekler
1: peşinde Özgür Özel.
0: Gerçekler acıyor öyle yani. Şimdi.
1: Aylardır Özgür Özel ve Yeni Parti koşuyor.
0: İzleyicilerimize saygıdan yani ben izleyicilerimizin vaktini ziyan etmek istemedim.
1: Bakın programın ilk yarısında 1,5 saat, programın ilk yarısında 1,5 saat Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Mansur Yavaş'ı Özgür Özel'in ne kadar önemsediğini konuştuk. Yine toplumda karşılığı olmayan isimler dediğiniz biraz önce İhsan Bey söyledi. Gürsel Erol gitti, aday olduğu her şehirde oyları ortalamanın çok üzerinde artırıyor. Vahap Seçer Türkiye'nin en yüksek oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım dediğinde Özgür Özel'in kendi psikolojik yıkımını kendi sözlerinden duyduk. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki figürleri çok küçümsüyorsunuz. Biraz önce de Sayın Öztürk Yılmaz'la ilgili konuşurken laf arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete getirdiği kişi dediniz. Özgür Özel'i de Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dahil etti maalesef bizim açımızdan. Hatta Ekrem İmamoğlu'nu AK Parti'ye gitmek meyli varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çocukta bir Işık var diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yapıp belediye başkanı yapan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü küçümsenemez. Bugün ana muhalefet olan, mecliste ana muhalefet olan en azından yeni partinin dahi tüm kadrolarını Cumhuriyet Halk Partisi yetiştirmiştir. Üstelik de %2'lerden gelip 1990'larda bugün yeni partinin dahi tüm ana omurgasını oluşturan siyasetçileri Cumhuriyet Halk Partisi yetiştirmiştir. Şu andaki medya kuşatmasıyla, muhalif medyadaki kuşatmayla Cumhuriyet Halk Partisi'ni sokakta olduğundan daha düşük, daha küçük görmeniz normaldir. Ama sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir seyahati bile sosyal medya ve medyadan ibaret olmadığını Türkiye'nin gösteriyor. Kaldı ki %1'i 50 artı 1'deki 1'i tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ölüsü dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin anket ortalamalarında şu anda baktım %9,1 gözüküyor.
0: Ya evet haklısınız. Şu bakımdan
1: 50
0: haklısınız.
1: 50 artı 1'de küçümsenecek bir parti değildir.
0: Şu bakımdan haklısınız. Yani
2: küçümsediniz mi CHP?
0: 50 artı 1'e ulaşmak için hakikaten %1 bile önemli.
2: Küçümsediniz mi CHP?
0: Yok küçümsemedim ama maalesef ya bütün bu hadiseler zincirinde bana CHP kendini küçümsemiş oldu ve CHP'nin geldiği nokta. Ya hakikaten %50 artı 1 için %1'e bile ihtiyaç olduğu doğru. O bakımdan yani tabii ki de %1'kaçına da CHP'nin ihtiyaç olabilir. Eğer ki muhalefet tabanı öyle %50'lik bir rüzgara ulaşırsa öyle bir adaylık vesaireler netleşirse. Onun için Kemal Bey bu bakımdan haklı.
1: CHP %1 iken %25'lik partileri kendisine katıp markası altına almakta Türkiye'deki en tecrübeli partidir. Kaldı ki %10 iken bile bence bu kadar küçümsenmemeli. Dönüp dolaşıp o partilerin hepsi CHP çatısı altında seçime gelecektir.
0: Ben kendimi artık CHP hakkında konuşarak yoramayacağım. Yani kendimi zamanıma, izleyicilerin zamanına yazık diye düşünüyorum.
2: Bu küçümseme değil mi?
0: Evet. Ama önce kendini küçümseyen bir parti, küçülten ve oy bakımından %30'lardan zaten hadi diyelim Kemal Bey'in hatırı olsun. Dost hatırı %9 diyelim. Yani olabildiği budur yani. Üçte birine indi o zaman.
2: Peki. O

0: Yüzden de ben diyeceğim bir şey yok.
1: İşte bu,
0: ama üçte birinin
1: işte
0: de üçte birine indirebiliriz bana kalırsa.
1: Buçukta, işte bunları küçümseye küçümseye 48,5'tan muhalefetin en büyük parçasını bile 17-18'lere düşürdük.
0: Yani artık yani onu da ya, siz düşünün, siyasette olanlar düşünsün, ben ya, düşünemeyeceğim.
1: Erdoğan ilk turda kazanır mı diye. Yani bu manzarayla, bu mantıkla daha çok seçim kazanır Erdoğan.
0: Siyasetçilerin problemi.
2: Peki. Şimdi önemli bir mesele daha var. Yayının başında söylemiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en çok konuşan, yani en uzun konuşan değil, en fazla konuşan, yarınki hitabıyla 16. kez dünyaya hitap edecek. Bu bir rekor. Dünyada bu rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Şimdi bir oraya eğine gidelim. Oraya eğinden yarın yapacağı konuşmaya ilişkin görüşlerini soralım. Neler bekliyorsun oraya eğin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından Türk evine Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür afişi asılmış. Birçok kere de yaptığı konuşmalarda dünya beşten büyüktür vurgusunu yapmıştı. Benzer bir konuşma mı bekliyorsun? Neler olabilir?
3: Kerem, Birleşmiş Milletler konuşmaları genellikle belli bir formül üzerine zaten oturuyor. Aşağı yukarı hemen hemen her lider önce Birleşmiş Milletler'i eleştiriyor. Daha sonra da işte dünya siyasetiyle kendi ülkelerinin pozisyonlarıyla ilgili durumlarını aktarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki senin de az önce bahsettiğin gibi artık çok tecrübeli bir lider ve defalarca bu kürsüde konuştu. Geçen senekinden pek farklı olacağını zannetmiyorum gündeminin. Ek olarak belki İran eklendi, çünkü geçen sene Birleşmiş Milletler Gazze damgasını vurmuştu. Bu sene Gazze hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya tekrar değinmesi bekleniyor. Bu sefer bir kez daha Türkiye'nin dünyadaki pozisyonunu, bölgedeki konumunu altını çizecektir. İran'a gönderme yapması muhtemel. Geçen sene Türkiye'nin aile konusundaki görüşlerini de belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sene de benzer bir şekilde kapanışta vurgulamıştı. Yine ona vurgu yapması muhtemeldir diye tahmin ediyorum.
2: Yine biz kendi aramızda da konuşacağız ama esas bilgiler sende. Önemli bir görüşme Trump'la. Masada da hem adeta BM başlıkları gibi çok konu var. Trump'ın açıklamaları var. Yani gerekirse İran'ı yok ederim. Düşünme aşamasındayım, karar aşamasındayım. Ya kurallara uyacaklar, uymayacaklar. Elbette bu da gündeme gelir ama Trump-Erdoğan görüşmesinden neler bekliyorsun?
3: İki lider birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Bunu zaten defalarca kanıtladılar. Bu ikili temas, birbirleriyle iyi geçinme, birbirlerini sevme uluslararası ilişkilere de yansıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bir fırsat oldu. Bu başka kurumları bypass ederek doğrudan Türkiye Beyaz Saray'la işini çözebilme noktasında vardı. Bu tabii olumlu bir gelişme oldu. Dolayısıyla ama bu Trump'la Erdoğan'ın bu görüşmesi belki de bu dinamiğin, bu olumlu dinamiğin son kez olabileceği anlamına da geliyor. Çünkü önümüzde Amerika'da seçimler olacak ve Kasım ayında büyük ihtimalle Trump hem Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'daki çoğunluğunu kaybederse eli kolu bağlı bir şekilde hareket edemez bir noktaya gelecek. Bu ne anlama geliyor? Şu anda çok kuvvetli bir Trump var. Kongre her istediğini aşağı yukarı yaptırtabiliyor. Fakat daha sonra özellikle demokratlar işte söylendiği gibi %9 gibi bir şu anda avantajları gözüküyor. Bir beyaz, işte mavi dalgayla seçimleri silip süpürürlerse ve kayda değer bir çoğunluk elde ederlerse hemen aziz süreci başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Daha evvel zaten iki kere impeachment'tan geçmişti Donald Trump. Bu sefer senatodaki çoğunluğa göre hatta görevden alınması bile gündeme gelebilir. Zayıf bir ihtimal olmasına rağmen. Ancak Trump'ın kafası yoğun olacak. Bunlarla meşgul olacak Kasım ayından sonra eğer çoğunluğu kaybederse. Dolayısıyla şimdi bir şeyleri yapabilmek için bu son bir fırsat. Ama Trump da ister istemez seçimin sonucu bekleyecek. Şimdi pek çok söz var Türkiye'ye verilen, yapılması gereken. Bunların birçoğunda kilidi tabii ki Kongre'den geçiyor. İşte silah satışları gibi, yaptırımların kaldırılması gibi. Bunları tahmin ediyorum konuşacaklardı. Trump'ın olumlu baktığını buna biliyorum. Ama seçimin tam arifesinde nasıl bir buradan somut bir sonuç çıkacağını şu anda kestiremiyorum açıkçası.
2: Kasım'a da bir şey kalmadı. Mesela biz daha 2028 seçimlerinin adaylarını konuşuyoruz. Orada da eminim Kasım ayına ilişkin anketler vardır. Amerikan halkı nasıl bir işaret veriyor Kasım'a dair?
3: Kerem, çok ilginç.

0: İlginç. Yani bütün anketler şu anda demokratların %9 önde olduğunu söylüyor. Yani yapılan bütün en kayda değer ciddi anketler %9 önde olduğunu söylüyor demokratların. Fakat buna rağmen sandıkta ciddi bir endişeli bekleyiş var. O da neden? Çünkü evet, ülke genelinde Trump'ın popülerliği epey düşük. %38'lerde kamuoyu desteği. Özellikle savaşın doğurduğu ekonomik sonuçlar. Her şey çok pahalı Amerika'da. Ve gündelik yaşamda bunu hissediyor ortalama Amerikalı. İşte benzin her sefer, Amerika bir otomobil ülkesi, her seferinde işte pompasından benzin doldurmaya gittiğinde bir kez daha Trump'ın bu savaş etkisini görüyor. Daha da önemlisi, Trump bu insanların bu ekonomik kaygılarını küçümsüyor. Küçük bir bedel dedi mesela bu benzin fiyatlarının artması konusunda bu İran Savaşı'nın devamına yönelik. Şimdi bundan dolayı zaten ara seçimlerde Amerikan halkı her zaman görevdeki başkanı cezalandırır. Bir tokat yemesi olası. Ancak bu %9 gerçekten ciddi bir farka tekabül edecek mi etmeyecek bilmiyoruz. Çünkü bir yandan da tartışmalı adaylar var. İşte Michigan'da Müslüman Abdul El-Sayed isimli çok popüler bir aday ama aynı zamanda da oyları bölebilme ihtimali olan bir aday. Demokrat Parti'nin çok sola gittiği endişesinden dolayı evde kalmayı ya da cumhuriyetçilere oy vermeyi tercih eden bir aday olabilir. Trump'tan nefret etmesine rağmen bu yerel seçimler anlamına geldiği için bir anlamda senato ve temsilciler meclisi olduğu için orada yerel adayları destekleyen, onları seven, onları sempati duyan seçmen olabilir. Yani evet Trump'ı lanet olsun ama biz kendi temsilciler meclisi üyemizi, senatörümüzü seviyoruz, biz onunla devam edelim diyenler olabilir. Bir de sürpriz sonuçlar olabilir. İşte mesela Texas'ta şu anda belki tarihin uzun yıllardan sonra bir akışı değişip demokratlar Texas'ı ele geçirebilir. Bu gibi de sürpriz sonuçlar bekleniyor. Yani dolayısıyla şu aşamada işte bir kesin demokratlar alıyor, işte büyük farkla kazanıyor diyemeyiz. Evet ciddi bir avantajları var. Ama temkinli yaklaştıkları ve endişeli olduklarını da biliyoruz bu ara seçimlerde. Ama her halükarda şu kesin, temsilciler meclisi parayı kontrol ediyor. Senato'da atamaları kontrol ediyor. İkisinden birini kaybederse Trump kolundan bacağından birini vermiş olacak. Böyle. Yani para kesilecek, işte savaş bütçesi vesaire, Pentagon'un bütçesi mesela temsilciler meclisi daha zorlanacak geçmesi. Yargıç atamaları olsun, bakanlık atamaları olsun vesaire vesaire, büyükelçilikler, bütün bunlar senatoda tıkanacak. Daha bir iki sene boyunca Trump zaten işte bir daha seçilme şeyi yok, şansı yok. Bu son iki seneyi boğuşarak geçireceği de tahmin edilebilir. Burada Türkiye'nin pozisyonu da bence önemli. Türkiye bu her ihtimali değerlendiriyor. Demokratlarla da çalışmaya hazır. Onların da gelebileceğini biliyor göreve. Dolayısıyla onun altyapı çalışmaları zaten çok önceden de başlamıştı Washington'da. Ama tabii burada kritik olan, dikkati çabuk dağılan ve Türkiye ile birebir ilişkiler kuran Trump'la o kanalın sürüp sürmeyeceği, Kerem.
1: Evet, ama bir yandan da vaatleri var. Kişi başı 10 bin dolardan söz etti. Vaatlerine vaat ekliyor neredeyse. Kasım ayını hakikaten, tabii sen de anlattın, çok zor günler bekliyor olabilir kaybederse. Yeni vaatleri de var mı Trump'ın?
0: İşin ilginç tarafı, Trump sürekli para dağıtarak insanları sandığa çekebileceğini zannediyor. Ve hatta diyor ki işte sandıkta ben varmışım gibi oy verin diyor. Cumhuriyetçi Parti'de duymak istediği son kelime bu aslında. Hiç kimse Trump sandıktaymış gibi görmek istemiyor. Çünkü yerel adaylar çok daha Trump'tan şu anda popülerler. Ve demokratlar da işte Trump böyle konuşuyor, o bizim ekmeğimize yağ sürüyor diyorlar. Daha da önemlisi işte 5000 dolar vereceğim dedi size. Eğer cumhuriyetçiler iktidarı korularsa, çoğunluğu korularsa mecliste. Fakat Trump bu çek dağıtma meselesini daha evvel de söylemişti. İşte gümrük vergilerinden dolayı, gelen gelirden dolayı size 2000 dolar dağıtacağım demişti. Başka çekler dağıtacağını söylemişti. Daha evvel de pandemi döneminde kendi imzasında olduğu yardım çekleri de dağıttı. Bunlar neye yol açtı? Daha enflasyonun artmasına yol açtı. Çünkü karşılıksız para dağıtıldı. Şimdi benzer şekilde cumhuriyetçiler bile zaten Trump'ın bu sözleri tutmayacağını Amerika'nın çoğunluğu biliyor. Çünkü daha evvel işte bu gümrük vergisinden dolayı gelen çekler dağıtılmadı. Şimdi bu seçimden sonra da 5000 doların dağıtılmayacağı biliyor. Velev ki dağıttı, bir kongreden onay alması gerekiyor. Hadi bunu da al diyelim. Bu bütçede 1 trilyon dolarlık bir açığa yol açacak. Zaten Amerika'nın çok ciddi bir borcu var. Bu borç hayat pahalılığına doğrudan tekabül edecek. Dolayısıyla Trump'ın en büyük destekçileri bile bu çek vaadinden rahatsız durumda, Kerem.
1: Peki.
2: Oray Bey, biraz seçim sisteminde galiba %50'si kongrenin seçime gidiyor. Seçim sisteminden ve tahmini sonuçlardan bahsedebilir miyim?
1: bahsetti sonuçlarda.
0: Yok, 9 puan yani. Demokrat Parti. Tekrar bahsedebilirim Kerem.
1: Tamam.
0: Şimdi şöyle, evet yani tamamı gitmiyor. Doğru. Doğru bir yarısı hatırlatma da, bu. Evet. Tamamı gitmiyor. Yalnız şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi Obama döneminde çok yakın bir tarihten bahsediyoruz değil mi? Obama dönemi. Obama döneminde yüzlerce koltuk, kelle koltuk bir şekilde seçime gidiyordu. Yani hepsinin çevrilmesi mümkündü o zaman. Amerika bu kadar kutuplaşmamıştı. İşte Reagan döneminde 49 eyaleti birden Reagan kazanmıştı. Şimdi şöyle az sayıda koltuktan bahsediyorum. Mesela Senato'da sadece 9 tane koltuk tartışmalı. Yani evet Trump'ın popülerliği yerlerde sürünüyor olabilir, hayat çok pahalı oluyor olabilir ama bu genellikle de Amerika'nın geleneğine tekabül etmiyor. Yani bazı insanlar körü körüne hala partilerine bağlılar. Bu da ne kadar polarizasyonun ne noktaya geldiğini söylüyor. 4 eyaletti demokratların kazanması gereken. Şimdi 9'a çıktı. Pardon. 4 eyaleti kazanma ihtimalleri vardı. Şimdi 9'a çıktı. Yani normalde mesela 20'ye çıkması gerekirdi Amerika'da eski seçim sisteminde. Şimdi 9 bile tamamını acaba kazanabilecekler mi? Tabii bu büyük bir ferahlama olacak. Benzer şekilde temsilciler meclisi de sadece 2-3 sandalye zannedersem kazanarak çoğunluğu elde edebiliyor. Dolayısıyla onu kazanma ihtimalleri çok kuvvetli. Ama Senato burada önemli olan. Çünkü ikisi birden demokratlar kazanırlarsa işte o zaman Trump'ın elini konu bağlayacaklar. Burada da mesele şu ya, bazı yerlerde işte Georgia gibi eyaletlerde John Ossoff zaten görevdeki senatör. İleride Amerikan başkanı olabileceği üzerinde duruluyor. O tekrar seçime gidiyor. Mesela o orayı kazanacak mı? Texas'ta kazanırsa demokratlar hakikaten işte yıllardır böyle Cumhuriyetçilerin kalesi olan bir yeri ele geçirmiş olacaklar. Michigan'da işte kendisini kapitalist olarak tanımlıyor ama aslında sol olarak sürekli medyada ve Müslümanlarından dolayı hep hedef alan Abdülaziz Hayat, Müslüman nüfusunun da olduğu bir eyalet. Orayı kazanırsa bu Demokrat Parti'ye nasıl mesaj verecek? Yani daha sola mı gidelim, daha ilerici politikaları mı benimseyelim yoksa daha merkezde mi kalalım? Bir de şöyle bir problem var. Gerrymandering denilen bu seçim bölgelerinin çizilmesi olayı. O kadar çok cumhuriyetçiler bunu geçtiğimiz yıllarda kendi lehlerine çevirdiler ki ve bunu da mahkemelerden de geçirdiler. Dolayısıyla bu %9'luk demokratların avantajı bazı bölgelerde onların işine bile gelmeyebilir. Çünkü pek çok bölgede bu seçim bölgelerinin çizilmesinden dolayı demokratlar kaybetme ihtimalleri bile neredeyse yok Kerem.
1: Peki. İran'dan söz etmeden olmaz. Dedim ya,
0: tabii.
1: İran'ı gerekirse yok ederim, karar aşamasındayım, düşünüyorum dedi bugün Trump. Ne dersin, barışa yakın mıyız ya da gittikçe uzaklaşıyor muyuz?
0: Kerem, şimdi herhalde bütün hepiniz takip etmişsinizdir. Bir sosyal medyada ciddi anlamda bir panik yaşanıyor bu hafta sonu. İşte Trump Camp David'deki tatilini yarıda kesti. Amerikan dışişleri büyükelçiliklerine Orta Doğu'daki ülkelerle ilgili bir her an bir şey olabilir alarmı yolladı diye. Şimdi bu evet konuşuluyor, bunu gazeteciler de paylaşıyorlar ama işte alıştığımız böyle Wall Street Journal, New York Times gibi geleneksel yayın organlarının buna dair bir vurgu yok. Bir şey olma beklentisi hakikaten var mı? Bilmiyoruz. Ama Trump bu sağa solu belli olmaz. Fakat bazı işaretler var. Mesela Birleşmiş Milletler başlıyor, işte genel kurul üst düzey toplantılar bu hafta yarından itibaren başlıyor New York'ta. Filistinliler davet edilmedi, vizeleri onaylanmadı ama Mahmut Abbas geçen sene videoyla katılmıştı. Fakat bu sene ilginç bir şekilde Amerika savaş halinde olmasına rağmen İran heyetinin vizelerini onayladı ve İran'dan yetkililer gelip Birleşmiş Milletler toplantılarına katılacaklar. Belli bir kısıtlamalarla alışveriş yapmaları engellenecek. New York'taki mağazalara aman İranlılara bir şey mal satmayın gibi uyarılar gidiyor şu anda. Çünkü işte o görüntüler olmuştu. Toplu halde ülkelerine alışveriş yapıp Amerika'dan götürüyorlar diye. Belli kısıtlamalarla Amerika'ya gelmeleri serbest. Burada bir bu zeytin dalı mı? Trump'ın stratejisizlik içine düştüğü kesin. Çünkü en iyi ihtimalle işte Amerika'nın savaşlara girmede çok başarılı olup savaşlardan çıkmada ne kadar başarısız olduğunu yakın tarihten itibaren biliyoruz. Afganistan'daki o rezalet çıkışı hepimiz bütün dünya izledi. Irak savaşı yıllarca sürdü. Bu sonsuza kadar süren savaşlara Trump sokmayacak bir kimseyi. Kongre'nin el değiştirmesiyle birlikte Trump'ın üzerinde bu savaşı bitirme baskısı daha da çok artacak. Ama en iyi ihtimalle Amerika'daki tarafsız gözlemciler, her iki partiyi takip eden gözlemciler bu savaşın 2029'a kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Şimdi Obama seçildiğinde Irak savaşını, Afganistan savaşını aptal savaşlar demişti. Ben savaşa karşıyım ama aptal savaşlara karşıyım demişti. Ama o bizzat o aptal savaşı kendisi emanet olarak aldığı için görevi hep sürdürmek zorunda kaldı ve hala o savaşlar Obama görevi bıraktı da devam ediyordu. Başkanlık değişse bile 2028'de ve 2029'a kadar bu savaş uzarsa bir başkası miras kalacak bu savaş. Yani öyle kolay biteceğe benzemiyor. Ekonomik baskılar da Trump'ı şu anda yıldırabilmiş değil. Tek şu anda önemli olan şey borsa Trump için. Borsayı teknoloji şirketleri yönetiyor. Çoğunluğu teknoloji şirketlerinin egemenliği altında borsa. Onlar iyi gittiği sürece Trump gündelik hayattaki ekonomik sıkıntıları ya da savaşın doğurduğu engelleri de pek önemsemiyor. Dolayısıyla bu savaş uzayacak gibi gözüküyor şu anda.
1: Orayın çok teşekkür ederim yayına sağladığın katkı için.
0: Ben teşekkür ederim Kerem.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem BM konuşmasını hem Trump'la görüşmesini ve öteki temasları ile ilgili ayrıntıları senden almayı sürdüreceğiz. Ne bekliyorsunuz bu seyahatten?
2: Şimdi biraz böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyada oluşturduğu imaja bakacak olursanız ben çok
1: 16. kez hitap edecek BM Genel Kurulu'nda, bu bir rekor.
2: Şöyle biraz tabii siyasi ömrü uzun olduğu için yani bir cumhurbaşkanı gelir bir dönem hitap eder gider. Birisi gelir iki dönem hitap eder gider.
1: Canım 6 kere gelip 7 kere gidenler de
2: var. O da yine bize özgü bir şey ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bakacak olursanız Bush dönemiyle başladı zannedersem. Şimdi ikinci Trump dönemiyle devam ediyor. Şimdi ben Erdoğan imajı nasıl oluştu diye bir işte değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak 2002 yılında Türkiye'nin temel sorunları neydi? Yani ulaşım sorunu vardı, sağlık sorunu vardı. Bence öncelikli olarak AK Parti hükümetleri Türkiye'nin altyapı sorunlarını giderdiler. Ve dünyada bizim ölçeğimizde benzer ülkeler çoktu. Geri kalmış ülkeler, az gelişmiş ülkeler falan. Diğer taraftan da yavaş yavaş bu altyapı sorunları çözüme bağlandıkça uluslararası söylem güç kazanmaya başladı. Mesela Türkiye'de sağlık sorununu çözememiş, eğitim sorununu çözememiş, altyapı sorunu çözememiş bir ülke olsaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'e çıktığı zaman yine mazlumların yanında olduğundan, yine zayıftan yana, adaletten yana söylemleri olmuş olsaydı bence bu kadar güçlü bir etki oluşturamazdı diye düşünüyorum. Biz şimdi işte dünya...
1: Ne bekliyorsunuz?
2: Ben şöyle bekliyorum. Aslında biraz bugüne kadarki politikaların hülasasını bekliyorum. Çünkü artık şöyle, Birleşmiş Milletler de kürsüye çıktığı zaman doğuda, batıda, Müslüman, Hristiyan, geri kalmış, gelişmiş bütün dünya tarafından takip edilen bir lider figürü. O da daha çok neyle pekişti? Mesela Ukrayna-Rusya savaşında neredeyse dünyada tek arabulucu.
1: Evet.
2: Mesela İran, ABD, Pakistan arabuluculuk yaptı ama mesela konu sıkıntıya girdiği zaman yine konuşma Türkiye üzerinden oluyor. Bugün mesela Suudi Arabistan, işte Mekke İttifakı ile beraber Uzak Doğu'da bir sorun ortaya çıktığı zaman yine bir tarafında Türkiye var. Bir Suriye diye bir devlet yeniden teşekkül etmiş. Libya yeniden var olma mücadelesi Türkiye üzerinden kurgulamış. İşte 15 yıl önce Somali'ye Cumhurbaşkanımız adım attığı zaman terör örgütlerine teslim olmuş bir toprak parçası. Şu an neredeyse bir ulus devlete dönüşüyor problemlerle beraber. Böyle olunca hem kendi ülkesini kalkındırarak geri kalmış ülkelere örnek olmuş. Ve galiba dünyada Türkiye ve Çin'in dışında doğrudan Batı desteği olmadan kalkınmasını gerçekleştiren tek iki ülke. Meksika'dan da bahsediliyor. Yani Singapur buna örnek olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim şu, bir defa bu savaş karşıtlığı ve barıştan yana olan tutumunu yenileyecek. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in fonksiyonsuz kaldığını ki aslında Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri kendi eliyle Birleşmiş Milletler'in varlığını çöpe attı, değersizleştirdi.
1: Evet.
2: Hatta şöyle bir mukayese yapalım. Acaba bir ay, iki ay gözlemini yaptığımız zaman BM Genel Sekreteri mi çok dünya lideriyle görüşüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız mı? Cumhurbaşkanımız herhalde etki açısından da BM Genel Sekreterinden 10 kat daha etkili görüşmeler yapıyor uluslararası meselelerle alakalı. Toparlayacak olursak şöyle, bence dünya beşten büyüktür de savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz tezinden yine dünyayı barışa, barış iklimine çağıracak bir konuşma yapacak. Burada Gazze, yani bütün dünyanın terk ettiği, arkasını döndüğü Gazze meselesini de tekrar ben gündeme getireceğini düşünüyorum.
1: Trump görüşmesinden ne çıkar?
2: Trump görüşmesinde de ben başlıkların çok olacağını düşünüyorum. Yani Ukrayna-Rusya savaşından tutun da İran-ABD savaşına, yine Gazze'de yarım kalmış barış sürecinden Suriye meselesine, hatta burada biraz Suudi Arabistan, Yemen meselesinin de ben masada olacağını dair düşünüyorum. Ya dikkat ederseniz artık Türkiye'nin küresel anlamda yaptığı görüşmeler bütünüyle sadece kendi konularını ilgilenmiyor. F-35 meseleleri var bizim. Trump'ın söz verip yapamadığı konular var. Onları da açık bir dille Cumhurbaşkanımız o metodu da geliştirdi. Yani liderlerle açık konuşmayı net bir şekilde, açık bir şekilde bunları da dillendireceğini düşünüyorum.
1: Sizin öneyi?
3: Benim için bu Birleşmiş Milletler konuşmasında ön plana çıkacak ve tabii Trump

0: Trump'la görüşmede ön plana çıkabilecek ve game changer olarak bir anlamda bu bir oyunu değiştiren diyelim durum. İran'la ilgili söylemde bir değişiklik olacak mı? Şimdiye kadar bir stratejik muğlaklık benimsemişti Türkiye İran'a yönelik olarak. Yani bir yandan İran'la görüşmeler, bir yandan İran'la temas veyahut da işte bu savaşta nötr kalma. Diğer taraftan Amerika ile iyi ilişkiler gibi. Fakat bu durum tabii giderek zorlaşıyor. Bir seçim zamanı geliyor Türkiye'nin önünde. İki sebepten dolayı. Bir tanesi 18 Eylül'de yasalaşan, devreye giren Amerika'da Lindsey Graham yasası Rusya ve İran'a ekstra yaptırımlar getiriyor. Evet. Dolayısıyla ben artık İran'la arka kapıdan ticaretimi yaparım ve yaptırımlara uğramam yok. Ya Amerika ya İran. Seçimi yapılmak gerekiyor, yapılması gerekiyor ki Türkiye'de de 40 yıldan süredir fazla faaliyet gösteren Bank Mellat ve ayrıca bir başka işte İran bağlantılı global Golden Global olması lazım bir yatırım şirketi yani borsa şirketi kapatıldı. Faaliyetlerine son verildi malum. Bu daha devam edecek mi? Yeni yaptırımlar bu anlamda İran'a maddi, finansal olarak gelecek mi? Göreceğiz. İkincisi tabii ki bu aynı zamanda Suudi Arabistan'la olan yeni anlaşma, Mekke Anlaşması. Ve Mekke Anlaşması kapsamında bu NATO vari, o 5. madde gibi Suudi Arabistan'a bir saldırı olduğu takdirde veyahut da işte Pakistan'a veyahut da işte Türkiye'ye bu diğer paktın içindekilerin diğerini desteklemesi ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da son mülakatında bu vurgu var. Askeri bir destek bu ama nasıl? Teknik askeri bir destekten bahsediyor. Teknik askeri destek çok geniş bir şey. Nasıl bir destek olur Suudi Arabistan'a? Göreceğiz ki Husi'ler tarafından da İslamabad ve hatta İstanbul'un füzelerin hedefi olabileceğine dair öyle bir takım sert açıklamalar da geldi. Dolayısıyla orada sertleşen bir durum var. Amerika tarafında işte malum bu İran'la ilgili yeni yaptırımlar geliyor. O finansal konulara bir set çekiliyor. Dolayısıyla bu konuşmada İran'a yönelik eleştirel bir mesaj olacak mı? Bu bana kalırsa önemli. O kritik bir Türkiye dış politikasındaki yeni yaklaşım orada da
1: kendini gösterir.
0: Telaffuz edilecek mi? Bana kalırsa bu önemli.
1: Ne dersiniz Elif Hanım?
2: Yani ben böyle bir
1: 16. kez
2: değişikliği beklemiyorum açıkçası Sezen Hanım'ın bahsettiği gibi. Çünkü Türkiye'nin 16. kez Cumhurbaşkanımızın o kürsüden yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sisteme, o sistemin kürsüsünden meydan okuyacağı bir konuşma bekliyorum bir. İkincisi, burada değişmeyecek bir şey olacaktır yine. Çünkü bu Amerika-İran savaşıyla daha görünür hale gelen, İran'ın ortaya koyduğu bu asimetrik savaş yöntemlerinin açtığı zeminde yeni güç tanımlarını konuşmaya başladık. Ve Türkiye'nin de bu noktada ortaya koyduğu yeni bir güç prototipi var ve bu zeminini diplomasi kapasitesinden alıyor. İhsan abinin bahsettiği gibi Rusya ile Ukrayna arasında her iki tarafta da masada olan İran ve Amerika meselesinde her iki tarafta da arka kapı diplomasisi dahil olmak üzere bütün yöntemleri yöneten aynı anda hem Rusya ile hem Amerika ile hem Çin ile iletişimde olan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu noktada yine diplomasi zemininde barışı önceleyen bir konuşma çerçevesi olacağını düşünüyorum Cumhurbaşkanımızın. İsrail ve Gazze meselesi yine merkezinde olacaktır. Bu konuşmanın.
1: Trump'la
2: görüşmelerde elbette. Şimdi bu Kasım ayında gerçekleşecek seçimler temsilciler meclisi ve senatodaki dengeleri değiştirmeden evvel Katsa yaptırımları ve F-35 ile alakalı bir gündemin olacağını düşünüyorum. İsrail meselesi mutlaka yine masada olacaktır. Suriye meselesi. Ve bir de işte Amerika'nın bu son savaştan sonra Körfez'de delinen güvenlik şemsiyesinin yarattığı boşlukta yeniden aktör olmaya başlayan Türkiye'nin mutlaka öncelikli gündem maddeleri olacaktır. İşte Suudi Arabistan bunlardan bir tanesi. Ben de böyle olacağını düşünüyorum çerçevenin aşağı
1: yukarı. Peki. Kemal Bey, siz ne düşünüyorsunuz? 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak Cumhurbaşkanı.
3: İhsan Bey'in söylediği gibi çok uzun bir süredir Sayın Erdoğan ülke yönetiminde 24 yılı tamamladı galiba. 24 yılda 16 kez olması çok olağan, dünya için olağan dışı bu süre.

0: Nelerde de olağan dışı zaten bu kadar süre kesintisiz yönetmek de dünya için olağan dışı ama Türkiye'de sonuçta seçimle geliyor ve 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Çok doğal. Ne konuşacak derseniz benim konuklarınıza ekleyeceğim tek konu Mavi Vatan meselesi. Yunanistan'la yaşadığımız gerilim de. Belki Birleşmiş Milletler gündeminde değil, oradaki konuşmada değil ama Trump'la konuşmasında bence mutlaka gündeme gelecektir. Yunanistan ve İsrail'in Rum kesimiyle birlikte oluşturduğu o bizim için şer üçgeni denilebilecek üçgene karşı bence oradan da destek isteyecektir. Dış politika uzmanı değilim ama konuklarınızın değerlendirmesi üzerine yapabileceğim ekleme sadece bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim. Murat Bey, önemli bir konuşma merak ediliyor ve önemli bir görüşme, Trump görüşmesi. Ki Trump bir de şunu söyledi, onu da ekleyeyim. Orayı anlattı, İran heyetine vize verildi. Pezeşkian'la görüşebilirim dedi Trump BM Genel Kurulu'nda.
2: Şimdi işin açıkçası...
1: Trump da insanın kafası o kadar karıştırıyor ki. Yani bir önce diyor ki İran'ı yok edeceğim, haritadan sileceğim. Sonra Pezeşkian'la görüşebilirim. Sonra şartlarım. Sonra barışa çok yakınız. Sonra çok uzağız. Yani borsa spekülatörü gibi.
2: Bence şu anda Trump'ın kafasında ne dünya var ne bir şey var. Kasım ayındaki seçimler var. Ama bunu bir kenara koyalım. Çünkü orada bir tehlike var. Orada bir tehlike sesleniyor. Şimdi biz senelerdir Gazze ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı orada Birleşmiş Milletler'de sürekli bir mesajlar veriyor. Sürekli mesajlar veriyor. Yine bu mesajlar devam edecek. Haklı olarak devam edecek. Çünkü Gazze'deki zulüm daha bitmedi. İsrail'e ilgili bir takım şeyler söyleyeceğini düşünüyorum ben. Yani İsrail'e ağır yüklenecek ki şimdi onları söyledikten sonra önce mi o konuşmadan önce mi Trump'la görüşecek, sonra mı Trump'la görüşecek, bu da çok önemli. Trump'la ne konuşacak? Trump'la konuşacağı şey bana verdiğin sözleri tut diyecek. Ha, uygun devletler arası bir diplomasi diliyle bana bir takım sözler verdin. Daha NATO zirvesinde verdin. Bu kasa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili, F-35'lerle ilgili. Bunu tut diyecek. Bence Trump'ın da cevabı Kasım ayında şu şeyi bir seçim bir kazanayım da ondan sonra olacak. Eminim yani bundan. Çünkü kafasında başka bir şey yok. Ben takip edebildiğim kadarıyla oranın şeylerini. Gerçekten Amerika'da çok ciddi bir ekonomik sorun silsilesi var. İşte bu biraz evvel bahsetti.
1: Onların tek derdi depoları.
2: Tabii canım, doldurdukları geçen sene ne kadara doldurmuş?
1: Halbuki hep 50 dolarlık alsalar sonra ortadan kalkacak.
2: Yok ama yani şimdi çok çok ciddi bir fiyat arttırımı söz konusu. Herkes bu konuda yakınıyor. Benzin, petrol fiyatları bu kadar pahalı olunca diğer bütün ürünlerde de bir pahalaşma söz konusu oluyor. Tabii seçim ekonomisi de uyguluyor Trump orada. Açabildiğince açıyor. Seçimden sonra ne olacak? Hiç kimse onu şey yapmıyor.
3: Yani 2.8'den 5.5 benzin fiyatları bugün Amerika'da.
2: Evet. Ama çok önemli bir fark.
3: Halkın tamamını ilgilendiren bir mesele.
2: Tabii. Yani çok ciddi bir sıkıntı haline gelmiş vaziyette. Yani eskiden tam depo dolduran bir Amerikalı ortalama bir şey gidiyor orada çeyrek depo alıyor. Ondan sonra
3: ABD'de hortumu da kendileri koyuyorlar. Yani uygulamayı oradaki bir görevli yapmıyor. Bizzat gidip kendin vatandaşların kendi alıyor. Dolayısıyla görme ihtimalleri daha yüksek oluyor.
2: Tabii çok yüksek. Sonuç olarak bence yani söyleyeceğiz, istediklerimizi isteyeceğiz ama bana göre Trump'ın bir kulağından girecek, bir kulağından çıkacak. Haklı olduğumuz konularda da bu böyle. Yani bu Gazze konusu. Ya artık dünyanın bunu çözmesi gerekiyor. Hakikaten. Yani Birleşmiş Milletler'in bunu çözmesi gerekiyor. Ya orada soykırım yapılıyor. Yani bu böyle bir şey olamaz ki.
1: Ve bütün dünya izliyor.
2: ve herkes bu buna İspanya'sı, İtalya'sı, bütün her

0: herkes herkes. Yani bütün Avrupa'nın çok önemli bir kısmı. Tabii seslerini çıkartmıyorlar bizim kadar.
1: İspanya çıkarıyor. Yine
0: İspanya çıkartıyor. Evet.
1: Allah razı olsun.
0: Ama yani bu şey bizim mavi vatan diye tanımladığımız o Doğu Akdeniz mesela, bununla ilgili bizim çok haklı istemlerimiz var. Yani sen çok açık bir şekilde, açık bir şekilde olmasa bile örtülü bir şekilde diyelim. Hadi öyle diyeyim. Bana göre açık ama Yunanistan'a destek veriyorsun. Bizim pek çok şeyimizi engelliyor orada Yunanistan. Yani bunları falan söyleyecektir herhalde Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Amerika öyle bir taraf olmaz Yunanistan ve Türkiye arasında.
0: Ya, tabii ki bakın örtülü bir Yunan desteği var orada ama.
1: ABD yani... Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İran'da bulunan vatandaşlarımız derhal ülkeyi terk etmeli. İran'a seyahat etmeyi planlayan tüm vatandaşlarımızı seyahatlerini iptal etmeye çağırıyoruz.
3: Bu zaman şimdi yeni değil mi? Masaya çağırıyorlar İran'ı galiba.
2: Evet.
1: Bu yeni evet. Açıklama. Evet. Amerikan Dışişleri
0: Bakanlığı. Masaya gel bakayım.
1: Yani bundan birkaç saat önce Pezekşian'la görüşebilirim diyen tamam. Amerika'dan
0: ama
1: gelen...
0: onu oraya getirmek için yapıyor bunu.
3: Ya çıkış yolu bulamıyor Trump. Yani İran şeydi. İran'da şunu bekliyor, acaba seçimde kaybettirebilir miyim diye. Geçtiğimiz günlerde Trump bir açıklama yapmıştı. Ya galiba bu arkadaşlar bana seçimi kaybettireceğini hayal ediyorlar. Seçimden sonra bu savaş biter. Ya sert vururuz ya da biter gibi. Aslında çok dengeyi iyi kurup da İran'ın da iyi bir zamanda bu savaşı bitirmesi lazım. Yani iki tarafın da çok böyle yara almayacağı bir şekilde. Çok uzaması İran'ın da lehine olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü yani 80-100 milyonluk bir nüfusu var ve o insanların aşı ekmeğe erişmesi lazım. Ve ambargo şartları da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tamam, İran ambargo yaşamaya alıştı ama ikinci Trump döneminde ambargo İran'ı gerçekten çok
0: ya
3: sert.
0: Ya bir de şey peki. Var yani İran'la Amerika'yı İsrail bıraksa bu çıkacak barış ortaya. İsrail bırakmıyor.
1: Tabii tabii.
2: Ya İran'da da savaşın uzamasından beslenen bir kanat var.
0: Ya var tabii. İran'ın içinde de var.
3: Belki Pezeşkiyan'la görüşmeyi biraz da diğer kanada karşı bir hamle evet. Olarak da düşünmüş olabilir Trump. Ilımlı kanı, reformcular.
1: Ama bu çok şey, tehlikeli bir açıklama değil mi yani? Yani sanki bir masaya, önceki açıklamasına vurgu gibi yani haritadan
3: sanki
1: sileceğim.
3: Masaya çağırmak gibi. Haritadan nasıl silecek ki? Atom bombası mı kullanacak?
2: Canlı yayında geri sayım yapmışlardı. İran haritadan silinecek diye. Aslında 28 Şubat'tan bu yana yaptığı açıklamalar içerisinde tutarlı bir açıklama yani. Bir müzakere sürecinin kinetik aşaması işte bunlar.
3: Ya ilk başlarda dış politika yorumcuları Trump'ın açıklamalarını dikkate aldılar. Böyle o açıklamalar üzerine çok entelektüel yorumlar yapmaya başlamışlardı.
2: Ve piyasalar da satın alıyordu o zaman.
3: Sonra o saçmalıkları görünce baktılar ki yorumcular da Trump'a benzemeye başladılar. Bir mesafe çıktı Trump'ın açıklamalarına.
1: Peki son süremin son 6-7 dakikasındayım. Sizin dönemin yayının başında seçime ileriye atma koşulları sayarken aslında biraz da dünya meselelerini sıralamış oldu. Dünya yeni bir savaşa doğru mu gidiyor yani? Böyle bir endişe duyuyor musunuz İhsan Bey?
3: Ya geçtiğimiz günlerde bir sosyal araştırmaya bir soru ekledik. Yani dünyanın gidişatıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ya Türkiye, o da araştırma yaptığımız yerle ilgili bütün veriler olumluyken bir anda yani dünyanın geleceğiyle alakalı 2.10 yani %40'lı rakamlara, 44'lü rakamlara düştü şey veri. Orada da baktım mesela nedir bu milleti tedirgin eden bu veriye cevap verirken? Şöyle herhangi birimiz canımız sıkıldığı zaman televizyonu açtığımızda konuşulan şeylere bakalım. Savaş, silah görüntüleri, bu bütün ülkeler için böyle. ABD'ye açın, İran'a, evet, evet. Bizim televizyonlarımızı açın. Ya savunma sanayi, ya silah, ya bir savaş görüntüsü, ya Ukrayna-Rusya savaşından bir füze. Dolayısıyla aslında fiilen sanki 3. Dünya Savaşı başladı. Nasıl şekil değiştireceğine dair şeyler var, tartışmalar var. Ben bu İran Savaşı, Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken şunu söyledim. Kötü kolay örneklenirmiş. Aslında dikkat edin. Çağın savaşları galiba böyle olacak. Başlatıyorsunuz ve savaşı bitirmek çok kolay değil. Yani İran Savaşı da gider, Ukrayna Savaşı'na benzemeye baş. 5 yıl oldu Ukrayna Savaşı. İran'da işte 1 yıla yaklaşacak nereden bak.
1: Evet, Elif Hanım. Yeni bir dünya savaşının içinde miyiz? İhsan Bey çok güzel bir tanımlama yaptı aslında. Hı hı. Belki de içindeyiz. Savaşın yöntemleri değişti.
2: Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu büyük dünya savaşları hep sistemin sıkıştığı yerlerde. Sistemde bir şeyleri değiştirmek amacıyla yapılmış ve yeni düzenler çıkmış bu savaşların sonucunda. Bugün de aslında yeni bir sistem değişikliğini ve yeni bir düzen değişikliğini konuşuyoruz. Hibrit savaşları konuşuyoruz. Savaşların metotları değişti. Sıcak çatışma dediğimiz...
1: Bir de yetmiyormuş gibi yapay zeka geldi.
2: Elbette. Artık elektronik...

0: harpleri konuşuyoruz, istihbarat savaşlarını konuşuyoruz. Yani bir savaşın içerisindeyiz elbette. Sistemin değiştiği, dönüştüğü, gücün tanımının yeniden yapıldığı, aktörlerin güç tanımlarının değiştiği her kırılma anı tetikleyicidir ve belirleyicidir. Bence de bir savaşın içerisindeyiz tabii ki.
1: Murat Bey, savaşta mıyız? Barışta mı?
2: Ya gerçekten savaşta olsak farkında olmayacağız. Bu soru.
1: Evet.
2: Yani çok ciddi bir savaşın içindeyiz. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü? Ya ben bilmediğim için soruyorum. Ya en az...
1: Çıkaralım Büşra. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi öldü?
3: Birinci Dünya Savaşı'nda 40 milyon onu biliyoruz.
2: Evet. İkinci Dünya Savaşı.
3: İkinci Dünya Savaşı.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda kaç kişi
2: öldü? Birinci Dünya Savaşı'nı soruyorum. Çok büyük
3: daha
2: bir
3: çok cephelerde öldü İkinci Dünya Savaşı'nda evet. Avrupa cephelerinde.
2: Bugün ölen kişi sayısına, savaşlarda ölen kişi sayısına bakarsak, yani bir savaşta olduğumuz işte Rusya'da, Rusya ile Ukrayna arasında,
1: Gazze,
2: Gazze'de olanlar,
1: bir savaş değil, orada soykırım,
2: Suriye'de olanlar, Suriye'de de bir savaş var.
1: Tabii.
2: Şimdi İran'da olanlar, bir baktığınız zaman ya etrafımız böyle ateş çemberi. Afrika'ya bir gitseniz. Her bir yerde pıtır pıtır pıtır pıtır küçük küçük savaşlar var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Afrika'da savaşlar var yani. Şimdi bir savaşın içinde değiliz demek imkansız. Çok ciddi bir en önemli savaş Çin ile Amerika arasındaki para savaşı. Ciddi güç. Bu Hindistan da dahil olmaya çalışıyor bunun içine. Fakat Çin ile Amerika arasında çok ciddi bir para savaşı var. Sermaye savaşı var ve işte bu insan
1: 20 milyon insan.
2: 20 evet, milyon.
1: Büşra'cığım 20 milyonmuş.
3: 20 milyon da yaralı varmış.
2: Yani şimdi bir toplayalım.
1: Askeri ölümler yaklaşık 9-10 milyon civarında, gerisi
3: sivil ölümler.
2: Bugünküleri bir toplayalım bakalım, şu saydıklarını bir toplayalım. Çok yakındır. Yani bir savaşın içindeyiz.
3: Afganistan neredeyse 1 milyon, Irak 1 milyon, Suriye en az 1 milyon.
2: Yani
3: Ukrayna, Rusya 1'er milyon. Yani sayarak gidin.
1: Peki.
2: Bayağı büyük bir savaşın içindeyiz.
1: Toparlarsanız.
2: Bu savaşların hepsinin başında bahsettiğim bu para savaşları var. Ekonomi savaşları
1: enerji.
2: Var. Enerji. Enerji savaşları var tabii ki. Enerji, para dediğin zaman enerji olmadan olmaz zaten içinde. Dolayısıyla bir savaşın içindeyiz. Ama dünya savaşı mıdır bilmiyorum.
1: Peki. Kemal Bey, savaşta mıyız, barışta mı?
4: Bence savaşın hemen öncesindeyiz. Çünkü yeterli emare var bununla ilgili. Birincisi, dünya savaşları hep belirli ekonomik devrimler sonrası. İşte sanayi devrimi, atom devrimi gibi, atom çağı gibi durumlarda bunların gerçekleşmesinin hemen öncesinde ya da başlıyor. Bir de şu var, bir gıda fiyatları düzenli olarak bütün dünyada artıyor ise, iki altın gümüş gibi değerli emtiaların fiyatları sürekli, güvenli liman emtialarının fiyatları sürekli artıyor ise, üç sanat eserlerinin kolay saklanabilir ve çok para tutan sanat eserlerine talep ve fiyatları çok artıyor ise, ve dört en önemlisi belki de büyük devletlerin henüz üstelik de süper güç olmamış ama bölgesel güç olmuş devletlerin yeni bir ulus tanımı yapma ihtiyacı gelişiyor ise, Türkiye'deki gibi iç cepheyi güçlendirme söylemleri var ise savaşın hemen eşiğindeyiz demektir. Beşincisi de biraz önce söylediğim gibi bir çağ değişimi. Biz de bir siber çağ değişimindeyiz şu anda. Atom çağı baya baya kapanıyor. Yapay zeka devrimiyle birlikte bir siber çağın açıldığı. Maalesef Türkiye'nin bu konuştuğumuz konular içerisinde diğer rakiplerinden en geride kaldığı kısımda bu kısım. Buna da bence Türkiye bir hazırlık yapıyor. Bu da zaten savunma sanayine yapılan yatırımlarla en çok gözümüze çarpıyor. Savunma sanayine yapılan yatırımlar sadece savunma gücünü artırmaz. Bütün ülkelerde buna yatırım yapan bütün ülkelerde aslında teknolojik

0: gücü artırmak için bu harcamalar yapılır. Türkiye'de bu çip ve yonga teknolojisine, yani yapay zeka devrimini yakalamak için, buraya hamle yapabilmek için de savunma harcamalarını artırıyor. Bütün bu kriterlere baktığımızda en azından bizim için olmasa da Türk devletinin büyük bir savaşa hazırlandığı çok net görülüyor.
1: Çok teşekkür ederim. Son söz sizin Sezin Hanım. Hakikaten bir kaosu bekliyor dünyayı, yeni bir büyük bir savaş mı bekliyor? Çok emare var. Aslında yayının başında bizim seçimlerimiz için saymıştınız ama görüşünüzü merak ediyorum yine de.
2: Ya buna büyük belirsizlik dönemi diyebiliriz. Ne savaş ne barış. Yani daha doğrusu savaş artık bir zaten realitesi bizim bölgemizin. Orta Doğu bu savaşların yatışması ve işte tabii Orta Doğu bu tarafta, Doğu Avrupa diğer tarafta. İki savaşın, savaş bölgesinin parantezi içindeyiz aslında. Bu da, bu savaşlar da yani sadece bir topyekin böyle meydan savaşı gibi algılanmaması lazım. Birden hiç beklemediğimiz yerler patlıyor işte. Babülmendeb zaten gözyaşı kapısı aslında, tam çevirisi. Tarih boyu da zaten bu ismi hak edecek bir şeyden geçmiş, geçmişten. Dolayısıyla yani birden orası patlıyor. Sonra orası biraz daha yatışır gibi olur. Sonra başka bir tarafı patlar vesaire. Ama aynı şekilde işte Moskova'nın biz bir başkent olarak savaş sahnelerinde alevler içinde bir sabaha uyanacağını tahayyül edebilir miydik? İşte onun gibi çeşitli farklı yerlerde, Doğu Avrupa'da ve Orta Doğu'da biz bunların olduğunu göreceğiz. Yani Türkiye'de böyle bir durum beklemiyorum ama Türkiye'de ister istemez daha müdahil olacaktır. Şimdi burada öyle arada kalma dönemi bitti. Hem Rusya bakımından hem İran bakımından Türkiye'nin artık arada kalma dönemi bitecek ve dolayısıyla yorumcular da boşa düşerek birdenbire aslında eski pozisyonlarından hızla yeni pozisyonlara geçmek durumunda kalacaklar. Çünkü Yemen, Suudi Arabistan'da olanlar, Mekke Anlaşması, bütün bunlar Türkiye'nin artık realiteleri. Ondan dolayı biz yavaş yavaş Türkiye'de yorumcuların da pozisyon değiştirdiğini göreceğiz. Söylemler değişecek, o olacak, bu olacak. Fakat asıl değişen şey işte dediğim gibi dünyadaki o büyük belirsizlik dönemi. Ve bu büyük belirsizlik dönemindeki gelecek zamanın yeni nesiller, yeni nesillerin bizlerden çok yeni nesil ve yeni nesillerin siyasi tercihleri belirliyor olacak. Bizim zamanımız yavaş yavaş o açıdan geçiyor. Ve tabii ki de yapay zeka, Türkiye'de hiç anlayamadığımız yemek tarifi veyahut da işte onu bakmak kolay, bir takım şeylere çözümler bulmak için kullanmak ötesine geçemediğimiz yapay zeka. O da dünyayı çarpan etkisiyle değiştiriyor olacak önümüzdeki yıllarda. Onun için o büyük belirsizlik dönemi yepyeni gerçeklerini yaratacak. Bizim bugün tahayyül etmekte güçlük çekeceğimiz.
1: Peki.
3: Bu arada doktor, Almanya'da Berlin'de bir Türk başbakanımız oldu. Hem Berlin başbakanı Elif. Hem Elif Hanım Erak. Aynı zamanda belediye başkanı gibi, tam başbakan gibi değil.
1: Tebrik ediyoruz. Evet. Doktor Sezin Öne'ye çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
2: Teşekkürler.
1: Murat Sarı çok teşekkür ediyorum. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Bir başbakanımız var, isimdaşımız Elif Şahin. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Kemal Özkiraz çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bizden bir haberle, araya gideyim. Kardeşim, dostum Faruk Aksoy'un ilk romanı çıktı, Latya. Sağ olsun.
2: Güzel bir haber. Çok tebrik ediyoruz.
1: Faruk Aksoy diyor ki, tarih yalnızca olanları değil, yarım kalanları da yazar. Latya raflardaki yerini aldı. Israrla isteğiniz. Bana şey de imzalamış. İyi okumalar diye. Ben bu romanı neredeyse sesli Faruk'un ağzından dinledim ama yine de bir kez daha okuyacağım. Hem Faruk Aksoy'u tebrik ediyoruz, hem de bu kitabı öneriyoruz. Gerçekten çok başarılı bir roman. Tavsiye ederim. Şimdi kısa bir ara.

Birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Yeni gelişmeler var. Cumhurbaşkanının uçağı New York'a inecek. Yeni gelişmeler var. İran konusu önemli. Onların hepsini haber bülteninde Ahmet Arı'dan takip edebilirsiniz. Karşıt Görüş'ün bu hafta sonuna geldik, tamamladık. Haftaya aynı gün, aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de Karşıt Görüş'te buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya güneşli 29 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Konya parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 24, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Mardin 24 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: taşıyan uçak geçtiğimiz dakikalarda da ABD'ye iniş gerçekleştirdi. Ve haberin detaylarına bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan genel kurula 16. kez hitap edecek.
2: Böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi?
1: Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor.
2: Dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na salı günü hitap edecek.
2: Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.
0: Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'de bir hesaba 15 milyon dolar, Yarız'ın 25 milyon euro para gönderdiği belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı var. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke yarın adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edildi.
1: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
0: MHP Ankara İl Kongresi kapsamında Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Süreç pazarlık değildir," dedi.

Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Erdoğan, 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitap edecek. Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının Türkiye saatiyle 22.30'da ABD'ye inmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı

0: MHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Alparslan Doğan, il başkanlığına yeniden seçildi. MHP Ankara İl Başkanlığı 15. olan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj gönderdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
1: Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde MHP'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz.
0: Karakaya, oylama öncesi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bütün partiler gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak zorunda kalacak dedi.
2: Başta İyi Parti ve Zafer Partisi olmak üzere bunların yöneticilerine buradan sesleniyorum. Kardeşim siz nesiniz Allah aşkına? Sizin ise öngörünüz yok da arka görünüzde mi yok? Gözünüzün önünde gerçekleşen değişimi dahi görmekten acizsiniz. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir, devletin geri çekilmesi hiç değildir.
0: Alparslan Doğan da terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret etti.
3: Ülkemiz terör belasından kurtuldukça milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe yıllar sonra tarih kitapları, bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Tarih Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir kez daha altın harflerle yazacaktır.
0: Konuşmaların ardından oylama süreci tamamlandı. Tek aday olan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanlığına seçildi. Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiği mercek altına alındı. Hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya'nın hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin kişisel borç ilişkisi olamayacağı ifade edildi. Kripto para platformu üzerinden 10 milyonlarca liralık hareket tespit edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildiği belirtildi. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. Almanya'da iki eyalette seçime gidildi. Seçim Türkiye saatiyle 19'da sonuçlandı. Seçim çıkış anketlerine göre aşırı sağcı AfD Partisi ikinci kez zafere ulaşabilir. Berlin'de 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon sandık kişi sandık başına gitti. Seçimin ardından sandık çıkış anketleri açıklandı. Berlin'deki eyalet seçiminde Sol Parti'nin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5'le ilk sıraya yerleşti. Eralp yaptığı ilk açıklamasında şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi %37 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat fazla arttırdı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz partisinin oy oranını değerlendirdi. Sonuçları felaket olarak niteleyen Merz, eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Kararlılık ve sabrın gerektiğini söyleyen Başbakan Merz, parti lideri olarak sorumluluk alacağını dile getirdi.
4: Kommt elegant daher. Aber schauen Sie sich mal die Auftritte von Ihrem Umfeld an.
5: The presidential elections and the...
0: Bir yanda yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda bir türlü çözüme ulaşmayan İran savaşı. Dünyanın pek çok yerinde çatışmalar ve savaşlar sürerken Avrupa'da

0: alarmda. Olası saldırı ve savaşları engellemek için yeni hamleler gündemde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kritik altyapıların korunması için Cuma günü önemli bir toplantıya imza attı. Görüşmede Rusya'ya karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği öne sürüldü. Bugün seçime giden Rusya'nın da asker toplama hazırlığında olduğuna dair iddialar var. Yeni birliklerin NATO sınırlarına konuşlandırılması da öne sürülen iddialar arasında. Bütün bu detayları bu saat diliminde konuşacağız. Yayın konuklarımız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol bizlerle birlikte. Elçin Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler, teşekkürler Ahmet Bey, hoş bulduk.
0: Evet, Macron'un acil durum toplantısıyla başlayalım. Rusya'nın Ukrayna'da durağı anlaşması Avrupa için tehdit deniliyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da hibrit saldırıların artabileceğinden bahsederek Rusya'yı işaret etti. Yaşanan orman yangınları, tren kazası ve hava sahalarının İHA'lar tarafından ihlal edilmesi ise sunulan gerekçeler arasında. Fransa'nın elinde kamuoyuna açıklanmayan daha ciddi tehdit değerlendirmesi olabilir mi? Avrupa'yı alarma geçiren tehdit algısı sizce ne kadar gerçekçi?
1: Burada Fransa'nın elinde ne var ne yok açıkçası çok bilemeyiz. Büyük bir muallak aslında ama elbette bir istihbarat var ki böyle bir alarma geçiş durumu da söz konusu. Ama şu var, Fransa'nın kaygısı tek tek Rusya'ya ilişkin olaylardan ziyade daha çok Avrupa'daki tehdit modelinin değiştiğini Macron'un değerlendirmesine dayanıyor bana sorarsanız. Ama aynı derecede önemli bir ikinci husus daha var. Bu da şu, kamuoyunda Rusya ile ilişkilendirilen olayların hepsi aslında Rusya'ya atfedilmiş değil ya da kanıtlanmış da değil. Yani bu ayrımı yapmazsak güvenlik analiziyle siyasi söylemi de birbirine karıştırmış oluruz Avrupa'daki. Şimdi 18 Eylül'deki toplantı yapısına bakınca da aslında birçok şey görüyoruz. Yani Macron sadece parti liderlerini çağırmadı. Toplantıda dış istihbarat, iç istihbarat, işte ulusal genel güvenlik sekreterliği gibi birimler vardı. Savunma birimleri vardı. Bunların yöneticileri vardı. Yani siyasi liderlere ayrıntılı bir durum değerlendirmesi sundular bu noktada ki toplantıdan iki gün önce de yani 16 Eylül'de de aynı konu Fransa'nın Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de görüşülmüştü. Ardından İçişleri Bakanlığı bölgesel valilerden güvenlik seviyesini yükseltmelerini istemişti. Yani dolayısıyla Fransız devletinin kamuoyuna açıklanandan daha fazla bir bilgiye sahip olması mümkün mü? Evet, mümkün. Ve hatta bana sorarsanız yine toplantının niteliği de aslında bunu gösteriyor. Çünkü parti liderlerine belgeler üzerinden bir gizli istihbarat briefingi verildiği konuşuldu. Ancak bundan Fransa Rusya'nın saldırı emrini ele geçirdi. Böyle bir sonuç mu çıkarabiliriz yoksa daha farklı bir bilgi mi elde etti? Böyle bir sonuç mu ortaya çıkarabiliriz? Bu kısmı muallak. Yani kamuya açık bilgiler aslında bize çok fazla bir şey göstermiyor bu noktada. Peki Fransa yine alarma geçirdi. Evet. Bence burada birkaç tehdit konusu söz konusu olabilir. Fransa'nın görmüş olduğu tehdit konusu söz konusu olabilir. Zaten belgelenmiş Rus istihbarat ve siber faaliyetleri var. Yani mesela Fransa Temmuz ayında çok önemli bir adım atmıştı. Yıllardır Fransız kurumlarına hedef alan siber operasyonları açık biçimde Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin yani FSB'nin 16. merkezine atfetmişti. Şimdi bu önemli bir bilgi aslında. Siber güvenlik açısından önemli bir atfetmeydi, önemli bir iddiaydı diyelim. Yani Fransız Dışişleri Bakanlığı'na göre hedefler arasında Savunma Bakanlığı'na ait hesaplar da vardı. Bir diğer nokta sabotaj, fiziksel sabotaj ihtimali. Yani evet bir siber saldırı faaliyeti, hibrit savaştan bahsederken elbette var ama bir de fiziksel sabotaj ihtimali var. Yani burada Leipzig örneği önemli. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan. Yani Macron bizzat Almanya'daki Leipzig havalimanında bir kargo uçağına yönelik hatırlarsınız ki drone saldırısı girişimi ya da iddiası diyelim bunu örnek verdi. Ve Alman servislerinin bunu Rus istihbaratına atfettiğini, Rus istihbaratını suçladığını söyledi. Şimdi Macron'un argümanına bakıyoruz. Burada operasyon başarısız olduğu için sonuçlar sınırlı kaldı diyor Macron. Fakat bu tip operasyonların niteliği de önemli ve artık ciddi can kaybı yaratabilecek bir noktaya ulaştığını düşünüyor Avrupa bu durumun. Moskova'ya bakıyoruz. Moskova'da Avrupa'nın hibrit saldırı suçlamalarını reddediyor bir yandan. Evet. Şimdi burada bir ikilem var. Bir diğer noktada faili henüz belirlenemeyen olayların sayısı çok arttı. Ne demeye çalışıyorum? Avrupa'daki bu tip olayların sayısı çok arttı. Örneğin 3 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam tarihi Fransa'da iki ayrı yangın başladı. Şimdi burayı önemli yapan şey bu. Yangınları önemli yapan şey yangınlardan birinin askeri patlayıcı üretim tesisinin hemen yakınında olmasıydı. Yangında 16 ya da 17 hektarlık bir alan yandı. Şimdi bu nedenle güvenlik servislerinin dikkat çekmesi son derece doğal. Fakat şu anda bunu bir Rus sabotajı olarak sunabilir miyiz? Hayır. Çünkü faili belirlenmiş bir durum değil bu. Aynı şekilde Normandiya'daki tren kazası sizin de soruda bahsetmiş olduğunuz bu da çok çarpıcıydı. Çünkü buradaki hatta tren hattındaki raydan çıkan 44 kişinin yaralandığı noktada da 300 kilogramlık bir ray parçası bulunmuştu.
0: Evet.
1: Şimdi ilk aşamada sabotaj ihtimalini çok akıllara getirdi. Bu ancak işte içeride savcılık vesaire bir kasıtlı olarak bir treni raydan çıkarmaya yönelik bir eylem olduğuna dair bir göstergede bulunamadı. Şimdi dolayısıyla bu olayı da bir Rus saldırısı diye anlatmak bugün eldeki kanıtlarla kanıtların ötesine geçmek olacaktır.
0: Evet.
1: Ama burada bir analitik problem de var Ahmet Bey bana sorarsanız. Hibrit savaşın doğası zaten faili belirleme sorununa dayanıyor. Yani hibrit savaş dediğimiz noktada böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Yani bir füze Fransa'ya düşerse nereden geldiğini radarla tespit edebilirsiniz. Ama bir demir yoluna sabotaj yapılırsa, işte bir siber saldırı olduğunda, bir elektrik trafosu yakılırsa, bir savunma fabrikasında bir yangın çıkarsa, şimdi bu tip durumları tespit etmek çok zor. Hibrit savaşın en kritik noktalarından da bir tanesi. Peki hava sahası ihlalleri meselesi var. O da ayrı bir başlık konusu aslında.
0: Evet.
1: Çok fazla vakit almak istemiyorum. Yani hava sahası
0: hemen
1: ihlalleri meselesi
0: İsmail
1: de
0: İsmail hocamıza da bir söz vermek isterim. Elçin hocam. Devam
1: Tabii.
0: edeceğiz zaten hem Putin'in açıklamaları üzerinden hem Macron'un acil durum toplantısı üzerinden. Diğer yayın konuğumuz Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Ermağan da bizlerle birlikte. İsmail hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
0: Evet.
2: İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Fransa'da gerçekleştirilen acil durum toplantısını konuşuyoruz. Tabii Fransız istihbaratının daha önce de bu tarz değerlendirmeleri olmuştu. Ve tarih olarak 2030 işaret ediliyordu. Ancak tarih şimdi 2027 sonbaharı olarak yeniden güncellendi. Yani Rusya'nın hali hazırda bir savaşta olmasını da düşünürsek, yani iddia edildiği gibi Rusya'nın 300 bin yedek askerini NATO topraklarına yönelik konuşlandırması ne kadar mümkün sizce?
2: Şimdi tabii ki az önce Elçin Hanım sahadaki özellikle siber saldırılara dikkat çekti.
0: Hı hı.
2: Şimdi zaten 1945'te yani İkinci Dünya Savaşı bittiğinde veya dondurulduğunda o çatışmalar nihayetinde Rusya büyük bir güç olarak doğmuştu. Yani Sovyetler Birliği adı altında Stalin başkomutanlığında ve bu yeni bir dünya aslında işaret ediyordu. Soğuk Savaş'ta Avrupalı coğrafyanın da olduğu yerin ötesinde Atlantik'ten bir başka lider vardı. O da ABD. Şimdi ABD, Rusya bu Alaska'da ne görüştü Putin ve Trump ve onun Avrupa'ya yansıması ne? Aslında sorunuzun yukarıdan hani baktığımızdaki çerçeve bu. Yani ve geldiğimizde de Avrupa kendisine bir savunma paktı kurmak istiyor. Yani savunma paktı dediğim olay da şu: Rusya'nın siber saldırıları bir şekilde ilerleyecek diyor ve yani şu anki Ukrayna'daki cephe aslında bir ön cephe diyorlar. Ve İngiltere de dahil, İngiltere, Almanya ve Fransa özellikle Avrupa'nın en büyük 3 devleti,
0: evet,
2: bu bağlamda Rusya'dan gelen bir korku yaşıyorlar. Şimdi burada bu korku 2030-2027 bu şu anlama geliyor: İstihbaratın bilgi aldığı anlamına geliyor. Yani istihbarat oralardan bilgi alıyor ki kendilerini hazırlama yoluna gidiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda sonra ordusuz bırakılan, ordusu çok güçlendirilmeyen Almanya, Soğuk Savaş'tan evet, sonra bu yakın dönemde bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra büyük bir biliyorsunuz silahlanmaya gitti. Ve bu neden Rusya'daki bu olayların yansıması. Şimdi biz gerçekçi baktığımızda bu savaş 2027'de başlar. Ben hani çok olası görmüyorum. Ama giderek artan bir düello var. Artan bir hani sözün ötesine geçmiş.
0: Evet, az önce Elçin Hanım anlattı. Oldukça hızlandı.
2: Evet, Elçin Hanım anlattı orada mesela tren kazasında işte Leipzig'teki o saldırıda yani Avrupa'daki halklar, devletler, istihbarat şu an Rusya'dan her türlü saldırı olabileceğini düşünüyor.
0: Evet, Elçin Hocam, hava sahalarının ihlallerinden bahsediyorduk. Özellikle İHA'lar dolayısıyla hem bu konuyu açalım hem de Avrupa ülkelerinin son dönemde savunma harcamalarını da arttırdı ve askeri hazırlıkları hızlandırması gerçekten Rusya'yı caydırıyor mu, yoksa karşılıklı silahlanma ve güvenlik ikilemini daha da mı büyütüyor?
1: Yani bence burada Rusya NATO güvenlik ikilemini büyütüyor diyebiliriz bu silahlanma meselesi. Yani NATO'nun mantığı çok klasik aslında. Caydırıcılık karşı tarafa saldırının maliyetinin elde edeceği kazançtan daha yüksek olduğunu göstermek demektir. NATO bunu yapmaya çalışıyor. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Önemli bir ayrıntı bu. Avrupa henüz düşündüğümüz kadar güçlü değil. Yani şunu demek istiyorum. Personel, topçu, hava savunması, mühimmat stokları, lojistik ya da hazırlık alanlarında hala ciddi açıkları var Avrupa'nın. Ve Avrupa'nın ABD desteği olmadan NATO'nun konvansiyonel savunmasının omurgasını 2030'dan hatta 2035'lerden önce oluşturmasının çok zor olduğunu düşünüyorum ben zaten. Yani dolayısıyla Avrupa'nın bugünkü silahlanmasını biraz da şöyle görebiliriz. Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı kapasite açıklarını, görmüş oldukları kapasite açıklarını kapatma çabası olarak görebiliriz. Aslında bir nevi bu Ukrayna Savaşı Avrupa'ya bu açıdan da bir taktiksel, stratejik olarak bir fayda sağladı diyebiliriz. Bir savaş ne kadar fayda sağlayabilirse. Şimdi fakat şu da var. Rusya'nın baktığı yer de burada tamamen farklı. Şimdi Moskova'nın bakış açısı şu, şunu görüyor. Şimdi Finlandiya NATO'ya katıldı. Rusya NATO kara sınırı büyüdü. NATO doğu kanadını tahkim ediyor. İşte Almanya, Litvanya'ya kalıcı bir birlik konuşlandırıyor. Polonya askeri kapasitesini büyütüyor. Avrupa yüz milyarlarca dolar savunma harcaması yapıyor. Şimdi Moskova'dan bakınca görülenler bunlar. NATO'da işte açıkça savunma sanayisini büyük ölçüde satın almaya hazırız mesajını verdi. Şimdi NATO Askeri Komitesi de bunu bugün Kopenhag'da da açıkça söyledi. Şimdi Rusya açısından bunların hepsine savunma tedbiri denilmesi doğal olarak ikna edici değil. Yani Rusya böyle bakmayacaktır, bir savunma tedbiri olarak bakmayacaktır buna. Şimdi Rus diplomatik söyleminde de Avrupa'nın Rus tehditini büyüterek kendi yeniden silahlanmasını meşrulaştırdığı argümanı zaten uzun süredir konuşuluyor. Şimdi Rusya'nın Belçika Büyükelçisi adını hatırlamıyorum ama tam olarak zaten bunu savunuyordu. Şimdi Avrupa'daki Rus tehdidinin pahalı silahlanmayı teşvik etmek amacıyla abartıldığını söylüyordu. Şimdi bu Moskova'nın iddiası bağımsız olarak kanıtlanmış bir olgu değil elbette. Ama Moskova'nın da böyle bir bakış açısı var. Burada aslında bu güvenlik ikilemi dediğimiz, uluslararası ilişkilerde çok sıklıkla bahsettiğimiz bu klasik güvenlik ikilemine giriyoruz. Yani NATO diyor ki Rusya güçleniyor, dolayısıyla biz savunmamızı güçlendirmeliyiz. Rusya da bu eli görüyor, bunu görüyor ve NATO sınırlarımı da güçleniyor. Dolayısıyla benim daha fazla asker ve silaha ihtiyacım var diyor. İşte ardından NATO Rusya'nın yeni askeri kapasitesini görüyor ve işte bakın Rus tehdidi düşündüğümüzden de büyükmüş diyor. Burada büyük bir güvenlik ikilemi oluşuyor aslında. Yani böylece bir tarafın caydırıcılık olarak gördüğü şey diğer taraf tarafından tehdit olarak algılanıyor. Ki bence burada önemli bir paradoks daha var. Caydırıcılıkla provokasyonun arasındaki fark silahtan da ya da silahın kendisinden değil de karşı tarafın onu nasıl algıladığında yatıyor. Yani Tank Tugay'ı NATO açısından savunma, Moskova açısından potansiyel bir saldırı kapasitesi olabiliyor. Yani Moskova'nın bunu nasıl algıladığı bu noktada daha önemli, daha ağır basıyor. Çünkü uyuyan ayıyı uyandırmamak gerekiyor. Evet. Ukrayna bu hatayı yaptı. NATO ya da Avrupa'nın da bu hatayı tekrar etmemesi gerekiyor. Şimdi tarihçisel açıdan da bakınca buna çok güzel bir örnek var. Az önce hocam da bahsetti. Soğuk savaş meselesi. Yani NATO ve Varşova Paktı arasındaki devasa askeri kapasite bir taraftan doğrudan bir büyük bir savaşı caydırdı. Evet. Fakat Küba füze krizi gibi olaylarda da gördük ki aynı askeri rekabet dünyayı tekrar nükleer çatışmaya son derece yaklaştırmıştı. Yani caydırıcılık başarılı olabilir ama kriz yönetimi mekanizması yoksa ki ben Avrupa'da olduğunu düşünmüyorum şu noktada. Yani Rusya söz konusu olduğu zaman bu kriz yönetimini çok iyi uygulayamıyorlar. Bu mekanizma yoksa caydırıcılığın kendisi güvenlik üretmeye yetmeyecektir. Yani uyan ayıyı uyandıracak bir caydırıcılık kapasitesi oluşturabilir ki bugün benim Avrupa açısından gördüğüm sorun da tam olarak bu diyebiliriz Ahmet Bey.
0: Evet İsmail Hocam, tabii Fransa'nın acil durum toplantısını konuşuyoruz. Bir tarafta da İngiltere, Soğuk Savaş'tan bu yana güncellenmeyen ve savaş kitabı olarak bilinen acil durum planlarını yenileme kararı aldı. Plan, olası bir savaşlı ordunun yanı sıra polis, sağlık sistemi, enerji kurumları ve yerel yönetimlerin nasıl hareket edeceğini de belirleyecek. Yani tek tehdit Rusya mı, yoksa Avrupa için bütün bu olanları göz önüne aldığımızda ihtiyati bir tedbir mi görüyoruz?
2: Ben ihtiyacı bir tedbir olarak görmüyorum. Ayın uyuduğunu da düşünmüyorum. Niye? Çünkü bu ayı zaten hep sahadaydı. Yani tabii ki o anlamda kullanılışta belki doğru olabilir ama yani 1945'ten sonra demir yumruk hep devam etti. Ve Çekoslovakya'yı hatırlayalım, çok sayıdaki yönetimleri hatırlayalım. Ve o ayı sürekli sahadaydı. 90'lı yıllara doğru zaten ABD ile girişilen rekabette gerilediği için bayrağını indirmek zorunda kaldı. Fakat sadece 1990-2000 yılları arasında küresel büyük hegemonya ABD vardı ve o dönemki Rusya gerideydi. Putin gelir gelmez yine etrafına bakıp kendisini organize eden yine bir tırnak içerisinde ayı siyasetini gördük. Ve hani şunu söylüyorum, mesela Ukrayna'yı evet NATO üyeliğiyle kışkırttılar. Bu doğrudur. Fakat mesela bu Ukrayna Savaşı bu şekilde bitse Kazakistan kendisini çok mu güvende hissediyor veya diğer ülkeler? Son tahlilde şöyle bir olay var. Rusya doğuda tabii ki Çin ve İran ile sanki ve Kuzey Kore ile sanki kamplaşmış, bloklaşmış bir vaziyette karşısındaki Avrupalı devletler ve onun üstündeki ABD'ye karşı bir durum var. Fakat hani gerek İngiltere'nin gerek işte Fransa'nın, Almanya'nın, yani özellikle Almanya'nın Leipzig, bu Doğu Almanya'da ben kendi doktoramı da Erfurt şehrinde yaptım. Mesela oralarda Rusların kurumlarını gördüm ve bu şey değil, hani bir halüsinasyondu, bir istihbarat bir bilgisiydi. Ya bunun ötesinde olan oradaki hesaplaşmalar var ve bu hesaplaşmalar devam ediyor. Ne kadar Putin dese de sakin bir şekilde biz komşuyuz. Ya bu komşu Doğu Almanya'da, bugün hani Berlin'de seçim oldu ve oradaki o şehrin bile ikiye ayrılmasına sebep olan bir durum vardı nihayetinde. Yani tarihsel korkular günümüzde de yansımış görünüyor, ortaya çıkmış görünüyor. Yani Ukrayna'nın tartışması var, o başka, yapılabilir. Fakat şöyle bir hani resim sunalım. Bazıları Türkiye'de diyor işte anlaşmıştılar İstanbul'da Ukrayna. Yani Ukrayna o zaman gelmeyen destekten dolayı, çaresizliğinden dolayı belki ona başını eğmişti. Ama onun ötesinde Rusya'nın şu anki hani son savunma sanayisindeki ilerlemelerle birlikte hani durmak istediğini gösteren bir belge yok. Yani o sebeple ben Avrupa'daki gelişmeleri kendilerini koruma adı altında aslında legal görüyorum. Bunu legal görürken tabii ki Rusya'nın da çeşitli hani planlar yapmadığını kim bize söyleyebilir? Burada ilginç olan şu, eğer Fransa, İngiltere, Almanya birleşerek ABD'siz bir şekilde Rusya'ya karşı o savunmayı yapacaklarsa, nihayetinde Polonya'yı 2-3 günde alırız, işte Varşova'yı mahvederiz açıklamaları var. Bunun burada ABD'nin ne yapacağı? Çünkü ABD'nin nihai rakibi Çin, çok güçsüzleşmiş bir Rusya'yı ABD ister mi? ABD'nin isteği Rusya'nın bir şekilde buradan başını kurtarması ve biraz da onurlu kurtarması. Görünen bu savaş, hani bu mücadele daha devam edecek ama ben yine de şu hani cümleler, açıklamaların, salvoların ötesinde Canlı bir savaş çok olası bugünkü şartlarda görmüyorum. Fakat ilk bölümde hocanın anlattığı gibi tabii ki siber saldırılar,

0: Bu konularda Ruslar uzmandır. Sankt Petersburg'da büyük bir merkezden kurmuşlardır. Avrupa'yı ellerinin içi gibi bilirler. Yani o saldırılarla Doğu Almanyalara, oraya buraya çok ciddi anlamda zarar vereceklerini düşünüyorum. Almanya'daki bir eyalette Almanya sağının %44 almasında bile Rusların parmağı var deniliyor.
1: Evet, Elçin Hocam, tabii bütün bu konuştuğumuz gelişmeleri toparlayacak olursak, yaşanan son gelişmeler Rusya-Ukrayna savaşıyla ne kadar bağlantılı sizce? Yani Avrupa için artık uzun vadeli bir güvenlik doktrini mi ortaya çıkıyor?
2: Yani bağlantılı, kesinlikle bağlantılı. Büyük ölçüde Ukrayna Savaşı ile bağlantılı diyebiliriz hatta. Fakat Ukrayna Savaşı'nın ötesine geçen daha kalıcı bir Avrupa güvenlik mimarisi ihtiyacı da aslında var. Bununla da bağlantılı. Yani Ukrayna Savaşı burada hem katalizör oldu diyebiliriz, hem de Avrupa açısından aslında büyük bir laboratuvar oldu diyebiliriz Rusya'ya karşı. Çünkü Ukrayna Savaşı Avrupalılara birçok somut örnek verdi. Avrupa'da büyük ölçekli konvansiyonel savaşın artık imkansız olmayacağını anladı Avrupa. Ya da modern savaşın inanılmaz miktarda mühimmat tükettiği ortaya çıktı. İşte ucuz dronlarla pahalı hava sistemlerini tüketilebileceğini gördü Avrupa. Ya da enerji santralleri, işte demiryolları, limanlar gibi kritik noktaların, hatta sivil toplumun dayanıklılığının da artık doğrudan savaş kapasitesinin bir parçası olduğunu deneyimledi. Şimdi bunlar aslında Avrupa açısından büyük deneyimler oldu diyebiliriz. Yani Ukrayna'dan Avrupa'nın çıkardığı temel dersler bunlar oldu. Dolayısıyla burada Fransa'nın kritik altyapıyı korumaya yönelik çalışması, ya da az önce hocam da bahsetti, savaş kitabı güncellemesi İngiltere'nin, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani NATO'nun drone ve hava savunma yatırımı yapması aslında aynı dönüşümün, aynı Avrupa güvenlik mimarisi dönüşüm isteğinin farklı parçaları diyebiliriz. Ama burada şu da var. Yani önemli de bir şey bu aslında. Roadmap, Türkçesi yol haritası, 2030 belgesi, Avrupa Birliği'nin resmi belgesi. Şimdi burada 2027 sonuna kadar AB çapında askeri hareketlilik alanının oluşturulması, işte asker ve ağır askeri teçhizatın, işte kara koridorlar, limanlar, havaalanlar üzerinden Avrupa içerisinde daha hızlı hareket ettirilmesi hedefleniyor. Şimdi burada artık birkaç yıllık geçici bir tedbir değil de 2030'lara uzanan bir savunma mimarisinden söz etmeye başladı Avrupa. Haziran ayında Avrupa Konseyi de bunu çok açık biçimde resmi bir belgeye de koymuştu. Yani Avrupa'nın savunmaya hazırlık düzeyinin 2030'a kadar belirleyici biçimde yükseltilmesi hedeflenmişti zaten ve Rusya-Ukrayna Savaşı ABD açısından aslında varoluşsal bir meydan okuma olarak tanımlanmıştı. Şimdi burada bence bunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bile daha büyük bir nedeni daha var ki Avrupa artık ABD'ye de eskisi kadar bağımlı kalamayacağını düşünüyor. Bu mesele de daha önce tartışılmıştı. Bence Avrupa güvenlik doktrinindeki esas tarihsel değişim de burada yaşanacak. Elbette Ukrayna Savaşı'nın büyük bir etkisi var ama ABD'ye eskisi kadar bağımlı kalmak istemeyen bir Avrupa'da görüyoruz ki Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa'nın güvenliği büyük ölçüde ABD stratejik güvenliği sağlar, Avrupa ekonomik refaha odaklanır gibi bir formüle dayanıyordu ki bu formül artık işlemiyor. Bunun da Avrupa farkında. Yani dolayısıyla Ukrayna Savaşı bunun başlangıç noktası olabilir ama tek nedeni değil diyebiliriz. Yani ben bugün oluşan Avrupa güvenlik doktrinini bu şekilde özetleyebilirim. Çok vaktimiz var mı bilmiyorum ama böyle bağlayabiliriz. Evet, Ukrayna Savaşı önemli ama aynı zamanda ABD'ye güvensizlik de bu güvenlik iklimini, güvenlik konusundaki Avrupa'nın çekincelerini etkileyen noktalardan bir tanesi.
1: Evet, savaşları, çatışma ortamını konuşuyoruz. Elbette dünya halklarının en büyük beklentisi de dünyaya artık barışın hakim olması. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 81. kez bir araya gelecek. Tabii devlet başkanları da burada hitaplarını gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16. kez burada hitaplarını gerçekleştirecek. Yani BM'de ne mesaj vermesini bekleriz Elçin Hocam? Verilecek bir barış mesajı ya da atılacak adımlar, ikili temaslarda yapılacak diplomatik temaslar en azından bu çatışma ortamlarını durdurur mu sizce?
2: Yani diplomasi elbette çok çok önemli çatışma ortamları söz konusu olduğunda ki Erdoğan bu noktada özellikle Orta Doğu'daki savaşlarda bunu çok gördük. Bu noktada çokça arabulucu rolü üstlenebilen ve bu noktada sözü geçen de bir lider. O yüzden söyleyecekleri önemli. Ama bana sorarsanız Erdoğan'ın konuşmasında en güçlü başlıklardan bir tanesi yine Orta Doğu olacak. Çünkü özellikle Gazze ve Filistin meselesine de değinebilir. Zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bugün yanılmıyorsam açıkça duyurmuştu 22 Eylül'deki bu BM kurulunda 4. 5. sırada konuşacak ve ana eksen Gazze Filistin olacak diye. Şimdi burada Erdoğan'ın konuşması evet önemli. Kritik, vereceği mesajlar da kritik ama BM sisteminin özellikle Gazze konusunda ya da Orta Doğu konusunda daha etkisiz kaldığı, hatta Ukrayna Savaşı meselesinde de bunu görüyoruz. Yani Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının krizleri çözmekte yetersiz olduğunu, uluslararası hukukun seçici uygulandığını da biliyoruz. Şimdi BM'nin ne kadar hantal bir yapıda olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yani güveni yeniden inşa etmek teması Erdoğan açısından kullanılabilir bir tema. Ama burada özellikle eğer Gazze'de bunu yapamıyorsanız uluslararası güveni nasıl inşa edeceksiniz sorusu da gündeme gelebilir. Erdoğan tarafından da gündeme getirilebilir. Bir
1: Evet.
2: diğer nokta İran ve bölgesel savaş riski meselesi var ki bu yıl genel kurulun gündemi geçen yıllardan farklı olacak. Çünkü İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de önemli meseleler, önemli kriz başlıklarından bir tanesi ki Türkiye burada kendisini çatışmanın tarafı olmaktan ziyade daha çok bölgesel savaşın genişlemesini engelleyen diplomatik bir aktör olarak konumlandırdı. Dolayısıyla bu noktada da Erdoğan'ın vereceği mesajların daha temkinli ama İran meselesinin askeri yöntemlerle değil de daha çok diplomasiyle çözülmesi, yönetilmesi gerektiğine yönelik bir çizgide olmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir
1: Evet.
2: diğer noktada Erdoğan'ın değinebileceği meselelerden konuştuğumuz bu Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı meselesi olabilir. Bu konuda da Türkiye çok ihtiyatlı davranıyor. Bir yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesini konuşurken bir yandan Rusya'yla da ilişkilerini daha sıkı tutmaya çalışıyor. Bu noktada da yine daha temkinli mesajlar vereceğini düşünmek mümkün Erdoğan'ın.
1: Evet. İsmail Hocam, süremizin sonuna geldik. Sizlerle bitirmek isterim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'nın ne mesajlar vermesini bekleriz. Sizden dinlemek isteriz.
0: Tabii özellikle Elçin Hanım'ın söylediklerinin üzerine şunu eklemek gerekiyor. Burada küresel bir alandasın ve orada bütün dünyaya hitap ediyorsun. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Yukarısında işte Ukrayna, yanı başında İran, aşağısında şimdi yani bayağı bir aşağısında olsa bile aslında çok yakınında olan bir Husi durumu. Ve bizim kendimizle alakalı direkt Suriye'nin altındaki İsrail ve Ege'deki Yunan. Bütün bunları topladığımızda Erdoğan'ın bunlarla alakalı pozisyonlarını ilgili liderlere aktaracağını düşünüyorum. Bununla birlikte Türkiye'nin bu çatışmacı veya çatışan ülkelerde, bölgelerde nasıl daha arabulucu olabiliriz, daha bu sorunlarda nasıl bir katkı sağlayabiliriz tarzında Erdoğan'ın kendi tarzıyla o liderlere aktaracağını düşünüyorum. Ama tabii bu dünya sorunları kolay değil. Öyle çözüleceği umuduna bazen girmemek lazım. Görüyorsunuz Somali'de ilerlerken alt tarafı komşusundan bir kafa kalkıyor. Uganda bize başka bir şey söyleyebiliyor veya bir Husiler bizi başka bir türlü tehdit edebiliyor. Yani her zaman kriz yönetimine hazır bir ufkumuzun da gelişmesi gerekiyor.
1: Evet, peki. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu, Fransa'nın acil durum toplantısını, İngiltere'nin acil durum planını güncellemesini, Rusya'nın NATO topraklarına ve Avrupa'ya nasıl tehdit oluşturduğunu bu saat diliminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol ve Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman hocalarımızla konuştuk. Elçin Hocam, İsmail Hocam, teşekkür ediyorum. Konuklarımızı uğurladık. Diğer gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuşan Trump, Karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz dedi. ABD Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. İran'ın Hürmüz'ün açılması için öne sürdüğü 7 koşul ABD'ye iletildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, şartları yerine getirilene kadar Hürmüz'ü açmayacaklarını bir kez daha dile getirdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı ise savaşın sonlanması için sundukları şartları ABD'ye ilettiklerini açıkladı.
3: İran'dan Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın sonlandırılması konusunda açıklamalar geldi. Meclis Başkanı Kalibaf, şartları karşılanana kadar Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ile müzakerelere dönme şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini belirtti.
4: Belki hem bayat cengid ve hem müzakere kard.
3: İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf, yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı şartları yerine getirilinceye kadar açmayacağını ifade etti. Kalibaf, bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında verdiği taahhütleri yerine getirmesinin de olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı, Tahran'ın hem savaşması hem de müzakere etmesi gerektiğini de belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere dönme konusunda açıklama geldi. Şartlarını arabulucular, Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiklerini söyledi. Tahran'ın şartları hakkında da bilgi verdi.
5: ABD'ye şartlarımızdan birinin dondurulmuş varlıklarımızın serbest bırakılması olduğunu bildirdik. İkinci olarak, Lübnan'dan diğer cephelere kadar tüm cephelerde savaşa son verdiklerini açıklamalı ve savaşı bitirmelidirler.
3: Rıza'yı Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların sonlanmasına yardım etmek istediklerini de dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde savaşın akıbetine ilişkin konuşmuş, bir kez daha yakında sonlanacağını dile getirmişti.
1: Fransa bir kez daha eylemlerin adresi oldu. Güvenlik güçlerinin silah taşımasını öngören yasa tasarısı halkı sokağa döktü. Görüntüler başkent Paris'ten. Eylemin nedeni güvenlik güçlerinin silah taşımasına izin veren yasa tasarısıydı. Amaç polislerin meşru müdafaa hakkını savunmak olsa da eylemciler buna karşı çıktı. Sol partiler ve sendikalar kararın polislere öldürme ehliyeti verdiği kanaatindeydi. Eylemciler pankartlar taşıdı, sloganlar attı, öldürmeye izin yok denildi. Tasarının artan polisin şiddetini körükleyeceği düşünülüyor. Ulusal Meclis'te Temmuz'da oylamaya sunulan tasarı henüz Senato'da görüşülmedi. İstanbul ve Osmaniye'de iki cinayet dosyası yeniden açıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Birinde olayın 5. şüphelisi yıllar sonra yakalanırken diğer dosyada ise kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.
6: Tartıştık, ben de dayanamadım.
3: Kapsamlı inceleme yapıldı. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bünyesinde derinleşen iki soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS, baz ve görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın dosyası da mercek altına alındı. HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemelerle elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.
6: Buraya getirdim, ben indirdim savcım.
1: İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Evet.
3: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda 2 işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.
1: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Yanıtına bakalım.
3: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
1: Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
3: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
1: UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep İşi Nakışı yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep İşi Nakış'tan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı.
7: Çok emek harcanılmış, inanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den gelen.
3: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği göz doğru Antep İşi Nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep İşi Nakış'la podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep İşi Nakış'ın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep İşi Nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
8: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği, gözlüğünü hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşıdı, geleceğe taşıdı. Hep bunlar bize emanet.
3: Modacı Bora Aksu'nun Antep işin akıştan izler taşıyan kreasyonu Sankipriyans Kilisesi'ndeki defilere tanıtıldı.

0: Pilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler yörücüye çıktı.
1: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı. Senin ekibi böyle canlandırmak
2: istedim. Yalnız katılım da muhteşem.
1: Katılım da muhteşem.
3: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
4: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
5: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
4: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, bariyerden Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde, Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Faiola ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

0: İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye iniş yaptı. Erdoğan Türkiye saatiyle 22.50'de New York'a gitti. Cumhurbaşkanını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan ve heyetinin ikinci durağı New York'taki Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Yarız'ın 25 milyon euro para gönderdiği belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışmaları ile ilgili mesajlar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini işaret eden Uçum, ilk 4 madde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını ifade etti.
1: Yeni anayasa ile ilgili kırmızı çizgilere dair görüşünü paylaştı. %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez dedi.
2: Bilinmelidir ki 2023 ruhuna sahip ve 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun olarak hazırlanacak yeni anayasada milli kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ve anayasal birikimimizin kazanımları olarak Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve tek zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti kırmızı çizgilerdir. Demokrasinin birikimleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi korunması gereken kıymetlerdir. Halkın, sistemin işleyişindeki iradesini güçlendirmiş olan etkili iki oy hakkı ve %50+1 kuralı halka rağmen değiştirilemez. Halk da iradesini zayıflatacak bu tip karşı hamlelere geçit vermez.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum,

0: Türkiye'nin yeni anayasa gündemi ve atılması gereken adımları Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Yeni anayasanın yapılmasının meclisin 29. döneminde daha gerçekçi hedef olduğunu ifade etti. Uçum, meclis iç tüzüğü ve siyasi partiler ve seçim kurullarının da yenilenmesi gerektiğini işaret etti.
1: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Bugün Türkiye'nin her bir ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı bir anayasaya yönelik olarak hukuk politikası oluşturma çalışmalarına katkı sunmak herkesin hakkıdır ve aynı zamanda milli bir görevidir.
2: MHP Ankara İl Kongresi kapsamında Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar da verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Süreç pazarlık değildir," dedi.
3: MHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Alparslan Doğan il başkanlığına yeniden seçildi. MHP Ankara İl Başkanlığı 15. olan kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj gönderdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
4: Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Nitekim bölgesel ve küresel gelişmeler dikkatle takip edildiğinde MHP'nin haklılığı tartışmasız görülecektir. Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz.
3: Karakaya oylama öncesi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bütün partiler gerçek anlamda Türkiye Partisi olmak zorunda kalacak dedi.
5: Başta İyi Parti ve Zafer Partisi olmak üzere bunların yöneticilerine buradan sesleniyorum. Kardeşim siz nesiniz Allah aşkına? Sizin ise öngörünüz yok da arka görünüzde mi yok? Gözünüzün önünde gerçekleşen değişimi dahi görmekten acizsiniz. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, pazarlık değildir, devletin geri çekilmesi hiç değildir.
3: Alparslan Doğan da terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret etti.
6: Ülkemiz terör belasından kurtuldukça milletimiz huzurlu yarınlara emin adımlarla ilerledikçe yıllar sonra tarih kitapları, bakın buranın altını çizerek söylüyorum. Tarih Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir kez daha altın harflerle yazacaktır.
3: Konuşmaların ardından oylama süreci tamamlandı. Tek aday olan Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanlığı'na seçildi.
2: Almanya'daki iki eyalette seçime gidildi. Seçim Türkiye saatiyle 19'da sonuçlandı. Seçim çıkış anketlerine göre aşırı sağcı AfD Partisi ikinci kez zafere ulaşabilir. Berlin'de 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1,3 milyon kişi sandık başına gitti. Seçimin ardından sandık çıkış anketleri açıklandı. Berlin'deki eyalet seçiminde Sol Parti'nin Türk kökenli belediye başkan adayı Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, %24,5'te ilk sıraya yerleşti. Eralp yaptığı ilk açıklamasında şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Merz'in liderliğini üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci oldu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde aşırı sağcı AfD Partisi %37 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. AfD 2021'deki seçimlere kıyasla oylarını iki kat fazla arttırdı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor. Bu nedenle partinin iktidara gelmesi olası görünmüyor. Almanya Başbakanı Merz partisinin oy oranını değerlendirdi. Sonuçları felaket olarak niteleyen Merz, eski güzel günlere dönemeyiz dedi. Kararlılık ve sabrın gerektiğini söyleyen Başbakan Merz, parti lideri olarak sorumluluk alacağını dile getirdi.
7: Schauen Sie sich mal die Auftritte von Ihrem Umfeld an.
2: Rusya'da cuma günü başlayan oy verme işlemi bugün sona erdi. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için diplomatik temsilciliklerde kuyruklar

0: oluşturdu. Ukrayna seçimin son gününde başkent Moskova'daki bir petrol rafinerisini vurdu.
1: Rusya'da yapılan seçimin 3. ve son gününde binlerce kişi sandığa gitti. Moskova'daki seçmenler Ukrayna saldırılarının gölgesinde sandığa giderken, ülke dışında yaşayan Ruslardan bazıları devlet başkanı Putin'i protesto etti. Moskova'daki seçmenler saldırılara rağmen oy vermeye gitti. Bazıları vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, bazıları değişimden umutlu olmadıklarını kaydetti.
2: Seçimin değişiklik getirmesini bekliyor muyum? Maalesef hayır. Çünkü her şeye çok önceden karar verildi.
1: Bazı seçmenler elektronik olarak oy kullandı. Bazıları ise sisteme güvenmediklerini belirterek oy pusulası kullanmayı tercih etti. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için yurt dışı temsilciliklerinde kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nin önünde Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar yapıldı.
3: Önümüzde uzun bir hayat var. Bir gün Rusya'ya dönüp yeni ve demokratik bir ülke kurmak istiyoruz. Yaşlılar genelde Putin'e oy veriyor. Bu yüzden onları oy olarak geride bırakmak önemli.
1: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da Ruslar uzun oy verme kuyrukları oluşturdu. Seçim, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Seçimde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri belirlenecek. Seçimin son gününde Moskovalılar Ukrayna saldırısıyla uyandı. İHA'larla yapılan saldırılarda Moskova yakınlarındaki bir petrol rafinerisi hasar aldı. Başkentte gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Moskova Belediye Başkanı saldırının şimdiye kadar yapılan en büyük saldırı olduğunu kaydetti. Bazı apartmanlarında hasar aldığı açıklanırken en az 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Zelenski, ABD Başkanı Trump'la görüşeceklerini açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la New York'ta buluşmak üzere anlaştık dedi. Bu görüşmenin pek çok şeyi değiştirebileceğinin altını çizdi. Diplomatik bir dinamik mevcut ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Senatör Graham'in öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasa tasarısını imzalayan Trump'a teşekkür etti. Amerikan ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı, ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuşan Trump, "Karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak," dedi. Trump, masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. "Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz," dedi. ABD Başkanı ayrıca BM Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. Yemen'de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve petrol ihracatı için kritik öneme sahip Yanbu'ya saldırdıklarını açıkladı. Saldırının ardından Riyad'daki havalimanından siyah dumanlar yükseldi.
1: Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yanbu kentine saldırı yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, Biş, Taif, Farasan ve Yanbu'yu hedef alan saldırıların bertaraf edildiğini duyurdu. Husilerin yaptığı saldırıları grubun sözcüsü Yahya Seri açıkladı.
4: Çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı kullanarak iki önemli askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyon Riyad'daki hassas hedefleri, ikincisi ise Yanbu'daki Aramco tesislerini hedef aldı. Her iki operasyon da başarıyla sonuçlandı ve hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yangınlara yol açtı.
1: Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e toplam 732 hava saldırısı yaptığını da ifade etti. Operasyonun Sana'ya yapılan saldırılara yanıt olarak yapıldığını kaydetti. Saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınından dumanlar yükseldi. Bölgede acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a atılan bir balistik füzenin hava

0: savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ancak diğer saldırılar hakkında açıklama yapmadı. Husilerin saldırı yaptıklarını açıkladığı Yanbu kenti, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından oldukça kritik öneme sahip. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayından bu yana tırmanıyor. Husilerin Yemen hükümetine karşı 2014'te başlattığı savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu 2015'te dahil olmuştu.
1: Avrupa, Rusya'daki seçimlerin ardından Moskova'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Güvenlik kaynakları NATO üyelerine yönelik hibrit tehditlerin artmasını beklerken Fransa'da siyasi parti liderlerine ulusal güvenlik briefingi verildi.
0: Rus seçimleri Avrupa'da savaş endişelerini artırdı. İngiliz basını Rusya'nın seferberlik ilan edeceğini yazdı. NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıların artabileceği de iddia edildi. Rusya'da yönelik iddialar The Telegraph gazetesinde yer aldı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu amaçla Rusya'da on binlerce hatta yüz binlerce kişinin silah altına alınabileceği kaydedildi. Habere konuşan güvenlik kaynakları bu askerlerin NATO ülkeleri sınırında konuşlanabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca Avrupa'ya yönelik hibrit Rus tehdidinin artabileceğini ifade ediyor. Fransa, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki siyasi parti liderlerini Cuma günü Elize Sarayı'nda ağırladı. Toplantının ulusal güvenlik başlığında yapıldığı açıklandı. Fransız basını, parti liderlerine belgelerle birlikte tehdit seviyesine ilişkin gizli bir sunum yapıldığını iddia etti. Macron, toplantının ardından yaptığı açıklamada hibrit saldırılara karşı bir plan hazırlanması için harekete geçtiklerini duyurdu.
2: İçişleri Bakanı, Rus hibrit saldırılarına karşı bir duruş belirlemek ve teyakkuz düzeyini artırmak, ayrıca kritik altyapımızı ve savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas noktalarını drone ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanması için tüm bölge valileriyle toplantı yaptı.
0: Fransa lideri, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerinin değiştiğini de dile getirdi. Almanya'da engellenen drone saldırısını ve NATO ülkeleri hava sahalarında yaşanan ihlalleri buna örnek olarak gösterdi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da yapıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Libya ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Savunma Bakanı Vekili'nin Türkiye'ye katkılarından ötürü teşekkür ettiği söylendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın da Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına sağladığı katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türk uzmanlar İngiltere'deki uçak bakım tesislerinde incelemelerde bulundu. Uçakları kullanacak Türk pilotların eğitimleri de sürüyor.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu İngiltere'ye gitti. Eurofighter'lara ait uçak bakım tesisleri yerinde incelendi. İncelemeye Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü uzman personeli de katıldı. Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarik projesi kapsamında çalışmalar sürerken uçakların bakımına yönelik planlamada önemli bir adım atıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Uçak Bakım Çalışma Grubu ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsberg Hava Üssü'nde yer alan uçak bakım tesisleri incelendi. Ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi. Eurofighter Typhoon uçaklarını kullanacak Türk pilotlarının uçuş eğitimi ise 7 Eylül'de başlamıştı. Pilotların uçuş eğitimi, tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılıyor. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimiyle başlayacak. Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
1: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'daki gücünü sergilediği tatbikata 100 gemi, 50 hava platformu ve 14 bin personel katılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü

0: 24 Eylül tarihinde TCG Anadolu'da yapılacak.
1: Yüz gemi denizden, 50 uçak, helikopter ve İHA havadan katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da bir kez daha gücünü ortaya koyacağı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı başladı. Her yıl yapılan Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül tarihine kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz açıklarında devam edecek. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Doğu Akdeniz'de yapılacak seçkin gözlemci gününde gözlemciler tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip edecek. Tatbikata çeşitli kuvvetlerden toplam 14 bin asker katılacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat ve sevk kabiliyetine yönelik senaryolar yapılacak. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler ve harekat ortamında birlikte çalışabilirliği de tatbik edilecek. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımı da yaptı. Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız mesajı verildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik edecek Emine Erdoğan, New York'ta lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara seslenecek.
1: Lider eşleriyle bir araya gelecek. İklim, kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılara katılacak. Emine Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programı oldukça yoğun. Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programı kapsamında ilk olarak ekonomist Profesör Doktor Jeffrey Sachs'la görüşecek. Ardından New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan'ın New York'taki programında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da yer alıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Görünmez Mimari, Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak başlıklı toplantıya da katılacak. Erdoğan bu toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Emine Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak. Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog programında da bulunacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette lider eşleriyle bir araya gelecek.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim sürecini etkilemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edildi.
1: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamadan soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına, dolandırıcılıkla, vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Şüphelilerin Türkiye'de seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organize ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansıdı. Uzun yıllardır yapının içerisinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptığını belirten bir tanık, ifadesinde seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adının verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanığın beyanına göre itirazların ardından kendisiyle görüşmek üzere bazı yapı mensupları görevlendirildi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli

0: Ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest bırakıldı. 3 kişi yarın adliyeye sevk edilecek. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dün 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden olan ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke bugün adliyeye sevk edilecek. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti. Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın para trafiği mercek altına alındı. Hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi. Sarıkaya'nın hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğinin kişisel borç ilişkisi olamayacağı ifade edildi. Kripto para platformu üzerinden 10 milyonlarca liralık hareket tespit edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareket tespit edildiği belirtildi. Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada Tahir Sarıkaya da gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesi ve ispat ilkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmaması gerektiğini belirtti. Şüphenin sanık lehine yorumlanması önemlidir dedi.
1: Ceza muhakemesinin esaslarını anlattı. Delillerin değerlendirilme kriterlerine dikkati çekti.
2: Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası, yani delil mahiyetindedir. Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmeli ve sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkı mutlaka tanınmalıdır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ceza muhakemesinde delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin sosyal medya mesajı paylaştı. İspatın makul bir kaynaktan güvenilir bir açıklamayla elde edilmesi gerektiğine işaret etti.
2: İspat ilkeleri içinde şüphenin sanık lehine yorumlanmasının ayrı bir önemi vardır. Bu ilke aynı zamanda suçsuzluk karinesinin de sonucudur. Sanığın bir soruyu cevapsız bırakması durumunda sükuta değil, diğer delillerin gücüne itibar edilmelidir. Sanığın savunması mahkeme için beyan deliliyken soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla verdiği beyanı belge delili niteliğindedir.
0: Mardin'de kırsal mahallede yaşayan 13 yaşındaki Selahattin dün evden çıkıp bir daha geri dönmemişti. Selahattin'den acı haber geldi. Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşayan Karayel ailesinin 13 yaşındaki oğlu Selahattin iddiaya göre evden arkadaşlarıyla buluşmak için çıktı. Ailesi ondan bir daha haber alamayınca meraklandı. Çevrede yapılan aramaya rağmen Selahattin'den bir iz bulunamadı. Aile jandarmadan yardım istedi. Bölgede hemen arama çalışması başlatıldı. Selahattin'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. 13 yaşındaki çocuğun silahla vurulduğu belirlendi. Bir kişi gözaltına alındı. Jandarmanın incelemeleri sürüyor. Ölümün aydınlatılması içinse özel ekip kuruldu. Ankara'da 3 yıl önce anne ve kızının böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İlaçlamayı yapan sanık hakkında 12 yıl hapis cezası verildi. Davada diğer 2 sanıksa beraat etti.
1: Ankara'da komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenen anne ve kızın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bir sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken 2 sanığa ise beraat kararı verildi. Keçiören ilçesinde Cibuti uyruklu Ramadan Aden, 14 Haziran 2023'te evindeki haşereler sebebiyle ilaçlama yaptırmış, aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sabancılar ve kızı Elif Suda Sabancıların hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ev sahibi Aden'in internetten ulaşarak 3000 liraya anlaştığı İbrahim Çatuk ve üvey oğlu Burak Akça ilaçlama işlemini yapmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda anne ve kızın alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi. Evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacınsa

0: Fo ve ambarlardaki zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Burak Akçan'ın ise beraatine hükmedildi. Karara karşı yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi benzer olaylarla karşılaştırıldığında orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirterek sanığa fazla ceza verildiğine hükmetti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: Gaziantep'te bir erkek tartıştığı eşini öldürdü. Daha sonra sokağa çıkıp rastgele tetiğe basan saldırgan 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Şahinbey ilçesinde yaşayan Harun ve Merve Keklikçi çifti arasında iddiaya göre aldatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Harun Keklikçi evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından da sokağa çıkıp rastgele tetiğe basmayı sürdürdü. O sırada sokakta bulunan bir kadınla 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Eve giren polis, kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İki çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Saldırgan gözaltında. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Bu kez adres Hatay. 47 yaşındaki Emine Çil, Payas ilçesinde yaşıyordu. Çil, boşanma aşamasındaki 54 yaşındaki eşi tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri Emine Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Onu vuran eşi olay yerinde yakalandı. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı.
0: Sosyal medyadaki atışma sokakta kavgaya dönüştü. İki kişi hastanelik oldu. İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Taraflar sokakta buluştu ve tansiyon yükseldi. Bıçaklı kavgada biri 17, diğeri 18 yaşında iki genç yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis 3'ü 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Bıçağı kullandığı değerlendirilen 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Kayseri'de 12 yaşındaki bir çocuk evinde saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki çocuk Melikgazi'de yaşıyordu. Müstakil evde yaşayan çocuk iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yapılan ilk müdahale sonrası çocuk hastaneye sevk edildi. Saldırıyı kimin, neden gerçekleştirdiği bilinmiyor. İnceleme ise sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti.
0: İzinsiz kazı ölüm getirdi. Villa bahçesindeki kazıda göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın bahçesinde fosettik için kazı yapılıyordu. Yaklaşık 4 metrelik derinliğe ulaşan kazı sırasında göçük meydana geldi. O sırada çukurda iki işçi vardı. İşçiler toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 39 ve 28 yaşındaki işçilere ulaşmak için ekipler zamana karşı yarıştı. İşçilerden BM kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İzinsiz yapıldığı tespit edilen foseptik kazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye iniş yaptı. Erdoğan Türkiye saatiyle 22.50'de New York'a gitti. Cumhurbaşkanını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Temsilcisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan ve heyetinin ikinci durağı New York'taki Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye saatiyle 22.50'de New York'a gitti. Cumhurbaşkanını Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Temsilcisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı. Erdoğan ve heyetinin ikinci durağı New York'taki Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Tabii Cumhurbaşkanı'nın heyetinde çeşitli temsilciler ve isimler de yer alıyor. Eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi çeşitli bakanlar ve isimler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında heyetinde bulunacaklar. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu yıl güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması da bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine bir ziyaret gerçekleştirecek. Yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitap edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez genel kurulda da hitaplarını gerçekleştirmiş olacaklar. Tabii Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler yapacak demiştik. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD Başkanı Donald Trump'la da ikili görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül uğurlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitaplarını gerçekleştirecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 22 Eylül Salı günü de BM Genel Kurulu'nda dünyaya bir kez daha seslenerek küresel vicdanın sesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez başbakanlığı döneminde 2005 yılında katıldı. Birleşmiş Milletler 60. Genel Kurulu'nda teşkilatın daha demokratik, şeffaf ve tüm üyelerinin iradesini yansıtan bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etmişti. Tabii genel kuruldaki hitabında her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tüm üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan New York'ta bulunan Türk evine bir ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasların yanı sıra yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle de çeşitli programlarda bir araya gelecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitaplarını gerçekleştirecek. Şimdilik diğer gelişmelerle devam edelim. Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaretini gerçekleştirdiği sıralarda bir kez daha New York'a uzanacağız. Diğer gelişmelere bakalım. Sermaye piyasası

0: Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine dair sürede değişikliğe gitti. SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alarak tasfiye sürecinde değişiklik yaptı. 3 ay olarak belirlenen sürenin 6 aya uzatıldığı duyuruldu. 131 yatırım fonunda tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Tasfiyesi gerçekleşecek 7 portföy şirketi Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföy olarak belirlenmişti. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Bakalım.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde artık seri üretim dönemi başladı. İlk setin testleri saatte 250 kilometreye ulaştı ve ikinci setin üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028'e kadar toplam 14 set üretileceğini açıkladı.
1: Milli hızlı trende seri üretim başladı. İlk setin testleri sürüyor. İkinci setin ise üretimine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 8 araçlı ve 577 yolcu kapasiteli ilk tren seti testlerde saatte 250 km hıza ulaştı.
2: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk. 2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz.
1: Sakarya'da kurulumu devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımı ise %90 oranında tamamlandı. Bakan Uraloğlu, ayda bir tane hızlı tren üretim kapasitemiz olacak dedi. Seri üretimin ise Sakarya'daki fabrikada yapılacağını söyledi.
0: Türk savunma sanayinin İHA ailesine yeni bir üye katıldı. SkyDager tarafından geliştirilen Toyca insansız hava aracı sahneye çıktı. Toyca 250 kilometrelik menzile ve 10 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Üstelik zorlu elektronik koşullarda görevini kesintisiz sürdürebiliyor.
1: Otonom navigasyonu ve elektrikli yapısı, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesi ve orta menzilli vuruş kabiliyeti. Türk Savunma Sanayi'nin yeni üyesi Toyca insansız hava aracı sahaya çıktı. SkyDager tarafından geliştirilen Toyca 10E insansız hava aracı, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev yapabilme kabiliyetleriyle Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor. Platform elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor ve fırlatılıyor. Yüksek elektronik karıştırma koşullarında dahi görev uçuşunu sürdürebiliyor. Elektrikli insansız hava aracı Toyca 10E, 250 kilometrede bulunan hedefler için caydırıcı güce sahip. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen bu İHA, zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisini de içinde barındırıyor. Özellikle elektronik karıştırmanın, yani sinyal kesicilerin yoğun olduğu bir ortamda kesintisiz veri akışını sürdürebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.
0: Türkiye'nin plajları sıfır atık konseptiyle yenileniyor. Çevre, Şehircilik ve

0: İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Halk Plajı projesiyle 2 yılda 15 plaj çevre dostu olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.
1: Türkiye'nin plajları tek tek düzenleniyor. Halkın ücretsiz kullanımına sunuluyor. Sıfır atık konseptiyle 2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde başlatılan Halk Plajı projesi devam ediyor. Projeyle halkın kıyılara ücretsiz erişiminin güvence altına alınması ve plajlarda sıfır atık prensibinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Muğla, Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 8 plajda çevre dostu düzenlemesi yapıldı. Bu yılda yine Çeşme, Urla, Ayvalık, Edirne ve Manavgat'ta plajlar vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Son olarak Fethiye'de Göcek Halk Plajı'nın açılmasıyla 2 yılda vatandaşın ücretsiz kullanımına açılan sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. Toplam 24.682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.
0: UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl giren Antep işi nakış yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Londra'daki defilede tanıtıldı.
2: Çok emek harcanılmış, inanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den gelen.
1: Geçmişi yıllara dayanıyor. El emeği göz doğru Antep işi nakış dokumadan kıyafete dönüştü. Mankenler İngiltere'de Antep işi nakışla podyuma çıktı. İsmini aldığı kentle özdeşleşen Antep işi nakışın ünü sınırları aştı. Nakış geçen yıl UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girmişti. O başarı sonrası modacı Bora Aksu ile temasa geçildi. Bir yılın sonunda Antep işi nakışlar kıyafete dönüştü. Mankenler birbirinden güzel kıyafetleri Londra Moda Haftası'nda sergiledi.
2: Bugün Londra Moda Haftası'nda muhteşem bir seyirle, çok güzel bir mekanda güzel bir defile yapıldı. El emeği gözlüğünü hak ettiği yeri bulacak ve geleceğe taşıdı, geleceğe taşıdı. Bunlar bize emanet.
1: Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan kreasyonu Saint Kipriyans Kilisesi'ndeki defilede tanıtıldı. Defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetler görücüye çıktı.
3: Burada da işte zaten yapmaya çalıştığımız her bir kıyafette farklı. Yani motifi böyle canlandırmak.
2: Yalnız katılım da muhteşem.
3: Katılım da muhteşem. Evet.
0: Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ ikisi de Türk havacılık tarihinin efsane isimleri. İki öncü havacının tarihi tasarımları yaklaşık bir asır sonra gökyüzünde buluştu. Üretilen replika uçakların kokpitinde tanıtık isimler vardı.
4: With my grandfather's airplane.
5: Gerçek değil gibi hissediyorum. Çok mutluyum.
6: Ve bir de onların
5: büyük babamın uçağıyla uçtuğum için.
1: Biri Vecihi Hürkuş'un, diğeri Nuri Demirağ'ın uçağı. Türk havacılık tarihine damga vuran isimlerin uçakları bir asır sonra yeniden gökyüzünde. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar hava gösterilerinin bu yıl 11.'si düzenlendi. Gösteride çok sayıda uçak vardı. Ancak içlerinden ikisi dikkat çekti. Biri 1931 yılında Vecihi Hürkuş'un tasarladığı Vecihi 14, diğeri ise Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu-D-36. İki uçağın replikası yapıldı. Uçakların kokpitine Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson'la akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk geçti. İki uçak bir asır sonra birlikte uçtu.
7: Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içindeyken.
1: Uçakların gösterilene ilgi bir hayli fazlaydı.
8: Kırmızı uçak çok iyiydi bence.
9: Havacılığa ilgim yok. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim tamamen. Aslında yani hiçbir bilgim yok. Ama çok güzel. Tasarım harikası uçaklar. Gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
10: İşte Türk milletinin cesur kahtanları.
0: Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
11: Ağlamadan, zırlamadan, yamulmadan, yumulmadan, hırslarından arınıp

0: Çok şükür deyip yaşayacaksın.
1: Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Hem oynadı hem eğitti. Beyin tümörü nedeniyle hayata veda eden usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı.
2: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
1: Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer 80 yaşındaydı. Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu. İlerleyen rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.
3: Adnan mutsuzdu. Kafası...
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a iniş gerçekleştirmişti geçtiğimiz saatlerde ve Türk evine bir ziyaret gerçekleştirmesini bekliyorduk. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evine geldiler. Tabii yerleşik Türk vatandaşları da Türk evinin çevresinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlardı. Şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen Türk vatandaşlarıyla selamlaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan Genel Kurul'a 16. kez hitaplarını gerçekleştirecekler. Evet, Türkiye'yi çevresinde bekleyen yerleşik Türk vatandaşlarıyla selamlaşıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onlar da orada saatlerdir Cumhurbaşkanı'nın gelmesini bekliyorlardı. Yine o vatandaşlarla da sohbet ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii Türk evinin ziyaretinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yerleşik Türk vatandaşları, temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlarla da bir araya gelecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Salı günü hitaplarını gerçekleştirecekler. Görüntüleri New York'tan canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Evet, Türkiye'nin çevresinde saatlerdir ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyordu yerleşik Türk vatandaşları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamlıyor ve onlarla sohbet ediyor. Birazdan Türk evine ziyaretini gerçekleştirecekler. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yıl önemli bir teması var. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek. Özellikle genel kurulda 190 ülkeden üst düzey temsilcinin katılım sağlanması da bekleniyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşme gerçekleştirecek ve çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Aynı zamanda Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Özellikle ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılması planlanan görüşmelerde oldukça önemli. Bu yılki genel kurulun güveni yeniden tesis etmek teması ise oldukça dikkat çekiyor. Tabii bir taraftan devam eden savaşlar var. Özellikle İran Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'de devam eden saldırılar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda özellikle barış vurgusu yapması bekleniyor. Tabii birçok genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha adil bir dünya vizyonunu savunmuştu. 22 Eylül Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya bir kez daha seslenerek küresel vicdana seslenecek.
5: Çok emekleri üstümüzde var.
4: Evet, şu dakikalarda Türkiye'yi çevresinde bekleyen yerleşik Türk vatandaşlarıyla

0: Dur,
1: bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onlarla da sohbet ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde
2: görmek istedi.
1: Birçok isim bulunuyor.
2: Davet etti. Kendi çok memnun kaldı.
1: Eşi Emine Erdoğan, gerçekten Adalet Bakanı Hakkı Gürek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökmeş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Çacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı her kurulda bu yılın teması oldukça dikkat çekiyor. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenleniyor 81. Genel Kurul ve Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu dakikalarda Türk evini ziyaret edecekler. Aynı zamanda yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlarda bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Genel kurulda salı günü de hitaplarını gerçekleştirecekler. İkili görüşmeler de olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmede İran savaşı gündeme gelebilir. Önemli konu başlıklarından bir tanesi. Türkiye'de İran ve ABD savaşının sona ermesi adına diplomatik birçok çaba içerisinde bulunmuştu. Çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bu konu yeniden gündeme gelebilir. Tabii Avrupa için geçtiğimiz saat diliminde de değerli konuklarımızla konuşmuştuk. Rusya'nın önemli tehdit oluşturduğu ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının bu anlamda gündeme gelmesi önemli başlıklardan yine bir tanesi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda ne mesaj vereceği, hangi başlıklara değineceği de oldukça merak ediliyor. Birçok savaş hali hazırda devam ederken BM Genel Kurulu'nda bir barış çağrısı yapılır mı? Bu da bekleniyor. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiler. Genel Kurul'la 16. kez hitaplarını gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda Türk evine ziyaret gerçekleştiriyor. Türk evi çevresinde bulunan yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiler. Onlarla sohbet ettiler. Aynı zamanda Türk-Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlarda bir araya gelecek. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda salı günü hitaplarını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki teması oldukça dikkat çekiyor. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması dikkat çekiyor. Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması da bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Türk evine ziyaretini gerçekleştirecekler. Çeşitli temsilciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk evinin önünde karşıladılar. Cumhurbaşkanı New York'ta ikili görüşmeler de yapacak. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli devlet başkanları ve hükümet temsilcileriyle bir

0: gelecek. ABD Başkanı Trump'la da ayrıca bir ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
1: Zafer, mikrofon.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde tüm bakanlar varlar. Eşi Emine Erdoğan ziyaret kapsamında kendisine eşlik ediyor. Bakanların yanı sıra İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gittiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evine giriş yaptılar. Türk evine bir ziyaret gerçekleştirecekler. Türk evi ziyaretinin yanı sıra yerleşik Türk vatandaşları temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle çeşitli programlarda bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü genel kurulda hitaplarını gerçekleştirecekler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez bir araya gelecek. Bu yılın teması dikkat çekiyor demiştik. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla yapılıyor 81. Genel Kurul. 190 ülkeden üst düzey katılımlar bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evine giriş yaptılar. Burada Türk evine ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Hem BM 81. Genel Kurulu'nu ne mesajlar verileceğini konuşalım. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara bizlerle birlikte. Gökhan Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hayırlı akşamlar Ahmet abi, kolay gelsin diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez genel kurulda hitaplarını gerçekleştirecekler. Bir taraftan devam eden savaşlar var. İran, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de devam eden saldırılar var. Ve çeşitli bölgelerde, çeşitli hatlarda ya da cephelerde de savaşın yayılma riski var. BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir mesaj vermesini bekleriz? Hangi başlıklar ön plana çıkabilir?
2: Tabii ki yani öncelikle şunu söylemek lazım. Gerçekten bu Birleşmiş Milletler toplantısı ilginç bir sürece denk geldi. Küresel siyaseti göz önüne aldığımız vakit özellikle. Tabii Trump açısından bambaşka bir gerçeklik var. Orta Doğu açısından çok başka bir gerçeklik var. Tabii ki Türkiye açısından farklı bir gerçeklik var. Türkiye açısından tabii burada önemli olan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli altını çizdiği meselelerden birisinin Filistin'deki İsrail'in sürdürmüş olduğu katliam politikasına vurgu yapılması ve dünya kamuoyunun dikkatini tekrar buraya çekilmesi olacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Diğer bir husus ise tabii ki özellikle Suudi Arabistan ve Yemen arasında şu an ortaya çıkan mesele bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın zihninde oldukça önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Üçüncü noktası İran ve İran'la yapılması beklenen, düşünülen barış planlarının veya ateşkes anlaşmalarının nasıl sürdürülebilir hale geleceğine dair bir düşünce de bence önemli bir yer kapıyor. Tabii ki bu üç mesele bence şu an için Türkiye açısından oldukça önemli. Suriye noktasında ise oldukça olumlu gelişmeler var. Zaten Ahmet Şahra da yanlış hatırlamıyorsam o da Birleşmiş Milletler toplantısında olacak. Tabii Suriye açısından güzel gelişmeler kastettiğimiz şu terör. Terör destekleyen devlet statüsüne kaldırılması, yaptırımlara kaldırılması ve Trump nezdinde oldukça, Trump yönetimi nezdinde oldukça olumlu bir gündeme sahip olması Suriye'nin de bence Suriye açısından da şu an için durum iyi. Tabii ki birkaç husus var. O da Suriye'yi etkiliyor. O da çok yakından takip ettiğimiz Rusya ve Ukrayna arasındaki yeni

0: çatışma süreci. Zaten ikisi çatışıyordu ama şu an dronlarla birlikte daha çok enerji depolama yerlerine yönelik saldırılar ve enerji kaynaklarının düzenlendiği yerlere saldırılar. Ve günün sonunda tabii ki hem Rusya-Ukrayna arasında ekonomik darboğaz attırırken hem de küresel ekonomide de bir özellikle dizel noktasında bir kıtlık veya arıza ulaşamama sonucunda ortaya çıkartıyor. Tabii bu da fiyatları arttırırken Suriye gibi ülkelerde ise buna ulaşamamanın getirdiği bir kıtlığı da ortaya çıkartıyor. Tabii ki de insanlar bundan şikayet duyuyor. 2 hafta önce Suriye'de yaşanan ve kısa da sürede bir halk itirazını gördük. Tabii ki burada temel mesele artık biraz daha Türkiye açısından Birleşmiş Milletler de şöyle de bakılabilir. Türkiye bir küresel bir aktör. Küresel bir güç demiyorum ama küresel bir aktör. Yani bu ikisi farklı şeyler. Türkiye kesinlikle bölgesel bir güç ve küresel bir aktör. Küresel bir aktörde kastettiğimiz ne? Türkiye artık küresel siyasetin esaslı bir unsur. Zaten G20 olmasıyla birlikte Türkiye önemli bir merhale ilerledi bu noktada, kat etti. Fakat şu an tabii temel mesele Türkiye'nin arabuluculuk diplomatik süreçlerde çok aktif bir rol üstlenmesi ve bunun da istenmesi, talep edilmesini kastediyorum. Bu açıdan küresel bir aktör, özellikle Rusya-Ukrayna arasında olsun, İran ve bölge ülkeleri açısından olsun ve birçok diğer Afrika ülkelerinin kendi alanındaki sorunlardan tutalım, onlar arasında da olsun, Türkiye hep bir arabulucu rolünü üstlenmeye başladı Ahmet. Bunu son zamanlarda çok net bir şekilde gözlemledik. O yüzden Türkiye'nin dış politikası da eskisine nazaran ölçek olarak ve derinlik olarak çok arttı ve genişledi. Bu da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler nezdinde yapacağı konuşmanın bence genişliğini etkileyecek ve yansıyacak diye düşünüyorum. Tabii burada biliyorsun önemli mesajlar da verilmişti daha önceki Birleşmiş Milletler zirvesinde. İstersen kısaca onu da hatırlatmak lazım belki de
1: Evet, buyurun hocam.
0: izleyicilerimize. Dünya beşten büyüktür mesela, değil mi? Bu motto Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlış hatırlamıyorsam bir Birleşmiş Milletler toplantısında vurguladığı bir şeydi. Bu neydi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye 5 tane devletin artık küresel siyaseti yönlendirme noktasında tam bir temsil kabiliyetine sahip olamadığını söylemekti. Ve bunu aslında aşikar kılmaktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü aslında oldukça önemli bir yer tuttu. Türkiye'nin dış politikasına dünya beşten büyüktür. Türkiye'nin küresel siyasette alternatif, aktif bir rolüne de aynı zamanda vurgu. Türkiye olmadan herhangi bir adil çözümün olmayacağı, diplomatik çabalarda öyle ya da böyle eksikliğin kalacağına dair bir vurguydu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. O yüzden bunu da takip etmek gerekir. Belki çok ilginç sözler, mottolar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilebilir. Ama ben Filistin konusunun önemli bir yer tutacağını, bölge ülkeleri arasında çatışmadan ziyade işbirliğine dönük vurguların daha da artacağını bu konuşmada da bekliyorum, düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki Türkiye'nin yeni Orta Doğu sürecinde de belki kısaca ona da değiniriz senin sorularına ama öncesinde de söylemek istedim. Mekke Anlaşması tabii ki önemli bir yeni bir yol, yeni bir süreçteyiz şu an. Bunun da altını çizmek lazım.
1: Evet, tabii hocam bu yılki tema oldukça dikkat çekiyor. Güvenliği yeniden tesis
0: Evet.
1: etmek temasıyla ön plana çıktı. 81. Genel Kurul. Bu neyi ifade ediyor? Aynı zamanda tabii bazı kriz durumlarında, daha doğrusu çoğu kriz durumunda Birleşmiş Milletler'in yetersiz kalması oldukça eleştirilmişti. En azından çeşitli devlet başkanları BM kürsüsünden bu eleştirilerini dile getirebilir mi?
0: Çok güzel bir soru. Yani Birleşmiş Milletler'in pozisyonu, Birleşmiş Milletler'in işlevi ve Birleşmiş Milletler'in gücü son zamanlarda, özellikle son 20 yılda diyelim, ciddi sorgulamalara tabi oldu. Bu tabii ki birçok uluslararası çıkan krizde Birleşmiş Milletler'in artık arabulucu olma rolünün zayıflaması veya tarafları belli bir ortak politikaya getirme noktasındaki güçsüzlüğü olarak genellikle vurgulandı. Dikkat edecek olursam Başkan Trump'ın seçilmesiyle birlikte 47. dönemde Birleşmiş Milletler olsun, küresel kurumlar, uluslararası kurumlar olsun

0: içtiğini, dozajını arttığını gözlemledik. Bu da tabii kural temelli uluslararası düzenin zayıflamasıyla eş anlı giden bir sürecde işaretliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu temel ilkelere eğer bunun kurucu, omurga unsuru olan ülkeler uymuyorsa Birleşmiş Milletler'in işlevlerinin de sorgulanması yerinde olacak, yani doğal bir süreç olacaktır. Bu da kastettiğimiz nedir? Aslında 2000 yılların başındaki Irak işgali ve Afganistan işgali çok tartışıldı biliyorsun. Buralara bir inisiyatifin Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle yapılmış olan askeri işgalin uluslararası hukuk bağlamında oturtulamaması, Birleşmiş Milletler de zaten temel misyonlarından birisi bu. Devletler arasındaki çatışmayı önlemek ve bu önlemek için de belli bazı mekanizmalar ortaya koymak. Tabii bunları taraflar uymadıktan sonra günün sonunda Birleşmiş Milletler'in de işlevlerini sorgulanması doğal olarak ortaya çıktı. Ama şu anlama gelmez, Birleşmiş Milletler birçok önemli misyonda üstleniyor. Özellikle Suriye'deki krizi gördük. Bu da Birleşmiş Milletler bence çok önemli roller üstlendi. Türkiye'de buna şahit olduk zaten. Oradaki insanların gündelik ihtiyaçların karşılanması, yeniden organize olması gibi. Yine bir ek hatırlatma yapalım. Trump biliyorsun UNRWA özellikle Filistinli göçmenleri Birleşmiş Milletler yardımlarına ulaştıran alt ajansa desteğini kesti. Tabii bu da oldukça zorlu bir sürecin yeniden ortaya çıkmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler'in yeniden ayağa kalkması, yeniden güç kazanması kolay bir süreç olacak diye düşünmüyorum ben. Çünkü birçok ülkede Trump'a benzer bir siyasal talep ortaya çıkıyor. Bu da uluslararası kurumlara olan talebi azaltıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden Birleşmiş Milletler günün sonunda meşruiyetin devşirildiği ve orada yapılan konuşmalar herkesin kulak kabarttığı konuşmalardı. Ama şu an bir yandan Çin yükseliyor. Çin'in Tayvan politikası ortada. Rusya-Ukrayna politikası ortada. Amerika Birleşik Devletleri, Grönland artı Kanada politikası ortada iken nasıl bir uluslararası üst kuruluş olacak ve devletler de bu üst kuruluşun ilkelerini kendilerine bağlayıcı olarak kabul edecekler mi sorusunun cevabını ben kısa vadede çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Birleşmiş Milletler'in şu an için dursun, ileriki zamanlarda belki işe yarar düşüncesine binaen devlet liderlerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük küresel güçlerin, Çin, Rusya gibi büyük güçlerin ellerini altına tuttuklarını düşünüyorum. Dikkat edici olursa Rusya'yı da sistemden çıkartmıyorlar. Çin'i de sistemden çıkartıp alternatif bir Birleşmiş Milletler benzeri bir yapılanmaya gitmiyorlar. O yüzden Birleşmiş Milletler her devletin günün sonunda birlikte bir diplomatik faaliyet içerisinde olduğu çatı bir kuruluş olarak varlığını devam ettiriyor şimdilik. Bu ileriki süreçlerde nasıl bir dönüşüm geçirir? Birleşmiş Milletler kurumlarının bağlayıcılığının arttırılması süreci başlar mı? Bu tabii ki öncelikle bence Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, Çin'in daha doğrusu Amerika ve Çin alacağı kararlarla çok bağlantılı olacak diye düşünüyorum. Tabii burada bir önemli noktada Ahmet, yapay zeka mevzusu. Yani yapay
1: Evet.
0: zeka mevzusunda da aslında bizim tartışmamız gereken temel meseleden birisi regülasyonların nasıl olacağı meselesi. Haberle de okuyoruz işte. Habertürk'te de çok güzel dosya hazırlandı bugün. Gemini'nin artık hacklemeye başladı. Daha önce ChatGPT ve Claude'da da olmuştu. Yani yapay zekaların ucu bırakıldığı zaman nasıl bir sistemik tehlike yaratacağı sorusu şu an insanları ürkütüyor. İşte Anthropic'ten istifa eden yazılımcı arkadaşın CNN'e vermiş olduğu mülakatlara baktığımız zaman da ise korkutucu bir senaryoyla karşı karşıyayız bir yandan da. İşte Birleşmiş Milletler acaba bu yapay zeka noktasında bir regülasyonu koordine edecek küresel anlamda. Bir yapıya bürünür mü? O da zaman içinde gösterecek. Birleşmiş Milletler gerçi kendi şeyini yayınladı. İlkesel yapay zeka politika metnini yayınladı. Ama bence şu an temel mesele yapay zeka. Çünkü yapay zeka artık sadece bizim prompt

0: yazarak bir bilgiye eriştiğimiz bir harika bir makine olmanın ötesinde artık savunma sanayinde ve güvenlik şirketlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılan bir metot, bir ara unsur olarak önümüze çıkıyor. Zamanla bu temel unsur haline gelecek. Yani insanlar değerlendiren, insanların tutuklanmasına karar veren, belki de insanların öldürülmesine karar veren bir beyinden bahsediyoruz Ahmet. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Bunun nasıl uygulanacağı ve bunun nasıl yönetileceği meselesi bence devletler açısından çok önemli bir meydan okuma olacak önümüzdeki 10-15 yıl için diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım gerçekleşmesi de bekleniyor. Türkiye açısından baktığımızda hocam, bu üst düzey katılımların ikili diplomasi ve liderler arası temaslarda sizce en kritik taraf ne olacak?
0: Bence en kritik görüşme Ahmet direkt söylemek gerekir diye düşünüyorum. Başkan Erdoğan'la Başkan Trump arasındaki görüşme olacak diye ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki gelişme Türkiye açısından özellikle bizler açısından diyeyim hem medya profesyonel olarak sizler hem de biz analistler çok yakından takip edeceğiz. Çünkü belli bazı noktalar var. Trump'ın birinci olarak F-35, F-16 noktasına vereceği cevap ne olacak? Ben merakla bekliyorum. Çünkü belli bir rotaya girilmesi gerekiyor gibi sanki. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını çizdi. Daha önce yine tartışma, Milli Savunma Bakanı yeni bir lobi şirketi kurdu. Bu F-35 programına tekrar girmek için katılım gösterdi, pardon. Dün de biliyorsun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Yaratıcı bir çözüm S-400 noktasında. Türkiye kasa yaptırımlarını kaldırmak için çok önem veriyor. Çünkü neden? Türkiye'nin savunma sanayi hızlı bir gelişim içerisinde atak yapıyor. Bölgesel birçok aktör hatta Türk savunma sanayisi ürünlerini öyle ya da böyle kullanıyor. Buna drone diyebilirsin, buna tanklar diyebiliriz, buna işte birçok savunma sanayi ürünü diyebiliriz. Tabii ki bunların bazı şekilde teknolojinin ilerletmesi noktasında bazı ürünlere ihtiyaç var. Kasa yaptırımlar sebebiyle bunlara erişimi çok mümkün olmuyor. Zaten dün de Sayın Dışişleri Bakanı bunun altını çizdi. Bu yüzden kasa yaptırımlarını kaldıracak bir inisiyatif Türkiye'nin açısından şu an çok önemli. Burada da tabii ki liderler arası diplomasi çok ön plana çıkacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki diplomasi. Uçak satışları var biliyorsun. Boeing'ler 737 yanlış hatırlamıyorsam. Trump'la son görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan onun da altını çizmişti. Yüklü bir alım olacak anladığım kadarıyla Türk Hava Yolları için. Bu da tartışılacak. Tabii diğer önemli nokta ise jeopolitik konular diye düşünüyorum. Bunların en başında da Mekke Anlaşması geliyor bence. Yani bunu da Trump zaten yaklaşık bir ay önce Mekke Anlaşması noktasında sosyal medya paylaşımı yaparak bunu desteklediğini ifade etti. Bu da tabii İsrail yanlısı birçok lobiyi rahatsız etti. Çünkü onlar genellikle Mekke Anlaşması'nı biraz daha İsrail merkezli bir okuma içine alarak eleştiriyorlardı. Trump'ın bu yaklaşımı ise bu yorumlamayı bence önünü kesen önemli gelişmelerden birisi oldu. Tabii şimdi Husi meselesi noktasında Mekke Anlaşması nasıl bir işlem görecek, nasıl bir rol üstlenecek? Bunu yakından takip edeceğiz. Trump'ın da bu noktada atfedeceği anlam ve misyon da Mekke Anlaşması bağlamında önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de yavaş yavaş artık Orta Doğu'dan bence etkisini azaltmaya başlıyor gibi. Neden diyeceksin? Kuzey Irak'tan biliyorsun çekilmeye başlıyor. Suriye'den çekilmeye başlıyor. Bu çekilmeler. Bir de önemli bir gelişme var. O da Körfez Arap ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerinin yeniden inşa edilmemesine dönük bir ısrar var Pentagon'da. Çünkü buralar biliyorsun İran tarafından çok ağır bir şekilde vuruldu. Ve buraların yeniden inşası milyar dolarları tutacak bir şeyi tutuyor, yekün tutuyor. Amerikalılar da artık eskisi kadar çok istekli değil buralarda bir askeri üs açmaya. Bu sebeple buralarda da üs açmayacaksa askeri kabiliyet noktasında tabii ki tamamen çekileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Arkadaşların ortada öyle bir şey olmaz. Ama eskisi kadar da yoğun bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bu boşluklara da Türkiye gibi işte Pakistan gibi Suudi Arabistan gibi ülkelerin doldurmasını sanki Amerika Birleşik Devletleri istiyormuş gibi. Tabii yine bir ek katılım.

0: Ama Trump Suudi Arabistan'a F-35 Lightning model olmak üzere yaklaşık 25 milyar dolarlık herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir F-35 satışına onay verdi. Bu da önemli. Nükleer silah anlaşması da, nükleer silah diyorum, nükleer enerji anlaşması da Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından hayata geçirilecek. Bu da önemli bir gelişme. Orta Doğu'da böyle gelişmeler olurken Türkiye-Amerikan ilişkileri de bence bu yeni oluşan gerçekliğe göre yeni rotasını bulacak. Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki en büyük toksik etki PYD-YPG terör örgütünün varlığıydı. Biliyorsun son entegrasyon politikası ile birlikte onun da ortadan kalktığını gözlemledik. O sebeple ikili ilişkiler arasında şu an çok ciddi bir sorun yok. Bilakis nasıl daha fazla işbirliği yapılır, bunu nasıl koordine ederiz tartışmaları var.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya
0: Tabii.
1: gelecek. Özellikle ticari anlamda yeni anlaşmalar gündeme gelebilir mi hocam?
0: Tabii ki yani Türkiye açısından özellikle son yıllara, aylara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok şirketi Türkiye'de yatırımları arttırıyor. Bir şirket ise isimlerini vermek istemiyorum ama teknolojik şirketler, televizyon yayıncılığı, işte birçok alanda, araba, taksi hizmetlerinden tutalım. Birçok alanda Amerikalı şirketlerin görünürlüğünün çok fazla arttığı bir dönemdeyiz Ahmet şu an. Yani bunu ben oldukça önemli görüyorum. Yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki ivmenin kazanmasına bağlı olarak da bu yeni markalarla Türk tüketicisi çok yoğun bir etkileşim içerisine girdi. Daha da artacak bu tabii ki bence. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri iyi ve pozitif bir ivme yakaladı. Bir de benim kanaatimce Türkiye-Çin ilişkilerinde de Çin'in orantısız ithalat rakamları ve günün sonunda Çin'in neden ürkülmesi meselesi bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile ilişkileri, ticari ilişkileri yoğunlaştıran bir gerçeklik de yarattı. Bu da tabii ki Türkiye özellikle teknolojik ve diğer hususlarda bence Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih edebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri geliştirecek birçok husus var. Yani senin de vurguladığın gibi o ticari şirketler dahil olmak üzere ticaret anlaşması Türkiye-Amerika arasında yeniden ele alınabilir, vize rejimi yeniden ele alınabilir. Ama Türkiye maalesef ve maalesef PYD-YPG meselesinden dolayı bir türlü Türk-Amerika ilişkileri önemli noktalara tartışacak bir süreç yakalayamadı. Düşün yani o kadar sene kayboldu. Bence kayıp yıllar olarak gözlemliyorum. Maalesef Amerikalıların bazı saplantıları noktasında. Burada belki Brett McGurk'ü de anmak gerekecek. İzlemiş olduğu yanlış politikalar sebebiyle tabii ki.
1: Evet.
0: Fakat şu an ise iki lider arasında oldukça olumlu bir şey var, süreç var. Özellikle Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Ben bu ivmenin sadece ve sadece savunma sanayi alanında değil, aynı zamanda ekonomik iş yapma biçimlerinde de etki edeceğini düşünüyorum. Tabii diğer vurgun da önemli. Hiç olmadığı kadar Türkler şu an Amerika'da etkinleşmeye başladılar. Birçok figür, artık Türk figür Amerika'da isminden bahsediyor.
1: Evet.
0: İşte biliyorsun çok meşhur Cenk Uygur, Hasan Piker. Bunlar tabii ki Türkiye noktasında belki de aynı fikri olmayabiliriz ama günün sonunda Türklerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hatta ben bir şey daha söyleyeyim, Avrupa siyasetinde de çok etkin olduğu bir döneme giriyoruz bence. Sadece tabii ki Türk siyasiler değil, aynı zamanda siyasi aktivistler değil, aynı zamanda teknoloji liderleri de çok ön planda. Google'un özellikle üst düzey yöneticilerinde Türkler
1: Evet.
0: var, Meta'da var. Bu da çok önemli bir şey. Artık Türk diasporası alt düzeylerde değil, yönetici kademesinde de kendini
1: Ön
0: göstermeye
1: plana da
0: başladı.
1: çıkmaya
0: Bu da
1: başladı.
0: tabii zamanla siyasi sermayeye dönüşecektir, etkiye dönüşecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Salı günü hitaplarını gerçekleştirecekler. Özellikle ABD Başkanı Trump'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek ve bu yılki BM'nin teması da özellikle dikkat çekiyor. Tüm bu başlıkları bu saat diliminde Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara hocamızla konuştuk. Gökhan hocam değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler.
1: Çok teşekkürler. Gökhan hocamızı uğurladık. Diğer gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı hakkında karar aşamasında olduğunu açıkladı. Amerikan Fox kanalı muhabirine konuşan Trump,

0: Trump, karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, masadaki seçeneklerin İran'la anlaşma yapmak, İran'ı haritadan silmek ya da İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklemek olduğunu ifade etti. Çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçebiliriz dedi. ABD Başkanı ayrıca BM Genel Kurulu için ABD'ye gelmeyi planlayan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye muhtemelen açık olduğunu dile getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine dair sürede değişikliğe gitti. SPK fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alarak tasfiye sürecinde değişiklik yaptı. 3 ay olarak belirlenen sürenin 6 aya uzatıldığı duyuruldu. 131 yatırım fonunda tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Tasfiyesi gerçekleşecek 7 portföy şirketi Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy olarak belirlenmişti. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding yöneticilerinin banka hesabı incelendi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ise gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın banka hesapları incelendi. Turhan'ın İsviçre'de bir banka hesabına 1 milyar 198 milyar TL tutarında transfer gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yarız'ın da yine İsviçre'deki aynı bankaya 2 milyar 889 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi. Öte yandan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 indirim kampanyasını duyurdu. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak. Peki başvuru şartları neler? Bakalım.
1: Borcunu kapatana %25 indirim uygulanacak. TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenlere mevcut borç bakiyesi üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemi yaptıkları bankalara başvurabilecek. Borç bakiyelerini de yine aynı tarihlerde ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak olanlara da kısmi imkan sunulacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış alıcılar yararlanabilecek. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksidi 12 ay ve daha az olanlarsa kampanya dışında kalacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Vatandaşlar borcunu kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, mutlu pazarlar deyip yeni bir isimle, karşıt görüşle yanınızdayız. Bundan böyle her pazar 20-23 saatlerinde yanınızda olmaya çalışacağız. Programımızın adı Karşıt Görüş. Karşıtlıkları kaşımak için değil, mümkün olduğu kadar yumuşatmak için varız. Bunu baştan söylemiş olayım. Kimseye karışmıyorum ama hani derdim karşıtlıkları arttırmak değil, yeterince zaten toplumda bu var. Hani az önce Hülya haberleri sunuyordu, haberlere bakıyorsunuz. Düğünde bile kavga çıkıyor yani. Bunlara gerek yok. İzniniz olursa konuklarıma merhaba diyeyim. Doktor Sözin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Murat Sarı, hoş geldiniz, kamu araştırmacısı. Murat Bey, biraz Muhammed Salah'ın etkisinde görüyorum sizi.
1: Evet.
0: Neredeyse yatsı namazını
1: iyi,
0: aradan çıkaracaktı.
1: İyi kazandı.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Elif Şahin, siyaset bilimci. Elif Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Siyah beyaz çok yakışmış size de. İhsan Aktaş, hoş geldiniz. Genel tamam. Araştırma Başkanı. Ve Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı. O da bize uzaktan katılıyor. Kemal Bey, sizi görmek güzel. Hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar, konuklar.
0: Sağ olun.
3: Saygılar.
0: İlerleyen dakikalarda Habertürk yazarı Oray Ender New York'tan bize bağlanacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de en çok konuşan, en fazla konuşan, en fazla dünyaya hitap eden lider olma özelliğiyle Amerika yolcusu. Önemli görüşmeleri var, kritik başlıklar var. Onları konuşacağız Oray'la da, ama karşıt görüşe başlamadan kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hızlıca başlayalım.

0: karşıt görüşe başlıyoruz. Öteden beri konuşuluyordu seçim, erken seçim, öne alınmış seçim. Ama Mehmet Uçum, önemli bir isim, bir tarih telaffuz etti. 16 Nisan 2028. Türkiye 16 Nisan 2028'de seçime gitmeye hazır olsun demiş oldu Mehmet Uçum. Elif Hanım, sizle başlayayım. Neden 16 Nisan 2028? Bu tarih neden telaffuz edilmiş olabilir?
1: Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunun yıl dönümü olması dolayısıyla ben Mehmet Uçum'un özellikle bu tarihi söylediğini düşünüyorum. Ama yani Cumhurbaşkanı adayımızın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da kendisi telaffuz etti ve bu şartlarda biliyorsunuz öne alınmış seçim hukuki teknik çıkışlardan bir tanesi. 3 hafta sanıyorum değil mi İhsan abi? 3 hafta öne alınmış oluyor 16 Nisan'da olması ihtimalinde. Yani olabilir. Çok, teknik olarak da çok önde mani olan bir durum yok tabii. Meclisten geçmesi koşuluyla olabilir bir tarih.
0: Meclis dediniz, bir bakalım Türkiye seçime nasıl gidebilir? Gelsin o dediğimiz anayasa ne diyor? Yani biraz ona atıfta bulundunuz sanki.
1: Evet, evet, tabii.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Hı hı. Bunun için 600 milletvekili üzerinde en az 360 oy gerekli.
1: Evet.
0: Karar verilirse milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. O kararı cumhurbaşkanı da alabilir. Ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenirse cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
1: Hı
0: hı. Meclis yenilerse olabilir.
1: Evet, kendisi alırsa. Karar alırsa olamaz.

0: Evet.
1: Yani hukuki olarak mümkün, işte söylediğimiz gibi meclise 360 oyla seçimler öne alınabilir. Seçimin tarihi bu şekilde konulursa ben mecliste de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki zaten muhalefet bloğunun da erken seçim çağrısı var biliyorsunuz.
0: Uzun bu zamandır. Erken mi sayılır
1: bu
0: mı?
1: Bu erken değil, bu öne alınmış seçim olur ama 360 çoğunluğu da yakalaması çok zor bir çoğunluk olmaz. Yani teknik olarak mümkün görüyorum.
0: Peki. Murat Sarı ne dersiniz, niye 16 Nisan?
2: Ya o,
0: ben 2028.
2: Ben 17 Nisan diye hatırlıyorum ya şeyi.
0: Mehmet Uçum 16 Nisan dedi.
2: Referandumu.
0: Hayır. Herkes, yani Türkiye 16 Nisan'da seçim
2: yapıyor. Hayır, ben referandumu, 2017 referandumunu karıştırıyorum.
1: Şey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandumu 16 Nisan'da değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum.
2: 17 Nisan.
1: 17 Nisan. Ya yani oraya bir atıf var gibi geldi.
2: Bir gün öncesi. Neyse, yani bu tamamıyla Sayın Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi adına atılmış, söylenmiş bir şey. 3 hafta evvelinden tekrar aday olabiliyor. Eğer milletvekili üzerinden gerekirse bu 360'da bulur. Yani mecliste bu 360 zaten geçti diye biliyorum ben. Bulur, geçer. Tekrar bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı adayı olur. Yani.
0: Ama yani şu an 360 yok.
2: Bakın şimdi AK Parti...
0: Yani Cumhur İttifakı şu an 360'ı bulamıyor şu anda. Görünen tabloda.
2: Yani. Bulamıyor da bulur. AK Parti şu anda...
0: Ya bunu şunun için söyledim. Buluyor bulamıyor tartışmasından ziyade. Özgür Özel diyor ki... biz bunu o zaman erken seçim kabul etmeyiz. 360'ı bulun deriz.
2: Ya onlar destek vermeyecekler.
0: Evet.
2: CHP'nin görüşünü bilmiyoruz. Belki CHP isteyecektir. Yani o istediği anda bitiyor. Yani yeni parti evet destek vermeyecektir. CHP ne yapacak? Onu bilemiyoruz. Yani pek çok bilinmez var orada.
0: DEM ne yapacak?
2: Yani ama yani sonuçta bütün şeyleri ortadan kaldırmak istiyor AK Parti. İşte bunlardan bir tanesi de en önemli markası olan, yani biz araştırmacılar marka deriz. En Recep Tayyip Erdoğan markasını önümüzdeki seçimde kullanmak istiyor. Bu kadar basit, açık. Ha, 360 gerekiyor. 360'ı sağlatmazsınız mecliste, çünkü dediğiniz gibi şu anda durum lehine muhalefetin.
0: Evet.
2: Sağlatmazsınız olur. Başka yöntemleri de var. Referandum yapılabilir. Pek çok şey olabilir yani. Bilemiyorum yani Sayın Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani tarihin açıkçası. Böyle belirlenmesi.
2: Tarihin yenilenmesi 2 hafta öncesinde olsa erken seçim olmuyor. Ne? Öncelenmiş ne diyorlar? Evet. Yenilenmiş seçim olmuyor. 3 hafta öncesine gitmesi gerekiyor ki bildiğim kadarıyla 18 Mayıs'tan şeyine denk geliyor. Veya 19 Mayıs, çok emin, ondan da çok emin değilim. Ama yani o Mayıs'ın 17, onun 2 hafta 3 hafta evveline yakaladığınız zaman o erken seçim olmuyor.
0: Peki.
2: Yani işin açıkçası.
0: Siz ne dersiniz İhsan Bey?
3: Şimdi öncelikli olarak yani mantığına baktığınız zaman Mehmet Uçum'un açıklamaya çalıştığı şu: anayasada mecliste 360 oy alındığında, meclis bu kararı aldığında hem seçim yenilenecek hem de Cumhurbaşkanı aday olabilir. Yani eğer kendisi meclisi feshedip de işte seçime götürdüğü zaman da kendisi aday olamıyor. Burada aslında tarihin işte 16 Nisan ya da bir ay önce olması çok önemli değil. Burada önemli olan vakit olarak, yani bir seçime gitmek için aylar öncesinden karar almaya gerek yoktur. Yani çok yakın bir zamanda da karar aldığı zaman bu aslında olabiliyor anlamına gelir. Hani genelde 2027 Ekim-Kasım konuşuluyordu. Ben şeyin elbette ki yani Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı bunu zikretti ama seçim tarihinin doğrudan böyle olacağına dair bir kanaatim yoktur. Çünkü Cumhur İttifakı oturacak, belki diğer partilerle bunu müzakere edecekler. Destek veren partilerin talepleri olabilir. Yani ya yani ülke şartlarından mevsimine kadar birçok şey gözden geçirilir ama
0: mevsim için çok iyi
3: ortaya çıktı. Yani çok yakın bir zamanda da seçim yenilendiği zaman bunun mümkün olacağına dair hem anayasal çerçeve var, bir de sonrasında siyasi partiler kanunda ya da anayasada başka da bir tarif yoktur. Sadece şey yenileyebilir. Yani meclis yenileyebilir. Orada bir tarihte koymamış. Eskiden erken seçim olması için bir yıl önceden hani karar alınması gerekiyordu. Evet. Bu seçimde bu şartta yoktur. Yani yeni anayasal

0: düzenlemede durum bu. Burada 360 bulunabilir mi, bulunamaz mı? Şu anki
1: seçim kanunundaki değişiklik, yani mesela atıyorum barajın %40'a çekilmesi.
0: O şöyle.
1: Bir yıl gerekmiyor mu onun için?
0: Orada Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği şeyler vardı. Yani siyasi partiler kanunda ve seçim kanunda değişikliğe gidilebilir. Eğer o öyle bir değişikliğe gidilecekse onunla alakalı vakit var zaten henüz daha. Yani meclis açıldığı zaman...
1: Bu tarihe de yetişir yani.
0: Ya o da yetişebilir. Yani meclis açıldığı zaman otururlar, karar verirler. Çünkü şu an kanun değişikliğiyle alakalı Cumhur İttifakı'nın sorunu yoktur. Anayasa değişikliğiyle alakalı
1: 326 şu anda görülen tabloda 326 desteğe ihtiyacı var.
0: Evet, yani o şu kanun çıkarmak için ihtiyacı yok.
1: Yok.
0: Anayasa değişikliği için.
1: Seçim kararı için.
0: Hayır, 360. Evet. Seçim kararında 360. Evet. Yani 360 olması lazım. Orada da şöyle bakmak lazım. Muhalefet partileri şu an neredeyse 3 parti yeniden kuruluyor. Yeni parti yeniden kuruluyor. DEM Parti Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşmek gibi bir vizyon koydu önüne. Cumhuriyet Halk Partisi de yeniden kuruluyor. Dolayısıyla bu süreçte biraz şeye de ben onu da ilintilendiriyorum. Yani terörist Türkiye sürecinin de rast gittiğini varsayarsak aslında burada fiilen yani Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bu Cumhur İttifakı ile beraber DEM İttifakı demesek de terörist Türkiye sürecinde 3 partinin çok yüksek motivasyonu var.
1: Evet.
0: Yani burada ben şeyin de ya DEM Parti'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi'den ya da Yeni Yol'dan da ben destek geleceğine dair bir kanaatim var. Burada bir parti keskin bir şekilde muhalefeti temsil etmek ister. Yeni parti olabilir, İyi Parti olabilir. Orada da şu tartışma olur. Hani seçimden kaçmak ya da kaçmamak. Hani muhalefet genelde her zaman seçim ister. İktidar seçimden kaçar. Yani muhalefet bastırır falan.
1: Bu tür ama burada neredeyse olur. Bir ay öne alınmış seçimden kaçınılmaz.
2: İkna edebilir mi vatandaş? İkna edebilir mi vatandaş?
0: Destek vermek için mi?
2: Yani bir ay öncesinden katılırsa eğer sen seçimden kaçıyorsun diyebilir misin?
0: Ya şöyle bu siyaset polemik işidir ya. Ya burada güçlü argüman kuran her zaman karşı tarafı etkiler. Ama şöyle nihayetinde bir ya da iki parti radikal bir şekilde sürece muhalefet edebilir ki. Yani muhalif duruştaki olan oylardan kendi hanesine yazabilsin.
1: Evet.
0: Burada da buna şey müsait aday İyi Parti ile Yeni Parti gibi duruyor. Tabii şey de önemli. Yani o vakit yaklaşmış olduğunda siyasi partilerin aday profilleri de netleşmiş olacak.
1: Tabii. Çünkü bence, sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyecek dediğiniz gibi tabii. Parlamento da yenilenecek.
0: Tabii. Parlamento yenilenecek ama biliyorsunuz artık yeni sistemde daha çok yer odak Cumhurbaşkanı seçiminde veya şöyle.
1: Hayır. Meclisteki rey tercihleri
0: tabii.
1: De etkili bu.
0: Bu etkili olur. Şöyle nihayetinde orada kim hangi ittifakta olacak hangisinde olmayacak acaba... Bu oylamadan sonra siyasi hayatları devam edecek mi, etmeyecek mi?
1: Bu anlamda söyledim.
0: Tabii birçok kişinin bu kararda da etkisi olur. Ama yine de hani biz seçimi ne üzerinden tartışacağız? Büyük oranda Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden tartışacağız. Orada mesela muhalefet partisinin ya da partilerinin adaylarının kim olacağı da bu oylamada etkili olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Bir başka kamuoyu araştırmacısı daha var. Zafer Hocam. Zafer Hoca'ya da soralım. Ne dersiniz siz bu tarihe? Partiler seçime hazır mı Sayın Özkiraz?
3: Şöyle, ben partilerin hiçbirinin seçime hazır olduğunu inanmıyorum açıkçası. Muhalefetiyle, iktidarıyla. İki tarafta bence seçime hazır değil. Çünkü iki tarafta yakın bir zamanda seçim beklemiyor.
1: Ne yani aslında İhsan Bey'in dediği doğru. Üç parti adeta yeniden kuruluyor.
3: Evet, evet. Bir kere şu anda... En azından milletvekili sayısı olarak ana muhalefet olan parti daha seçime girme hakkı bile alamadı. O yüzden seçime hazır diyemeyiz. Yine DEM Parti'nin gündemi seçimden daha çok terörsüz Türkiye ile ilgili. MHP deseniz zaten Devlet Bahçeli epeydir erken seçimin yapılmayacağını söylüyor. Hükümetin yine ekonomik krizle ilgili bence seçim hazırlığında ciddi eksiği var. Zaten hükümetin seçime hazır olması ne demektir? Seçmen mutludur, yeniden seçilecektir. O zaman seçime hazır hisseder ve seçime gider. Bu tarihte zaten verilen tarihte muhtemeldir ki hükümetin kendisini seçime en hazır hissedeceği zamandır. Hem ekonomi açısından hem de Meclisteki sandalye dağılımı açısından da öyle. Konuklarınızla konuştunuz, 360 meselesi var. 360 bence hiç mesele bile olmaz. Çünkü neden? Ortada yürüyen bir süreç var. DEM Parti ve bileşenlerinin milletvekili sayısı yanlış hesaplamadıysam 61 civarı. DEM Parti herhalde böyle bir süreç yürürken hani ne derler siyasette, dereyi geçerken at değiştirilmez deyip muhtemelen hükümetin değişmesini de istemeyecektir. Abdullah Öcalan özellikle. Sürecin bu denli arkasında duran bir hükümet varken onunla yürümek isteyecektir seçim olsa bile. O yüzden de seçimin ne zaman yapılacağını hükümetin tayin etmesini ister. Ben 400 sorununun bile açılacağını düşünüyorum. Yani bırakın 360'ı. Zaten bu çözüm süreciyle bağlantılı olarak bir anayasa değişikliğinin meclise geleceği kesin gibi gözüküyor. Muhtemelen de 2027 yılı içerisinde bu gelecek. Ona da baktığımız zaman bağımsız milletvekillerini de hesapladığımızda DEM Parti'nin de destek verdiği durumda CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'nin hiç destek vermediğini varsaysak bile yine Cumhur İttifakı'nın küçük bileşenleri işte Hüdapar gibi, Demokratik Sol Parti gibi yine DEM Parti ve bileşenlerini sadece Cumhur İttifakı'nın bugünkü yapısıyla toplarsak 403 milletvekili var zaten orada. Muhalefetten hiçbirisi destek vermese bile önümüzdeki sene yapılacak bir anayasa değişikliğine özellikle de bu terörsüz Türkiye ekseninde ağırlığını onun oluşturduğu ama yanına bir de seçimle ya da seçim sistemiyle ilgili madde konulduğunda hayır demeyecek olan 400 milletvekili zaten var.
1: Evet.
3: Yani o söylenen tarih aslında Cumhurbaşkanı'nın 360'la tekrardan seçimi öne alıp tekrar seçilebilmesi için öne almak zorunda olduğu için söylenmiş bir tarih gibi gelmiyor bana. Aksine en uygun ekonominin de toparlanacağına inandıkları en uygun tarih ve biraz da şunun için erken seçim yok kardeşim.
1: Aslında söylenen
3: için,
1: bu.
3: Söylenmiş de en uzak tarih bir yandan. Bir yandan da bunu söylemek için söylenmiş en uzak tarih. O yüzden ben de bir seçim beklemiyorum. Muhtemelen Türkiye'de muhalefet de bir erken seçim beklemiyor. Belki de sistemde daha köklü değişiklikler olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi belki de meclis tarafından, belki de kurucu meclis tarafından, bundan sonra meclis tarafından seçilsin
1: bile. Onu birazdan soracaktım onu. Yani yeni anayasayla birlikte oylanır mı? Okurken gerçi bunda soru işareti çok. Yeni anayasanın seçimlerle beraber oylanması meselesi. Okurken zorlukları var. Hatta pek mümkün de görünmüyor ama böyle bir yol açılabilir mi? Onu birazdan soracağım izin verirseniz Kemal Bey. Sezin Hanım siz ne dersiniz bu tarihe? Bir yandan hani muhalefet açısından bir İmamoğlu davası devam ediyor. Butlan davasıyla ilgili karar. Birazdan konuşacağız Yeni Parti'nin isim krizi. Hadi bunlar da bir rayına otursun ondan sonra da seçime gidelim. Ak kaşık kara kaşık belli olsun. İçin mi bu tarih yoksa başka bir nokta mı? Bir de Kemal Bey'in söylediği önemli bir şey. Diyor ki DEM Parti kesinlikle iktidarın değişmesini istemez. Başlayan çözüm süreci nedeniyle 360'ın bulunmasında sıkıntı yaşanmaz. Katılır mısınız?
4: Ya bir kere sondan başlayayım. O çerçeve yasa gerçekten bir test sürüşüydü bana kalırsa. Bu açıdan veya öyle bir algı, psikoloji yarattı ister istemez. Evet bence 360 bulunabilir. Yani orada 400 küsür bulunuyorsa burada 360 çok rahat bana kalırsa şu veya bu şekilde çok daha bir detay kalıyor. Yani tekrar aday olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O yapılabilir. Bence zaten yapılabilirdi ama çerçevesi bir kere daha yapılabileceğini ortaya koydu. Ya ben zaten 2026'da bir seçim zor olacağını düşünüyordum. Bunun baskın seçim olarak olacağını söyleyenler vardı. Sonra 2027 dillendirilmeye başlandı. Fakat şu aşamada ya sadece Türkiye'de değil bana kalırsa dünyada hiçbir lider seçime gitmek istemez imkanı olsa. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Biz hep iç politika tarafından konuşuyoruz ama Ya bakın yani bu Hürmüz'ü konuşurken şimdi Babil Mendeb diğer tarafta başka bir ticari cephe. Evet. Sadece savaş cephesi değil, bir ticari yani aynı zamanda küresel ticaretle ilgili cephe açılıyor. Enerji, tedarik zinciri ve ötesindeki bütün tedarik zincirleriyle ilgili. Dün akşam Moskova'ya şimdiye kadar Ukrayna en büyük drone saldırısını gerçekleştirdi.
1: 450 drone'la.
4: Yaklaşık 1000 drone'la saldırı düzenlendi. Yani Moskova'da artık savaş manzaralarının rutin olarak olduğu bir başkent.
1: Şimdi Avrupa silahlanıyor Rusya'ya karşı.
4: Silahlanması ötesinde artık bu son haftalarda bizim daha bir fantastik senaryo olarak baktığımız Rusya'nın Avrupa'da bir savaşa girmesi, bir Avrupa cephesi açması şimdi muhtemel gözüküyor. Nasıl bir cephe olur bu? Hibrit bir cephe. Şimdi bunların Türkiye ile ne alakası var? Tabii demeyelim. Çünkü bu kadar belirsizlik küresel ticarette, uluslararası ilişkilerde, üstelik de Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki, çok da uzak olmayan coğrafyasındaki belirsizlikler. Bir de üstüne tabii ki şimdi Suudi Arabistan'a Husiler'de yeni saldırılar yaptı. Mekke anlaşmasının genel konjonktürü çerçevesinde Türkiye'nin de bir takım angajmanları olabilir önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'a evet. yönelik. Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik. Onun ötesinde tabii ki Amerika ara seçimleri ve Amerika ara seçimlerinden sonra neler olacağı, oradaki belirsizlikler. Ne kadar çok kaygan parametreden bahsediyorum. Türkiye içine gelince zaten ekonomi bir ince çizgide gidiyordu. Şimdi o ince çizgide bir faiz konusunda değişiklik vesaire biraz daha zorlaşıyor Amerika'nın Fed'in faiz kararıyla. Ki bu faiz artırımı bir seferlik olmayıp bundan sonra yıl sonuna kadar en azından devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu da Türkiye ve bütün diğer piyasaları da etkiler. Bu durumda, bu konjonktürde zaten seçimin...
1: Yani herkesin aslında zamana ihtiyacı
4: ya
1: var.
4: Ya o kadar, şimdi ekledikçe ekleniyor. 2027'de işte bugün Almanya'da seçimler vardı. Bir kere daha Mecklenburg-Pomerantz'de AfD'nin çıkışı oldu, yaklaşık %40'lık beklenen bir şeydi tabii ki. Berlin'de bile %16 alıyorlar. Bu öte yandan 2027'de Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa gerçekten Le Pen ve Mélenchon'un aşırı sağ ve aşırı solun yarışması, ikinci tura kalması bu haftalarda çıkan anketlerle bir realite haline geliyor. Bakın Fransa'da böyle bir değişiklikten bahsediyoruz. Büyük bir merkezin eridiği bir iktidar değişikliğinden bahsediyoruz. Almanya'da tabii ki Merz'in durumu çok zorlaşacak. Mesela Almanya'da Merz de şu an seçime gitmek istemez. Her ne kadar şu aşamada seçime gitmesi gerekirse bu seçim sonuçlarından sonra bunu yapamaz. Mümkün olunca ötelemeye çalışacaktır. Bu kadar belirsizlik var. Bir de Sayın Ertuğrul Günay'dan bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum. Çünkü benim düşünmediğim bir şeydi ama bunu sanırım önümüzdeki dönemde tartışıyor olacağız. Diyor ki seçime erkene almakla seçimlerin yenilenmesi farklıdır. Yenilenme 2015'te olduğu gibi meclisin sağlıklı çalışamaması halinde seçimlerin tekrarıdır. Birkaç ay önce seçim yapmak seçimlerin yenilenmesi değildir.
1: Nedir?
4: Keşke Ertuğrul Bey evet kendisi cevap verebilirdi. Fakat seçimlerin yenilenmesi değil.
1: Erken yani, seçim midir yani?
4: Ya bir şekilde tabii ki o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece aday olması için böyle bir yenilenme yapılıyor gibi. Yani ismi böyle konuyor gibi bakılır. Yani son dakikaya kadar beklenip bir formalite haline gelmesi seçimlerin yenilenmesi hikayesinin. Bu önümüzdeki dönemlerde tartışacağımız konulardan. Bir de tabii ki Kemal Bey çok daha hakim o Ankara koridorları kulislerine. Orada çok daha sistemsel bir değişiklik ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı özellikle bu yargı konularıyla ilgili sözü geçen Mehmet Uçum'un da söylediği bu anayasa konusu.
1: Anayasanın seçimden sonrası
4: evet.
1: Diye telaffuz etti sonradan.
4: Ama yani burada işte sistemsel değişiklikler, bir takım tadilatlar seçim öncesi de bir şeyler anayasada bir değişiklik olarak yapılıyor olabilir. Onlara ben hakim değilim. Dediğim gibi Ankara kulislerinde bunlar konuşulan şeyler veyahut da seçim sonrasına da bırakabilir. Ama biz yeni anayasayı mesela hep şimdiye kadar bir meclis açılışı zamanı yaklaştıkça her dönem konuşuruz. Ama bu sefer belki de daha gerçekten o tartışmaların başlayacağı da bir zaman olabilir. Bunu göreceğiz. Onun dışında son olarak şunu söyleyeyim. Bu en son fon kriziyle vesaire yapısal birçok düzlemde değişiklik yapılması gerektiği veya bir alan temizliklerinin gerektiği gözüküyor. Yanlış giden şeylerle ilgili. Onu ayarlamak için de onun yapılabilmesi için de bence zamana ihtiyaç var. O yüzden seçimler gene 2028'e daha itilmek isteyecektir. Bu doğal bir gelişme bana kalırsa.
1: Peki mevcut tabloya bakarsak, bugünkü tabloya bakarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanır mı?
4: Bu

0: Mesela öyle şeyler olur ki ya bu fon mağdurları, krizler vesaireler orada ya bu iş gerçekten temizlenirse, burada çok büyük bir fatura kesilirse ki iktidara yakın olduğu düşünülenlere de vesaire, o zaman ben hayatta oyumu vermezdim ama veririm diyenler var. Böyle şeyler yaşanırsa, gerçek bir temizlenme vesaire, bir algı bu konuda yaratılabilirse belki. Yoksa onun dışında ekonomiyle ilgili falan filan durumlar artık şu aşamadan sonra çok tazmin edilebilecek gibi değil. Burada dediğim gibi çok büyük bir algı değişikliği. Bana kalırsa bu transferlerin sona ermesi, eskilerdense yepyeni yüzlerle müthiş bir çıkış falan, böyle şeyler olması lazım. Eski isimlerle hiçbir şey olmaz. Hiç kimse %50'yi öyle rahat aşamaz.
1: Peki. Sizce Elif Hanım, Cumhurbaşkanı ilk turda kazanır mı? Veya Sayın Bahçeli'nin dediği gibi işte %40'a çekilmesi ve tek tur yapılması gibi bir değişiklik gündeme gelir mi?
2: Yani şimdi burada tabii kamuoyu araştırmacısı uzmanlarımız varken ben de siyasetin sahasından konuşayım o zaman. Seçmenin Türkiye'de siyasetle kurduğu bağ, güven ilişkisi üzerinden. Şimdi biz böyle krizleri konuşuyoruz, çok güncel krizleri konuşuyoruz ve 2028'de olması muhtemel bir seçimden bahsediyoruz. Bugün yaşanılan hiçbir kriz, bugünün fon krizlerinden tutun, bugünün emekli krizlerine, 2028'e kadar gündemde kalacak krizler değil. Türkiye krizleri çok hızlı yöneten, çok hızlı öğüten ve gündemini çok hızlı değiştiren bir ülke. Tabii o dönem başka dinamikler olacaktır. Yani Sezin Hanım'ın da bahsettiği gibi uluslararası gündem dahi içerideki seçimin dengelerini değiştirebilecek nitelikte olacaktır. Ama neticede şunu görüyoruz. O kadar büyük krizler üst üste geldi ki her seçimden önce, son genel seçimlerden önce biz 100 yılın en büyük felaketini yaşadık. 6 Şubat depremlerini evet. yaşadık. Yönetilebilir mi, yönetilemez mi dediğimiz noktada dahi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla vatandaşın güveni bu seçimlerden galip çıktı. Dolayısıyla her kriz aslında buradaki seçmeni biraz daha istikrarı korumaya yönelik bir reflekse ittiği için... Ve AK Parti'nin adayı bugünden de belli olduğu için, yani aday belli, aktör belli, aktörün 25 senelik deneyimi, tecrübesi belli. Dolayısıyla ben yani geçtiğimiz seçimlerde hiç olmadık bir altılı masa, hiç olmadık büyüklükte bir konsolidasyonun karşısında bile galibiyetle çıkmış bir Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde de çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki bir değişiklik gündeme gelir mi?
2: Yani gelebilir çünkü... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçim sistemi çok sert bir dönüşüm yaşadık ya. Partiler de demokratik anlamda buna adaptasyon noktasında bir takım sıkıntılar yaşadılar. Bazı partiler tabela partisine dönüştüler ve 2-3 evet. milletvekilliği için, yasamada temsiliyet için büyük pazarlıklara girme noktasına gelindi. Değerlendirilebilir. Yani %50 artı bir bence... Türkiye için iyi bir seçim sistemi olduğunu düşünüyorum ben. Ama %40 da neden olmasın, değerlendirilebilir.
1: İhsan Bey, böyle bir değişiklik olur mu ve ilk turda kazanır mı sorusunu size sormuyorum zaten. Size göre kazanır.
3: Yok yani ben ya Türkiye'nin galiba...
1: Bugünkü tabloya göre
3: yok,
1: ama.
3: Yok, en rasyonel yorumcusuyum bu anlamda. Çünkü şöyle yani altılı masanın en güçlü olduğu dönemde yani yaklaşık 20 tane araştırma firması 55-60'ta Kemal Bey'in kazanacağını söylüyorlardı. Hatta bu Babala TV'nin bir alt versiyonuna yayına çıkmıştık. Yani üslup açısından söyleyeyim. Ben dillendirirken bir başka araştırma firması vardı karşımda. Dedim ki ya bizim yaptığımız araştırmalara göre işte ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı kazanıyor. Ama kazanıyor derken de yani o kadar ölçülü bir dil kullanıyoruz ki işte bizde 51.7 idi veriler. Birinci turda da kazanamıyordu yani. Biz birinci tur sonucu da açıklamadık. Arkadaş böyle çok yüksek bir özgüvenle dedi ki İhsan Bey dedi böyle bir öngörü ortaya koymak. Bizim yaptığımız araştırmalarda, eldeki verilerde, veri setlerinde böyle tekit 55-60 arası bir oyla Kemal Bey kesin kazanıyor dedi. Ben de biraz hayret etmiştim o özgüvene. Şimdi şöyle, şu anki şartlara bakıldığı zaman bir defa partinin yani AK Parti'nin oyları bizim araştırmalarda %36'larda. Milliyetçi Hareket Partisi 8'de, %8. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gittiği zaman 2 puan fazla oy alıyor. Bunun hikmetine dair görüşlerimiz var yani. Çünkü evet. toplumda kitlesi çok yüksek. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne meyyal. Partisine kızmıştır, oy vermemiştir. Fakat sandığın başına gidince galiba o şey depreşiyor.

0: doğru tarihsel fikir depreşiyor. 1-2 puan artı getiriyor. Şimdi yaklaşık %45'lerde burada Cumhurbaşkanı etkisi yok yani parti oyu olarak. Bir blok var yani. Şimdi ihtiyacı nedir? 5-6 puandır. Yani küçük bir ittifaktır. Şimdi diğer taraftan bir şey yani yeni parti nasıl pozisyon alacak? Yeni parti bir aday seçtiğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Ya yani buradaki aday ayrışması ya da birleşmesi nasıl olacak? Diğer taraftan ya blok olarak sayarsak %10-11 oyu olan Milliyetçi Partiler nasıl tutum takınacak?
1: Ne dem?
0: Bağımsız
1: Mesela
0: olduğunda.
1: Kemal Bey çok çarpıcı bir şey
0: Evet.
1: söyledi.
0: Yani
1: Dedi ki Dem Parti en azından sürecin yürümesi için hükümetin değişmesini istemez. Erdoğan'ın değişmesini istemez.
0: ben başından beri Dem Partisi'nin bu süreçte bağımsız kalacağını düşünüyorum. Çünkü Dem Parti temsilcilerinden birisi şöyle bir ifade kullandı. Eş başkan olacak. Yani ben dedi biz 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdik yani. Hayat verdik anlamına. Bu şeyde yeni parti bu oylamada nasıl böyle bir hata yaptı gibi bir ifade kullandı. Ben demin bağımsız kalacağına dair bir öngörüm var. Hatta burada şeyin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi adayını çıkarmakla yüz yüze kalabilir yani eğer sürükleyici parti yani daha çok oy kitlesini bugün itibariyle yanında bulunan yeni parti kendi yolunu çizerse Cumhuriyet Halk Partisi de kendi yolunu çizer. O zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'na karşı dağınık bir durum var. Dolayısıyla bu bağlamda da hani avantajlı konumda olan Sayın Cumhurbaşkanı bir de bu İran Savaşı çıktığı zaman yani bütün araştırma firmaları da bu soruyu sorar. Biz sormuştuk yani. Bu dönemde işte Türkiye'de kimin başta olmasını istersiniz? Neredeyse Cumhur İttifakı'nın oyundan daha yüksek Recep Tayyip Erdoğan ismi çıktı. Daha enteresanı şu. Nihayetinde biz bütün dünyada siyasette konuşulanları takip ediyoruz. Avrupalı siyaset yorumcularından, ABD'den, o uzak doğudan birçok yorumcu. Ya iyi ki bu dönemde Türkiye'nin başına Recep Tayyip Erdoğan var. Bir, kendi ülkesini savaşa sokmadı. İki, Körfez ülkelerinin ABD'nin yanında savaşa girmesini engellemek için çaba sarf etti. Üç, Kürtlerin İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçti. Ya bu üç başlık açısından hani burada da şöyledir. Bazen bir toplumun kaderiyle bir liderin kaderi özdeşleşir. Bunu değiştiremezsiniz. Yani bu bir memleketin kaderine dönüştü. Ve sokağa sorduğunuz zaman da şeyi hatırlayın. Yani bir önceki seçimde Türkiye'de ekonomi çok da iyi değildi. Milletin canı da yanıyordu ama dişini sıka sıka şey oy verdi. Tabi orada şeyin de altılı masanın oluşturduğu oy potansiyel önemliydi. Ben bugün Kemal Bey'in katıldığı bir toplantıdaydım. Orada da yani bu 6 partiyi artı 7'yi bir araya getirmenin önemli olduğunu. Fakat şöyledir. Yani o kadar ayrı fikriyat, ayrı düşünceyi bir araya getirdiğiniz zaman da finalde Dem de işin içine girdiği zaman bu sefer o günkü Dem'in talepleri bugünkü talepler gibi değildi.
1: Evet.
0: Bugün ne diyor? Ayrılıkçılık yok. Kültürel ayrılıkçılık, özellik yok. Kültürel ayrılık da yoktur. Yani üç şeyde. Ama o zaman ne deniliyordu? Yani bu şeyi tekmeyi vurup hapishaneleri boşaltacağız. Ya da Cengiz Çandar şöyle bir ifade kullanıyordu. Kobani'de bir şey kuruldu. Yani özerk yapı ya da devlet. Türkiye'de kurulacak. Bir de ben diyordum ki ya bu Cumhuriyet Halk Partilerin suçu ne? Hani seni almış ittifaka dahil etmiş. Diyor ki bu Jacoben Cumhuriyet Halk Partilileri de terbiye edeceğiz bu konuda. Yani öyle hani bu kafayla kalamayacaklar. Hem bir devlet kuracak Türkiye'de bir de CHP'lileri de terbiye edecek. Ya tamam da terbiye etmek istediğim parti seni almış. Hani seninle beraber oydaş yani paydaş olmuşlar. Beraber şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben biraz şeyin bu süreçte tabii bakacağız. Eylül'de partiler kendini yeniden yapılandırdığında bir defa Cumhuriyet Halk Partisi de yeni parti arasında oy paylaşımı nasıl olacak? Diğer taraftan Dem Parti, Demokratik Türkiye Hareketi, Demokratik Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşme eğilimi var. Bir de bu radikal milliyetçi partiler, öyle dillendiriyoruz. MHP milliyetçilik tahtına oturduğu için radikal milliyetçi partiler nasıl pozisyon alacaklar? Ama sadece Dem tek başına bağımsız kaldığı zaman zaten rekabet kendiliğinden çökmüş oluyor.
1: %40'a indirilmesi gündeme gelir mi?
0: Ya ben %40'ın sağlıklı olacağına dair bir kanaatim
1: Ya
0: var.
1: da tek turda yapılması.
0: Tek tur yani kim çok
1: Evet,
0: alırsa.
1: kim fazla oy alırsa.
0: Yani sanki bir rakama endekslemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani %40'ı da niye dillendiriyorlardır? Ya %30'la da bir ülkenin cumhurbaşkanı seçilmesin. Yani evet. 50 ile alakalı olmazsa olmaz diyenler de var zaman zaman. Ama %51 şöyle bir şey yaptı. Şeyi o kadar bazı partileri o kadar anlamsız hale getirdi ki. Evet. Ve de bazı partileri de lüzumsuz şekilde çok anlamlı hale getirdi.
1: Yani siz %51'den yanasınız.
0: %51 yok %şey de olabilir. Yani %40 da olabilir. Tek seferde seçim yapılır. Zaten meclisteki aritmetiği değiştirmiyor. Evet. Mesleğine aynı şey devam etmiş oldu. Peki.
1: Murat Bey siz ne dersiniz? Bir değişiklik, bu kadar radikal bir değişiklik. Örneğin tek turda en çok oyu alan kazansın veya %40'ı bulan Cumhurbaşkanı seçilsin meselesine ve Erdoğan. Erdoğan ilk turda bugünkü tablodan bakarsak kazanır mı?
2: En sondan başlayayım. Bunu mecliste kabul ettirmek öyle kolay bir şey değil. Anayasa değişikliği gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani onu geçelim. %50+1 zaten bugünkü sistemin özünde toplumun ekseri çoğunluğunu temsil eden bir cumhurbaşkanı tarafından meşruiyet yönetilmesi.
0: Evet. Yani. Evet.
2: Değil mi? Yani o, bu sistemin mantığı bu. Ha, ama şunu yaparlarsalar başka bir şey. Belki bütün partiler destekler. Parlamenter sisteme dönülür. Yani cumhurbaşkanı en yüksek puanı alan cumhurbaşkanı olur. Buna destek veren partilerin de olduğunu biliyorum.
1: En yüksek oyu alan cumhurbaşkanı olurla parlamenter sistemi nasıl yana getireceğiz?
2: Ama o zaman bütün kontrol mekanizmaları parlamentonun üzerinde olacak. Yani çünkü parlamentoya da oy verecek. Şu anda sadece yasama yapıyor. Ve hükümetin istediği şeyleri çıkartıyor parlamento. Yani o yasama, yürütme, yargı şeyi var ya, evet, erkleri. Evet. Bunların üçünün arasına keskin böyle çelik duvarlar koyacaksınız ki demokrasiniz daha da sağlamlaşsın. Ki bunun da yapılacağını zannetmiyorum. Yani çünkü o işte referandumun 17 Nisan referandumunun bilmem kaçıncı yılı 11. yılında yapalım bu seçimi diyen hükümet temsilcisi herhalde bugünkü sistemi değiştirmek istemez. Yani bugünkü sistemin kalmasını ister. Şimdi şeye geldiğimiz zaman öyle 360'ı bulmak kadar kolay bir şey değil. Yani çünkü ben çok açık ve seçik yaptım, çalışmasını yaptım ve ben çalışmalarıma güvenirim işin açıkçası. Dem seçmeninin %30'u falan ancak eğer partim Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerse Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyor ve bu yetmiyor. Yani o %50+1'i bulmasına yetmiyor. İkinci tura kalıyor seçime. İkinci turda
1: ama Zafer Bey Öcalan faktörüne dikkat çekti.
2: Tabii şimdi orada öyle bir faktör de var da şimdi böyle bir gerçek de var. Benim söylediğim gibi bir gerçek de var. Bir de bu arada bakın çok ciddi bir şekilde DEM Parti oy kaybediyor. 14, 11, 7 seçimleri söylüyorum. Yani yarı yarıya düştü bundan 10 sene evveline göre.
1: Evet.
2: DEM Parti'nin oyunu.
1: Neden?
0: DEM Parti yalnız bizde hiç değişmiyor ya. Sabit
2: nasıl
0: kadem
2: değişmiyor?
0: %10 yani hiç böyle kımıldamadan gidiyor.
2: En son seçimde kaç aldı?
0: Yerel seçime mi diyorsun? Yerel seçim
2: ölçüde 7 aldı.
0: Şöyle desteklediği taraf var ya ondan dolayı.
2: Ya 7 aldı sonuçta değil mi? Ben onu söylüyorum. Yani bir şekilde böyle
1: bir aşağıya bir şekilde iniş var. Geri gittiği rakamlarla ortada.
2: Yani
0: bir ilk geleceği seçimde o %10'dur.
2: Bana göre bir sağ iktidara belirli oranda tabii destek vermesi değil de sağ iktidarla bir şeyler yapmasından kaynaklı bir düşüş bu. Bana göre. Siyaset bilimciler daha iyi değerlendirir. Yani. Evet
0: Bey,
2: o da kaybetti. Onun yüzünden kaybetti
0: Kemal
2: zaten.
0: Kemal Bey sağcı olarak mı değerlendirir?
2: Onun yüzünden kaybetti. Yani orada da sol vardı.
0: Sol aday da bulunca da oy alamıyor. Ne yapalım? İşte yarı nasıl sağcı yarı alamıyor? Solcu daha çok
2: ne
0: destek
2: biliyorsun?
0: Alıyor.
2: Alır. Belki de alır. Yani merkez sağ, merkez sol, bunlar hepsini birleştirdiğin zaman belki de alır. Ne biliyorsun? Topladığın zaman %51'in üzerinde bu söylediğim kesim Türkiye'de. Yani sol, içinde sol geçen

0: merkez soldan marjinal sola kadar. Bir topladığın zaman kendini böyle tanımlayan insanlar %51'in üstünde.
1: Sol.
0: Bak merkez sol.
2: 65-35 diyorduk.
0: Sosyal demokratlarla liberaller artı sağ taraftakiler 65-35.
1: Yani şeyle, Ümit Özdağ'la radikal solu yan yana getirecek Murat dolayısıyla.
0: Hayır, Ümit Özdağ'la radikal solu falan yan yana getirmiyorum. Soruyorsun. Kendinizi siyasi yelpazenin neresinde görüyorsunuz? 7'li skala kullanıyorsun. Sor bir sonraki anketinde canım. Var, yani var. Beni burada şimdi yargılama, sormuyorsun belli, bilmiyorsun.
1: Var, var şu an.
0: Ben yapmışım var. Anketi, onun cevap şeyini veriyorum. Ben yapmışım anketi, onun şeyini veriyorum. Sor.
2: Yani sizin bu %51'inizde kimler var? Bir daha sayar mısınız?
0: Kendini
1: parti olarak.
0: Kendini merkez solda, yani sağda olabilir, evet. Sağda gidebilir, sola da gidebilir. Merkez solda hissedenler. Solda hissedenler, marjinal solda hissedenler. Evet. Bunu topladığın zaman %50-51 civarında bir şey çıkıyor. Sağ tarafta da zaten dünyadaki denge de zaten sağ sol dengesi de böyle kurulmuş vaziyette.
2: Bunlar ama Murat böyle Bey olamaz. Niye sol iktidar olamıyor?
0: Olamıyor çünkü sol parçalı, sağ bütünleşik.
3: Ama son seçimlerde sol birleşikti son derece ve hatta sağ desteği de alarak bir konsolidasyon kurmuş.
0: Yalnız,
3: onu nasıl tanımlayacaksınız?
0: Soldan sağdan kastınız ne? Yani ne bileyim
1: AK
0: ben
1: Parti,
0: AK Parti'nin
1: Parti
0: içinde yüzde kendini yani. Sol diye tanımlayan %10-15 civarında
3: peki,
0: bir kitle var.
3: Peki kendini sol diye tanımlayıp
0: içerisinde.
3: AK Parti'ye
0: yani,
3: oy verenler mi var o zaman bu matematiğimizin içinde?
0: Oy vermekten bahsetmiyorum.
1: Yelpaze
0: bakın
1: olarak.
0: Siyaset bilimcisiniz, en iyi siz beni anlamalısınız. Oy vermekten bahsetmiyorum. Siyasi yelpazenin ne tarafında hissediyorsunuz diye sorduğunuz zaman AK Parti'nin de içinde %10'luk bir ben sola solda hissediyorum kendimi, emek diyorum diyen bir kitle var, yok mu? Ya emek dediğiniz şey sol, para dediğiniz şey sağ. Yani kısaca anlatımı bunu herkes anlasın diye söylüyorum. Sermaye dediğiniz şey sağ, emek dediğiniz şey sol. Ya bu çok açık. Şimdi bir Kocaeli'nde senelerdir büyükşehir belediye başkanlığını şey kazanır. Türkiye'nin en büyük İşçi şehridir Kocaeli.
2: AK Parti kazanıyor.
0: AK Parti kazanıyor.
3: Evet.
0: Türkiye'nin en büyük işçi şehridir Kocaeli. Neyse yani siz onları konsolide ederseniz kendi söylemleriniz doğrultusunda bu işi başarabilirsiniz. Bir de çok ciddi bir yıpranmışlığı var iktidarın. Yani
2: muhalefeti yok mu? Muhalefet de kaç parça?
0: Muhalefetin yıpranmıştı, birisini getirmek istiyor. Yani bir yeni bir şey, yeni olduğu zaman ki niye ısrar ediyor partisinin isminde Özgür Özel? Tamam halk verdi diyor ama yeni bir şeyde ısrar ediyor vatan. Yeni yüzler görmek istiyor. Ne kimi görmek istiyor? Belediye başkanlığı seçimini yapma. Belediye başkanlığı ile ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İşte belediye hizmetlerinden memnuniyet araştırması. Karşınıza çıkan şey kimi görmek istersiniz? Açık uçlu soru. Yeni bir isim olsun. %15.
2: Evet.
0: Yani küçücük bir yerleşim yerinde bile bununla böyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu, yıpranmışlıktan kastım bu. Karşı tarafta da esasında bir baktığınız zaman yeni isimler de var. Yani bugün muhalefette yeni isimler de var. Yani bir şimdilik İYİ Parti'den bahsediyorum. Karıştırılıyor yeni partiyle İYİ Parti. İYİ Parti'den mesela İYİ Parti'deki bütün yüzler yeni. Neredeyse. Zafer Partisi'ndeki yüzler yeni. Niye yükseliyor? Anahtar Partisi'ndeki yüzler, sağ tarafa geçtim. Anahtar Partisi'ndeki yüzler yeni. Niye akıl almaz? Hiç kimse inanmıyor aldığı oylara. Alabilme, oy alma potansiyeline niye kimse inanmıyor? Evet. Hayır. Çünkü yeni isimler var. Bakın yeninin altını çiziyorum. Peki. Ama mecliste 360'ı bulmak kadar kolay bir şey değil. %50+1'i bulması. Hele ki seçimler normal zamanında olur. Sayın Erdoğan aday olmazsa.
2: Öyle bir ihtimal.
0: İhtimallerden bir tanesi %1 de olsa. Olmazsa çok zor yani. O zaman %40+1'i konuşabiliriz işte.
2: Bunu şunun için de söyledim. En baştan ana muhalefet lideri Özgür Özel en baştan demişti ki

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaylığının önünde engel olmayız. Bunu dile getirdi.
1: Ama en başından beri 2,5 senden, 2,5 bizden diyor. Yapmayın Allah. 2,5 sene tamam sen yap. 2,5 sene sonra erken seçim yapalım dedi.
0: Evet.
1: Geçti o 2,5 sene.
0: Peki. Zafer Bey siz ne dersiniz? Biraz aslında anayasadan söz ederken sanki buna değinecekmişsiniz gibi bir sistem değişikliği, yani tek turda en çok oyu alan isim kazansın veya %40'a çekilsin baraj. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bugünkü tabloya bakarsak Erdoğan ilk turda kazanır mı?
2: Yani başka bir Türkiye'den bahsediyor olsaydık, 2 yıl önceki Türkiye'den falan bahsediyor olsaydık, evet %40 ve üstü alan, en yüksek alan 50+1 beklemeden kazansın diye bir formül olabilirdi. Bir muhalif olarak hiç dilim varmıyor ama ben Erdoğan'ın bugünkü şartlar altında yapılacak bir seçimi ilk turda kazanabileceği kanaatindeyim. Birincisi biraz önce Murat abi söyledi. DEM Parti'nin sadece %30'u Erdoğan'a partim isterse oy veririm diyor. Doğru. DEM Parti'nin seçmenlerinin tamamını Erdoğan'a oy verdirme gücü yok. Ama o geri kalan %70'in de %70'e de muhalefetin adayına oy verdirmeme gücü var.
0: Evet.
2: Yani sadece o %70 zaten bir önceki seçime göre 7 puan yapıyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranının %48 civarı olduğunu düşünürsek, o %7 oy kullanmadığında diğer %3 de Erdoğan'a oy verdiğinde zaten bir önceki tabloya göre de 50+1'e Erdoğan fazlasıyla yakalayabiliyor. Kaldı ki bir önceki seçimde muhalefet birleşmişti ve bir taban ittifakı da vardı. Ta ki 6 Mart'a kadar, yani Meral Akşener'in masadan kalkışına kadar o koalisyon demosu sergilenmeseydi ilk turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak oyu alabilirdi. Evet, çünkü bizim de araştırmalarımızda 3 Mart'a kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında ciddi fark vardı. Kapanacak gibi gözükmeyen bir fark vardı. Ama 3 Mart'tan sonra en azından ben kendi araştırma şirketim adına söyleyeyim. 10 Mayıs'a kadar, 7 Mayıs'ta biz son araştırmayı yapmıştık. 7 Mayıs'a kadar muhalefette ve muhalefetin adayında çok ciddi bir düşüş trendini gördük. 58'lerden gelip 51'lere kadar, Erdoğan'ın da 41'lerden gelip 48'lere kadar geldiğini biz bir hafta kala gördük. Ben daha fazlasını göremedim tutuklandığım için o seçimde. Oy bile kullanamadığım için daha fazlasını son haftayı takip edemedim.
0: Evet.
2: Ama İhsan Bey'in söylediği doğru. O seçimde Kemal Kılıçdaroğlu fark büyük diye başlandı. Ama bir koalisyon demosu seyrettirildi vatandaşa. Diğer tarafta da depremde 11 şehri yıkılmış bir ülke vardı. En basitinden. Ve insanlar elbette koalisyon demosu izletene değil, diğerinde biraz önce Öcalan örneğinde söylediğim gibi dereyi geçerken atı değiştirmek istemedi. Bu çok normal bir, çok da rasyonel bir tercih esasında seçmen açısından. Biz şimdi baktığımızda durum ne muhalefette? Altılı masayı zaten Özgür Özel, altılı masa önceden dağıldı ama altılı masadan kalan seçmen ittifakını da, o taban ittifakını da Özgür Özel zaten o altılı masayla birlikte meclise taşınmış partilere 2 yıl boyunca çok fazla yüklenerek, partiçi siyaseti düşünerek, oralara çok fazla yüklenerek zaten en son bizden bir dahaki seçimde nasıl oy isteyeceksiniz, ne yüzde oy isteyeceksiniz dedirtene kadar orayı zaten bir ötekileştirdi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Murat abinin yaptığı tarifi ben anlayabiliyorum. Sadece kendisini solda ve merkezde hisseden seçmenleri toparlayarak bile evet muhalefet 50+1'i her seçimde geçebilir. Ama şu anda muhalefet soldaki ve soldaki seçmenleri bile bir araya toplayabilecek durumda değil. Ve seçmen şuna bakar seçimde. Şu anda siz konuşurken mesela ben son Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki katılım oranlarına baktım. En yüksek katılım oranı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde. 14 Mayıs'taki katılım oranı. Çünkü seçmen, muhalif seçmen o seçimin kazanılacağına inanmıştı. Muhalif seçmen o seçimin kazanılacağına inanmıştı. Ve böyle böyle bir sel gibi sandığa gitti. Ama bir öncekinde ve ondan önceki seçimlere baktığınızda, çoklu adaylıklarla gidilen seçimlere baktığınızda muhalefet seçmeninde şöyle bir psikoloji oluyor. Tayyip Erdoğan hani kazanacağına inanmasa bile kendi başına 50'ye yakın. En yakın rakibi 30, 25. Arada 25 puan fark var. Kardeşim benim oyunma mı kapanacak diyor. Ve muhalefet seçmeninin sandığa gitme motivasyonu düşüyor. Daha az muhalif seçmen evet. gidiyor sandığa. Toparlarsanız... Aynı şekilde biraz önce konuştuk. DEM Parti seçmeni de sadece işte Erdoğan'a oy verdirebilecek kadarını Erdoğan'a oy verdirip diğerini verdiremediğinde zaten seçim bitiyor. Bir konu daha var bununla ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili şu var. Biz bugünkü DEM Parti seçmeninden bahsediyoruz. Yani henüz Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin vaat ettiği o terörsüz Türkiye sürecinden herhangi bir fiziki kazanım, şu anda fiili bir kazanım elde etmemiş bir Kürt seçmenden bahsediyoruz. O seçmen gerçekten partisinin de kendisine vaat ettiği, iktidarın da ya da en azından bu sürecin kendisine vaat ettiği soyut veya somut faydaları gördükten sonra gene acaba %30'u mu Erdoğan'a oy verecek? Ya da o en azından muhalefete oy vermeyecekler %70'lerde mi olacak? Bu da var. Bir de her şeyden önemlisi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Muhalefetin adayı belli değil.
0: Evet.
2: Muhalefetin adayı da öyle çok kolay rıza dahilinde herkesin oh be diyeceği şekilde kolay belli olacak, birbirini yıpratmadan belli olacak gibi de gözükmüyor. O yüzden en başında söylediğim gibi mevcut iktidara muhalif bir kişi olarak bazı izleyenlerimiz araştırma şirketi başkanı ama partisini söylüyor diyeceklerdir. Ben araştırma sektöründen çekileli yaklaşık 3 yıl oldu. Fiili olarak kendim çekileli. Şirketim devam ediyor ama ben kendim çekildim. O yüzden ben daha çok yorumcu gibi anlatmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi dilim varmıyor ama Erdoğan bu konjektörde seçime yarın gitse sadece rakibi olan şey kendisi, yani kendi yönetim şekli ve ekonomi gibi gözüküyor. Çünkü ortada Erdoğan'a ciddi şekilde rakip olabilecek bütünleşik bir muhalefet yok. Tavırlara bakarsak da özellikle de ana muhalefet olduğu iddiasında olan yeni partinin tavırlarına bakarsak da bu birliktelik hiç oluşacak gibi gözükmüyor.
0: Peki. Yeni Parti ile ilgili görüşleriniz böyle. Yeni Parti'nin bir de isim meselesi var. Yeni Parti ismini değiştirecek mi, değiştirmeli mi, değiştirmemeli mi? Sorularımızdan bir tanesi bu. Şimdi seçim tarihini telaffuz ettik, konuştuk. Peki Yeni Parti ne yapacak? Şimdi deniyor ki aynı isimler olmasın, birbirini hatırlatacak amblemler olmasın. Şu şey gelsin, 2023 seçim pusulası gelsin. Çok ilginç bir pusula. O pusulayı bir görelim. Şimdi bu pusulanın üçüncü sırasında Türkiye Komünist Partisi var. Görüyorsunuz. Yanında da Türkiye Komünist Hareketi var. Orak Çekiç, Orak Çekiç. Şimdi bu pusula hepimizin önüne geldi. Şimdi ben bu partilerden bir tanesine oy versem ben de karıştırırdım. Yani bizimki hareket miydi, parti miydi diye insan karıştırabilir. Ama Yüksek Seçim Kurulu ya da Yargıtay buna laf etmedi. Ya bundan daha
1: ama
0: benzer bir şey olmaz mı?
1: Laf için ikisinden birinin itiraz olması gerekiyor. Gerekiyor.
0: Tamam, yani her şey aynı, bir tek partiyle hareket değişik. Türkiye Komünist Partisi hareketi. Hakikaten rey verecek olsam ben şaşırırdım yani.
3: Abi şu an böyle komünist demek ne kadar kolay bir kelime değil mi? Böyle düşünsene eski yılları. Ya komünist, momanist dediğin zaman kıyamet kopardı yani. Şimdi komünist parti, komünist hareketi.
0: Rahmetli Özal sayesinde evet.
4: 141, 141. Öcalan demek sorun değil size. Oo, köprüden.

0: Çok sular attı.
1: Şimdi peki Yeni Parti ismini değiştirmeli mi?
2: Ya Yeni Parti biraz tuttu gibi duruyor isim olarak. Hani millet biraz İyi Parti ile karıştırıyor ama alıştı ağızlar. Kolay bir isim. İşte logosu yok falan. Hani şimdi şeyin itirazı var. Yenilik Partisi'nin itirazı var. Sanki bir logoyla falan ya da bir ekle açabilirler. Hani Türkiye'nin Yeni Partisi gibi bir şeyle aşılabilir gibi. Galiba eğilim de böyle bir şey. Köklü bir değişikliğe gitmeden bir kelime ekleyerek mevzuyu aşmayı düşünüyorlar. Bazen de şöyle, yani nihayetinde sol kesim bu imaj, hani reklam, logo konularında iyidir. Ben bunu
1: ama bir hesaplama yapmışlar. Mesela bir isim değişikliği 100 milyon liraya mal oluyor.
2: Şöyle, partinin para problemi yok ya biliyorsunuz. Teyze,
1: ahaliden para topluyor.
2: Teyzeler fonladı yani, sonuçta sorun yok yani. Şöyle, 100 milyonu nereye yatıracaklar? Logocuya mı?
1: Masraf, masraf.
3: Ya işte patentli, kurumsal kimlik çalışmalarıydı.
2: Belki bütün şey illerdeki tabelalar falan filan olabilir.
4: Bütün kart vizitlerinden tut şeyine kadar
2: hepsi basıldı. O masraflar yapıldı mı acaba? Bütün yani bütün illerde tabelalar, logolar.
1: Ben hesaplamayı söylüyorum.
2: Yani olabilir yani.
1: Bir partinin isim değişikliği bugünkü koşullarda 100 milyona mal oluyor diye bir
2: hesaplama yapıyor. Eğer bütün illerde yani parti tabelaları ve logolar asıldıysa, bayraklar falan filan olabilir. Ama yine de
1: otobüsü bile baştan boyayacaklar.
2: Tamam. İşte ya bankalar da böyle sık sık şey değiştiriyorlar. Yani tabela, kimlik falan ama ben
1: bankaların para ihtiyacı yok.
2: Ek bir kelimeyle bunu aşacaklarını düşünüyorum. Yeniden de vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Kanaatim o.
1: Değişmeli mi sizce?
2: Yani şöyle, hukuki bir mesele olduğu için hani bizim talimatımıza göre değişmeyeceğine dair bir kanaatim var.
1: Sizin de ne?
3: Ya Yeni Parti'nin önüne engel çıkarılır mı diye tartışılıyordu işte kurulmadan önce, kurulduktan hemen sonra. Böylece Öztürk Yılmaz kendisini bir kere daha gündeme getirmiş oldu bana kalırsa. Çok anlamlı bir gündeme getirme mi bilemiyorum.
1: Hatta şey tartışmaları döndü. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın.
3: Ya zaten siyasette, niye siyasette vardı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete kazandırdıklarından. Yani onun için ya gereksiz bir tartışma aslında. Yeni Parti'nin artı hanesine de yazabilir. Yani isme bile karışıyorlar vesaire gibi. Yani ilk Kürtçe kurslar açıldığında yıllar önceki bir tartışma mesela aklıma geldi. İşte orada kontroller yapılıyordu. Yok kapı şeyleri şu kadar kalınlıkta mı bilmem ne mi vesaire, bu tarz şeyler. Yani bir şeyi engellemek istediğinizde sonsuz bahane bulabiliyorsunuz.
2: Yani kim engellemek istiyor? Yenilik Partisi Genel Başkanı mı engellemek istiyor?
3: Hayır, Yenilik Parti tabii bu Yeni Parti tabanında, yani onun arkasında başkalarının olduğu. Bu aslında çıkarılan işte mutlak butlan hadisesi bitti bu başladı vesaire gibi bir şeye yol açacaktır ister istemez. Bir, ya her şeye şüpheyle bakıyor zaten.
2: Her şeyin altında buzu aramak gibi bir şey oluyor burada. Şimdi bir adam kalkmış. Fevri bir kişi zaten baktığın zaman, parti kurması bile fevrilik, yani çok böyle rasyonel mantıklı bir zemine oturmayan bir partisi var. Fevri bir adam kalkmış, fevri bir davranışta bulunmuş. Ya iktidarın işi gücü yok gidip genel başkanı bulup da.
3: Böyle bakın yani İslam Bey, bunlar algılar. Ben algılardan bahsediyorum. Yani bu böyle demiyorum ya da şu şöyle demiyorum. Ama ister istemez bu algıyı kuvvetlenecektir. Sonuçta ya bu Yeni Parti'nin eksi hanesine yazmaktansa, ki çünkü diğer bir algı iktidar tabanına da yönelik veyahut da diğer muhalefet tabanına yönelik, sadece iktidar tabanı değil daha... Yeni Parti'nin dışındaki muhalefet tabanına yönelik, kararsızlara, protesto oylara yönelik. Ya bunlar ne kadar beceriksizler. Bir isim bile seçemediler. Bunu bile beceremiyorlar. Evet. Şimdi işte isimleri sorun oluyor. Bunu önceden düşünemeyen zaten iktidara mı gelebilir? Ne yapabilir? Gibi de bir algı sunulacak. Ben sadece bir adım geriye çekilerek bütün bu algıları söylüyorum. Bunlar ortada böyle dolaşacak. Ama yeni parti tabanı veyahut da yeni parti tabanı olmaya namzet taban diyelim, olabilecek taban veyahut da yeni bir şey isteyenler siyasette diyelim, daha bütüncül bir şey olsun. Orada ya o kadar çok şimdi ya bu fon tartışması varken yeni partinin adı tartışması komik kalıyor ve talih kalıyor ve bunlar siyasetin anlamı değil. Yani ne olabilir? Yeni partinin hadi diyelim çok beceriksiz, bir şey temsil etmiyor. Protest oylara kayış olacaktır giderek. Bu mesela Rusya'da seçimler var bugün. Rusya'daki seçimlere kim bakıyor? TAS haber ajansı, resmi haber ajansları %52 katılım geçti diye bayram içinde bir şey yapmış. Türkiye'de de biz tamam bugün...

0: hala katılım oranları çok yüksek. Biz böyle gider, hiçbir sorun yok gibi bakıyoruz ama giderek eğer siyasette bir yenilenme olmazsa, bunu Yeni Parti için söylemiyorum. Yeni Parti de şu ana kadar o yenilenmeyi getirmedi. Kesinlikle getirmedi. Fakat o talep, hani sizin biraz müstesni bir ifadeyle söylediğiniz, teyzeler fonluyor zaten. Ya o bir adeta bir çığlık, seçmende bir çığlık var. Burada bütün partiler, bakın yani insanlar dişinden tırnağına emekli, zavallı insanlar, gerçekten çok zor durumda insanlar bağış yapıyorsa, bununla alay etmek yerine ya burada bir şey var. Biz siyasette o zaman gerçekten yenilenmeyi konuşmalıyız. İktidar için de söylüyorum ya, iktidara bu iyilik olur. Hakikaten orada da bir takım yani köhnemiş isimleri transfer edip bunlar da ne kadar güzel, veyahut da tamamen kendi çıkarı için transfer edildiğini halkın algıladığı isimler yerine yepyeni, genç, dinamik isimler gelse, yeni yüzler gelse, bakın burada bir şey oluyor. Ya bu sefer gene işte burada yenilenmeyi bu parti başarıyor, iktidar partisi başarıyor denir. Ama şimdi bu aslında bana kalırsa iyilik olmuyor. Zaten olanı tekrardan böyle aynı şeyde suda çamaşır yıkamak gibi. Sürekli suyu değiştirmeden siz böyle basıyorsunuz, üstüne daha da kirlisini koyuyorsunuz. Aa ne kadar güzel oldu diyorsunuz, deterjan döktük falan. Bu olmuyor ama yani.
1: Ama şöyle mi olacak? Şimdi bir parti var, parti isim koyacak, bir başka parti de isim benzerliği olacak. Kalkıp adam müracaat edecek. Burada da yani şimdi suçlu niye tekrar iktidar oldu, bir onu anlamakta zorlanıyor.
0: Olmuyor. Ben böyle
1: bu kadar alıngan, bu kadar böyle korunaklı, fanusta da bir ya parti büyümeyecek, bakın, ki.
0: Ben
1: siyasi
0: böyle
1: arena
0: demedim.
1: Çok sert bir arenadır. Demedim.
0: Ama böyle algılar
1: ve meydan savaşıdır.
0: Dedim.
1: İnsanlar sahaya
0: iner. Algıyı edemezsiniz ki.
1: Şöyle sahaya inecekler. Herkes kendi mücadelesini verecek. Yani Öztürk Yılmaz kalkmış, parti kurmuş. Yani taban olmadığı halde. Televizyonlara çıkmış, genel başkan olarak konuşma yapmış. Gitmiş birisini şikayet etmiş.
2: Şikayetin karşılığında da pozisyon istemiş.
1: Kimin umurunda ki yani? Yani onlar kendi kavgasını versinler. Şimdi şeyi de bu kadar da böyle aşırı da fanus almaya gerek var mı? Yeni partiyi bilmiyorum. Onlar da çıksın mücadelesini versinler. Savunsunlar kendilerini. Desinler ki biz Öztürk Yılmaz gibi 50 tane partiyi derdest ederiz. Biz şunu yaparız, bunu yaparız. Siyasi partiden beklenen fikirdir bence. Sadece muhaliflik de iş görmüyor. Bir kendilerini ortaya koysunlar, bir fikirler ortaya çıksın. Cumhuriyet Halk Parti'den kendilerini fark ettirsinler. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana politikası şu.
3: Ama Sezin Hanım'ın dediğinde şuna katılmıyor musunuz? Yani şimdi yeni kurulan bir parti neredeyse iki ay geçmeden ismini değiştirirse demezler mi? Ya bunu da mı düşünemediniz?
1: Ama listeye de bir baksalar iyi olurdu bence. Şu siyasi partilerin listesini bir gözden geçirseler
3: i̇şte
1: iyi olurdu.
3: Söyleyeyim.
1: Şimdi şeyde patent yasasında bir şey var. Bir patent aldıysanız kazara, hı hı, patent firmaları avukatları görevlendiriyorlar. Size yakın bir isim geldiği zaman, ya işte bizim genel araştırma için neredeyse içinde R harfi geçen bütün yeni patent müracaatla ilgili bize yazık, aman abi gitsin alsınlar. Hani ondan da bir kaynak da elde ediyorlar. En azından bu yüksek zekalı arkadaşlar onu da bir bakabilirlerdi, çok da şey. Evet. Zor bir iş değil.
0: Ya benim dediğim tamamen bu algılarla ilgili. Mesela bir tarafta bir taraf bunu düşünecek, bir taraf diğer tarafta işte beceriksiz şuydu buydu. Ama siyasetin gerçek tartışmaları bunlar değil. Hmm. Burada benim söylemeye çalıştığım, Yeni Parti'de ne dedim ben? Kendini yeni olarak ortaya koyamadı, hmm, daha. Koyabilecek mi, bunu yapabilecek mi göreceğiz. Ama şu an için yok öyle bir şey. Fakat siyasetin genelinde Türkiye'de, iktidarı, muhalefeti, her tarafındaki aslında tabanın arayışı yenilik. Bu yenilik eğer getirilmezse o tıkanmışlık siyasette şu an olan ve kirlenmişlik algısı giderek yayılacak. Bunlar bugün o kadar önemsemeyebilir. Biz çok aslında küçük düşünüyoruz. Şu gelecek seçimler ne olacak, ne olacak, ne olacak? Böyle diye diye yıllar geçti ama orada birikmiş artık bir kirlilik algısı var her şeye yönelik. Ve bir temizlenme gerçekten gerekiyor bir şekilde. Ve o yeni isimler gerekiyor siyasette. Bütün bu durumlarda aslında. O yüzden biz bu tali tartışmalarla bir sürü daha vakit kaybedebiliriz, tartışılır vesaire. Ama aslında bütün partilerin yapması gereken çok ciddi bir yenilenme hareketi. Bir kendilerine öz eleştiriye tabi tutup, ya biz ya gelecek seçimlerde işte dediniz biraz önce işte nasıl bir %50+1 olur? Sadece bu formülü yepyeni çıkmak. Ama bunu yapabilecek gerçekten bir parti var mı Türkiye'de? Çok emin değilim.
3: Peki.

0: Siz ne dersiniz? İsim değişmeli mi?
1: Yani şimdi partinin kurulması çok da sürpriz değildi ya. Çok hazırlıksız yakalanmışlar gibi ortaya çıkmalarından kaynaklanan işte bu kurumsal zafiyetleri konuşuyoruz bugün. Mutlak butlan kararından önce de zaten yeni parti hazırlığı var mı? Ekim mi olacak adı? İşte o mu, domain alır gibi bir sürü parti isminin alındığına dair gündemler vardı. Neticede yeni parti çıktı. Daha orijinal bir isim olabilirdi. Keşke adı yeni olmaktansa iddiası, siyaseti, vizyonu ve çerçevesi yeni olsaydı biz de bugün yeni partinin ismine dair bu tarihi tartışmaları yapmak zorunda keşke kalmasaydık. Şimdi söylediğiniz şeyi anlıyorum ve hak da veriyorum. Evet, siyasetin içerisinde yenilenmeyi konuşabiliriz ama gündemimizde bu partinin kurumsal tabelasını konuşuyor olmamızın sebebi bu iddiayla 100 yıllık bir partiden kopmuş bir ekip var. Yeni ismini kullanarak yeni bir siyaset önereceği iddiasıyla ortaya çıkmış bir hareket var. Ve hala yeniliğine dair bir çerçeve koyamadığı için biz bugün bu tartışma yapıyoruz. Adını değiştirsin mi, değiştirmesin
2: bu
1: mi?
2: Bu konuda hemfikirim. Yani öyle, doğru. Bu işte tartışmayı yine aşabilecek konu, bir yenilik zaten olmalıydı.
1: Yani vitrin de aynı, siyaset tarzı da aynı, isimler de aynı. Neticede partinin ismi yeni olmuş, partinin ismi yenilikçi olmuş. İşte bir şey değişmiyor. O yüzden bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunun üzerinden de mesela ben yeni partinin de o CHP geleneğinden gelen bu siyasi reaksiyonu aynı şekilde devam ettiriyor olmasından da şikayetçiyim. Siyaset üretmediğinizde ya da siyaset üretmenin maliyetinden kaçtığınızda kendinize konforlu ve bedelsiz siyasi alanlar buluyorsunuz. Mağduriyet bunlardan bir tanesi. Yani Özgür Özel de bu geleneği devam ettiriyor yeni partide. İşte bizim partimizin ismini değiştirmek istiyorlar, bizim tabelamızı değiştirmek istiyorlar, bunun bu kadar maliyeti var. Ya mağduriyeti de bir siyaset zemini yapmasak keşke. Buna da itirazım var. O yüzden bu konforlu. Yani söylüyorsun ya İhsan abi hani neden işte bunun üzerinden algı üretesin? Çünkü bu konforlu, bu çok bedelsiz. Ona sığınıyorlar. Yoksa yani yeni parti kalsın. Zaten bir geçiş partisi olarak konumlamışlar gördüğümüz o ki. İşte Yargıtay'dan dönerse o ekipler geri dönsün gibi. Bir geçiş partisi olarak konumlamışlar. Ben yani yeni parti de yeni parti de birbirine karıştıracak bir seçmen olduğunu da sanmıyorum Kerem Bey açıkçası. İşte az önce gösterdiğiniz gibi hareketle parti gibi çok da benzer bir şey değil.
0: Peki. Bir isim değişikliği rey kaybettirir mi yeni partiye?
3: Ya yok, işin açıkçası çok şey değil de. Ama gerçekten hakkaniyetle davranmak gerekiyor. Sizin söylediğiniz doğru. En başta gösterdiğiniz zaman birisinin birisini şikayet etmesi gerekiyor böyle bir şeyin olması için. Yani bu bunu yaratan sanki yeni partiymiş, yeni parti yönetimiymiş gibi böyle bir ortam oluşturuluyor. Öyle bir durum yok. Yenilik Partisi lideri gitmiş şikayet etmiş yani. Bu yani veya başvurmuş. Bizimle aynı olamaz. Hatta diyor ki gelin bir konuşalım diyor. İstiyorsanız diyor ben bunu şey yaparım diyor. Yani bir de öyle bir durum var. Ha ama şimdi biz bunu bugün niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Ya dün ya evvelki gün Sayın Cumhurbaşkanı partinin ismi üzerinden eleştiri getirdi partiye.
0: Evet.
3: Ya bugün bunu konuşmamızın sebebi bu. Yoksa yani ben çok şaşırdım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle şeylerle ilgilenmezdi esasında. Yani çünkü hiç ilgi alanı değil. Başka bir şeye cevap verirdi. Bunu eleştireceğine başka bir şeyini eleştirirdi muhalefetin diye düşünüyordum. Şimdi bu da önemli bir şey. Yani bir sıkıntı var ortada. Ama yani çok büyük bir oy kaybettirecek mi, kaybettirmeyecek mi? Bakın siyasi partilere yaptıkları veya yapamadıkları oy kaybettirir. Dolayısıyla böyle isimler, şunlar bunlar. Bakın senelerdir HDP'den, DEP'ten başladılar. Bugün DEM Parti'ye kadar geldiler. İşte %7 ile 11 arasında sürekli bir gidip geldiler. Cumhurbaşkanı adaylarını da %14'e kadar çıkarttılar. Sürekli parti ismi değişti. Yani biliyor musunuz iki seçim evvel DEM Parti, bugün DEM Parti dediğimiz parti Yeşil Sol diye girdi seçime.
4: HDP, Yeşil Sol, DEM. Evet. Üç parti.
3: Yani
0: peş daha gerisi de var. HDP,
3: yani
0: HDP.
3: Şimdi bakın bu isim meselesi onların başına da yok. Bu ismi koyamaz.
0: Ama yani Kürt seçmeni burada biraz ayırmak lazım. Yani onlar

0: partilerin kapatılması
1: ama burada da
0: milli spor haline geldiği için bir dönem.
2: İşte burada da o psikoloji oluşuyor.
1: Bakın bu, buradaki seçmen de öyle az buz seçmen değil. Onlar, yani bu kadar kısa süre içerisinde 300-400 bin kişi öyle az bir sayı değil. Hatta şimdi en son rakamlar ne onu bilmiyorum ama yani bu kayıt olma meselesi partiye ona az bir rakam değil. Hakikaten değil. Yani dolayısıyla bir şeyin peşindeler belli yani gözüküyor. Bence yeni parti de seçmenini düzgün bir şekilde yönlendirebilecek bir parti. Yani benim yeni ismim bu. Bakın Sayın Özgür Özel de bu eleştiriye karşı şöyle bir şeye gidiyor. Ya siz bizi eleştiriyorsunuz ama diyor. Biz iki tane isimle gittik. Bu olur mu diye sorduk. Olur dediler. Biz de bu resmi aldık diyor. Yani bir de böyle bir durum da var. Böyle bir durum da söz konusu. Sizin gösterdiğiniz şey. Yani bilmiyorum. Yani bunlar Türk siyasetine çok bir katkısı olmayan şeyler. Yani yok ismi bu olmalıymış. Şu. Ne yapacak yeni parti? Bakın o soruyu soruyor herkes. Yeni parti ne yapacak? Esas sadece Türkiye'nin adalet sistemiyle ilgili mi bir şeyler yapacak? Biz sadece bunu görüyoruz söylemlerinde. Bunun dışında neler yapacak? Yani evet söylüyor işte asgari ücret diye en az
0: emekli
1: maaşı vereceğim diyor. Emeklilere asgari ücret vereceğim diyor falan. Yani bazı şeyleri de var. Açıklamaları da var. Ekonomik açıklamaları da var. Ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçekten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı ortamı içinde Türkiye. Bunu herkes kabul ediyor. Yani ciddi bir sıkıntı var ülkede. Yani gidin bakın dükkanlar kapatılıyor. Ben iş dünyasından bahsediyorum. Dükkanlar kapatılıyor İstanbul'da. Büyük şehirlerde dükkan kiralamak o kadar zor ki. Yer kiralamak o kadar zor ki artık yani veya kiralık durduğunuz yerdeki şeyin kirasını ödeyemiyorsunuz. 5 ay, 6 ay. Böyle yapılar var. Eskiden çok rahat. Şimdi bunlara nasıl açılımlar getirilecek? Bunlara ne yapılacak? Bunlara nasıl bir siyasetle gidecek? Çiftçinin sorunları var bir tarafta. Ne yapılacak çiftçi? Çiftçinin şu sorunu vardır. Evet var. Gerisi? Peki. Ne yapacaksınız?
0: Peki.
1: Reçete ne? Bunu hiçbir siyasi parti o reçeteyi açıklamıyor. İktidar partisi ben zaten bunu böyle yapıyorum diyor. Tamam. Ama muhalefet partilerinin bunları hazırlaması gerekiyor.
0: Peki. Sayın Özkıraz siz ne dersiniz? Bir isim değişikliği gerekiyor mu sizce? Ya da değişirse yeni parti bundan bir hasarla ayrılır mı?
3: Şimdi değişiyor.
4: Sürpriz bir cevap vereceğiz.
3: Gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Çünkü logolar da farklı. Logolar da çok ciddi ayırt edici farklar var. Biraz önce söylediğiniz gibi TKP ve Türkiye Komünist Hareketi ile ilgili de çok bariz bir örnek var. O açıdan bence değişmesi gerekmiyor. Zaten değişmesi de yeni partiye iktidar için eğer iktidar bunun yeni partiye bir zarar vereceğini düşünerek bunları yeni partililerin iddiası o ya hep iktidar tezgahlıyor bunları diye. Eğer iktidar da bunun yeni partiye zarar vereceğini düşünerek gerçekten bunu yaptırıyorsa bu dünyanın en saçma işi. Çünkü yeni partiye bu tür tartışmalar zarar vermiyor. Aksine diğer muhalefet partilerine karşı bir haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Çünkü Türkiye'deki bütün muhalif seçmenlerin içerisinde hala en güçlü muhalif motivasyon Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketi yani Cumhur İttifakı yeni partiyi sürekli böyle tartışmaların içerisinde tuttuğunda o bütün muhalif seçmen ha demek ki Erdoğan'ın karşısındaki parti bu. Ben buna oy vermeliyime evrilir ve yeni parti bir anda oradan muhalefetin tek alternatifi haline getirilir. Zaten benim kanaatim de odur ki bu tür saçma tartışmaları Recep Tayyip Erdoğan tarafı açıyor ise eğer ancak Erdoğan kendi rakibini seçiyor demektir. Çünkü...
0: Ama ortada hani başvuran, ben... başvuran belli. Hatta doğruysa pazarlık yapan belli.
3: Şimdi şöyle, başvuruyu da kim, Öztürk Yılmaz'ın aklına kimin düşürdüğünü ben söyleyeyim. Bizzat Yeni Parti'nin kendi yöneticileri. Ben Yeni Parti kurulmadan evvel başka bir televizyon kanalında şunu söylemiştim. Bir partiye teklif götürdüler ismiyle birlikte. Biz gelelim size katılalım, sizin partinize katılalım. Seçime girme hakkı olan bir parti demiştim. O parti Yenilik Partisi'ydi. Hatta bunun çok ünlü bir muhalif gazeteci eliyle bu teklifin götürüldüğünü söylemiştim ama o dönemde söz verdiğim için isimleri açıklamamıştım. Şimdi zaten Yenilik Partisi ile Yeni Parti'nin arasındaki durum belli. O isim, bu bilgiyi bana veren de Sayın Öztürk Yılmaz'dı. Gazetecinin ismini hala açıklama izni almadığım için açıklamayayım ama...
0: Peki yani... bunu biliyorsunuz. Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığı adaylığı istemiş olabilir mi?
3: İstemiştir. İstemiştir. Hiç şüphem yok. İstemiştir Cumhurbaşkanı adaylığını. Hatta milletvekili vesaire hiç konu bile etmemiştir. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünürseniz demiştir büyük ihtimalle. Bu konuyu sormadım ama söylediğine sormuş kadar eminim. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi zaten Yenilik Partisi'ne en baştan talipti Özgür Özel. Evet. Ve yeni parti kurmak yerine Yenilik Partisi'ne geçersem aynı şeyi seçmene aynı vibe'ı verebilirim diye düşünüyordu. O yüzden Yenilik Partisi'ne en başından beri gündemindeki ilk partiydi Yenilik Partisi. Evet. O yüzden hani bunca görüşme yaptıktan sonra başka bir parti kurup burayı da yok saydığınızda belki de siz böyle mi yaptınız? Alın ben de size böyle yapıyorum diye bir başvuru bile olmuş olabilir. Sebebi ne olursa olsun bu başvurudan Yeni Parti zarar görmez. Aksine iktidar cenahının yeni partiyle gerçekten hani rakibi olarak görüyorsa ve mücadele ediyorsa uğraşmaktan vazgeçmesi lazım bu konularla. Evet. Çünkü dediğim gibi birinci motivasyonu hükümet karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı olan muhalefet seçmeninin tamamını oraya itmiş oluyor. Bir de not aldım. İşte bu itmek de insana Erdoğan kendi rakibini mi seçiyor? Çünkü Erdoğan Özgür Özel'i İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine karşısında görmek ister bence.
0: Peki Özgür tam oraya geleceğim.
3: Daha kolay.
0: Tam oraya geleceğim. Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı adeta yeniden tartışmalara soktuğu bir açıklaması var. Gelsin o açıklama. Özgür Özel'in İmamoğlu'yla başlayan sözleri. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi Ekrem Bey iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için hem gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu alanlar için de hem de millet için önemli bir seçenek. Şimdi Zafer Bey, Kemal Bey özür dilerim. Kemal Bey söz sizdeyken sizle başlayayım. Mansur, yani şöyle bir şey var aslında daha açıktan söylemek istiyorum ama yani hata da yapmak istemiyorum. Sanki adayları tek tek eleyip Özgür Özel kendisi mi Cumhurbaşkanı olmak istiyor? Hani Mansur Yavaş'ın tutumu belli. Tutumu şu, herkes üzerinde ittifak etsin, öyle çıkayım, benim parti tercihim olmayacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'yim ve Ankara'nın sorunlarıyla meşgulüm diyor. Bizim öğrendiğimiz kadar 100 bin imzayla bağımsız Cumhurbaşkanı aday olmak önündeki en güçlü seçenek. Özgür Özel de Mansur Yavaş ismini öne atıyor. Bir an önce şu Mansur Yavaş tartışması bitsin mi istiyor? Gerçekten de Yeni Parti'nin adayı Mansur Yavaş olur mu?
3: Şöyle, aslında Özgür Özel'in birkaç amacı birden var burada. Birincisi Ekrem İmamoğlu ekibine karşı, Yeni Parti'nin içerisindeki Ekrem İmamoğlu ekibine karşı kendisine...

0: yeni bir dayanak da bulmak istiyor. Bir taban bulmak istiyor daha doğrusu. Mansur Yavaş'ın da çok ciddi bir tabanı var. O tabana da şirin gözükmek istiyor. Çünkü son iki haftada hem Mansur Yavaş'a hem Özgür Özel'e gelen en sert eleştiriler Ekrem İmamoğlu'nun Reform Enstitüsü'nün akademisyenlerinden geliyor. Ve o akademisyenlerin yönlendirdiği medyadan geliyor. Özgür Özel'e gerçekten sanki kendilerinin desteklediği bir partinin lideri değil de kendilerine karşı ya da karşı seçime girdikleri bir iktidarın lideri gibi büyük eleştiriler yapıyor bu akademisyenler. Ve bu akademisyenlerin kontrolünde olan ya da kontrolünde demek belki biraz hadsizlik olur ama güdümünde olan medya mensupları da aynısını yapıyor. Hem Mansur Yavaş'a hem Özgür Özel'e aynı anda vuruyorlar. Bunun da bir sebebi var açıkçası. Birincisi şu, Mansur Yavaş'ın gerçekten Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmasını istemiyor Ekrem İmamoğlu ekibi. Özgür Özel'in adayı olmasını istiyorlar ikisinden birisi olacaksa. Çünkü Mansur Yavaş'ın kendileri için kontrol edilebilir bir figür olmadığından eminler. Özgür Özel'i ise bu dönemde vurmalarının sebebi yeni partinin ilk kurultayı, ilk kongresi yapılmadan Özgür Özel'i bir hizaya çekmek istiyorlar ki orada yeni partinin kurucu kadrosu, yönetim kadrosu Ekrem İmamoğlu'na daha yakın kadrolardan oluşsun diye. Özgür Özel de bu saldırılara karşılık kendisine birincisi bir yeni bir dayanak yapmak istiyor. İkinci ve en önemli sebebi de bence Mansur Yavaş'la ilgili yaptığı bu yorumların Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha çok yıpratmak. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı seçtiğini seçmenden saklamak. Mansur Yavaş bizim tarafımızda. Cismen orada olsa bile ruhen biz Mansur Yavaş'la beraberiz, fikren beraberiz algısını yaratmaya çalışıyor. Mansur Yavaş'ın tabanında, CHP tabanında da Mansur Yavaş'a karşı bir öfke büyüsün istiyor. O yüzden Mansur Yavaş'ı sürekli söylüyor ama Mansur Yavaş sizin de söylediğiniz gibi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi başka partilerden gelen, kendi mensubuyla ilgili başka partilerden gelen bir cumhurbaşkanı adaylığı yakıştırmasından hem mutlu olur hem de böyle bir durum günü geldiğinde teklif edilirse bunu kabul eder Cumhuriyet Halk Partisi. Mansur Yavaş'ın adaylığına desteği Cumhuriyet Halk Partisi reddetmez. Ama Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklamak iki kişiye düşer. Bir tanesi Mansur Yavaş'ın kendisi, ikincisi Mansur Yavaş'ın rozetini taşıdığı partinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Mansur Yavaş'ın adaylığını tartışmak Özgür Özel'e düşmez.
1: Peki. Ne dersiniz Murat Bey?
2: Şimdi işin açıkçası şöyle bir düşündüğümüz zaman Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa göstermek istemez mi? İster. Kazanma olasılığı yüksek bir aday. Yeni parti göstermek istemez mi? İster. Kazanma olası.
1: Ama Kemal Bey diyor ki İmamoğlu istemez.
2: Şimdi ben bütün siyasi şeyleri bir kenara itip konuşuyorum.
1: Evet.
2: İstemez mi? İster yani. Var oy potansiyeli yüksek bir aday. Yani İyi Parti istemez mi? İster.
1: Tabii.
2: Zafer Partisi istemez mi? İster. Yani şöyle bir muhalefeti bir koyduğunuz zaman Mansur Yavaş hepsi ister esasında. Şimdi ve bütün anketler gösteriyor. Muhalefette en yüksek oyu alabilecek.
1: DEM Parti ister mi?
2: DEM Parti istemez. Yani bir onu dışarı bırakalım. Evet, DEM Parti istemez. Ama yani Ankara'da da DEM Parti'den oy aldı yani. Mansur evet. Yavaş bu arada onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi işin açıkçası sanki böyle birleştirici rol oynayacakmış gibi geliyor bana Mansur Yavaş. Bir çatı aday şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarını, milletvekili adaylarını gösterir. Yeni parti kendime... Bu durum ki ben sonuçlanacağını zannetmiyorum Sayın İmamoğlu'nun

0: davalarının. Bu durum İmamoğlu'nun seçime girememesi halinde gerçekleşebilecek bir durum. Yani seçime girebilecek bir durumda olsa.
1: Aslında ben az önceki sözlerinde anlıyoruz şey ki Özgür Özel de bunu hazırlıklı.
0: Mansur Yavaş önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel'le de yarışabilir. Recep Tayyip Erdoğan'la da yarışabilir.

0: önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel'le de yarışabilir, Recep Tayyip Erdoğan'la da yarışabilir, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da yarışabilir. Kim aday olacaksa, hatta kendi tarafından kim olacaksa onlarla da yarışabilir. Ve bu ikinci tura, seçimin ikinci tura kalma olasılığını daha fazla da arttırır. İkinci turda da işte kim kaldıysa, ki ikinci olma olasılığı da yüksektir, girer seçime ve ondan sonra kazanma olasılığı da vardır.
1: Peki yani bir Özgür Özel, Mansur Yavaş yarışı olabilir mi?
0: Ben Mansur yani Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak diyorum.
2: Cumhuriyet aday olduğunu düşün Mansur Yavaş'ın. Özgür Özel'in yeni partinin aday olduğunu düşün. Mansur Yavaş Özgür Özel'i geçer. Ya sadece yok, iki yok, parti onu, ittifakları tamam,
1: yani ben şunu demek istiyorum.
0: Olur mu canım? Diğerleri ben parti bence gösterecek.
2: Katmadan aday. Şöyle.
1: Ben yani şunu demek istiyorum. Yani Mansur Yavaş ismi üzerinde CHP ve Yeni Parti ittifak etmez mi?
0: Eder. Ben onu söylüyorum. Ha, zaten muhalefeti
1: karşı karşıya gelirim diye
0: bir tek CHP ve Yeni Parti değil, İyi Parti de eder.
1: Tamam, buna itirazı
0: bir oy oranı
2: peki,
0: var.
1: Dediniz ya Özgür Özel, Mansur Yavaş yarışı. Eğer, böyle bir yarış olur mu?
2: Bak şöyle, önce Yeni Parti kendi ben adayı olarak açıklarsa ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü şu an kişi, yani Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve avantaj bence şu an partilerde değil, Mansur Yavaş'ın kendisinde. Varsayalım ki her şey ters gitti. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Özgür Özel de işte %22'lik oyla kendi partisinden aday oldu. Sahne açıldığı zaman ikinci tura Mansur Yavaş kalır. Ve onun olduğu yerde ittifak kümelenmesi daha kolay olur. Yani bu Yeni Parti'de de olabilir. Bence biraz da Yeni Parti'nin çabası geniş bir ittifakın adayı olmasından ziyade Mansur Yavaş'ı kendi uhdesinde tutmak gibi. Ama mesela Kemal Bey'in verdiği şu bilgi bana çok şaşırtıcı geldi. Reform Enstitüsü'nün hem Özgür Özel'e hem de Mansur Yavaş'a getirdiği eleştirileri doğrusu ben dikkatimi çekmemişti. İlgiye değer diye düşünüyorum. Evet.
0: Yani benim Reform söylediğim şeyi ben anlatamadım. O soru buyurun, bana soruldu. Buyurun. Benim söylediğim şey Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday diyorum ben. Şu veya bu şekilde.
2: Olmayabilir diyor.
0: Şu olmama olasılığı yok diyorum.
2: Ha, illa olacak.
0: Şu veya bu şekilde. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir. İyi Parti'nin adayı olabilir. Yeni Parti'nin adayı olabilir.
1: Bağımsız olabilir.
0: Bağımsız pek gireceğini zannetmiyorum.
1: Yani bağımsız Cumhurbaşkanı kavram adı altında 100 bin imzayla.
0: Ya o zor bir şey. O çünkü yani bu söylenilen geniş halk yığınlarının oylarını arkasına almadan girmesi hedefe götürmez onu. Yani bu üç tane partinin muhalefet partisinden bir tanesinin adayı olması lazım. Ve bu birleştirecektir diye düşünüyorum. Yani bugünkü ortamda sonra ne olur bilemiyoruz tabii.
1: Peki. Elif Hanım ne dersiniz siz? Uzlaşma mı olur Mansur Yavaş ismi üzerinde yoksa yarış mı Özgür Özel'le?
3: Yani uzlaşma olmasın diye yapılmış açıklamalar olduğunu düşünüyorum ben Özgür Özel'in. Çünkü sonuçta CHP rozetini takan ve CHP'nin içerisinde kalmış olan en güçlü aktör şu an Mansur Yavaş. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş üzerindeki bu münhasır siyasi mülkiyet kurmasını zorlaştırıcı bir sahaya çekmeye çalışıyor Özgür Özel. Şimdi kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde 3 tane aktörün ismi konuşuluyordu CHP tabanında. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çünkü o masaya Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak oturtulmuştu. Özgür Özel'in önünde bir çıkmaz vardı. Çünkü partide siyaset yapmakla partinin genel başkanı olmak ve liderlik iddiasını yürütmek aynı şey değildir. Bu aktörlerin çerçevelerini net bir şekilde çizmek zorunluluğunu hissettiği için işte bir şey yapıldı. Seçime 3 sene 3 ay kala hem de Ekrem İmamoğlu'nun başlayacak işte bu hukuki süreçlerine dair de bir algı kampanyalarını yürütmenin kolaycılığına da sığınmak için neticede Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yapıldı ve çerçevelendi. Özgür Özel genel başkanlık koltuğunda kaldı ve Mansur Yavaş bu yarışın dışına itildi. Şimdi Mansur Yavaş'ın üzerinde tabii bunun kırgınlığı da var hala. Belki bu süreçte çok net bir aksiyon almıyor olmasının altında biraz bu da var. Ama hocam şu çok ilginç değil mi? Şimdi az önce dediniz ya bu ülke sosyolojisinde işte %51'in kendisini bir şekilde sol parti, işte merkez solla radikal sol arasında kendini kimliklediği

0: bir siyasi sosyolojide bahsettiğiniz İyi Parti'yi merkez sola koyarsak, hani biraz daha işte milliyetçi ve ulusalcı kanadıyla.
1: Yeni Parti mi? İyi Parti.
0: İyi Parti de bu bloğun içerisinde, muhalefet bloğunun içerisinde en merkeze.
1: Merkez sağ.
0: Merkez sağ mı? İyi Parti merkez sağ mı hocam? Benim için ya, İyi Parti merkez sağ değil
2: hiç
0: ya.
2: Merkez sağ refleksi değil.
0: Hiç değil.
1: Müsavat Dervişoğlu'ndan bahsediyor.
2: Şöyle kişi olarak olabilir.
0: Genel başkan
2: olarak
0: konuşmuyoruz hocam. Partinin biraz kimliğine bakın şimdi. İyi Parti kimlik olarak seçmen yapısıyla, seçmen kümesiyle. Evet, evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi şeyden, yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha radikal bir seçmeni var.
0: Bence de.
1: Merkez
2: sağ. Daha milliyetçi ve merkez sağ değil. Ya o Meral Hanım'ın temsil ettiği %15'lik, %14'lük merkez sağ kitlesi
1: başka,
2: gitti.
1: Başka, bu başka.
2: Radikal, daha çok batı kentlerinde yaşayan radikal, milliyetçi, ulusalcı bir tabanı evet var şu an. Ulusalcı diyebiliriz onlara.
0: Bence de ulusalcı diyebiliriz. Milliyetçi iddiasıyla ayrılmış ulusalcılar diye.
1: Merkez
0: neyse
1: sağ diyorum. Siz
0: tamam, muhalefet bloğunun o halde şöyle yapalım. Muhalefet bloğunun en sağına, hı-hı, İYİ Parti'yi koyuyorum. En sonunda da işte Zafer Partisi'ni mi koyalım? Kimi koyalım? İşte CHP'si, Yeni Parti. Ve bu sol kümenin tek çıkış yolunun...
1: Muhalefet kümesini diyelim.
0: Muhalefet kümesini diyelim ama sol ağırlıklı ya. Tek çıkış biletinin Mansur Yavaş olmasını o halde siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Mansur Yavaş kendini, yani solun bir tanımını yapsanız bu tanımın dışında kalacak bir aktör. Değil mi? Kendini solcu olarak tanımlamaz herhalde Mansur Yavaş. Siyasi geçmişiyle
1: zaten
0: de tanımlamaz. O halde sağ ve sol tanımını mesela siz bu araştırmayı yaparken nasıl kimlikleyerek yaptınız? %51 kendini
1: şimdi Mansur Yavaş
0: sol
1: üzerinden yapmadım ben herhangi bir sol sağ araştırması.
0: Ama o zaman siyasetin pratiğiyle çok uyumsuz bir sonuca evrilmiyor mu bu araştırmanın sonucu?
1: Nasıl siyasetin pratiğinden kastınız ne?
0: Bütün yani eğer %51 seçmenin kendini sol bir kimlikle ifade ediyorsa,
1: evet,
0: sol partilerin bir araya geldiği bir ihtimalde dahi çıkış bileti yalnızca Mansur Yavaş gibi hiç solcu bir aktör değilse, o halde bunu siyasetin pratiğiyle nasıl rasyonalize edebiliriz sizin araştırmanızı?
1: Yani sonuçta bunun rasyonalize, zaten benim ilk söylemimde bunu rasyonalize ettim. Açarsınız Kocaeli'ndeki oylara bakarsınız. Oradaki insanların ekseri çoğunluğu kendini solda tanımlıyor. Yani oraya açıp bakıyorsunuz ve görüyorsunuz bunu çok net.
0: O zaman peki sizin sağ ve sol tanımlarınız, araştırmalarınızı yaparken
1: ya mesele solu anlatmak. Solu esasında solda olanı anlatmaktan bahsediyorum ben.
0: Bunu yani Avrupa cetvelinden bahsetmiyoruz değil mi? Sağ sol derken kullandığınız kimlik o halde Avrupa cetvelinden bağımsız. Daha böyle şey mi? Yani İdris Küçükömer çizgisinde bir sağ sol tanımıyla mı tanımlıyorsunuz?
1: Ne değil. Tam siyaset bilimin çizgisinde, o çizdiği çizginin üzerinde solla sağ tanımı.
0: Çünkü ben muhalefetin Mansur Yavaş noktasındaki bu
1: ya
0: sıkışmışlığını...
1: Şimdi burada siyaset bilim dersi vermiyor.
2: Şöyle bir şey, ben bir katkıda bulunayım.
3: Ama bir Elif Hanım bitirsin.
2: Bitirsin, buyurun Elif Hanım.
0: Muhalefetin Mansur Yavaş özelindeki bu aktörsüzlüğü,
1: ben size anlıyorum. Sağcıya solcu nasıl oy verir diyorsunuz? Veriyor.
0: Hayır, sağcı solcuya nasıl oy verir demiyorum. Şimdi onu ben başka bir yere bağlayacağım hocam. Şöyle ki, eğer siz bir siyaset üretmezseniz, kendinize bir kimlik inşa etmezseniz, yani şu an CHP'yi de Yeni Parti'yi de solcu bir parti olarak tanımlayacak hiçbir envanterimiz, hiçbir cetvelimiz, hiçbir ölçümüz yok. Çünkü neticede az önce dediniz ki işte ekonomiyle alakalı emeklilere de en az asgari ücret kadar maaş vereceğini söylüyor dediniz. Bu bir vaattir, bu bir ekonomi politikası değildir. Biz ana muhalefet partilerinin ekonomi politikasına dair bile hiçbir bilgi sahibi olmadığımız için bugün yalnızca seçim kazanmak matematiği üzerinden bir aday arayışına girerseniz eğer, yani Mansur Yavaş'ı bugün kıymetli yapan tek şey yalnızca rozetten ibaret bir bağ kurmuş olması bu partilerle ve bu çok acıklı bir durum. Yani bence bu noktada esas konuşmamız gereken, siyaset bilimi çerçevesinde konuşmamız gereken şey bu. Özgür Özel kendi partisine geçmemesine razı. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'le kurduğu bu ilişki biçimine razı Mansur Yavaş'ın. Çünkü ne kadar kendilerinden uzak görürlerse Mansur Yavaş kendi siyasi sermayesini ve kendi opsiyon değerini o kadar genişletiyor.
1: İtirazım var.
3: Söyleyin itirazınızı.
1: Yok yok, bitirsin de kesin.
0: Tamam, buyurun.
1: Ya bir defa Mansur Yavaş ayrı, Özgür Özel ayrı, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı, Kemal Kılıçdaroğlu ayrı, senelerdir beraber yürüyor.